0: olur. Değerin düşer, makam ve mevkiin elden gider. Küçümsenirsin, konuştuğun zaman sözün dinlenmez. Söylediğine itibar edilemez. Bu duruma düşüldüğünde de yaşamanın zevki kalmaz. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذي بات فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Mevla Teala'ya hamdü şenalar olsun ki onun hizmetinde daim olmayı hepimize nasip ediyor. Yani bizi varlık sebebimiz ne ise o doğrultuda kullanıyor. Biz de buna elhamdülillah müsait halde bulunuyoruz. Rabbime hamdü şenalar olsun. Önemli bir şey bu. Bugünkü dersimizde okuduğumuz ayet-i kerimede insanoğlunun dünyada bulunduğu süre içerisinde sürekli olarak gözetim altında olduğunu Allah Teala bizlere beyan ediyor. Allah Teala bizleri sürekli olarak gece gündüz ha 24 saat her an gözetim altında tutuyor. Bakınız ayet-i kerimede Allah Teala ne buyuruyor? بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçileri vardır. Allah'ın emriyle biz sürekli takipçiler tarafından takip ediliyoruz. Dünyada insanları aldatabilirsin. Bir takım şeyler yaparsın, haksız olduğun halde kendini dilinin marifetiyle haklı çıkarabilirsin. Yalancı şahitlerle kendini haklı konumda gösterebilirsin. Ne kıymeti var Allah aşkına? Dünya hayatı çok uzun değil ki. Ahiret hayatının yanında nokta bile değil ya dünya hayatı. Ahiret hayatı sonsuz. O hayatta kimseyi kandıramaz. يَوْمَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ diyor Allah Teala. اَيْدِيهِمْ اَرْجُلُهُمْ. Elleri ayakları kendisi aleyhine kişinin şahitlik yaparlar. Senin şu elin diyecek ki ahirette benimle harama uzandı. Sen dünyada harama uzandın, insanları kandırdın, aldattın, bir şekilde işini gördün. Bitti mi yani? Bitti mi? Bak ne diyor Allah Teala? Lehu muakkibatun. Allahu Ekber ya. Onu kayıt altına, Allah'ın emriyle kayıt altına alan melekler var. Daha okuyacağız inşallah. Dolayısıyla dünya hayatında ne yaparsak yapalım, bilelim ki Allah Teala onu kayıt altına aldırıyor. Meleklere emir vermiş. Bu işi yapın diye. Min beyni yedeyhi ve min halfihi. Önünden arkasından. İnsanın ha önünde arkasında. Onu kayıt altına alan, Allah'ın emriyle kayıt altına alan. Çünkü ayette min emrillahi diyor. Yahfazunahum min emrillah. Allah'ın emriyle onu muhafaza ediyorlar, koruyorlar. Ama ne varsa hepsini de yazıyorlar. Allah la yugayyiru ma bi kavmin. Allah Teala bir kavmi değiştirmez. Hatta yugayyiru
مَا بِأَنْفُسِهِمْ Onlar kendilerini değiştirmedikçe Allah Teala onları değiştirmez. Eğer insanoğlu hak yolundan batıl yola sapmayı kast ederek öyle gayret sarf edecek olursa ve bunu bir toplum olarak yapacak olursa Allah Teala onları hidayetten dalalete çevirir ha. Onun için şu dünya hayatında bulunduğumuz her anı Allah Teala bizden ne şekilde razı oluyorsa o şekilde geçirme gayreti içerisinde olalım. Tüm gayretimiz bu olsun. Olursa kazananlardan oluruz. Olmazsa zararı gene bize döner. Allah muhafaza eylesin. Ve de aradallahu bika min su'en fela maradde lehu. İnsanoğlu şunu da bilecek. Allah Teala her hangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi? Fela maradde lehu. Onu geri çevirecek kimse yoktur. Yeter ki biz toplum olarak, fert olarak ve toplum olarak Allah'ın belasına talip olmayalım. Biz Allah'ın rızasına talip olalım. Amellerimiz Allah bizden nasıl razı oluyorsa o şekilde olsun. Onun yolunu sürekli söylüyorum ben. Tek bir yolu var. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı yaşamaktır. Ondan başka bir yolu bunun yok. Sadece odur. Onun için bu konuda hakikaten dikkatli olalım. Allah Teala hiç kuluna eziyet etmek ister mi hudası? Kulun çektiği kendi cezası. Şair böyle diyor. Allah niye kuluna eziyet etsin ya? Sen belanı istiyorsun, Allah veriyor. İstersen verir Allah Teala. Onun için sen her zaman Allah Teala'dan sana bereket vermesini, ömrüne bereket vermesini, hayatını İslam'a göre yaşamanı iste Mevla Teala'dan ve hayatına uygula. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Allah aşkına bize kim yardım eder ya dünyada? Müslümanın yardımcısı Allah Teala'dır. Ama ondan daha iyi yardım eden olabilir mi? Olamaz. Yeter ki Müslüman Allah'ın yardımını hak edecek davranışlar sergilesin dünya üzerinde. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah Teala onlara zulmetmedi. Fakat insanlar kendilerine zulmettiler diyor Allah Teala. Yani biz insan olarak Allah Teala'nın rahmetine, bereketine talip olmaz da azabına talip olacak olursak Allah onu verir. Allah muhafaza eylesin. Hiçbir zaman Allah'ın rızasına nail olmaktan başka bir şeyi talep etmeyelim. Bakınız, okuduğumuz o ayeti kerimenin baş tarafını İbn-i Kesir diye meşhur bir tefsir var. O nasıl açıklıyor bize? Yani lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfi yahfazunehu min emrillah. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçileri var diyor Allah Teala. Bakınız ne diyor İbn-i Kesir tefsirinde. Eylül abdü melaiketün yetâkabûne aleyhi harasun billeyl ve harasun binnehâr. Yani kulu gece ve gündüz bir gibi birbirini takip eden melekler kuşatır. Gece melekleri gelir, vazifeyi görür gider, gitmeden gündüz melekleri gelir, vazifeyi devralır, gece melekleri gider. Böyle birbirlerini sürekli her gün takip ederler. Yani biz her anımız Allah'ın gönderdiği meleklerle kuşatılmış, koruma altına alınmış, yaptıklarımızı zapt eden melekler de var. Allahu Ekber. Harasun billeyl ve harasun binnehar. Bir grup gececi, bir grup gündüzcü. Böylece insanı ne yapıyorlar? Takip ediyorlar. Bekçiler bunlar. Bizi bekliyorlar. يَحْفَظُونَهُ مِنَ الْاَسْمَاءِ وَالْحَادِسَاتِ O melekler kişiyi kötülüklerden ve musibetlerden de koruyor ha. Biz zannederiz ki başımıza Allah bilir neler gelecek de Mevla Teala bizi o melekler sayesinde ne yapıyor? Koruyor, muhafaza ediyor. Yeter ki biz adam olalım. Devam ediyor İbn-i Kesir tefsirinde. كَمَا يَتَعَقَبُوا
Melaiketun aharun lihufsil amal min hayrin ev şerrin. Melaiketun billeyle ve melaiketun binnahar. Bunun gibi başka melekler de, önünde arkasında melekler var, başka melekler de var. Kişinin iyi veya kötü amellerini koruyup kaydederler. Hani sağımızda iyi amelleri kaydeden, solumuzda iyi, kötü amelleri kaydeden melekler de var. Önümüzde arkamızda olan melekler gibi, bizi koruyan melekler olduğu gibi yaptıklarımızı yazan melekler de var. Melaiketun billeyl ve melaiketun billahar. Gece melekleri başka, gündüz melekleri başka. Vazifeleri birbirinden devralıyorlar. Ne zaman? Onu da hadis-i şeriften inşallah okuyacağız ki o namazları mutlaka cemaatle kılalım. Devir teşlim o namazlarda oluyor çünkü. Böylece nöbetleşirler. Fe isnani anil yemin, iki melek sağ tarafında. Ve ani şimal, sağ ve sol tarafında iki melek. Bunlar neyi yazacaklar? İnsanoğlundan sadır olan iyilik ve kötülükleri yazacaklar. Kaçarı yoktur. Yarın ahirette ben böyle yapmadım deme hakkına kimse sahip değil. Dediğimiz gibi bedenin azaları konuşacak ya. Benimle şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Sana zaten fırsat kalmayacak. Kendini kendin anlatacaksın. Kendin. Başkasına gerek yok. Allahu Ekber. Feşnan anil yemin ve anil şimal, iki melek sağ ve solunda. Yetuvanil amal. Kulun yaptığı amelleri yazıyorlar. İyi ise iyi, sağdaki yazıyor. Kötü ise kötü, soldaki yazıyor. Hiçbirini atlamıyorlar. Hep okurum bu ayet-i kerimeyi. Amel defteri kulun eline verilir. Kul ne der? Bismillahirrahmanirrahim. Mâ li hâzel kitâbi lâ yugâdiru sagîraten ve lâ kebîraten illâ ahsâhâ. Ne acayip bir kitap. Küçük, büyük, hiçbir şey bırakmamış. Hepsini zapt etmiş. Ya ne zannediyoruz Allah aşkına? Dünyada bir takım şeyleri yapıp yarın ahirette onlar göz ardı edilir diye mi zannediyoruz? Edilmez. Ne yaparsan bu dünyada, yarın ahirette onu mutlaka göreceksin. Sana verilen amel defterinden okuyacaksın ve hayretler içerisinde kalacaksın. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış diyor Allah Teala. Böyle diyecek kitabı eline alan ki insanlar her şeyi zapt etmiş ya. Onun için delikanlıların dediği gibi bu hayat benim, dilediğim gibi yaşarım. Yaşa. Ama ahirette bil ki o yaşadığın hayat defterde sana sunulacak. Defterde yaptıklarının hepsini göreceksin. Hiçbiri atlanmamış. Hepsi zapt edilmiş. Asla boş geçilmemiş. İyilik de aynı şekilde, kötülük de aynı şekilde. Sahibul yemin, sağ tarafta olan melek, yettubul hasenati, o iyilikleri yazacak. Ve sahibul şimal, sol tarafta olan melek, yettubul seyyiati, o da kulun işlediği kötü amelleri yazacak. Bunlar asla eksik bırakılmayacak. Bunlar sağda solda olanlar. Ve melekâne âkharâni, başka iki tane melek de yahfazânihi ve yahrusânihi, onu koruyup gözetecek. Başta da söylemiştik. Önde ve arkada olan melekler onu koruyup gözetecekler. Vâhidun min verâihi, âhiru min kuddâmihi. O iki melekten biri arkasında, diğeri önünde. Onlar da onu muhafaza edecek. Ama sağ ve soldaki melekler, sağdakiler iyilikleri, soldaki melek de kötülükleri yazacak. Hiçbir şey atlamayacak. İyiyse yaptığın iyi olarak yazacak. Kötüyse kötü olarak yazacak. Yazılmayacak diye bir şey yok. Bizim her anımız zapt-ı rapt altında ya. Farkındayız veya değiliz ama öyle. Allah aşkına bir Müslüman bir şey yaparken Allah'ım sağda da melek var, solda da melek var. Yaptığım iyiyse sağdaki yazacak. Yaptığım kötüyse soldaki yazacak diye düşünürse kötülük yapabilir mi ya? Kötülüğe yeltenebilir mi? İnanın yeltenemez. Eğer bunu samimiyetle her an aklında tutuyorsa, benim şu an yaptığımı Allah Teala vazifeli meleğine yazdırıyor. İyiyse sağ taraftaki yazacak, kötüyse sol taraftaki yazacak diye tam inanan bir insan kolay kolay kötülüğe düşmez.
düşüyorsa afiyet var demektir. Rabbim öncelikle tövbe nasip etsin o kişilere, bizsek bize, ondan sonra da bir daha düşmemeyi nasip eylesin. İnanın dünya hayatı uzun değil, dünya hayatı bize çok uzun gibi geliyor değil yahu, değil. Kaç yaşında olursan ol, arkana bak, bir gün gibi gelecek sana. 90 yaşına geldiğinde de sana bir gün gibi gelecek. Zannetme ki çok uzun gelecek. Bir gün gibi gelecek. Onun için değmez ahiret hayatına. Şu dünya hayatının meşgaleleriyle uğraşıp ahiret hayatını mahvetmeye inanın. Vallahi billahi, tallahi değmez ya. Değmez. Bakın Allah'ın veli kullarının hayatına. Onların hayatında hep ne var? Allah'ı nasıl razı ederim var. Başka hiçbir şey yok ya. Başka hiçbir şey yok. Sadece o var. Niye? Onlar işi anladılar da ondan dolayı. İşin özüne vakıf oldular da ondan dolayı. Dünyadaki varlık sebebinin Allah'ı razı etmek olduğunu anladılar da ondan dolayı. Ne yaparsa yapsın mutlaka Allah'ın rızasına bakar. Yaptığı şey kendi şahsıyla ilgili, ailesiyle, çoluk çocuğuyla ilgili olsun. Onun önünde hep şeriat-ı garra vardır. Allah'ın rızası vardır. Eğer o rızaya uymuyorsa umurunda olmaz bu işin kime fayda sağlayacağı, sağlamayacağı. Allah razı mı değil mi? Ona bakar o. Ne muazzam bir şeydir bu yahu. İmam Rabbani Kuddisetir Ruhu mektubatında anlatır. Allah Teala'nın bir ebrar, bir de mukarrabun kulları var. Ebrar kullar, ibadetlerini cennete nail olalım. Orada Allah'ın ikram edeceği, o gözlerin görmediği, kulakların işitmediği çok acayip nimetler var. Onlardan istifade edelim düşüncesiyle amel ederler. Mukarrabun kullar ise sadece Allah rızası için amel ederler. Rabbimin rızasını kazanayım, bana başka hiçbir şey lazım değil. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu bunu açıklarken bu mukarrabun kullar nazarında Allah'tan gelecek olan nimet de Allah'tan gelecek olan külfet, azap eşit konumdadır. Çünkü onlar ona bakmıyorlar. Onlar yaptıklarında Allah razı mı değil. Hatta ve hatta İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu diyor ki onların cenneti talep etmeleri içindeki nimetlerden dolayı değil. Allah'ın rızası cennettedir diye talep ederler. Ya cehennemden kaçınmaları oradaki azaptan dolayı değil. Allah'ın gazabı var orada. Ondan dolayı oradan Allah'a sığınırlar. Bunlar ne güzel makamlardır ya. Demek ki yaptığımız ne olursa olsun bunu Allah için yapalım. Allah razı olsun diye yapalım. فَوَ بَيْنَ اَرْبَعَةِ اَمْلَاكٍ بِالنَّهَارِ وَاَرْبَعَةٍ اَخَر۪ينَ بِالْلَيْلِ بَدَلًا حَافِظَانِ وَكَاتِبَانِ diye tefsir noktalıyor konuyu. Yani diyor ki böylece insanın her daim etrafında dört tane melek var. Biri önde, biri arkada, biri sağda, biri solda. Önde arkada olanlar kulu korurlar. Sağda solda olanlar amelleri yazarlar. Sağdaki iyi amelleri yazar, soldaki kötü amelleri yazar. Dolayısıyla bize düşen vazife nedir? Bize düşen vazife hayatımızın her anının zapt edildiğini bilerek iyi amellerde bulunmaktır. Güzel amellerde bulunmaktır. Allah'ı razı etmek için ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Onun dışına çıkmamaktır. Ne kadar önemli ya. Bakınız, Ebu Hureyre radıyallahu anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Ebu Hureyre anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yine bu konuyla ilgili. يَتَعَقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ Bak ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin aranızda gece ve gündüz nöbetleşe görev yapan melekler bulunur. Bak, gece gündüz görev yaparlar. وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْعَصْرِ وَصَلَاتِ الْفَجْرِ Bu melekler görev değişimi için ikindi namazıyla sabah namazında toplanırlar. Yani sabah namazında gece görev yapanlarla gündüz görev yapacak olanlar gelir camide buluşurlar. Ya
sabah namazında. Görevleri teslim eder, alanlar, görevi alanlar kalır, gündüz melekleri onlar hesap tutacaklar, diğerleri tekrar arşa yükselirler. Bir de bu sabah namazı, bir de ikindi namazı. İkindi namazında da gündüz vazifesini tamamlayan melekler vazifeyi gelen ne ki gece meleklerine teslim ederler. Yani bizi 24 saat her an gözetiliyoruz. Her an görmüyoruz başka ama öyleyiz. Melekler bizi kuşatmış. Lehu muakibatun, ayet onu diyor zaten. Muakibat kuşatan demektir. Melekler bizi kuşatmışlar. Sağımızda bir tane, solumuzda bir tane, önümüzde bir tane, arkamızda bir tane. Ne zaman? Her daim 24 saat. Yani ne yapıyorsak yazıyorlar ya. Öyle yalnız kaldın, şunu yap. Yok, bunu yap. Yok, yalnız kalmak diye bir şey yok Müslüman için. Ne yalnız kalması ya? Melekler seninle beraber. Onun için yaptıklarımıza çok ama çok dikkat edelim. Allah Teala gerçekten bu bilinçte olarak yaşamayı bizlere nasip eylesin. Allah'ın veli kullarının sürekli itaat üzere olmalarının sebebi ne zannediyoruz? Bu, onlar bunun hakikatına vakıf olmuşlar. Sürekli melekler tarafından gözetildikleri, kollandıkları, yaptıklarının kaydedildiği, hep onun şuurunda olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Onun için Allah'ın veli kulu oluyorlar ya zaten. Yapamazlar, isteseler de yanlış yapamazlar. Çünkü onlar bu işin tam şuurundadır. Elhamdülillah. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ. Sonra sizinle geceleyen melekler semaya çıkarlar. فَيَسْأَلُهُمْ. Allah Teala onlara sorar. وَهُ أَعْلَمُ بِهِمْ. Allah Teala ne yaptıklarını, ne yazdıklarını bilmiyor mu? Daha iyi biliyor, en iyi bilen o. Öyle olduğu halde yine de sorar Allah Teala o meleklere. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَاد۪ي. Kullarımı nasıl bıraktınız? Arşa geldiniz, bir vazifeyi yaptınız, siz gündüzcüsünüz, vazifeyi yaptınız, gececiler indi. Siz kullarımı nasıl bıraktınız? Ne derler? فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَيَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. Geldiğimizde de namaz kılıyorlardı, ayrılırken de namaz kılıyorlar. Biz onları öyle bıraktık derler. Ne mutlu öyle olanlara ama. Ya ne mutlu öyle olanlara. Allah Teala bizleri gerçekten bu samimiyetten, bu anlayıştan ayırmasın ya. Bilelim ki Allah Teala bizi gözetliyor ya. Allah aşkına ya. İnsanlar kötülük yapar, aman falan filan duymasın. Duysa ne olur, duymasa ne olur. Senin cezanı ahirette Allah verecek Celle Celaluhu. Allah senin yaptığını biliyor mu? Biliyor. Melekler zapt ediyor meselesi, sen meseleyi anla diyedir. Yoksa kulların ne yaptığını Allah zaten biliyor. Sen anla, anla. Anla ki yalnız değilsin. Yaptığın kötülük de yazılır, iyilik de yazılır. Dolayısıyla sen hareketlerini, dünyadaki yaşantını zapt ediliyor düşüncesiyle devam ettir diyedir bu. Allah zaten her şeyi biliyor. O alem bilir. Allah onları her şeyden, herkesten iyi bilir. Ya onun için gerçekten müminler dünya hayatında bu bilinç üzere hal ve hareketlerini düzenlemeleri gerekiyor. Allah bizi biliyor her şeyimizle ve zapt ettiriyor. Allah Teala tarafından bizlere bahşedilen bu hayat, yani dünya hayatı ebedi değil, sonsuz değil, sonu var. Var mı? Var. Nereden biliyoruz? Her gün ahirete birilerini gönderiyoruz. Oradan anlamıyor muyuz bunu? İnsan için dünya hayatının bir sonu var. Ne zaman? Onu Allah bilir. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Ve likulli ümmetin ecel diyor Allah Teala. Her ümmet için bir ecel vardır. Yani dünyada kalacağı son an vardır. Ruhunu teslim eder, dünya ile irtibatı kesilir. Kabir hayatı, ahiret hayatının başlangıcı olan kabir hayatı onun için başlar. Belki daha önce söyledim veya söylemedim ama söyleyeyim. Bir Müslüman yahu şöyle bir ölüm için insan kendini feda eder bu yola ya. Bir Müslüman öleceği zaman Azrail'den önce çok kalabalık bir melek grubu gelir. Etrafını sarar. Ondan sonra Azrail gelir. Ruhunu teslim eder. Ruhunu teslim eder etmez
O melekler o ruhu alırlar, arşa götürürler. En üst kata, meleği alaya çıkarırlar onu. En son noktaya çıkarırlar arşta. Orada onun Müslümandır diye kaydı yapılır. Ondan sonra Allah Teala buyurur ki, ben insanları topraktan yarattım, onları tekrar topraktan haşredeceğim. Yani ahiret hayatı için dirilteceğim. Bunu tekrar, bu ruhu kabrine gönderin, kabrine götürün. Onun için ruh kabirdedir. Kitaplarda geçer, cuma günü, öğle namazından önce, cuma namazından önce yani, kabre uğrayanlar kabirdeki ruh görür diye yazar. Ah gidi ah. İnanmaz birçok şeye ama ben yine de İmam Rabbani Kuddisesi ruhu söylediği için söyleyeyim. Ne der biliyor musunuz İmam Rabbani Kuddisesi ruhu? Evvelu kademin tuğla'u fi hadet tarik. Bu yolda atılan ilk adımdır bu. Ne? Kabirdekilerin hallerine vakıf olma. Allah'ın veli kulları buna vakıf olurlar. Ya acayip bir şeydir. Mevla Teala uyandırsın bizleri yahu. Sen kendini Allah'a teslim edersen Allah sana neler bahşeder neler. Men kâne lillâh kâne Allahu leh diyor. Kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Yahu bu kadar kafirlere. Allah'ı inkar edeni de dahil. Allah yoktur diyeni haşa ve kella o da dahil. Allah Teala dünyada ikram etmiyor mu ya? Ediyor. Çünkü imtihan yurdu burası. Allah aşkına sen hayatını Allah'ın yolunda geçiriyorsan Allah sana niye ikram etmesin ya? Hoş sen onu onun için yapma. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yap. Ama Allah verir. Allah korur. Yardım eder. Yeter ki Müslümanlar şu dünya hayatını ne için yaşadıklarının bilincinde, şuurunda olsunlar. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَتَخُرُونَ تَعَةً وَلَا يَتَقْدِمُونَ İnsanların ölüm vakti geldiğinde bir an geriye çekilmez, bir an sonraya da tehir edilmez. Bitti. İnsanı öldüren ecelidir derler. Hastalık şu, onlar bahanesi. Ecel meseledir. Ben hatırlarım. Bizim köyde oldu bu hadise. Hanımı kanser oldu bir kardeşimiz. Mevla kimseye vermesin. Hele Müslümanlara hiç vermesin Rabbim. O gün öldü, bugün ölecek diye bekliyorlar. Yıllarca yaşadı kadın. Sonra dediler ki kocası kanser oldu. 6 ayda öldü. Hanım hala yaşıyordu. Yahu insanı öldüren hastalık değil, eceldir. Tamam hastalık da bahanedir, kabul. Ama eceldir ya. Böyle misallerde gözümüzün önünde duruyor. Dolayısıyla insanın eceli gelmeden dünyayı terk etmesi söz konusu değil. Dünyayı terk etmek ecel iledir. İşte onun için diyor ki Mevla Teala, فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların eceli ölüm vakti geldiğinde la yetakhiruna saate bir an tehir edilmez. Ve la yetakdimun bir an evvele de çekilmez. O an o iş gerçekleşir. Dolayısıyla bizim bu dünyada ne kadar kalacağımızın kararını Allah Teala vermiştir. Ecelimizi tayin ederek. Bu bazılarında çok gençken olur, bazılarında yaşlıyken, bazılarında çok yaşlıyken olur. Allah'ın takdiri bu, biz bilemeyiz. Ama bir misal de vereyim size yaşlı deyince. Bizim köyde bir Kazım dede vardı. 90 yaşını aşmıştı. Çok çalışkan bir adamdı. Yaşlı olduğu için köye gittiğimde yaşlıları ziyaret ederdi. Ona da uğradım. Dedi hoca dedi ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Bu 90 yaşını aşmış olan Kazım amca. Buyur dedim. Ya hoca dedi ben bu yaşlılığı hiç sevmedim dedi ya. Allah aşkına sevilir mi ya? Güç kuvvet gitti. O eski çalışkanlık bitti. O öyle dedi ama hakikatta öyle. Yaşlılık sevilmez. Niye? Kabri görüyorsun çünkü. Görüyorsun ama yine de vazgeçmiyorsun arkadaş bir takım şeylerden ya. Yine de vazgeçmiyor ha. Çünkü insan her zaman kendini genç sayıyor. Hep musallada başkaları olacak. Biz cenaze namazını kılacağız. Biz de bir gün orada olacağız. Aksi olacak mı bunun ya? İlla olacağız. Bunun çaresi yok. İnsanlar da bizim namazımızı kılacaklar. İş orada. Nasıl biliyorsunuz dedikleri zaman da herkes tok sesle çok iyi biliriz.
İmanlı bir adamdı desinler. Yemme yakumul eşhad. Kıyamet günde o şahitler ayağa kalkacak, ha yine şahitlik yapacaklar. Onun için dünya hayatını, insanları kırarak, dökerek değil ya. Dünya hayatını gerçekten Allah Teala bizden nasıl bir hayat yaşamamızı istiyorsa o şekilde geçirelim ya. Öyle gidelim ahirete. Müslüman kardeşlerimizi kırıp dökerek değil, iyilikle gidelim ahirete. Efendim bana şöyle yaptı, ben kaç defa söyledim onu, gene söyleyeceğim, üşenmiyorum. Efendim Nahteri Kuddisesi Ruh'un kulağına bir haber geldi. İki kişiden biri diğeri hakkında çok ağır ifadeler kullandı. O hakkında ağır ifadeler kullanılan, o kullanan kişiyi öldürmeye karar verdi. Bu haber Efendi Hazretlerine geldi. Tanıyor iki tarafı da Efendi Hazretleri. Öldüreceğim diyeni çağırdı Efendi Hazretleri. Yanına geldi. Dedi böyle böyle bir haber aldım, doğru mudur? Doğrudur Efendi Hazretleri. Çok ağır konuştu hakkımda dedi. Yahu şu Efendi Hazretlerindeki merhamete bakın. Şu Efendi Hazretlerinin hakikaten şu söylediğine bir bakın ya. O sana söylediği ağır kelimelerin hepsini üzerime alıyorum. Sen kardeşini affet dedi. Adam bir ağlamaya başladı ama affettim efendim. Affettim. Budur ya. Allah aşkına şu dünya hayatında kötülük yapacaksın da eline ne geçecek ya? Ahirette sana hiçbir faydası olmayacak olan işlerle ne diye uğraşırsın ya? Hatta sana zararı olacak. Allah muhafaza seni cehenneme götürecek olan işlerle neden uğraşırsın yahu? Sen cennete götür, seni cennete götürecek işlerle uğraş yahu. Onun için dikkatli olalım. An Enes İbni Malik radıyallahu an. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bizim hayat güneşimizdir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yolumuzu aydınlatandır. Onun sözleri, hadisleri bizim için rehberdir. Onun dışında hiçbir şey de bizi ilgilendirmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayat bizi ilgilendiriyor. Ve biz dünyada olduğumuz sürece o hayatı yaşamanın mücadelesini vermek zorundayız. Varlık sebebimiz odur çünkü. Başka bir varlık sebebi yok bizim için ya. O dünya hayatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşamaktır. Bizim dünyadaki varlık sebebimiz, başka bir sebep yok. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnne ruhel kudsi nefese fi ruhi, ruhi, ruhi, ruhul kudüs, yani Cebrail aleyhisselam içime üfledi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi üflemiş? Ennehu len temute nefsun hatta testekmile rızkaha ve eceleha. Hiçbir insan, nefis yani insan, rızkını ve o öleceği zamana kadar olan vakti tamamlamadan ölmeyecektir. Allah aşkına, Allah Teala bizim için rızkı takdir etmiş. Bize düşen vazife nedir? Onu helal yoldan kazanmaktır. O takdir edilmiş zaten, sana ulaşacak. Önemli olan senin hareketin, senin davranışın. Sen onu helal yoldan mı elde ediyorsun, yoksa haram yoldan mı? Zannetme ki helal yoldan aldığın zaman, haram yoldan aldığın zaman Allah'ın takdir ettiği senin için değişecek. O miktar sana illa ulaşacak rızıktan. Onun için sen helal olan yolu seç. Bil ki yarın ahirette onu ne yoldan kazandığın noktasında sorgulanacaksın. Vakit gene daralıyor mu? Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyayım inşallah. Gerçi daha var ama bu hadis-i şerifi bir okuyalım. Çok çok önemli. Hakikaten hayatımız noktasında çok önemli. Bakınız, Anceyd İbni Vehbin, Kale Abdullah, Haddetena Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadiku el-mastuku. Zeyd bin Vehb anlatıyor radıyallahu anh. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Doğru söyleyen ve doğruluğu Allah Teala tarafından tasdik edilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. اُنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ ف۪ي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَع۪ينَ يَوْمًا. Sizden biri yaratılışı itibarıyla annesinin rahminde 40 gün boyunca nutfe, meni olarak kalır. 40 gün boyunca. Bu birinci merhale.
Hümme yekun alakaten. Sonra ne olur? Önce nutfe olarak, sonra asılı pıhtı olarak kalır. O nutfe pıhtı haline gelir ve rahme asılır. İkinci merhale bu. Hümme yekun alakaten misle zalik. 40 gün yani. Hümme yekun mudgaten misle zalik. Yine 40 gün et parçası haline gelir. Hümme yeb'atullahu meleken. 120 gün oldu. 4 kere 3, 12, 4 ay oldu. 4 ay olunca Allah Teala bir melek gönderir. Çocuk daha ana rahminde. Feyu'meru bi arba'i kelimatin. Bu melek 4 kelimeyle emrolunur. Ve yukalu lehu, ve o meleğe denilir ki uktub amelehu. Onun amelini yaz. Ve rızkahu, rızkını yaz. Ve ecelehu, dünyada kalacağı süreyi yaz. Ve şakiyyun em sa'idun. İyi midir, kötü müdür? Onu da yaz denilir. Sümme yunfaku fihi arruhu. 4 aylıkken ana rahminde çocuk, ona ruh üflenir. Ya şimdi iyi dinleyelim Allah rızası için. Çünkü bize acayip bir şekilde hitap ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلَّا دِرَاعٌ. Adam ömür boyu öyle ameller yapar ki kendisiyle cennet arasında bir arşınlık mesafe kalır. Gidiyor yani cennete neredeyse. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ. O yazılan ona, onun önüne geçer. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ. Cehennemliklerin amelini yapmaya başlar ve ahirete öyle gider. Onun için kendimizden emin olup yanlışlar yapmayalım. Ya bu kadar yıllardır hep Allah'ın yolunda hizmet ettik ya. Biraz da şöyle hayatımızı haşa ve kella yaşayalım. Yani şeriata aykırı olan bir takım işler yapalım. Allahu Ekber, yapma bunu ya. Bu sana şeytandan, anlamıyor musun ya? Şeytandan bu. Sen hayatının her anını ölene kadar Allah yolunda geçirmek zorundasın. Eğer cenneti cemalullahı istiyorsan, o sonsuz hayatta huzuru ve saadeti, rahatı istiyorsan, cemalullahı istiyorsan ya, onun için dikkatli olalım. Sonra feyameli bir amel ehlin nar. Adam sürekli cehennemliklerin amelinde bulunur. Veyamelu, böyle işler yapar. Hatta ma yekunu beynehu ve beynen nar illa zira. Bu adamla cehennem arasında bir arşınlık mesafe kalmış. Hep ne yapmış? Kötü amellerde bulunmuş. Facebook aleyhil kitabı. İşte o yazgı onun önüne geçer. Fe ya'melu bi ameli ehlil cennet. Cennet ehlinin amellerini yapar ve ahiret öyle gider. Şimdi bizim bu hadis-i şeriften alacak olduğumuz nedir? Hayatımızın her anı ölene kadar Allah Teala bizden ne ile razı ise onu yapmakla geçmeli. Hiçbir anı başka bir şeyle geçirmemeliyiz. Faraza bir hata yanlış yaptıksak, o zaman hemen ne yapmalıyız? Tövbe etmeliyiz. Allah'a yönelmeliyiz. İyi bilelim, kendimizi iyi koruyalım inşallah. Hiç kimsenin akıp gitmekte olan bu zamanı durdurması söz konusu değil. Akıp gidiyor bu zaman. Hele hele şu ahir zamanda.

fazla. Ondan dolayı insan vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor. Dolayısıyla bu zaman akıp gidiyor. Bunu durdurmak imkansız. Ahiretin ilk merhalesi olan kabre konulacak insan. Bitti mi zaman, ecel geldi mi oraya konulacak. Çaresi var mı? Yok. En sevdiğini bile oraya koyuyorsun. Çaresi var mı? Yok. Ya Allah Allah. Gerçekten bu Allah dostları ne büyük insanlar ya. Şu dünya hayatını hakkıyla anlayan onlar ya. Hiçbir şey olmadığını hakkıyla bilen onlar yahu. Hiçbir anları yok ki Allah'a ibadetle geçmesin ya. Uyurken bile Allah'a ibadet ederler ya. Bakınız, bunu söyleyince aklıma bir hadis-i şerif geldi. Vakitte daraldı ama onu da söyleyeyim size mealen inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken buyurdular ki, şimdi mescidin kapısından birisi girecek, o cennetliktir dedi. Ve ashabtan biri kapıdan girdi, abdest almış, hala tam üzerine giyilmemiş. Herkes oraya yöneldi. Baktılar ki o bir adam. Yani ashabtan birisi. Allah Allah dediler. Aradan birkaç gün geçti. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şu an kapıdan girecek olan cennetliktir. Aynı adam girdi kapıdan. Bu üçüncü defa da oldu. Bunun üzerine ashabtan biri namazdan sonra o kişinin ardına takıldı. Beni evinde misafir et dedi. Sorma sebebini ama beni evinde misafir et. E olur dedi. Gittik eve diyor. Bir odaya geçtik. Aynı odada birlikte yattık. Çok iyi dedi. En azından takip ederim onu. Baktım ki normal uykularını uyuyor. Hiçbir sorun yok. Ama o uyurken bazen sağa sola ben hiç uyumadım diye onu takip ediyorum. Sağa sola dönerken hep zikir yapıyor. Zikre çok düşkün oldu oradan belli. Ağzından zikir çıkıyor yani. Neyse böyle işte teheccüd namazı bitti. Yani aynı bizim normal yaptığımızı yaptı. Hiç değişik bir şey yok. Allah Allah. Bu herhalde ben buradayım diye böyle yaptı. İkinci gün aynı, üçüncü gün aynı olunca dedim ki ona, yahu ben senden çok daha değişik ameller bekliyordum. Ama sen bizden farklı bir şey yaptın yok. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin için üç defa şimdi giren cennetliktir dedi. Üçünde de sen girdin. Ne yaptın da girdin? Benden farklı bir şey yapmıyorsun sen. Benim hayatım bu dedi. Yaptığım budur. Cevabımı alamadım ben dedi. Tam dönüp giderken dedi ki ona dur dedi. Benim bir özelliğim daha var. Nedir o? Allah Müslümana bir şey verdi mi? Allah'ım daha fazla ver diye dua ederim. Asla haset etmem. Ya yahu Müslümanın olsun be kardeşim. Çok çok olsun ya. Haşa ve kella derler ki adam elini açar sürekli dua edermiş. Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver, şunu ver, bunu ver. Bir nida gelir ona. İste. İstediğin sana verilecek ama komşuna iki misli verilecek. Adam ne istiyor? Bir gözümü kör et ya haşa ve kella ya. Böyle olur mu ya? Niye komşunun iki gözü kör olsun diye? Olur mu böyle şey ya? Bu haset. Bu Müslüman'da olmaması gereken bir özelliği. Bakınız Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da okuyayım. Tamamlayayım inşallah bugünkü sohbeti. Vakit yetmiyor ama olsun. Ne kadar olursa. Hunetallahi fillezine halev min kablu ve len tecideli sünnetillahi tebdila. Sadakallahu'l-azim. Bu Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur, sünnet kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. Allah neyi nasıl koyduysa bitti, o öyledir. Kıyamete kadar öyledir ve kıyamette onların karşılığını bulacağız. Allah'ım uyandır bizleri ya Rabbi. Şu anda yeryüzünde bulunan tüm Müslümanları, tüm Müslüman kardeşlerimizi uyandır ya Rabbi. Yanlışa sapmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Yanlış yapanlarla olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Gazze'deki dünyanın dört bir yanındaki zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Şu Yahudi milletini hak ettiği ceza ile cezalandır ya Rabbi. Gökten ateşini indir onlara ya Rabbi. Müslümanlara bu kadar zulmeden bu insanlara dünyada hayat hakkı tanıma ya Rabbi. Gerçekten Müslümanların şiddetli düşmanlarıdırlar.

0: Allah Teala Müslüman kardeşlerimizi korusun. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimize sabırlar ikram eylesin. 70 bine yakın insanı katlettiler, şehit ettiler. Ölenler bizim için, Müslümanlar için nedir? Şehittir yahu. Muazzam bir mertebeye erişmişlerdir. Ama insanın gönlü zulme dayanamıyor. Bu zalimin yaptıklarına dayanamıyor. Ya Rabbi, layık oldukları cezayı Yahudilere ver ya Rabbi. Müslümanlara da uyanmalar nasip eyle ya Rabbi. Bu hadiselerden ibret almayı nasip eyle ya Rabbi. Kafirlere hiçbir şekilde destek çıkmamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle, onlara merhamet eyle, varsa taksiratları affeyle, seyyiatlarını mahveyle, hatta seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. O hal ile hallendiğimizde ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı bizlere de nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hüsamettin Mannoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Şimdi bütün bu nizam ve intizamı Allah Teala Kur'an ile, şeriat-ı garra ile, sünnet-i seniye ile insanların iki cihan saadeti için aynısını göndermiş. Buna uyarsanız hiçbir aksama hayatınızda, dünyanızda, ahiretinizde zararınıza bir şey olmaz. Ama bela gelir, musibet gelir, kaderin sırrı var. Allah oğlunu alır, kızını alır, hanımını alır, malını alır, yel gelir, sel gelir. Onların da korunmakları var. O da ayrı. İşte zekatını versen malın zayi olmaz. Efendim, sadaka versen malın eksik olmaz. İşte devu merdakmış sadaka. Hastalıklarınızı, hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka önden verilse hastalık gelmez. Bakiru bi sadaka fe innel bela la tehattaha. Sadakayı sabah erken verin, tez verin. Çünkü bela gelirse bela sadakayı geçemez. Sadaka önden çıkarsa, dua önden çıkarsa, teheccüden başlarsa, sabah namazında dualar yapılırsa, işrağa kadar Bismillahirrahmanirrahim okunursa, Hasbiyallahu la ilahe illahu 7 kere okunursa, Bismillahirrahmanirrahim devamı var, 3 kere okunursa, işte Allahümme ente Rabbi, bir tane Seyyidül İstiğfar var, bir de bir tane daha var uzun, Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, aleyke tevekkeltu ente Rabbul arşil azim diye devam eden mesela, Ebu Derda Hazretlerine geldiler, Şam'daydı, o son zamanda Şam'daydı. Kabri şerifini birkaç kere ziyaret nasip oldu elhamdülillah. Cami şerifin içinde, kalenin altında. Dediler ki, ihtaraka beytüke, ey Ebu Derda, evin yandı, kül oldu, dediler. Ebu Derda dedi, lem yekûn illâhu liyefâle zâlik, Allah bana bunu yapmaz dedi. Allah Allah, senin ne garantin var, sen de insansın ya. Sonra birisi geldi, dedi ki, henüz senin evin yanmamış ama yangın bütün mahalleyi sarmış, senin eve doğru çok yaklaşmış. Ebu Derda radıyallahu anh kılını kıpırdatmıyor. Bu İbn-i Sünni'de de geçer, Amelül Yevm'de birçok kaynağı var bunun. Benim Ezkar Davat'ın ikinci cildinde, Ezkar Davat kitabı için 3, 4, 5 öyle çıkacak, ikisi çıktı. O çok önemli bir eser, ondaki ilimler bir yerde toplanmaz. Sabah akşam okunacaklar bahsi o. Ondan sonra mehterak yanmadı diyor. Yanmadı kardeşim. Oturuyor burada. Ya ateş bacayı sarmış. Dedi lem yekun illahu lef'ale zalike. Allah bana bunu yapacak değildir. Ya Ebed Derda sen neyine güveniyorsun? Dedi ki ben لِحَد۪يثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resulullah Efendimiz'den bir hadis işittim, ona güveniyorum. O ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Her kim men kâle işte, حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِحَا وَلَا الْكَلِمَاتِ şu duaları sabaha çıktığında, bir de akşama ulaştığında her kim okursa Allah Teala onu malını, canını, evini, barkını muhafaza eder, hiçbir kötü şeyle karşılaşmaz. Peki ben dedi, bu sabah bu duayı okudum. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu, ente Rabbul arşil azim, la ilahe illallah, Allahu ekber, subhanallah, maşallah, kâne umâ lem yeşe, lem yekun diye devam ediyor. Çok da uzun değil yani, yarım dakika belki tutmaz. Kur'an-ı Kerim sayfasıyla şey yapsak işte. Yani en uzun rivayetini alsam bir sayfa etmez. Ben bunu bu sabah okudum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez dedi. İşte iman, işte yakın, işte şüphesizlik. Yok hadis kaynağı nedir, zayıf mıdır, hasen midir? Oho! usulü hadisçiler onlarla uğraşana kadar, akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçti. Ama hangi deli? لَا يُمِنُوا حَدُّكُمْ حَتَّى يُقَالِنِّهُ مَجْنُونَ Sizin birinize deli denmedikçe imanı kâmil olmaz. Koca karı itikadı bu işlerde yarar. Yaramaz olun. Koca Zemahşeri geldi. Mutezile'nin imamı, dünyanın o zaman en büyük alimlerinden köyüne döndü. Mekke'de kaldı. Carullah-ı Allame diye lakaplanıyor. Köyde Türk köylerinden yani. Kendi Türk ama Araplara bütün tefsiri mefsiri öğretmiş. Fasih belir bir insan. Orada topalmış da. Koca karının birisi de geldi. Bütün millet toplanmış işte Mekke'den şu dünyanın en büyük alimi geldi falan. Koca karı da baktı ki yaşlı kadın yani nene. Bu da topalmış falan. Ya o dedi bu mu dedi dünyanın en büyük alimi? Hem de topalmış dedi falan. Zemahşeri bir bozuldu tabii. Havalı da bir alim, dünyanın o zaman en büyük alimlerinden. Dedi sen dedi benim neyimi beğenmiyorsun dedi. Sana dedi Allah'ın varlığını, birliğini dedi. 100 delille ispat ederim dedi. 100 delille falan. Koca karının umurunda dedi ki sen dedi onu şüphesi olanlara ispat et. Benim hiç şüphem yok, delile de ihtiyacım yok dedi. Yine Zemahşeri tabii ki mahcup oldu yani. Çünkü neden? Benim şüphem mi var da sen bana delil getiriyorsun? Onun için bu işte koca karı itikadıyla hareket edeceksin. Oho! Ehl-i sünnet, Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki ehl-i sünnet bir alimin kitabında bir rivayet gördünüz, ona itibar edin. Çünkü neden? Ehl-i sünnet uleması kaynaksız şey yazmaz buyururdu. Hal böyle olunca, hadi dedi Ebu Derda radıyallahu anh, hadi dedi kalkalım gidelim dedi. Bakalım dedi, kimin evi yanmış, kimin evi duruyor dedi. Mahalledeki bütün evler yanmış, bir tek Ebu Derda'nın radıyallahu teala evi kalmış. Bu yaşanmış. Kaç tane şahidi var, kaç tarikten kitaplarda geçiyor. Neden? Yani ne dedim size? Allah-u Teala'nın ve Habibinin buyurduklarına ve duyurduklarına riayet edilirse, tabi ecele çare yok, ecelin dışındaki müzmin hastalıklar, felç, mesela felç olmamanın sırrı, sabah namazından sonra sahih hadis-i şerif, Ahmed ibn-i Hanbel'in müsnedinde de geçiyor, kör olmamak, felç olmamak, alaca hastalığına tutulmamak, işte Allah dört beladan bir de cüzam, cüzamın da şu anda bile çaresi yok. Etler lime lime dökülüyor. Öyle bir hastalık mesela. Sabah namazından sonra dünya kelamı konuşmadan Sübhanallahü ve bihamdi, Sübhanallahü'l azim ve bihamdi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu dört kere okuyorsun. Dört kere okuyorsun bunu. Tekrar ediyorsun. Ondan sonra bir kere Allahümme enni yeselüke mimma indike ve ehdini min indike ve efid aleyye min fadlike ve enşur aleyye rahmeteke ve esbih aleyye ni'meteke ve enzil aleyye min berekatike. Bu kadar. Her sabah namazından sonra kör olmasın, felç olmasın, ebraş olmasın, cüzam olmasın. Sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dayısına öğretti bunu. Kabisa ibn-i Muharik. Dayılarından birinin adı Kabisa'ydı radıyallahu teala. Geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de acıdı, onu oturtturdu, çok yaşlanmış, yürüyemiyor demiyor dedi, ya Resulallah dedi, kemiklerim çok inceldi, kaslarım gitti işte yani, çok zor yürüyorum gidiyorum, belki de bir daha da mescide bile çıkamam, gelemem dedi yani. Onun için bana bir elden ayaktan düşmeyeyim, hepten perişan olmayayım, bir dua öğret, onunla amel edeyim dedi. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, sabah izâ salleyte subha fekul, sabah kıldığın zaman şunları söyle. O da bunlarla amel etti. Şimdi bizim hepimize duyuruluyor. Onun için bela gelmesin, dünyada bela gelmesin, sevdiklerime hastalık gelmesin. Tamam da mübarek, ben senin yerine okuyamam ki. Ben senin yerine yediğim zaman sen doyuyor musun? Doymuyorsun, seni de kendin yemen lazım. Onun için hani çocuk olursa küçük, okuyamayan bir küçük çocuk, onun adına okunabilir. Veyahut üzerine nüsha yazılır, nüsha takılır. Ama aklı başında ve okuyabilen, okuyamıyor. Niye okuyamıyor? Arapça okumayı bilmiyor. Şu Arapça okumayı bilmediğinin derdi beni mi gerdi yani? Bana ne yani? Arapça okumayı öğrenecek. Felç olmak istemiyorsa, kör olmak istemiyorsa, şunu şunu istemiyorsa, evi yansın istemiyorsa, arabası çalınsın istemiyorsa, hepsinin ayrı duası var. O Ezkar Davat kitabı Ahıska yayınlarından istenebilir. Adresi Ahıska yayınlarında, şu anda telifler ona geçti. Mesela orada sihir, büyü, cin, körlük, bilmem efendim, hastalık, şu bela, bu bela, yangın, sel, zelzele, herkes zelzeleden korkuyor. Var. Sen evinin sağlam mı değil mi baktırma demedik. Demedik. Ama evin isterse dünyanın en güçlü demiriyle, çeliğiyle yapılsa, bu ne kadar şiddetinde dayanıyor? Türkiye 11 şiddetine kadar dayanıyor. Maşallah. 13 şiddetine kadar dayanıyor. Ne olacak? Adam dedi ki depremde öyle bir demir koydum, öyle bir demir, ben böyle bir şey yok. Şaşırdı millet. Peki dediler, senin evin niye ortadan yarıldı? Dedi ben de şaşırdım dedi. Dediklerine göre bu ev dedi bilmem kaç şiddetine, 11'e kadar dayanması lazım. Ama ev ortadan ayrılmış. Dedi neden oldu? Dedi ki fay hattı benim altımdan geçiyormuş dedi. Bak fay hattı senin altından geçerse 20 şiddetinde de ortadan çatlar. Onun için kader diye bir sır var. Sen işini sağlam yap, tedbirini al ama duayı zikri ihmal etme. Duasız zikirsiz belanı bulursun. Gelir de sana vurur. Öyle değil mi şimdi? Gittik bypass olacağız. Perşembe günü hastaneye yattık. Dediler bütün damarların tıkalı. Allah Allah. Ne yapacağız? Dedim o zaman çıkmayayım. Yarın cuma nasıl olsa ölürsem de cuma ölürüm. Bypass olayım yani. Cuma'yı iş yaptım. Efendi Hazretleri'ni aradım. Ol hemen dedi. Tamam. Bütün millet başıma yığıldı. Hemen olunmaz ya. Sen daha 40 yaşındayım o zaman. Olma etme gitme derken efendim ne oldu bu sefer? Şimdi hanım da kadıncağız korktu şimdi. Ölümü de var mı bypass o zaman? Dedi doktor, doktor bey dedi, riski ne kadar dedi bu işin? Dedi vallahi dünyada %4 dedi, bizde kalp ameliyatları biraz gelişmiş dedi. Bizde %3 kadar dedi bir riski var dedi. Ama dedi senin kocana rastlarsa %100 olur dedi. Bu sefer biz ikinim ne biçim konuşuyorsunuz dedi. Dedi ne biçim konuşuyorum, doğruyu konuşuyorum dedi. Yani şimdi bu kadar efendim, şunu yaparsan şundan kurtarın, bunu bilmem ne. 3 ayda bir check-up'a giriyorum, bilmem ne. Ya check-up'a giriyor, ondan sonra adam 3 ayda kanser 4. evreye gitmiş. Bu arada da bunu duymaya başladım. Çok tanıdıklarımdan haber geliyor. Beyin tümörü, artık neden de arttı bilmiyorum. Belki eskiden de vardı, bu kadar duymuyorum. Beyin tümörü diyor ki 4. evreye gelmiş. Ya bu adam 4. evreye gelmiş, hiç mi haberi olmamış, farkında olmamış? Hiç mi bir yeri ağrımamış, acımamış, sancımamış? Hiçbir yerimde bir şey yok. Bir şey duymadım. Sonra birden bir başım döndü, bir gideyim dedim. 4. evre, hiç ümit yok. Birkaç aya ya kalır ya gider. Ama gider diyorlar yani, doktorlar ekseri gider diyor. Bu 4. evre olduğu zaman pek ilaç da bulamıyorlar. Kemoterapi, memoterapi de artık para etmiyor. Şimdi bu bir adam 80 sene, 90 sene hiç doktora gitmemiş, hiç hastaneye gitmemiş. Ondan sonra durup dururken sabah namazını iştah kılmış, bir kalp krizi, temiz ölümle Allah'a gitmiş. Hiç orada burada perişanlık çekmemiş. Tertemiz ölmüş gitmiş. Bu adam neden ölmüş? De kalp krizi falan, eceli gelmiş ölmüş. Öbürü 3 ayda bir devamlı check-up'a gitmiş. Adam çok zengin, parası da var, özel sigortası da var. Türkiye'nin işte en meşhur hastaneleri, isim sayıp da marka reklam vermeyelim. Bunlara gitmiş, 3 ayda bir gitmiş ki yeni bir şey çıkarsa, tümör, kanser, şura, bura, yara, bere, o tespitte kan değerlerinde 3 ayda bir mutlaka kana vuracak. İşte neyse onun ölçüsü, iltihabı, bilmem nesi kandan belli olacak. Senede 4 kere tam teşekküllü tepeden tırnağa adam check-up yapıyor. Ama Allah adamı kanserden öldürecek ya, Allah'ımız da Rabbimiz de ne yapmış ona biliyor musun? İkinci check-up'a gitmiş, demişler ki durum hiç iyi değil. Ne oldu? Demişler sen kansersin, beyninde tümör var. E ne olacak, ilacı var mı? Demişler dördüncü evre bitti, payı yok. E peki üç ayda bir check-up yaptıran, kanı tahlil yaptıran, bütün değerlerini ölçen bir adam nasıl oldu bu? Hani benim gibi yıllarca ben gitmem. E şimdi bu her üç ayda bir gidiyor. Allah Celle Celaluhu adama ondan bir musibet verecekse ne yapıyor biliyor musun? Tam check-up'ı yapıyor, tahliller tertemiz çıkıyor, tahlillerin sonucunu kanı aldırdıktan sonra Mevla başlatırsa tam üç ayda işini bitiriyor adam. Çünkü nereye oraya denk getiriyor? İki gün evvel, bir gün evvel kan tahlil alsa orada alamet verecek, veri olunca da ilaç tedavi başlayacak. Onun için kanı alıyor adam, Mevla başlatıyor o anda tümörü. Hadi bakalım üç ayda da dördüncü evreye gitti. Onun için zahiri sebeplere sarılmayalım demiyorum. Ben de çok ilaç içiyorum, doktorlara gidiyorum. Ama belalara karşı ve e'iddu lil belâid du'a'e, belalara karşı dua hazırlayın. En büyük çare dua. Ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem her şey için dua öğretmiş. Her şey için. Bak mesela Bismillah, maşallah, la te bil hayr illallah, Bismillah maşallah, la asrufu su'e gayrullah, Bismillah maşallah, ma bikum min ni'metin fe minallah, Bismillah maşallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu da 30 sene ve ilk dualarım kitabında bile vardı da, şimdikinde kaynakları daha ziyade izahlarıyla yazdım. Ne olur? Hızır aleyhisselamla İlyas aleyhisselam her sene Arafat'ta, haçta Arafat'ta buluşuyorlar. Her sene haç yapıyorlar. İhramdan çıkarken birbirinin başını Hızır aleyhisselam İlyas aleyhisselam tıraş ediyor. İlyas aleyhisselam Hızır aleyhisselam tıraş ediyor. Bu zikri okuyorlar, okuyarak ayrılıyorlar. Zemzem'den de bir yudum içiyorlar, bir daha seneye kadar bir daha yemek içmek lazım değil. Çünkü zemzem, şifa sukmin ve ta'am tu'min, hastaya şifa, aça yemek. Ebu Zer Hazretleri günlerce Kabe'de kaldı, hiçbir yemek bulamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmeye geldiğinde, Gıfar kabilesinden daha hiç tanımıyordu. Peygamber olduğunu, Rasul olduğunu, İlan ettiğini duyunca geldi. Orada kimse ona ne yemek verdi, ne bir şey verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşünce dedi, sen kaç gündür buradasın, şu kadar gün. Peki de haftadan fazla. 10-12 hatırlıyorum. Sen dedi ne yaptın, ne yedin, ne içtin? Dedi sadece zemzem içtim. E buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, zemzem hem hastaya şifadır hem aça gıdadır. Yani yemektir. Dolayısıyla zemzem-i şerifle beraber bir yudum alıyorlar. Hızır İlyas aleyhissalatu vesselam efendim bir daha sene hac yapana kadar hacda buluşuyorlar ve bu zikirleri okuyorlar. Her kim Abdülkadir Geylani Hazretleri Kunye'de de zikrediyor. Her kim sabah akşam bu zikri bir rivayet üç kere en azından bir kere okursa bu kişi ne olur? Bu kişi emin olur. Emin ne demek? Güvende. Nereden? Min el harqi vel garqi ves sarqi ve harak karak da olur. Yanmaktan, boğulmaktan, bir malı çalınmaktan. Bak hepsi sabah akşam okunacaklarda her şeyi beyan etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bir insan ne kadar haramlardan kaçsa da, takva sahibi olsa da bütün vazifelerini yapsa da hastalık gelebilir, yangın gelebilir, yelsel gelebilir, boğulma isabet edebilir, hırsız çatabilir. Bunlar her insan için var. Ancak onlardan kurtulmanın yolu özel zikirleri ve duaları var, saatleri var. Onları yaparsan Allah Resulü yalan söylemez, haşa. Hadis-i şeriflerde vahiy olduğuna göre Mevla Teala ne yapar? Seni o belli musibetlerden muhafaza eder. Yeter ki ihlasla oku, şuurla oku, okurken ağzından çıkan kulağın duysun, manasını düşün. Allah-u Teala'ya müracaat ederken, ey Allah sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yok, beni sen yarattın. Böyle manaları da düşünmek lazım. Böyle olursa dünya tamam. Ahiret zaten ebedi cennet, Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği katalog demek istemiyorum, gavurca bir kelime olduğu için nizamname diyelim. O düzenlemeye uyarsan başın ağrımaz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hannan ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Mevlana İmam-ı Rabbani kaddesallahu sirrehu semedani. Cemaatle namaz kılmanın değeri ve ehemmiyeti üzerine konuştu. Namazlarda saf düzeninin namaz disiplini için lazım olduğuna temas buyurdu. Yani cami ve cemaatten bahisle mevzuyu bitirmişti. Şimdi cephedeki cemaatten bahsedecek. Onlar öyleydi. Onlar cami ile cepheyi bir araya getiren insanlardı. Hakiki manasıyla dervişlik budur. Bugün eğer buradaysak, yarın bir düşman istilası olduğu zaman cephedeki saftaki yerini alacaksın. Ama ezan okunduğu zaman camide, cemaattaki, saftaki yerini alamayan bir insanın cephede, safta yerini alması mümkün değil. Ne acayip bir tevafuktur. Önce namazdaki saf ve disipline temas buyurdu. Şimdi ise mektubu yazmış olduğu adam savaşa gidiyor. Ve İmam-ı Rabbani savaşı idare ediyor. Bir taraftan camiyi, cemaati idare ediyor, bir taraftan cepheyi idare ediyor. Sultan buyuruyor ki, ey es-sa'idun, ey bahtiyar adam, Muhammed Murat el-Bedahşi, kuddise sirruhu, el-amelu, yapılan işler, innemâ yessehu bin niyeti, bunlar sahih ve sağlam bir niyetle sahih olur. Hangi işi yapıyorsan öyle hemen dalma işin içerisine, önce bir dur. Kafanda, kalbinde sağlam bir niyeti hazırla. Yani niyet ne oluyor? O işe girmeden önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile sanki bir sözleşme kul imzalıyormuş gibi oluyor. Rabbim, bak namaza giriyorum Allah'ım. Sana olan ahdü peymanımı tecdid ediyorum Allah'ım. Sana şunları söz veriyorum Allah'ım. Namazda böyle. Cepheye gidiyorsun diyelim, atına binmeden önce, tamam, önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bir haber yolluyormuşsun gibi, Rabbim, cepheye gidiyorum Allah'ım, silah kullanacağım Allah'ım, beygirime kuvvet ver Allah'ım, bana kuvvet ver Allah'ım, beni şöyle yap Allah'ım. Yani Mevla cephede bile kendisiyle meşgul olunduğunu bilecek. Önce bu gerekiyor. İmam-ı Şaran Rahimullah Kudüs Zabercedin'de diyor ki, sahabe-i kiram Huneyn Savaşı'nda iken savaşa giriyorlar. Fakat savaşa girmeden önce kalplerinde biraz sanki böyle bu güç, bu kuvvet, bu bilek artık bükülmez. Yani bu 27 bin kişilik bir sahabe ordusu kolay kolay yenilmez gibi bir duygu hasıl oldu ve savaş mağlubiyetle neticelendi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayeti kerimede yani وَدَّاكَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ buyuruyor ki dünya onlara dar geldi diyor Cenab-ı Hak. Kaçacak o kadar yer aradılar yani. Peki niye bu oldu diyormuş Arani. Niye? Cenab-ı Hak وَكَنَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Müminlere savaşlarda yardım etmek bize haktır diyor Mevla. O bizim işimiz diyor Cenab-ı Hak Celle. Yapacağım diyor. Sahabe-i kiram zaten bir numaralı mümin onlar. Mevla niçin peki cephede onlara nusretini göndermedi ve sahabe-i kirama dünyayı dar etti? İmam-ı Şerhani diyor ki savaşa girmeden önce o kalabalıkları, o güç ve kuvvetleri sanki bir an böyle onları meşgul etti gibi, bu oradan geldi dedi. Yoksa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez buyuruyor. Şimdi ne diyor? El amelu innema yessehu bin niyeti. Yapılan işler önce sağlam niyete iktiran etmeli. Mutarrif ibn Abdullah kuddise sirru buyuruyor ki salahul kalbi bi salahil ameli ve salahul ameli bi salahin niye buyuruyor. Salahul kalbi bi salahil amel. Kalbin rahatlığı, kalbin iyiliği yapılan işin kalitesine bağlıdır. Eğer kalbinde bir rahatlık, bir rehabilite olmak istiyorsan yaptığın işte peki bir iyilik olacak, bir kalite olacak. Ve salahul amel işin kalitesi ise bi salahin niyeti, niyete bağlıdır. Niyetle kul demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile irtibata geçiyor. Mevla ile Rabbim seni unutmadım, aha gidiyorum, beni bana bırakma. Yani şöyle kabul et, şu sağ elini şöyle parmaklarına kanca yap, sol elinde sen ol diyelim, sen ol. Veya işin olsun fark etmez. Şimdi bu sağ eldeki şu parmakların oluşturduğu kancayı sol elin temsil etmiş olduğu iş veya sen diyelim. Niyet bu iki kancayı birbirine takacak. Ne yapıyor peki? Sen konuşuyorsun ya, sen bir şey diyorsun ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya. Ya Rabbi niyet ettiğim senin rızanı tahsil için, senin emri fermanını ifa için, peki cihada gitmeye, savaşa gitmeye. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bak. Bu niyet şu eli böyle çekiyor. Bir taraftan da bu eli çekiyor. Bu şekilde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile ittisal, bir iktiran hasıl oluyor. Bu eli artık kimse koparamaz. Niyetin rolü, niyetin peki faydası budur. El-amelu innema yessehu bin niyeti. Yapılan işler peki niyete iktiran eder. Ve hayz madem ki zehebdum ilel cihadi. Madem ki savaşa gidiyorsunuz ma'a küffari daril harbi. Yani kendilerine savaş ilan etme özelliği olan bir memleketin kafirleriyle madem ki savaşa gidiyorsunuz, o zaman yenbeği evvelen önce tasihun niyetinizi sağlam alın. Sağlam ve kaliteli bir imanla peki cepheye gidin. Yani Hacı Paris'e Kuddiye Sirruhu'nun Fasl hitabında buyurduğu gibi rububiyetten bir şey anlamayan ubudiyetten bir şey anlamaz buyuruyor Hacı Paris'e. Mesele savaş değildir. Mesele orada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmektir. Kulluk ama camide devam edecek, ama cephede devam edecek. Mesele budur. İşin yani kan dökülmesi, silah kullanılması vesaire o ikinci kademede. Acaba ubudiyet noktasında burası nasıl peki düzene sokulacak? Asıl iş budur. Ve iş böyle ancak bereket veriyor veyahut işte feyiz veriyor veyahut da insana güç veriyor, kuvvet veriyor. Abdullah ibn Mübarek rahimallahu teala buyuruyor ki Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyye. Nice böyle küçücük işler vardır, nice senin gözünde küçük işler vardır ama tuazzimuhun niyyetu. Senin niyetin çok iyi olduğundan dolayı, çok sağlam olduğundan dolayı senin gözünde küçücük görünen o şey var ya, o niyet onu kocaman yapar onu. Ve rubbe amelin kebirin, peki senin gözünde nice büyük işler vardır ki, nice büyük işler vardır ki tusagirhun niyye buyuruyor. Niyetin bozuk olduğundan dolayı o senin gözünde çok muazzam büyük gözüken şey küçücüktür, küçücük. Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyyetu ve rubbe amelin kebirin tusagirhun niyye. Madem ki Darul Harp peki düşmanlarıyla savaşa gidiyorsun, öyleyse yembeği evvelen tasihun niyeti. Niyet noktasında kendinize bir bakım yapın ki hatta yeterettebe aleyhin netice. Ta ki ne olsun müsmir neticeler, olgun neticeler hasıl olsun sizin bu cihadınızdan. Şöhret için savaş yapılmaz, ganimet sevdası için savaş yapılmaz. Ondan sonra şişanı şöhret için, rütbe için, tırt için, bilmem yıldız için falan vesaire savaş yoktur. Onlar işin yani işte motifi vesaire gibi gözükür ama asıl mesele niyette dile getirdiğindir, rızayı baridir. Onun için yenbeği en yekûne el maksud min hazel harbi vel cidâli. Siz diyor savaşa gidiyorsunuz, bak derviş savaşa gidiyorsunuz, darul harbe peki, cengi cidale gidiyorsunuz, gereken ve bundan efendim yani maksud, hedef nedir? İlâ kelimetillâhi, Cenab-ı Hak Celle Celal'in kelimesi, la ilahe illallah yüceltmektir. Ve tevhîne a'dâiddînî, dinin düşmanlarını peki zayıflatmaktır. Allah Celle, usulü fıkıhta bir kayda vardır. Makasid-i şeria bahsi incelenirken usulü fıkıh uleması diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin diyor. Yani Allah Celle Celaluhu sana toprak verdiyse, sana efendim namus verdiyse, sana işte din, iman vesaire falan verdiyse bunlar en büyük nimetler değil mi? Eyvallah. Tamam. Bunların muhafazası da esastır. Namaz kılıyorsun niye? Dini muhafaza için. Zina etme diyor niye? Nesli muhafaza etmek için. Zekat veriyorsun niye? Malı muhafaza etmek için. İçki içmiyorsun niye? Diyelim aklı muhafaza etmek için vesaire. Veya mesela adam öldürdün, kısas gerekiyor. Adam öldürecek misal. Niye? Peki canı muhafaza etmek için. Şeriat böyle cukadan verilmedi. Şeriat al götür böyle işte terzinin kumaşı istediği gibi kesip parçalaması gibi siz de efendim şeriatı işte şöyle yapın böyle yapın. Yo ya bir nimet geldiyse mutlaka muhafazası emrediliyor. Müslümansan sahip olmuş olduğun dinin muhafazası da söz konusudur. يَنْبَغِ اَنْ يَكُنَ الْمَقْسُودُ مِنْ هَذَا الْحَرْبِ وَالْجِدَالِينَ. Peki bu savaştan diyor maksut ne olacak? اِلَاءَ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَتَوْهِينَ اَعْدَاءِ الدِّينِ. Peki وَتَخْرِيبَهُمْ. La ilahe illallah yüceltmek olacak. Ondan sonra düşmanları peki dine hasım kesilen düşmanları peki gevşetmek, onları peki zayıflatmak, aynı zamanda onları tahrip etmek. Bu savaştan gaye bu olacak. Niyet buna göre tanzim edilecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnemâ yuhşarun nâs alâ niyyâtihim. Yarın insanlar hesap kitap için ruzi ceza, mahkeme-i kübra için mezardan kaldırılıp da Allah'ın huzuruna götürülecekleri zaman kalplerindeki niyetlere göre kaldırılacaklar. İnnemâ yuhşarun nâs alâ niyyâtihim. İnsanlar kalplerinde besledikleri duygu, niyet, aşk, muhabbet neyse ona göre kaldırılacaklardır. Kullu nefsin tuhşaru alâ hevâhâ. Her insan kalbinde muhabbet beslemiş olduğu şeye göre mezardan kaldırılacak diyor Resul-i Ekrem İmam Tabari'nin rivayetinde. Femen hevvel keferete fehu ma'hum. Kafiri seven onunla beraberdir. Ve la yenfe'uhu amelu şey'en. O Müslümanın hiçbir ibadet-i taatta ona fayda vermeyecek dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer dine hasım kesilen insanlara destek veriyorsan, Allah peygamber düşmanlığını sözüm ona kendince fazilet kabul eden insana efendim yanaşık duruyorsan, ona şirin bakıyorsan vesaire, mezardan kalkarken onunla beraber kalkacaksın. Muhammed Mustafa ile değil. Efendi Baba Ali Aydar Efendi Kuddisesi Ruh Fatih Camisi'ne girdiği zaman, secde eden insanları gördüğü zaman, sizi gidi alnı secdeli kafirler diye sitem etmiştir. İmam Rabbani Kuddise Sirru bir mektubuna daha girerken mektubu yazmış olduğu zata diyor ki bazı dervişler var ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor İmam Rabbani. Tabiri aynen böyle. Sarığı var, sakalı var, cübbesi, şalvarı, aksesuarı tamam ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başta buyuruyor. Kıyamete yakın öyle insanlar gelecek diyor. Ya Müslüman cenazesi camiden kalkacak. Müslüman kabristanla defnedilecek fakat hesap kitap için Allah-u Teala'nın huzuruna celbolunduğu zaman, götürüldüğü zaman Müslümanlarla beraber değil. Kalbinde kime muhabbet beslediyse onunla beraber gidecek diyor. Niyet ne olacak diyor? Niyet bu olacak. Allah'ın dinini ihya ve i'tila ve Allah'ın dinine hasım kesilenleri tevhin. Peki onları ezmek, kafalarını peki yerden kaldıramayacaklar. Osmanlı Devleti, yani Allah-u Teala hepsine gani gani rahmet eylesin. O devletin kuruluş mantığı buydu işte. Buydu işte. Buydu işte. Sultan Fatih ne güzel dile getiriyor o mantığı. Veya o niyeti, o aşk, o muhabbeti. İmtisalu cahidu fillah olubdur niyetum. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretum. Fazlu hakkı himmeti cündü ricalullah ile ehli küfrü serteser kahreylemektur niyetum. İmam Rabbani Kudüs-i Rubiye'de diyor ki mesele edebiyat değil diyor. Varsa gücün diyor, böyle arkadan konuşmak yok diyor Rabbani, buyur er meydanına, çık ortaya bakayım diyor, bir göreceğim seni diyor. Ah ah ah, vah vah vah vesaire falan, yo. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu bir Farsça beytinde buyuruyor ki, mealen benim diyor tabutumu diyor omuzlarda giderken gördüğün zaman ah ah ah vah vah vah Mevlana işte göçte gidiyor vesaire, bırak bu işleri diyor. Bana ahu vah eyleme diyor. Nefsin diyor tuzağına, nefsin hengamesine düştüğün zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle diyor. Bana ağlama diyor. Ne zaman düşersin nefsin tuzağına peki ibalesine? O zaman diyor, o zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle. Fe inna me'murune bizalike, biz bununla memuruz diyor. Görevimiz budur. İnsan davası için yaşar. Bütün dünyadaki milletlerin fertleri dünyaya gelirken varlık sebebi olan manayı yaşatmak için gelirler. Burası mühimdir. Herkes dünyaya varlık sebebini yaşamak ve yaşatmak için dünyaya gelir. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşama hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşama hakkı yoktur. Bir adam eğer davası uğruna, dini uğruna, vatanı uğruna eğer ölümü göze alabiliyorsa bunun önünü Allah'tan başa kesecek hiçbir güç yoktur. El-maksud min cemi'il cihadi peki huve hâze. Bütün savaşlardan, bütün savaşlardan, bütün cengü cidalden peki hedef budur. فَلَا تُبْتِلُوا نِيَّاتِكُمْ بِمُورٌ اُخَارٍ. Yani iş bu, niyetlerinizi, bu sağlam niyetlerinizi sakın ha, sakın ha başka şeylerle efendim yani iptal etmeyin, başka şeylerle boşa çıkartmayın. Niyetinizi muhkem tutun, muhkem tutun, muhkem tutun, siz derviş insanlarsınız. İmam-ı Şahran rahimallahu teala Letaif-i Minen'de buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize tevarüs eden sünnetlerden bir tanesi de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın diyor ok atma, ondan sonra hücum nasıl yapılır, savunma nasıl yapılır, bu meselelerle alakalı sünnetleri diyor. Elhamdülillah bizim tekkemizde bunlar da diyor öğretiliyor diyor. Bir zamanlar tekkelerde silah eğitimi de veriliyordu. Şimdi buradan da kalkıp aa hoca dedi ki işte silahlanın vesaire. Yo, yo, yo. Kullanılan kelimeler bak seçilerek, özenle kullanılıyor ona göre. Hani her işte böyle fesat arama alışkanlığına sahip olan bazı paranoyak tipler var. Lütfen, lütfen. Adam ne söylüyor? Bak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden sünnetlerden bir tanesi de diyor. Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam her zaman teyakkuz halinde bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda çok iyi kılıç kullanan, çok iyi savaşabilen bir efendim asker idi. Madem ki ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri, niçin bu sünnetleri yapmaktan peki biz tehavun, kesalet gösterelim, tembellik gösterelim? Onun için bunları da diyor öğreniyoruz diyor. Bunları da bize öğretler diyor Müşahrani Kuddise Sirruhu. Eğer birisi kalkar derse ki o zamanda da oldu bu iş, efendim işte devletin ordusu var, askeriyesi var, ne gerek var buna vesaire. Yo, bu düşünce yanlıştır diyor. Bu tembelliğin, zilletin ve meskenetin ifadesidir diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Men alime'r-ra'ye sümme terekehu hiye ni'metun cehadeha buyuruyor. Veya bir başka efendim yani hadisinde men taallama'r-ra'ye sümme nesiyehu bir rivayette fakat asa geliyor. Bir başka bir rivayette buna mukarim ifade kullanılıyor. Yani bir insan atmayı öğrenir, silah kullanmayı öğrenir de sonra onu unutursa bu Allah'a asi gelmiştir bu insan. Bu insan günahkardır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Sünnettir bu. Devlet tamam askeriyi hazırlayacak vesaire. Amma ve lakin icabında sana bana iş düşecek icabında yürüyün diyecek cepheye peki. Ne yapacaksın şimdi peki? Silah yok. Bugün İsrail'de kadın erkek olağanüstü bir durum olduğu takdirde 48 saatte cephedeki yerini alacak şekilde modernize ediliyor, organize ediliyor. Ki yeni silahlar askeri birliklere intikal ettiği zaman yeni silahların eğitimi için bazı insanlar pafta pafta böyle ceste birliğine sevk ediliyor. Yeni silahların bakım ve eğitimi için. Yani savaş istenmeyen bir şeydir ama başa gelirse diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dayanın ve direnin. Onun için meşayih-i kiram Mevla'nın has dostları cephelerde, savaşlarda, padişahların yerinde yanında yer almışlardır. Benim tekkem var, tesbihim var, takkem var, tamam ben girerim çilehaneye vesaire. Yo. Mesela ubudiyetse, kulluk ise ama camide ama cephede. Ve bakıyorsun duruma, Sultan Fatih İstanbul'a geliyor ve İstanbul'u fethe, yanında Sultan Akşemseddin. İstanbul'un Fatih'i Sultan Akşemseddin'dir. Çünkü zuhurata ona dendi, git söyle, ondan sonra İstanbul'un fethi için hazırlıklar başlasın dendi. Ona binaen Sultan Fatih peki hareketlendi vesaire. Ondan da daha önce Hacı Bayram-ı Veli Kuddise Sirru'nun tembihi var. Bak dünyada bir şey oluyor ama olayın gerisinde başka birileri geziyor. Akşemseddin Sultan Fatih'in yanında. Şeyh Muslihiddin Efendi Ziget var seferinde Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında. Peki Sümbül Efendi'ye bakıyorsun Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında. Öbür taraftan bakın Sivaslı Şemsiddin Ahmet Efendi Eğri Savaşı'nda ve Ruhul Beyan tefsirini yazan İsmail Hakkı Bursevi iki defa padişahın yanında kılıç sallamıştır at sırtında. Şeyh Şamil 11 defa Ruslarla savaşa girdi kendisi bil fiil. Ziyauddin Gümüşhanevi işte efendim Süleymaniye Camisi ön tarafında yatıyor. Gümüşhanevi dergahının sahibi ki Sultan Abdülhamit Han zamanında 4000 tane şeyhin reisiydi. Abdülhamit Han cennet mekan onunla çok sıkı fıkı görüştüğü için Abdülhamit'e ol haysiyetten dolayı Nakşi'dir diyenler de var. Şazeli'dir fakat Nakşi meşayih ile çok derinden ve kimseye de çaktırmadan bir muhabbeti söz konusu olduğundan Nakşi diyenler de var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Hacı Bektaş-ı Veli Kuddise Sirru onun dergahı Şeyhi Ahmet Cemalettin Efendi milli mücadelede müritleriyle cephede koşuyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz Şehremini'de Gülşeni tarikatına mensup Visali dergahı Şeyh Hüsnü Efendi ve Şeyh Enver Efendi bütün müritlerini ordunun emrine verdiler. Öbür taraftan bakıyorsunuz Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirru'nun dergahı postnişini Şeyh Abdülhalim Efendi müritleriyle birlikte milli mücadelede. Geç öbür taraftan. Erzurum'un karlı Palandöken dağlarının kartalı ve şahbazı, efendi baba hazretlerinin peki mahbubu mükerremi olan Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Kuddise Sirruhu, 60 tane müridiyle birlikte Ermenilerle vuran vuruna kıran kırına gidiyor. Rusları takibe mecbur kalıyor ve Ruslarla savaşıyor. Rusların silah ve mühimmat depolarının hepsini ele geçirmiştir. Alvarlı Muhammed Lütfü Efe. Öbür taraftan Şeyh Ata Efendi, Üsküdar'da Özbekler teklesi. Bak tarikat ne işler görüyor. Bu memleketi sana, mazisi 1000 yıl olan insanları miras bıraktı. Yoksa mazi 100 yıl ateistler bırakmadı. Onun için muhafazaya ve müdafaya, savunmaya mecburuz. Mescid-i efendim Kadiriye tarikatına mensup Hatuniye dergahı vardır. Oranın efendim Süleyman Ceylan efendi kuddise sirruhu müritleriyle birlikte bizzat peki cephede yer almıştır. Savaş kazanıldı. Bahriye Kaymakamı Tevfik Bey efendim tekkiye geliyor şey efendiyi tebrik etmeye, ona minnet ve şükranlarını arz etmeye. Madalyalar verilecek çünkü çok büyük yararlılıklar gösterdiler. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor. Neticede efendim Süleyman Ceylan efendi kuddisi sırrı buyuruyor ki Allah razı olsun diyor. Fakat diyor biz diyor bu savaşları diyor madalya için yapmadık diyor muhterem diyor. Biz derviş insanlarız diyor. Dini vatan için diyor cengi cidale memuruz diyor. Bize madalya için yazdığınız çizdiğiniz o yazıları imha edin diyor vesaire. Adam nereden kesiyor işi? Madalya verecekler teker teker. Bambaşka bir efendim yani gayret ve iştahla cephede yararlılık gösterdiler. Biz diyor derviş insanlarız diyor. Biz de madalya için savaşmadık diyor. Biz diyor vazifemiz bizim bunlar diyor. Bize diyor madalya almak yakışmaz. Onları koyun bir kenara. Kaşgari tepkisi. Mesela ne muazzam faydeler mesela ortaya koymuştur milli mücadele. O bir destan zaten. Allah neler olduk Kaşgari tekkesinde. Oranın yanından gidip geliriz mesela icabında. Nedir bu tekke? Ne yaptı bu tekkeler peki vesaire? Tekkeler şimdiki gibi sadece namaz kılınan işte tarikat derslerinin yapıldığı yerler değildi ki. Yani bir yere tekke devleti götürüyordu. Bir devlet insanların neyle meşgulse tekke aynı şeyle meşguldü. Tekkenin böyle bir rolü vardı, böyle bir fonksiyonu vardı. Bak ne oluyor? İmam Rabbani kendisi tekkede. Fakat diyor ki savaşa giderken bir, şuna dikkat edin, iki, şuna dikkat edin, şimdi gelecek, başka şeyde söylüyor. Kendisi 4,5 sene zindanda yattı. Eğer sadece benim tesbihim, takkem var, ben başka bir şey bilmem, rabıtam, murakabem var deseydi, ne işi vardı zindanda İmam-ı Rabbani Kuddise Sirrun, Hacı Ehrar Kuddise Sirrun buyuruyor ki, leysel emru etteveccühe vel murakabete fakat, mesele teveccühten ibaret değil, tarikattan gaye bir teveccüh, bir murakabe değil. Belül emru ce'lu cemiyel umuru tabi'en li maksudun vahidin ve tahsil idrakil khasin fi cemil eşyadi hacı ahrar. Kuddise sirruhu. Mesele nedir? Tarikattan gaye nedir peki? Ce'lu cemiyel umuru tabi'en li maksudun vahidin. Ne yapıyorsun? Bütün uğraşını bir hedefe kitleyeceksin diyor. Ve tahsil idrakil khasin fi cemil eşyadi. Neye bakıyorsan Allahça bakma mesleğidir diyor. Ağaca baksan Mevla, kuşa baksan Mevla, insana bakıyorsun Mevla. Bu hali diyor, bu kabiliyeti elde etmektir diyor. Yoksa klasik böyle işte 5000 la ilahe illallah söylerim, rabıtamı yaparım, murakem, tamam bitti tarikat. Yok oğlum, o bir adımdır diyor. Mesele bu kabiliyete sahip olmaktır. Cepheye gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Sultan Alparslan cennet mekan 33 yaşında at sırtında. Anadolu'yu peki yani bil fiil İslam'a açılandır. Önce Hacı Yesevi'nin müritleri İslam Türkiye'yi, şu Anadolu topraklarını İslamiyet'e açtı. Dervişler ortamı elverişli hale getirdikten sonra Sultan Alparslan peki şeye girdi. Anadolu'ya girdi. Malazgirt'te Rum İmparatoru, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'le savaştı. Diyarbakır tarafından girdi 20 bin kişiyle. Roman Diyojen 200 bin kişiydi. Sultan Alparslan korktu. 200 bin kişilik bir Bizans ordusu, teknoloji ve silah bakımından Bizans çok daha güçlü. Bugünkü bir Amerika düşün, ürktü, savaşa gidemeyecek gibi oldu ama yanında kimler vardı biliyor musun? Meşayih vardı, ulema vardı. Ve ona dediler ki, padişah korkma, sen niyetini muhkem tut dediler ona, bitti. Allah'a güven, sahaya sarıl. Biz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan yani bu savaşın kazanılması için yalvaracağız, yakaracağız, edeceğiz. İnşallah Rabbimizden biz bu fethi alacağız diye Sultan Alparslan'ı moralize ettikten sonra Sultan Alparslan atının üzerinde bir hitabesi var. Rahmetli Osman Turan'ın kitabında var, Türk Cihan Mefkûresi adlı kitabında o hutbe. Yani ben kefenimi giydim diyor ve gidiyorum diyor. Beygirim benim tabutum diyor. Beni sevenler peşinden gelsin, gelmeyenler gitsin, dönsün der gibi ateşin bir hutbe irade etti. Ondan sonra savaşa girildi. Ve Roman Diyojen birkaç saat içerisinde adam dondurma gibi eridi, bitti. Niyetin böyle bir efendim etkisi. etkisi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya sanki o an böyle bir şey, diyelim bir faks çekiliyor sanki. Rabbim savaşa gidiyor, Allah'ım beni bırakma Allah'ım, tut elinden Allah'ım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklere hemen bir görev veriyor. Böyle kullarım bana yalvarıyorlar, kullarım benim kapımda böyle işte affedersiniz, çok affedersiniz, kedi gibi miyav miyav yapıyorlar vesaire. Meleklerim yürüyün görev başına, kullarımı yalnız bırakmayın diyor. Yahya Kemal Beyatlı, rahmetlinin peki Topkapı'nın surları önünde Bizans'ın duvarlarını döven Osmanlı'nın peki aşk ve niyeti İstanbul'u almıştır. O aşk ve niyet İstanbul'u almıştır. Rahmetli diyor ki vur pençeyi alideki şemşir aşkına, gülbanki asumanı çeken pir aşkına. Bak bu aşkla, bu niyetle saldır diyor. Oğlum saldır, yer içerim. Ey leşkeri müfettihul evvab, vur bugün fethimi bin zamin o tevşir aşkına. Vur deyri küfrün üstüne, regz-i hilal için gelmiş bu şehzuvari cangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin seni frenk, vur Türk'ü gönderen gidi tepşir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. İşin içinde Allah var Allah, Allah var Allah, Allah var Allah, Allahu Ekber'in hatırı var diyor. Allahu Ekber'in peki bir ağırlığı var, onu göz önüne al, öyle yürü diyor. Ağlamanın, miskinliğin hiçbir anlamı yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korkuyu insanlar üretiyor. Sen eğer geceleyin kalktın, affedersin, gidiyorsun abdest almaya. Ay karanlık. Vay şimdi cinler, periler falan filan beni işte yolumu keserlerse. Vay şu, vay bu. Sen olaya kendini hazırlıyorsun. Ondan sonra dışarıdan bir kedi miyav dese, oh ödüm koptu vesaire. Ya bu korku böyle yani beton gibi, mermer gibi, böyle ne bileyim işte rahle gibi, demir gibi bir şey değil ki böyle mesela. Korkuyu insanlar üretiyor. Peki atmak için ne olacak? Lazım kuvve-i maneviye. Tarikat onun için lazımdır. Takviye lazım, güç lazım, kuvvet lazım. Maneviyat olmayan yerde ne olacak peki? Haliyle korku olacak. Allah'tan korkandan herkes korkar. Allah'tan korkmayan kedi bile korkmaz. وَلَا تُبْتُلُوا نِيَّتِكُمْ بِاُمَا اُمُورٍ اُخَرَى. Ha bu niyetinizi diyor sakın ha, başka bir takım işlere karıştırıp da peki ortalığı yani berbat etmeyin diyor. وَعُلُوفَتِ الْقُزَّاتِ مُقَرَّةٌ وَمُتَعَيَنَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِينَ.

kıldığı şey helaldir, eyvallah. Adam kılıç salladı, şu oldu, bu oldu vesaire. Yiyecek, içecek, ondan sonra çoluk çocuğu var, şu var, bu var vesaire falan. Orada İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın o kapı kulu ocaklarında iki ciddi bir kitabı vardır. Neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler orada. Ecdadın yani peki ordu tanzimi nasıl oluyor peki? Ulüfeler, şunlar, bunlar vesaire. Bunlar tamamen İslamiyet'in ortaya koymuş olduğu savaş hukukuyla alakalı şeyler. Bu müesseselerin çalışması Allah için mücadelede niyet para olmuş İslamiyet'te demek değil diyor sultan. وَلَا تُوْجِبُ النُّقْسَانِ فِي اُجْرَةِ الْغُزَّاتِ Bu durum yani gazilerin, savaşanların peki ücret elde etmelerinde bir noksanlık gerektirmez diyor. وَاِنَّمَا يُبْتِلُ الْعَمَلَ اَنْنِيَّاتُ الْفَاسِدَةُ İnsanların yapmış oldukları peki işler peki eğer niyet kötü olursa o zaman yani berbat olup gidiyor. Evet, innema yubtul amela enniyatul fasidetu, bozuk niyetler insanların amellerini berbat ediyor. Onun için feyenbegi tesihun niyye, onun için niyeti sağlama alın. Yani davan belli olacak, ne için savaşıyorsun, ne için at yetiştiriyorsun, ne için kılıç hazırlıyorsun vesaire. Önce bunun peki tespiti gerekiyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Topkapı'daki tophane denen yerde topların dökülüşünü anlatıyor. Meşayih diyor, toplar diyor dökülürken diyor orada hazır oldu diyor. Ondan sonra topların şu malzemesi diyor hazırlanırken diyor şu şöyle yaparlardı. Salat-ı tefriciler okurlardı. Salat-ı münciyeler okurlardı. Ondan sonra tekbirler, tehliller vesaire toplar öyle dökülüyordu tophanede. O topun önünde kim duracak peki? O toplar yıkar gözüküyor surları ama o toplar değil. Belki o topların dökümünde kullanılan peki ve okunan ayatü beyyina, salatü selamlar, şunlar, bunlar ve onlar İstanbul'u alıyor. Ama bunlar görene, körene feyenbegi tasrihün niyeti. Onun için niyeti sağlam almak gerekiyor. وَاَخْزُ الْعُلُوفَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ Devlet kasasından gazilerin bahşişlerini verin. وَالْجِهَدْ مَعَ الْكُفَّارِ Kafirle peki cihada ve mücadeleye devam. İslamiyet Arabistan her tarafına yayıldı. Sahabe-i kiram dediler ki İslamiyet yayıldı, şu oldu, bu oldu, biraz da istirahat edelim dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duydu ama biraz da kızdı. Geldi, topladı sahabe-i kiramı, onlara bir ateşli bir hutbe irad etti. Duyuyorum ki dedi, artık dedi savaş için hazırlık yapmıyorsunuz, at yetiştirmiyorsunuz, kılıç yapmıyorsunuz, başka hazırlıklar ihzar etmiyorsunuz dedi. Eynaz el cihadu mabin ila yevmil kıyame dedi. İnsanlar Allah için cengü cida, savaş, mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Herkes silah başına buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sarığı sünnet olarak gördüm, sakalı gördüm, cübbeyi şalvarı gördüm. Peki Resul-i Ekrem sahasının binlerce sünneti var. Peki savaş, küffarla cihat noktası sünnetler nerede? Hoca fazla gidiyorsun, karıştırma bilmem ne vesaire falan. Ben memurum arkadaş. İtirazın varsa al kitaplarını, gel karşı karşıya oturacağız. El-Kıyadetül Askeriye diye bir kitap vardır. Arapçan varsa al oku, 600 sayfa. El-Ceyşü vel-Kital fi Ahd-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem diye bir kitap vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ordu tanzimi ve askeriyi peki cihada hazırlaması nasıl oluyordu vesaire konusunda. Orada neler var neler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peki ordusu diyelim şöyle iki tane iç içe bakan ay, bir de arkada üçüncü bir ay şeklinde, hilal şeklindeydi. Ecdadın peki ordu tanzimi de buydu. Ne zamanki kitapta bunu okudum, baktım ki senin ecdadın, benim ecdadım ordu disiplini ve ordunun savaştaki konumunu da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ordu disiplini şeklinde yapıyordu. Sağ tarafta şöyle bir C şeklinde diyelim, içeriye bakan bir C düşün, sol tarafta geri içeriye bakan bir C, bir hilal, bir de arkada bir hilal. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sağdan ve soldan düşman ordusuna pres yapıyor, bir de arkadan düşman yani nereye kaçacağını bilemiyor. Kaçsa da kaçamıyor çünkü. Arkadan pres var, sağdan pres var, soldan pres var, adamın işini bitiriyordu. Bu sünnet değil peki? Buna benzer daha neler. Onun için ne Allah'ı anlayabildim, ne Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlayabildim, ne sahabeyi, ne onların izlerini hasret çeken insanları. Nereye gidiyoruz peki? وَتَوَقُوا اَجْرُ الْقُزَّاتِ وَالشُّهَدَاءِ Bir de mesela

Gaziler için, şehitler için mükafat bekleme, ondan sonra yani işte onların onlara layık olanı verme gerekir diyor. Ve nahnu nagbitu halekum yahu diyor. Sizin var ya durumunuza çok gıpta ediyorum diyor ya. İmreniyorum size ya. Niye? Haysu inneke meşgulüne fil batın bil hakkı subhanehu. Ya bakıyorum İmam Rabbani, kalbiniz hep Mevla ile meşgul diyor. Adam cepheye gidiyor, peki rabıta üzere gidiyor. Cepheye gidiyor, murakabe üzerine gidiyor. Benim adamım bugün efendim şey tarikatın ne gereği var davada diyor. Murakabenin ne gereği var, rabıtaya ne gerek var vesaire falan filan. Hale bak, nereden nereye. Bu zihniyetin yapacağı hiçbir şey yok. Onun için bunlarla uğraşmaya değmez. Ama madem ki menfi fikirleri etrafa yayıyorlar, mecbur kalıyorsun savunma yapmaya vesaire. Ama ah ya hakikaten bunlar doğru mu söylüyor diye vesaire meraklanacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya

kullarım, cici kullarım, cepheye gittiğiniz zaman ayaklarınızı yere çakın diyor. Öddeklik göstermeyin diyor. Tamam ya Rabbi, oldu. Olduğum yerde çakılıp kalacağım Allah'ım. Ne yapayım Allah'ım? Silahı yatayım da tarayayım mı? Bir dakika dur. Vezkürullâhe kesîran. Önce benle temasa geçti Allah-u Teala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Peki, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ha, ondan sonra bahsetmeye bakayım diyor. Sen vurmayacağım, ben vuracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah nerede? Allah senin o tetiğe basan elinle diyelim o merminin arasında işte Allah. O mermi eğer Mevla'dan vize alıyorsa iş bitti. Aksi halde yo, tüfekler müfekler çalışmıyor. Ve ma ramayte iza ramayte velakinallahi rama. Atarken sen atmıyordun Muhammed'im. Ben atıyordum ama sen atar gibi gözüküyordun. Bedir Savaşı'nda Hazreti Ali Kerramallahu vece 17 kere yere devrildi. 17 kılıç darbesi aldı ve düştü yere. Sonra savaş bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ediyor. Dedi ki ya Resulallah ya dedi, 17 kere dedi yere yıktılar beni dedi, kılıç darbesiyle vesaire. Resul-i Ekrem buyurdu ki, sonra işte ayağa kalktım diyor Hazreti Kerramallahu vece. Resul-i Ekrem buyurdu ki, Ali sen ayağa kalkmadın diyor. 17 kere yere devrildin, seni 17 kere yerden Mevla kaldırdı diyor. Senin ve benim muhtaç olduğum güç ve kuvvet bu. Damarlardaki asil kan o sonra. Başta Allah Celle Celaluhu. Kalbiniz diyor Mevla ile meşgul ve fi zahiri ama zahirde ise tu'edduna salata ma'a cemaatin kesiretin. Ya kalabalık cemaatle birlikte namaz kılıyorsun. Cephede Allahü Teala cemaat emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de yarım sayfaya yakın sadece bu anlatılıyor. Ordunun bir kısmı gelecek diyelim, namazın birinci rekatını kılacak. Sonra o gidecek, öbür grup gelecek, ikinci rekatı kılacak. Sonra birinci kılanlar gelecek, ikiyi kılacak. Onlar gidecek, sonra efendim ikinci grubun ikinci rekatı için onlar gelecek vesaire falan. Allah cephede cemaat emrediyor. Ben yataktan kalkıp camiye gelmiyorum. Ama dediği gibi sadece silah gücü veya kalabalık şu bu vesaire değil. Kalbin de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile meşgul olması bu lazım. Yavuz Sultan Selim Ağam bütün savaşlarını Doğu'ya Şia üzerine yaptı. Son savaşını Avrupa'ya yapıyordu ve Çorlu'ya geldi. Şu iki kürek kemiği arasında bir çiban çıktı. Şiir Pençe diye bir çiban. Çok yani hain bir çibandı. Yavuz Sultan Selim Ağam'ı çok mutazarrır etti, çok rahatsız etti. Yanındaki vezir Hasan Can'a dedi ki ya Hasan Can dedi. Baksana şu çibana dedi ya bu benim canımı sıkıyor dedi. Ne oluyor dedi vesaire. Baktı ki uf çiban azdı gitti. Şimdi fakat nasıl diyecek şeye nedir Yavuz Sultan Selim Han cennet mekana padişahım işte durum vahim korkunç mu? Çünkü konuşuyor. Dün insan sıradan bir insan değil. Dedi ki padişahımız dedi şu an dedi Mevla ile beraber olma anıdır dedi. Yani bu yarasını götürecek dedi. Padişahım dedi şu an Mevla ile beraber olma anıdır buyurdu. Sultan Selim rahmetullahi aleyh buyurdu ki Hasan Can ya sen bizi şimdiye kadar kiminle beraber zannediyordun diyor. Bana bu ikazı yapıyorsun diyor. Çabuk bana bir Yasin yetiştir diyor. Ve selamun kavlen min rabbir rahim dendi, emanet teslim etti. Ve maazalike bununla birlikte bak kalbiniz peki Mevla ile meşgul ta oldu. Namazlar cemaat halinde ve maazalike teşerraftun bil cihadi ma'al küffar. Bir de üstelik Allahu Teala size küffar ile mücadele etme aşkı verdi. Allah Allah diyor ya. Ne diyorsun satırın başında? Ve nahnu halikum ya size gıpta ediyorum diyor ya. Siz oradasınız diyor biz burada kaldık diyor vesaire falan. Ya uf Allah'ım ne yapacağız ya der gibi böyle. Femen selime fehuve gazin. Yani savaşta ölmeyen sağ salim kurtulan gazidir. Ve men heleke fehuve şehid. Ama savaşta işte isabet aldı. Peki o da şehittir. Velakin ancak külli zelike bütün bunlar yani gazi olmak, şehit olmak vesaire innama yutasavarı bade teshinniye. Taban mühim diyor. Tabanda ne olması gerekiyordu? Sağlam bir niyet. Sağlam bir peki ideal. O niyetten sonra diyor bu gazilik ve efendim işte şeylik, şehitlik rütbesi veriliyor. فَاِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَقِقَةٌ niye? Şöyle sağlam ve gerçek bir niyet yoksa يَنْبَغِ تَحْسِوْلَا بِالتَّكَلُّفْ. Ya bu iş var ya içten gelmese de zorla da olsa bu niyeti sağlama bakın diyeyim Rabbani.
Yani kendini zorla, yapmacık gibi de olsa bu niyeti mutlaka hazırlayarak girin savaşa. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, şeyh olan zatın kendi kerametinden haberdar olması gerekir mi diyor. Kuddise sırrı buyuruyor ki, haberdar da olabilir, olmaya da bilir diyor. Olduğu da vardır, olmadığı da vardır buyuruyor Risale-i Kuşeyri'de. يَنْبَغِ تَحْسُولَ بِالْتَكَلُّفِ Peki zorla da olsa, zorla da olsa diyor, bu niyeti mutlaka temin et. Bak niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Dede de savaştayken, savaşırken eğer savaşı kaybedecek gibi oldukları zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'a rabıta yaparlardı. Ya Rabbi onun niyeti neyse, Ya Rabbi onun peki aşkı, hevesi, ihtirası neyse, aynı heves ve ihtirası savaşıyorum Allah'ım ne olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a verdiğin takviyeyi bize de insan ile Allah'ım der. Öyle savaşa gidiyor. Savaşın ondan sonra seyri değişirdi. وَاَنْ يَكُنَ مُلْتَجَاً وَمُتَدَرِّعًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Peki لِتَتَيَسَرْ عَكَتُلُ اَنْنِيَّ Ve diyor Cenab-ı Hakk'a yalvarmak lazım. Allah'ım, Allah'ım ne olur işte Allah'ım. Bizi bırakma Allah'ım vesaire böyle işte. Demin ki affedersin tasvir ettiğimiz gibi kedi gibi miyavlamakla. Sultan Fatih biraz sinirli bir adamdı. 52 gün geçti, 51 gün geçti. İstanbul'un fethi müyesser olmadı. Şu Sultan Akşemseddin şeyde Ayvansaray'da çadırını kurdu. Orada ikamet buyuruyordu. Oradan savaşı idare ediyordu. Sultan Fatih 51 gün yani bittiler, tükenler gibi ya. Bekle o kadar hazırladılar vesaire. Olmadı, düşmedi Bizans. Ve neticede Hacı Akşemseddin Kuddise Sirru Hacı Ubedullah Ahrar'dan imdad istedi. Ve Hacı Ahrar İstanbul surlarına cübbesini şu yenine şuradan böyle asker döktükten sonra İstanbul düştü. İstanbul'u sana Hacı Ahrar bıraktı. İstanbul'u sen terk edip nereye gidiyorsun sen? İstanbul'u sen kime satıyorsun sen peki? Sonra efendim gitti, Sultan Fatih İstanbul düştükten sonra Sultan Akşemseddin'in çadırına, çadır içeriye girecekti. Sultan Akşemseddin yorgun, argın böyle dinlenirken baktı ki Sultan Fatih izinsiz içeriye giriyor. İzinsiz içeriye giriyor. Ve böyle biraz da tabii fethin vermiş olduğu gurur, iftihar ile Sultan Akşemseddin huzuruna çıkmaya yeltenince Sultan Akşemseddin şöyle baktı Sultan Fatih. Dedi ki ona, Fatih kal kaldığın yerde dedi. İstanbul Fatih'isin ama sen bir ilah değilsin dedi. İstanbul'u bile alsan yine mürşidinin yanında tevazun, tazarruun, ondan sonra her türlü inkisarın aynen devam edecek. Ben kazandım, ben ettim vesaire. Sen seni bil, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Peki bu işler şimdi olmuyor peki, ne yapacağız peki? Bu adamlar böyle çalıştılar, niyetlerini böyle sağlam yaptılar. Niye bu işler bizde pek olmuyor? Niye şimdi aynı rüzgarı yakalayamıyoruz peki? Aynı eforu elde edemiyoruz? Eksik var, eksik. Onu da ben var ya, onu da efendim ben, İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu'nun efendim son satırını okuyarak ona bir cevap vereyim, acizane. Sultan buyuruyor, Rabbena etne nurana gafirlena. Ya Rabbi bize vermiş olduğun nurunu tas tamam eyle. Bizleri bağışla Allah'ım, inneke ala külli şeyin kadir. Sen her şeye gücün yeter diyor. Ordu, asker, neyse galibiyet, fütuhat, zafer vesaire onlar da böyle elde ediliyordu ve hakikaten de bahsettiği gibi yapılınca o savaşlar, o mücadeleler Asakir-i Mansure-i Muhammediye zafer yab oluyordu. Peki niye bizde o ruh yok şimdi? Niye o kalite bizde yok şimdi? Bu kadar okunur, bu kadar söylenir, bu kadar vaazı, sohbetler, ilimler, irfanlar vesaire yok, yok, yok. Böyle yani söndük kaldık, balonun peki havası uçtu gitti, balon pörçtü kaldı gibi bir halimiz var. Niye biliyor musunuz? Ona ben cevap vermeyeyim. Ona Yunus Emre cevap versin. Gel ey derviş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Niceler giderler mürşid arayı, arayanlar buldu derde devayı. Bin yılda okusan akdan karayı.

0: Edeceğim bu ilmikinden elde ettiler. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Eğlenen aşıklar gidelim bile. Nice sadıkların bağrını dele. Muhammed'de delil Cebrail bile. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Yunus Emre bunda mana var indi. Bir kamil mürşide sende var indi. Hazreti Musa'ya Hızra var dendi. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Heh, biz vardık peki kamil mürşide. Yine olmuyor hocam. Niye olmuyor biliyor musun? Usulü zayeden, vusulden mahrum olur dediler. Allah kararsız kalmaktan ümmeti Muhammed'in mazlumların mazlumunu mahfuz eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaad ettiğin makam mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Allah'ım, onun şanını yücelt, burhanını açık, delilini parlak kıl, faziletini beyan eyle, ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizlere onun sünnetiyle amel etmeyi ve onun sünnetine hizmet etmeyi nasip eyle, ey alemlerin ve yüce arşın Rabbi olan Allah'ım.
1: Allahümme ya Rabbi ihşurna fi zümretihi ve tahta livaihi ve esqina bi ke'sihi ve enfa'na bi mahabbetihi amin ya Rabbel alemin.
0: Allah'ım, ey Rabbim, bizi kıyamet günü onun zümresi içinde ve sancağı altında haşreyle. Havzının kenarındaki kaselerle bizlere su içir ve onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi.

Allah'ım, ey Rabbim, ona bizden selamların en eftalini ulaştır. Bir peygamberi, ümmeti sebebiyle mükafatlandırdığın şeylerin en eftaliyle Efendimiz'i, bize olan hizmet ve ihsanları sebebiyle mükafatlandır. Ey alemlerin Rabbi!

0: Allah'ım, ey Rabbim, beni mağfiret etmeni, bana rahmet eylemeni, tevbelerimi kabul buyurmanı, bütün zahiri ve batını, yerden çıkan ve semadan inen belalardan afiyette kılmanı istiyorum. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Rahmetinle bu isteklerimi kabul eyle. Aynı zamanda erkek kadın, bütün müminleri ve Müslümanları, hayatta olanlarını ve vefat etmiş bulunanlarını da mağfiret etmeni istiyorum.
1: وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَصْحَابِهِ

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birlikte çürüyüp birbirine karışan cesetlerin taatleri hürmetine senden istiyorum. Onlara nüfuz eden emirlerin ve onlardan hakları alan kudretin hürmetine istiyorum. O gün insanlar huzurunda toplanmış hükmünü bekler, rahmetini umar, ikabından korkarlar. Allah'ım, gözümü nurlandırmanı, dilimi gece gündüz zikirle meşgul etmeni ve bana ameli salihler nasip etmeni istiyorum. Beni bunlarla merzuk eyle Allah'ım.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de bereketler ihsan eyle.
1: Allahümme ec'al salavat.

Allah'ın salatlarını ve bereketlerini Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle. Tıpkı onları Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Erkek kadın bütün müminlere ve Müslümanlara salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ilminin ihata ettiği, kitabında yazılı olan ve meleklerinin şahit olduğu şeyler adedince, mülkün devam ettikçe devam edecek olan bir salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'el

0: Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim büyük isimlerinin hürmetine istiyorum. Yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim isimlerin hürmetine istiyorum. Kulun, peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş parlamadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıklanmadan, denizler dalgalanıp akmadan ve ağaçlar meyve vermeden evvel yarattığın şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede fadlik. وصلي على سيدنا محمد عدد جودك وصلي على سيدنا محمد عدد سماواتك وصلي على سيدنا محمد عدد أرضك.

0: melaiketik.
1: Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e lütufların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cömertliklerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e yedi kat semada yarattığın melekler adedince salat eyle.

0: وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما.
1: Efendimiz Muhammed'e, yeryüzünde yarattığın cinler, insanlar ve onlardan başka vahşi hayvanlar, kuşlar ve bunların dışındaki diğer mahlukat adedince salat eyle.

0: يوم القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القدر والمطر.
1: Efendimiz Muhammed'e kalemin gayb ilminde yazdığı ve kıyamete kadar bununla cereyan edecek şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e her bir damla ve yağmur adedince salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله.
1: Efendimiz Muhammed'e sana hamd eden, şükreden, tehlil getiren, tazimde bulunan ve senden başka ilah olmadığına şahitlik eden kişiler adedince salat eyle.

0: كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها.
1: Efendimiz Muhammed'e ağaçlar ve yaprakları, toprak ve ağırlıkları adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün seneler, onlar içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e kıyamete kadar vücut bulan, her günün içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sema ile arz arasında akıp giden bulutlar ve yağdırdıkları sular adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ الْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَجَوْفِهَا وَقِبْلَتِهَا.
0: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğuları ve batılarında, içinde ve kıble tarafında Allah'ın emri altında esen rüzgarlar adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e bütün mahlukatına lütfettiğin nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onu inkar edenlere verdiğin ceza ve azap adedince salat eyle.

0: الخلائق في الجنة.
1: Efendimiz Muhammed'e dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennetlikler cennette kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle.

0: وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك.
1: Efendimiz Muhammed'e cehennemlikler cehennemde kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onu sevdiğin ve ondan razı olduğun miktarda salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onun seni sevdiği ve senden razı olduğu miktarda salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyu sonsuz salat eyle. Onu katındaki en yakın makama yükselt. Ona vesile makamını, fazileti, şefaat yetkisini, yüksek dereceleri ve kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, senden şunun için istiyorum ki sen benim malikim, efendim, sahibim, güvendiğim ve ümit beslediğim merciimsin. Haram belde, Meş'aril Haram ve Nebi-i Ekrem'in kabri hürmetine bana ancak senin bilebileceğin kadar hayırlar lütfetmeni ve ancak senin bilebileceğin kadar çok kötülüğü benden uzaklaştırmanı istiyorum.''

0: عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين.
1: Ey Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiit'i, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail'i ve İshak'ı veren ve Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a geri döndüren Allah'ım! Ey Efendimiz Eyyub'dan belaları gideren! Ey Efendimiz Musa'yı annesine geri veren! Ey Efendimiz Hızır'ın ilmini artıran! Ey Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı, Efendimiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı hibe eden ve ey Efendimiz Şuayb'in kızlarını muhafaza eden Allah'ım! Senden Efendimiz Muhammed'e, bütün nebilere ve rasullere salat etmeni istiyorum.''

0: إنك على كل شيء قدير.
1: Ey Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şefaat yetkisini ve yüksek derecelere lütfeden Allah'ım! Günahlarımı mağfiret etmeni, bütün ayıplarımı örtmeni, beni cehennemden kurtarmanı, rızana, emanına, ufranına ve ihsanına ulaştırmanı istiyorum. Kendisine nimetler ihsan eylediğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte cennetinde beni de nimetlendirmeni istiyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
0: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا أَزْعَجَتِ الرِّيَاحُ سَحَابًا.

Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e ve âline rüzgarlar kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibi ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Allah'ım, Darüsselam'da selam ehline selam, tahiyye ve selametler ihsan eyle.

0: dek.
1: Allah'ım, beni kulluk yapmam için yarattın. Sadece kullukla meşgul eyle. Beni vermeyi tekeffül ettiğin rızkım hususunda endişeye düşürme. Ben senden ister, sana dua ederken beni mahrum bırakma. Ben senden affımı isterken bana azap etme. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline salat ve selam eyle. Allah'ım, katında seçtiğin Habibin Mustafa'yı vesile edinerek senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey sevgilimiz ve Efendimiz Muhammed! Biz seninle tevessül ederek Rabbine yöneliyoruz. Yüce Mevlamızın katında bize şefaat eyle. Ey son derece güzel ve temiz Resul! Allah'ım, katındaki makamı hürmetine onu bize şefaatçi kıl.

Bizi ona salat ve selam edenlerin, ona yaklaştırılanların ve cennette havzının başına varanların en hayırlılarından eyle. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerin ve onun katında sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Mahşer meydanında bizi Efendimizle sevindir. Onu bize herhangi bir zahmet, meşakkat ve hesaba çekilme olmadan naim cennetine götüren bir rehber eyle. O, bizden memnun olarak bizi tebessümle karşılasın. Bize kızacağı bir halde olmayalım. Bizi, anne babamızı, hayatta olan ve vefat etmiş bulunan bütün Müslümanları mağfiret eyle. Duamızın sonu şöyledir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Senden istiyorum ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Hay ve Kayyum, ey Celal ve İkram sahibi. Senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben kendisine zulmedenlerden oldum.
1: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Kürsinin taşıdığı azametin, celalin, izzetin, kudretin ve saltanatın hakkı için yarattıklarından hiç kimsenin muttali olmadığı gizli ve saklı pak isimlerin hakkı için istiyorum.

0: ظلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, denizlere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın ve bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın isimlerin hürmetine istiyorum.
0: Ve es'el

0: الملائكة، وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش، وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك، وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
1: Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın ve bütün meleklerin alınlarında yazılı olan mübarek isimlerin hürmetine istiyorum. Arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Yüce Zat'ın isimlendirdiğin en büyük ismi azamın hürmetine istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim bütün ismi şeriflerin hürmetine istiyorum.
0: وَاَسْأَلُ

0: وَالْأَحِبَّاءِ.
1: Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Peygamberin, Resulün, Habibin ve seçkin kulun olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın

Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında kalbimden şek ve şüpheyi uzaklaştırman ve onun muhabbetini benim yanımda bütün akraba ve sevdiklerimden üstün kılman da böyledir.

0: من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Senden beni ve Efendimiz'i seven, ona tabi olan herkesi kıyamet gününde herhangi bir münakaşa, azap, azarlama ve kınama olmadan onun şefaati ve beraberliğiyle rızıklandırmanı istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Ey Vahhab! Ey Gaffar! Cennetlerden daha üstün bir nimeti lütfettiğin ikram gününde sevdiklerimizle birlikte mübarek cemal-i kerimine bakmayı ihsan etmeni, amelimi kabul buyurmanı, bildiğin bütün hatalarımı, nisyanlarımı ve sürçmelerimi affetmeni, en büyük amelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ederek ona ve iki arkadaşına selam vermeye muvaffak kılmanı istiyorum. Lütfunla, fadlınla, cömertliğin ve kereminle kabul eyle. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Ben ve Müslümanların hayatta olan ve vefat etmiş bulunanlarından ona iman ve ittiba edenler sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kullarından birine mükafatlandırdığın en faziletli, en tam ve en umumi karşılıkla mükafatlandırmanı istiyorum. Ey Kavi, ey Aziz, ey Ali!

0: مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: Allah'ım, sana yemin ettiğim şeyler hürmetine senden istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yükselmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, denizler insanların emrine boyun eğmeden, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan ve yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince nasıl olduğunu senden başka kimsenin bilmediği bir şekilde salat eyle.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ

0: Ona ve âline mübarek sözlerin adedince salat eylemeni, ona ve âline Kur'an'ın ayetleri ve harfleri adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat edenler adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat etmeyenler adedince salat eylemeni, ona ve âline arzının dolusunca salat eylemeni, ona ve âline kalemin levh-i mahfuza yazdığı şeyler adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün bin defa salat eylemeni, ona ve âline yağmur damlaları adedince ve dünyayı yarattığın günden kıyamete kadar semadan arza düşen her bir damla adedince her gün bin defa salat eylemeni istiyorum.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Yuşa Aleyhisselam esas fetihleri yapan odur. Musa Aleyhisselam'a nasip olmadı. Kudüs'ün fethi de nasip olmadı biliyorsunuz. 40 sene çölde kaldı. Ondan sonra Kudüs'e çok yaklaştırım. Vefat edersem Mescid-i Aksa'ya bir taş atımlık yerde benim defnimi nasip eyle dedi. Mevla da kabul eyledi. Ha, o arada şunu söyleyeyim. Bir zuhurat oldu bir kardeşimize keşif elinden. Şimdi bizim imkanımız yok. Filistin Gazze'ye dua için illaki gidiliyordur ama bu zuhurat ben de kimseye de demedim şimdiye kadar. Musa Aleyhisselam'ın kabrine biz gitmiştik. Mescid-i Aksa'yı ziyaretimizde. Allah Musa Aleyhisselam'ı koruyor. Neden koruyor? Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın kabrinin orası olduğunu kabul etmiyorlar. Allah'tan kabul etmiyorlar. Kabul etseler hemen alacaklar, havraya çevirecekler. Davud Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın hemen alt sokağında. Davud Aleyhisselam'ın kabrini Osmanlı mescit yapmış. Çok feyizli bir mescit. Fakat tabi eski resimlerden görüyoruz. Zaten mescidin şeyleri belli. Ben ziyarete gittiğimde Davud Aleyhisselam'ı ziyarete diye gittim. Havraya çevirmişlerdi. Şey üzerinde Siyon yıldızını kabire örtü koymuşlar. Örtünün üzerine Siyon yıldızını koymuşlar. Ama Çinliler falan var. Yani mescit olduğu belli. Mescit olduğu belli. Orayı havraya çevirdiler. Tabi orada bir tane de Yahudi çattı. O da oradan kafayı sallaya sallaya okuyordu Tevrat. O da oradan onu okuyor. Ulan dedim, bu da buradan bunu okuyor. Ben de bir başladım Yasin vel Kur'an lakin bilmem ne. O da bakıyor, ne oluyor? Ulan kardeşim sen okuyorsun sesli, ben de okurum sesli. Senin şeyini mi dinleyeceğiz burada? Bilmem ne. Nasıl olsa atış serbest. Bir hareket çektik yani. O zaman meşhur da değiliz tabii. Meşhur olmadığımız için şey yok. Sonra bir daha gidelim dedik Kudüs'e. Oo, 120 kişi, pasaportları, her şeyi hallettik. Efendim, hem de öyle bir turlan şey ettik ki orada da ortaklarımız var, seni rahat rahat götürürüz dediler. Acaba dedim yani, bir acaba dedim ama bir yere kadar geldik. 120 kişi paraları verdik, şey yaptık, ondan sonra o turun şeyini, bizim MİT'ten Mossad beraber adam geldiler. Dediler, sen ne cesaret bu adamı oraya götürüyorsun ya? Ne olur, ya bu orayı karıştırırsa dediler. Allah Allah, benden ne kadar korkuyorlar, yolda yürüyemiyorum ya. Ve şeyimizi iptal ettiler. Ondan sonra da zaten bana da bize de vermiyorlar da buradan gidenleri benim arkadaşlarımdan birkaç tanesini Tel Aviv'de polis çevirdiler. Yani arama yapıyor. Ona uzun sorular soruyor. Yarım saat, bir saat arıyorlar, tarıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Dediler, sizin hocanız niye gelmiyor? Onlar da dediler, ya biz onu tanıyor musunuz? Tanımıyoruz dediler. Ne tanımıyorsunuz dedi. Yalan konuşmayın dedi. Tak, bir resim çıkarttı. Bak dedi, seninle beraber ders yapıyorsunuz. Biz onu bekliyoruz ya dedi. Niye gelmiyor? Ha, geleyim de ye beni. Ondan sonra manyakta değilim o kadar canım. Velâtül gûbe edik vile tehlike. Elinizde tehlikeye atmayın. Ama ben o gittiğim zaman 16 kişiyle gittik. 20 seneden fazla o. Hatta burada bir sohbetim var benim Mescid-i Aksa'dan döndüğümde. Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi geldi. Levküntü femmete leeraytüküm kabro. Şimdi orada olsaydım tam nokta atışı size yerini gösterirdim buyurdu. Ama Cibril beni Burak'tan aldığında inzil fesallüne harekateyn, in burada iki rekat namaz kıl buyurdu. Ben de indim, iki rekat namaz kıldım. Sahih hadis bunlar, sahih. Bukhari Müslüm hadisleri. Raitu Musa fi kabrihi ve huve kaimun salli indel kesibil ahmeri. Kırmızı kum tepeleri vardı, pembe pembe kum tepeleri. Şey değil böyle, kayalan taştan daha değil. Kırmızı pembemsi yani kum tepelerinin tam yanındaydı. Musa Aleyhisselam'ın yanına geldim, kabrinin yanına. Orada iki rekat namaz kıldım, teberrüken. Bereketlenme, bak bu teberrük meselesi. İşte Vahabiler de diyorlar ki mezarların yanında namaz kılınmaz. Özellikle getiriyor, mezarın yanında kıldırıyor. Sahih hadis. Bir de en mühim mesele, baktım ki Musa da kabrinde namaz kılıyordu. Sahih hadis, Müslim Bukhari. Nasıl kılıyordu bir de? Öyle manevi, ruhani değil. Ayakta kılıyordu. İşte bu ayakta kılıyordudan anlaşılıyor. Zaten el-enbiya ihyâun fî kubûri musallûn. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Sahih hadis-i şeriftir. Hacca da gidiyorlar. Her sene hacca da gidiyorlar. Peygamberler her sene hacca gidiyorlar. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kenni enzuru ila Musa da var, Yunus var. Sanki şu anda görüyorum dedi. Burası bu tepenin adı ne dedi? Mekke Medine arasında. Herşa tepesi dediler. Sahih hadis. Efendim, burası Herşa tepesi. Şimdi dedi, görüyorum Yunus peygamber lebbek diyerekten ihrama girmiş, Mekke'ye doğru gidiyor. Bunu sahih hadis bu. Orada öbürü şey, Yunus Aleyhisselam diye hatırlıyorum. Musa Aleyhisselam mıdır öbürü? İki peygamberden bahsediyor. Şu anda bakıyorum diyor, görüyorum diyor. İhrama girmiş diyor, devenin üzerinde diyor, devenin şeyini eline almış diyor, gemini ve yulebbi, telbiye getiriyor, lebbek Allahümme lebbek diye gidiyor diyor. Peygamberler haç da yapıyorlar. Haçtan sonra bütün peygamberler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyarete geliyorlar. Onun için Musa aleyhisselam kabrinde namaz kılıyor dese ruhaniyet kılar, ruh kılar, şu kılar. Ayakta kılıyor diyor. Ayakta olmak kimin vasfı? Bedenin vasfı. Çünkü ruh oturuyor, uyuyor, ayakta denmez. Ruh görülmez, elle tutulmaz. Ruh girer, can gelir. Ruh çıkar, can çıkar. Ruhun ne geldiğinde ne girdiğinde rüzgar bile esmez. Uyursun, uyanırsın, adam ölür orada, yanında durursun. Ruh çıktı, nereden çıktı, nereden girdi yani? Bir rüzgar bile esmez ruh çıkarken. Yanından şöyle bir yel bile gitmez. Ama adamın canı çıktı yani. Ruh çıktı. Onun için ruh ayakta olmakla sıfatlanmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ayakta kılıyordu diyor. İşte bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldıktan sonra nereye gitti? Mescid-i Aksa'ya gitti. Orada bütün peygamberler saf olmuştu ya. Bir de baktı, imam kendisi oldu. Arkasındaki safta İbrahim aleyhisselam, tam arkada sağında kim var? Musa aleyhisselam. Orada kabrinde gördü, ayakta namaz kılıyor. Burada bedeniyle ayakta geldi, cemaatta. Oradan miraca çıktı. Altıncı kat semaya geldi. Kim var? Musa aleyhisselam. Ölüden fayda gelmez diyor Vehhabi zındıkları. Musa aleyhisselam 50 vakitten 5 vakte kim indirdi? Kim sebep oldu? Musa aleyhisselam. Peki o iyiliği bize kim sebep oldu? Musa aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile buyuruyor ki size şefaat etti, aracı oldu. Dua edin. Musa'ya salat edin. Salavatullahi ala nebina ve ala seyyidina Musa ve aleyhim ecmain. Musa aleyhisselamın yaptığı iyilik bu ümmete 50 vakit kim kılacaktı? 5 bile kılan kalmadı. 5 vakte indirme iyiliğini Musa aleyhisselam sağken mi yaptı? Vefatından sonra yaptı. Da nasıl bir iyilik gelmiyor? Bu kadar cahil ecel adamlar. Halbuki bu hadiste kabul ediyorlar. Ya Bukhari Müslim'i kabul ediyorlar. Ya bu hadisi kabul edenin hala ölüden fayda gelmez demesi kadar kezat ve tenakuzat olabilir mi? Musa aleyhisselam kaç bin sene sonra bizim 50 vakti 5 vakte indirdi. Hem de tek tek göndererek, tekrar tekrar göndererek nasıl bir müdahaleyle, kaç kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi münacata çıktı. Oradan 6. kat semaat. Sonra bir daha Mevla Teala Sidretül Müntaha'da görüşmeler. Bir daha inerken yine 6. kat semaat. Demek ki peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Oradan efendim, şimdi Zuhurat'ta şu var, buyuruldu ki Musa aleyhisselamın kabri şerifine gidilecek. Orada, kabri şerif çok uzak değil. Yani hızlı arabayla bir saat sürmez. Kesibi Ahmer, Kırmızı Kum Tepesi yanında. Kabri şerif belli, oraya 700 sene evvel külliyeler yapmışlar. Zaten külliyesi de var. Kabri şerife gidilecek, ziyaret edilecek, Filistin Gazze için Musa aleyhisselamdan özel himmet ve şefaat istenecek ve dua edilecek. Çok şey değişecek. Onun için orada ayrı bir meselemiz var. Musa Aleyhisselam. Ama Allah Yahudilere oranın onun kabri olduğunu kabul ettirmediği için elhamdülillah namaz kılınıyor, mescit var ve ibadetler devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın. Ziyaretçiler tarafından tabii meskun bir talebe falan görmedim o zaman ben yani. Allah Teala mamur eylesin. Mescid-i Aksa'nın fethini tekrar müyesser eylesin. Yahudinin bütün askerini, postalını, hepsini oradan Rabbim defurafı izale eylesin. Bütün Uzeyr Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, bütün Enbiya-i Rusul-i Kiram'ın kabri şeriflerini yine medreselerle, talebelerle doldursun. Yine eski peygamberlerin, tabileri, sahabeleri, arı kovanı gibi Mescid-i Aksa'nın 144 dönümünde zikir ve ibadetle mamur ettiği gibi yeniden imarını nasip eylesin. Hazreti Mehdi'den evvel nasip eylesin. Hazreti Mehdi'ye de bizi kavuşmaya müyesser eylesin. Hazreti Mehdi ile oraları da mamur eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Hatmi Şerif. Birinci cüzü dinliyorsunuz.
5: Euzü billahi mineş

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا

ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

صبغة الله فمن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

0: الفاتحة.
1: ختم شريف. Birinci cüzü dinlediniz.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
3: Ecir
1: sunar.
3: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezatişşeyatin ve euzubike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikun nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Ellezî vesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti vel nas. Sadakallahu l-azîm. Allah'a menfa'inâ bil Kur'an l-azîm. Mübârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah l-hayyel kayyûm. Hassantukum l-hayyel kayyûm. Lezî lâ mûte bedâ. Ve defa'tu annî ve ankum s-sûve. Bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Rabbimiz bu mübarek cuma gecesinde ne faziletler varsa, ne eftaliyetler varsa, ne bereketler, ne rahmetler varsa birçok hadis-i şerif cuma gecesinin, cuma gününün önemini anlatıyor. Ciltler dolusu kitap yazılabilir cuma gecesi ve gününün faziletleri ve hükümleri hakkında. Onun için bu mübarek gecelerde Allah bizi Celle Celaluhu İlim meclisinde, zikir meclisinde cemaatle namazdan mahrum etmesin.
5: Amin.
4: Bu nimetimiz zahiri nimetlerden daha büyük. Batıni nimetlerin en büyüklerindendir. Onun için insanın dünyalık nesi eksik olsa yeri dolar, telafi olur ama bu manevi nimetlerden, zikirden, ibadetten gaflet olursa ve bu cemaatlerden geri kalmak, mahrumiyet hasıl olursa işte o zaman eyvah demek lazım. Onun için Rabbimiz elden ayaktan düşürmeden sıhhat-ı afiyetimizi daim eyleyerek bu cemaatlere iştiraki daim müyesser eylesin. Son haftamıza kadar, vefatımıza kadar ayağımızla yürüyerek cemaate gitmeyi, zikir meclisine katılmayı nasip eylesin.
5: Amin.
4: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Onun için kazalar, belalar, musibetler görüyorsunuz. Milletin başına neler geliyor? Ne haberler, ne haberler? Yani haberlere bakılacak hal yok. İnsan çok üzülüyor tabii. Müslümanların başına gelenler vesaire. Kemik kazalarında ölenler, feryat edenler, bağıranlar, çağıranlar, sıkışanlar. Yani ölümünde Allah Teala hayatından hayırlısını, ölümünde hayırlısını nasip eylesin.
5: Amin.
4: Rabbimiz Tebareke ve Teala abdestle, namazla, ibadet ve zikirle yaşayıp ölmeyi nasip eylesin.
5: Amin.
4: Çoluk çocuğumuzdan uzak gurbet illerde, seferlerde, yolculuklarda boğularak, yanarak, sele kapılarak vesaire afat, semavi afat, radiyede ölmekten muhafaza eylesin.
5: Amin.
4: Yani bu tabii Kıbrıs'taki gemi şeyi, sonra burada Marmara'daki olay, bütün bunlar bize neler gösteriyor? İşte afiyet, afiyet, afiyet. Allah'tan ne istemek lazım? Afiyet. En büyük dua dünya ve ahiret hususunda istenecek afiyet. Afiyet aynla beraber ne demek? Belasızlık. Bela gelmemesi için. Devam sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep afiyet ister. Bundan dolayı Ayşe validemiz radıyallahu anh'a Kadir gecesine ulaşacağımı, ulaştığımı bilsem bu gece Kadir gecesidir. Hani onda kesin konuşulmuyor ya. Bilsem ki bu gece Kadir gecesidir. Allah'tan afiyetten başka bir şey istemem diyor. Elev edraktü leyletel kadri مَا سَأَلْتُ اللّٰهَ فِيهَا اِلَّا الْعَافِيَةِ. Çünkü bela zor. Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. Biz zayıflar ve خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا. İnsan zayıf yarar olmuştur. Sinek sokmasına dayanamıyor. Onun için ağır musibetleri, felaketlere kaldıracak gücümüz yoktur. Musibet bela gelirse de Allah muhafaza, kazaya kadere itiraz tehlikesi de doğar. Ondan sonra Allah bana bu niye yaptı diye düşünmeler gelir, vesveseler gelir. O yani afiyet istemekten başka çaremiz yok. Eğer afiyet istersek Allah'ımız bizi afiyetle yaşatır. Bela görmemek lazım. Musibet biz bela musibet çekecek güçte kuvvette adam değiliz. Evliyaullah dayanıyorlardı. Ondan sonra hatta zevk alıyorlardı. Sabrı da geçiyorlardı. Rızayı da geçiyorlardı. Lezzet alma, beladan lezzet alıyordu adamlar ya. Ama biz o makamlarda değiliz. Bizim abdestimiz tutmaz. En ufak bir sıkıntıda bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu? Zaten o itiraz, kadere itiraz, Allah'a teslimiyetsizlik, zaten o gelen beladan daha büyük bir bela. Çünkü gelen bela maddi. Ama Allah'a itiraz manevi. Dinine zarar, imanına zedeler. İmansız ölmeye kadar sebebiyet verir. Onun için yani İmam Şahrani'nin olacak bir duası var. Ben de o dua, tabi Arapça ezberleyemedim, şey demedim de. Çok az okudum yani ama çok beğendim onu. Telefonuma benim dualar şeylerim var. WhatsApp'ta siteler yapmışım kendime. Sabah duaları, muhafaza duaları, cuma duaları böyle kendime site yapmışım. Kendime özel Arapçalar tabii mesela. Orada o duayı da koydum da acayip bir şey yani. Öyle diyor yani. Ya Rabbi diyor yani sen bana bela hastalık vereceksen yani niye vereceksin? Ya günahlarıma kefaret olsun diye vereceksin ya da derecelerim artsın diye vereceksin. Ama sen buna muhtaç değilsin diyor. Sen fazl-ı kereminle hem günahlarımı hastalıksız, belasız şekilde de sildirecek amellere bana nasip edebilirsin. Hem de derecelerimi yükseltecek faziletli amellerde otururum rahat rahat zikir yaparım, ifade yaparım. Yani sen benim diyor kefaretimi belalarla, hastalıklarla yapma diyor. Ben diyor bu hastalığa, belaya dayanamam. Onun için çok sen buna muhtaç değilsin. Yani Mevla'ya da yalvarmasını bilmek lazım. Evliyaullah'ın bir dua adabı var. Bir dua üslupleri var. O Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri'nin bu sabah onun bazı ediyesine dualarına bakmıştım. Aklın durur. Nasıl ilham geliyor? Yani bakarsan tabii ayetten hadisten çıkarılmış şeylerdir ama ayette hadiste o şekil bulamazsın. Ama Evliyaullah'ın ilhamı haktır yani. İşte görmüyor musun? Hizbul Bahar ilham. Korunmuş sır ilham. Hepsini Resulullah'tan aldık diyor Ahmet Rufa Hazretleri, Şazeli Hazretleri. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bakın onlara ne güzel ilhamlar gelmiş, ne dualar. Yani biz tabii bizim de yeni bir şey aklımıza, dilimize gelir, şerata uygun bir şeyse o da nasip olursa onda da fayda var. Yani yaparız. Bize de bazı geliyor dilimize bir dualar, ilham oluyor yani aklımıza, kalbimize ama Evliyaullah'ın ilhamatı, onların Mevla'ya nazlanmaları, işte ne bileyim yalvarma edepleri, Mevla da seviyor. Kulların yalvarmasını, yakarmasını, sızlanmasını seviyor Mevla. Kulunun yani duasını seviyor, inlemesini seviyor. Ya onun için ne buyuruyor? Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman onun duasını hemen kabul etmez diyor. Mesela biz de tersini düşünüyoruz. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Ya Cibril, ehhir hacete abdi. Bu kulumun isteğini hemen verme, biraz sonra ver. Diyor mesela. Niye fe'in yuhibbu ve hubbu savte. İstiyorum, seviyorum ki o bana dua yapsın, sesini seviyorum diyor. Onun sesini, kokumasını seviyorum diyor Allah. Celle Celaluhu. O diyor, benim dostum diyor. Allah. Öbürü münafık, zındık, sapık bir şey istiyor. Ya Cibril, accil hacetem, şunun istediğini hemen ver diyor. Ben bunu sevmiyorum, sesini de duymak istemiyorum. Sevmiyorum diyor. Hemen ver diyor, duayı kessin diyor. Çünkü bu zaten diyor, işini gördü mü diyor, daha Allah demez diyor. Ama benim dostum diyor, sıkıntıda da Allah der, nimette de Allah der diyor. Onun için böyle Efendimiz de çok uğurdu bu hadi. فَلَوْ لَا اِذْجَاءً بَيْسُنَا تَدَرَّعُ. Yani eksik okumayayım da şimdi وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ diye devam ediyor. Bizim çetin azabımız, belalarımız, musibetlerimiz, hastalıklarımız, fakirliklerimiz işte gönderiyoruz kullarımıza. O bela geldiği zaman niçin bana yalvarmıyorlar diyor. Bak şimdi ne istediği anlaşılıyor. Yalvarmamızı istiyor. Yalvarsınlar, yakarsınlar, dua etsinler Mevla. Kulunun duasını seviyor. Onun için اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُلْحِينَ فِي الدُّعَى. Duada da bir kere iki kere edeni değil. Israrla en az üç kere tekrar tekrar tekrar aynı şeyi isteyeni çok seviyor. Allah Allah. İnsan olsa çok isteyenden kızar. Tamam yeter ya kardeşim, kaç kere diyeceksin. Mevla da ne kadar istersen o kadar seviniyor. Ama bak Mevla kafirle müşriklere ne diyor? Azabımız geliyor ama bize yalvarmıyorlar diyor. Niye? Kalpleri katılaştı diyor. E şimdi bu milletin çoğunda mesela başına bela geldiği zaman kelime-i şehadet okuyan, besmele okuyan, Allah Allah diyen, hasbunallahu ve ni'mel vekil, la havle ve la kuvvete illa billah diye zikir yapan kaç kişi çıkar? Çünkü neden? Kalpler katılaşmış, zikir yapmıyor. Zikir normal zamanda yapmıyor. Onun için zor zamanda da ağzına da gelmiyor, aklına da gelmiyor. Ama biz öyle miyiz? En ufak bir şey olsa hemen başlıyoruz kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, hemen Allah, zikir. Onun için Mevla bizim yalvarmamızı istiyor. Ama onlar yalvarmadılar buyuruyor. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَلَا تَدَرَّعُ مُدُرْ. Rablerine boyun eğmediler, yalvarıp yakarmadılar, efendim sızlanmadılar, dua etmediler. Bunları iyi düşünmek lazım. Tabii burada en büyük sır, rahat zamanda duayı çok yapmak. Rahat zamanda dua çok yapanı zor zamanda imdat yetişir. Mevla kendine acındıracaksın Mevla'ya. Ben zelilim diyeceksin, ben hakirim diyeceksin, ben fakirim diyeceksin. Koca Musa aleyhisselam diyor, Rabbin ilimi anzelteyle yemin hayrim fakir. İndireceğin ne hayır varsa ben muhtacım, fakirim diyor koca Musa aleyhisselam. Peygamberler öyle diyor. Ben ağayım, paşayım, sağlıklıyım, gencim, güzelim, yakışıklıyım, zenginim, bilmem ne, sökmez Allah'a ya. Bir anda belanı verir. Bir pıhtılık işimiz var. Telden tutuyoruz yani. Bir pıhtı atıyor, en sağlamadan bir pıhtı. Pıhtı nedir ya? Gözle bile belki de görünmeyecek kadar küçük bir şey. Gidiyor bir damarı tıkatıyor. Felç. Kriz. Bitti. Onun için afiyet, afiyet, afiyet. Yalvaralım, isteyelim ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük duası. Ezkar davatta ikinci ciltte yazdım. Eski dualarımda zaten en eski çıkan, 30 sene evvel çıkan dualarımda da vardı zaten. Ama şimdi ezkar davat ikinci cilt, tabii öbürlerin ciltleri çıkaramadık. Hep hazırladık, hazırladık yani. Ne yapacağımızı şaşırdık. Vakit fukarasıyız derdi Efendi Hazretleri. Hiç vakitler yetişmiyor. İşte orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedde ve havle el kelimat hine yusbihu ve hine yumsi. Sabah ve akşam bu duayı okumayı hiç terk etmemiş. Farz değil, vacip değil. Ama bak ne kadar kuvvetli sünnet. Sabah ve akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikirleri, duaları sonsuz. Ama sabah ve akşam hiç terk etmedi buyrulan az var. Hiç terk etmediği az var. Çünkü o zaman kuvvetli sünnet oluyor. Hiç terk etmediği şey. Sabahın sünnetini hiç terk etmemiş mesela. Öğlen sünnetini hiç terk etmemiş. Anladın mı? İşte o ne demek? Sünnet-i müekkede demek ya. Bu kelimelerle dua hiç terk etmemiş. Allahümme enni eselükel afiyete fid dünya vel ahire. Hem dünyada yaşarken hem ahirette kabir, mahşer, sırat, mizan ta cennete girene kadar. Cennetten sonra hep afiyet zaten. Bela kalmaz. Ama o zamana kadar senden afiyet isterim. Allahümme enni eselükel affe. Günahlarıma bağışlanma, örtünme isterim. Vel afiyete. afiyet talep ediyor. Fî dini, önce imanım, namazım, abdestim hakkında. Çünkü bela bir vurursa bedenine onun kolayı var. Ama bir vurursa dinine, bir vurursa imanına, bir vurursa itikadına, bir gelirse vesvese, bir ondan sonra da vesvese hadi geçer gider ama geçmeyip de kalbinden ağzına gelirse ondan sonra şeriat niye böyle söylüyor, bu ayet niye böyle, bu hadis niye böyle, başladın dinsizliğe. İşte bak dinine bela vurdu. وَلَا تَجَعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي د۪ينِنَا. Yine meşhur hadiste, sahih dua adlarında hadis-i şerifte vuruyor. Musibetimizi dinimize vurdurma. İmanımıza vurdurma, itikadımıza, el-i sünnet inancımıza vurdurma. Bak işte o iman da afiyet. Onun için ilk afiyet nerede istiyor? Fi dini, dinim hakkında. Ve dünyaya, dünyadaki hayatım, işte kazanmam, harcamam, yaşamam, belasız, kazasız. Ve ehli, sonra eşim. Çocuklarım da giriyor buna, ehil, aile demek. Ve mali, malımda da afiyet isterim. E çünkü o malla beraber hepimiz ne yapıyoruz? Dünyalık geçimimizi temin ediyoruz. Malımıza, işimize, gücümüze, maaşımıza, ne bileyim ben, tarlamıza, dükkanımıza bir zarar gelirse de tabii işler kesata uğrarsa insanın namaz düzeni, abdest düzeni vesaire düzenleri de inkıtağa uğruyor. Sohbete gelemeyecek hale geliyor. Cemaate çıkamayacak hale geliyor. Borçlanıyor. İnsan içine çıkamıyor. Vesaire. Mal da yani dini muhafaza için lazım. Namusu muhafaza için lazım. Onun için malımda da afiyet isterim diyor. Görüyor musun? Allah'ım mestur avrati ve amir ravati. Şurada var mı ezkar? Davat. İkinci ciltte var bu. Sayfa verelim cemaate da. Ey Allah'ım diyor, avretlerimi ört diyor. Yani benim ayıplarım var, kusurlarım var. Birisi bilse, görse insan içine çıkamayacak hale gelirim. Sen beni ört diyor, günahlarımı diyor. Ve amin ravati, korktuklarımdan emin et diyor. Korkularım var. Herkesin endişeleri var, korkuları var. Yok işten atılır mıyım, yok bilmem aç kalır mıyım, yok bilmem çoluk çocuğum bakamazsam ne olur. Vesaire vesaire. İşte böbrek hastası, bilmem ne hastası. Herkes bir şeylerden korkuyor. Şeker hastası. Şu olursa, fırtına atarsa, öbürse. Bak. Korkularımdan emin et. Yani korkularımdan bana güvenceye al. Vekil aserati. Ayak kaymalarım var. İkide bir günaha düşüyorum. Küçük, büyük. Yani büyüklerden sakınmaya çalışıyoruz. Ama küçük günahlarda düşmek kaçınılmaz oluyor bazı kere. Herkes Efendi Hazretleri gibi mahfuz değil yani. Onun için büyük veli olanlar ancak korunur. Ama o zellelerimi diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük günah olur mu? Haşa! Zellesi olur mu? Olmaz. Kime öğretiyor? Bize dua öğretiyor. Allah'ım mahfazını ey Allah'ım, sen beni muhafaza. Min beyni yedeyi, önümden gelecek belalardan ve min halfi, arkamdan gelecek belalardan. Ya van yemini, sağımdan gelecek belalardan. Van şimali, solumdan gelecek belalardan. Ve min fevku, üstümden gelecek belalardan. Ve a'udü bi azametike nukte ale min taht. Altımdan helak olunmaktan, yani zelzeleden, afetten, göçükten veyahut da işte ne bileyim batmayla yer yarılır, batarsın yani. Ondan sonra. Görmüyor musun? Konya Ovası'nda ne diyorlar ona? Obruk, obruk. O nasıl bir şey ya? Her taraf obruk olmuş. E senin durduğun yerde bir obruk olsa ne oldu? Yuttu içine gittin. Onun için altımdan batırılmaktan azametine sığınırım diyor. Azametine, senin yüceliğine sığınırım diyor. Şu dua, şu dua. Bir cilt kitap bunun izahında yazılır. Ben bunu bayağı izah ettim orada afiyette herhalde. Orada bak şimdi söyleyeceğim şey sayfasını. Bunlar kitap bulurlarsa. Şuraya bir kütüphane yaptırın. Şurada. İki raf, benim bütün kitaplarımı koyun oraya. Ondan sonra şu duaya bak. Tabi bunun bazı rivayetlerde uzunu var, devamı var, kısası. En kısasını okudum size. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam söylüyordu. Halbuki masum yani. Dünya ahiret masum, mağfur, hiçbir günah yok. Korunmuş. Her türlü Allah'tan garanti almış. Bak her sabah akşam Allah'a dua ediyor. Et dua muhul ibadet. Yani dua etmek ibadetin özüdür. İlla başına bela gelip de açılması için dua edilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu her sabah akşam niye dua ediyor? Başına bela mı geldi? Yok. Ya ona da hastalık geliyordu vesaire, sıkıntılar, harpler neler çekti. Ama her sabah akşam okursan işte te'arraf ilallah firraha ya'rif kef şidde. Sen rahat zamanında dua yaparak Allah'a iyi tanın ki Allah da zor zamanında seni tanısın. Desin ki bu kulum zaten bana dua ediyordu. Sıkışınca yapmıyor. Firavun gibi sıkışınca amentü demiyor bu. Bu Yunus aleyhisselam gibi devamlı la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Felevla annehu kâne minel müsebbihin. Eğer Yunus kulumuz balığın karnına düşmeden evvel dünyada rahat zamanında tesbih elinden, zikir elinden olmasaydı balığın karnına düştüğü vakit ben onu hemen kurtarmayacaktım Allah buyuruyor. Lelemize fî batnı ilâ mübâsûn. İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnında durduracaktım onu. Herkes mezarından çıkarken onun mezaresi o balık olacaktı diyor. Ayet bu. Ne kurtarmış onu? Evvelden beri tesbih ediyor, zikir ediyor. Hiç diller zikirden boş kalmamalı kardeşim. Dua, dua, dua. Sabah akşam vitler var. Tabii bu kadar vitler, hizipler, evliyaullah, on binlerce. Mecmualer, salavat-ı şerif, felafsala. Ama burada en mühim nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualardır. Öncelik onlardadır. Çünkü o da me'sur. Me'sur ne demek? Hadiste geçen, ayette geçen. En eftal dualar ne dualarıdır? Kur'an dualarıdır. Bak Kur'an dualarını yazdım size. İkinci cilde çıktı. Üçüncü cilde de zaten hazırlanmıştım. Onu da çalışacağım. Şimdi bütün Kur'an'ı bitiriyoruz. Bak Kur'an'da geçen bütün dualar. Ama o ikinin başında bile ne var? Yine sağdan okursan Kur'an'da geçen bütün dualar hani izahı yapılmamış surelerde kaldıklarımızda yine orada toplu koyduk onu. Çünkü neden? Adam açtığı zaman bütün Kur'an'dakileri sağdan Arapça okuyabilsin. Peşinde de onun duaları var, hatim duaları var mesela. Kur'an'ı hatmettiğin zaman o Kur'an-ı Kerim dualarını ikinci cildinin sağ tarafından Kur'an'ı açar gibi sağdan açtığın zaman Kur'an duaları yazıyor. Başlıklar Türkçe yazıyor. Kur'an duaları. Ondan sonra da işte Resulullah'ın hatim duası sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu hatim duası, işte Süfyan-ı Sevri'nin hatim duası, ne hatim dualar var orada. Mesela Kur'an'ı hatmediyorsun. Kur'an'ı hatmedin mi? Mutlaka o bizim Kur'an'ı gibi. Ben şimdi hatim duası kitabı çıkaracağım da onu vakit bulamadım. Bari hiç olmasa dedim milletin eline bir hadis-i şeriflerden toplanmış yani kendi kafasına göre hatim duası yapmasın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını yapsın. Bak orada onu koydum mesela. Kur'an dualarının ikinci ciltte açtığın zaman sağdan Kur'an duaları bitiyor. İşte Euzü bi Rabbin Nas'la ben minel cinneti vel Nas'tan Kur'an duaları bitiyor. Bittikten sonra orada hatim duaları var. Anlattım size. İşte o hatim dualarını mesela her hatim bitişte yapmak lazım. Kur'an-ı Kerim. İşte bu dualarla beraber isticabet vakitlerini, kabul vakitlerini, icabet saatlerini efendim kollamak lazım. İşte akşam ezanına 45 dakika kalır. Kabul saatinde dualar devam ediyoruz mesela. Onu artık bakacak İstanbul takvimiyle akşama 45 dakika kalır. Değişiyor çünkü. Ezan geri geliyor. Şimdi saatini kollamak lazım. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bak bu dua hiç terk etmez. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etmediğine göre kuvvetli sünnet. Bir defa bir sünnete ittiba var. Zaten ölmüş bir sünneti terk etmez. Bu duayı kim okuyor şimdi ya? Bilen mi kaldı ya? Bilen mi kaldı? Müftüler mi biliyor? Vaizler mi biliyor? Kim ezbere biliyor? Bu duayı bilen mi kaldı ya? İşte bak sünnet terk edildi. Sen o ölmüş sünneti diriltirsen oradan 100 şey sevap alacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olursan fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olursanız Allah sizi sevecek diyor Kur'an'da. Bana uyun. Ne uyacağım ben sana? Var ben sabah namazından sonra ne okuyordum? İmsaktan sonra ne okuyordum? İşrakta iki rekat kılıyordum. Kuşlukta işte dört rekat, sekiz rekat kılıyordum. Bana uyun. Bana tabi olun. Bana benzeyin. Allah sizi sevecek diyor. Allah sevdiğinde günah bırakır mı? O zaman günahlarınıza mağfiret edecek buyurdu. Şimdi Mevlid ayındayız. Bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine ittiba. Resulullah'ın çok faziletleri var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Lehu fezailu la tehfe ala ahdin. İlla ala ahdin. La yarifun kamara. Ayı tanımayan, güneş tanımayan kör varsa Resulullah da bilmez. Resulullah'ın faziletleri sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimseye gizli kalmaz. Ama onu methederek, onun faziletleri var diye onu överek, şey ederek sen onun yolundan gitmezsen, onun gibi namaz kılmazsan, onun gibi abdest almazsan, onun gibi kusletmezsen, onun gibi zikretmezsen, tabii onun yaptıklarını yapmak mümkün değil bizim gücümüz nispetinde. Yani o sünnetten Efendimiz Aleyhisselam öyle derdi. Mesela uyumadan evvelki sünnetler, bakıyorsun bu sünnetleri yapayım dersen sabaha kadar uyanık kalman lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii zamanı bereketli vesaire. Nerede kaldı ki? Bazı gece o duayı okuyordu, bazı gece bu duayı okuyordu. Mesela bunu hiç terk etmezdi derse, işte onu devamlı yapıyordu. Mesela secde suresiyle Mülk suresini okumadan uyumaz. Tebareke ile secde suresini okumadan uyumaz. Bu sahih hadis. Bu müttefekun aleyh yani. İttifaklı bir konu yani demek istiyorum. Bukhari Müslim rivayet ediyor anlamında konuşmuyorum. İttifaklı bir konu yani. Bütün hadis kaynaklarında. Yani öbürüne bakıyorsun Zümer suresini okurdu her gece. Öbürüne bakıyorsun Beni İsrail suresi. Beni İsrail suresi İsrail suresinin bir adı da Beni İsrail. Kur'an'da Beni İsrail diye geçmiyor herhalde bizim şimdi musaflarda da. İsra suresi diye geçiyor. Sübhanelezi esra. İsra suresini okurdu mesela. Beş sebbahayı okurdu. Hani bir tesbih namazı kıldık ya sebbahlar. O sebbahları okurdu mesela. Ama şimdi ne diyor? Hazarda olsun, seferde olsun. Secde suresi, Mülk suresi okumadan uyumaz. Mesela cuma gecesi, bu gece cuma gecesi. Mutlaka Duhan suresi okurdu. Mesela bunlar sahih sünnetler. Tirmizi'de vesaire hep kaynaklar sahih. Şimdi bu insan bunları ne yapacak? Gücünün nispetinde yapmaya çalışacak. Efendimiz Hazretleri öyle buyurdu. Hepsini her gece yapmaya muktedir değiliz. Ama mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarında uyumadan evvel yaptıklarından 3-5 tane sabah namazından sonra okunacaklarına vesaire vesaire o vaktin sünnetleriyle amel edelim. Dualarla amel edelim. Şimdi bu ezkar daveti unuttunuz mesela. Dünyada böyle bunun misli var mıdır acaba? Böyle bir ilim. Yani şu anda bu ikinci cildidir. Çünkü ikinci cildi mesela biz burada ikinci cildin başında bile ne yazdık size? Efendim sabah akşam okunacaklar. Burada sabah akşam okunacaklardan biz zarurileri koyduk. Zaruriler ne demek? Yani bunları okumamış etmeyin. Çünkü levenzella okumamış çok büyük zarar edersiniz. Burada efendim Arapça ön söz yaptık. Ondan sonra ne dedik? İmanlı ölmek için. Cennete girmek için, canını, malını, ailesini korumak için sabah akşam okunması gereken en kısa ve en lüzumlu dualar ve ayetler. Esas kitabın özeti şurada. Sağ tarafından aç. Bak kapağı sağdan açıyorsun demek Kur'an'ı açar gibi demek. Sağdan açıyorsun. Beşinci sayfada başlıyor. Bir, işte Allahümme ente Rabbi seydül istiğfar. İki, Bismillahillezî lâ yudurru ma'asmi mesela. Üç, Fatıra semaat ahitname. Dört, razıytü billâhi rabbâ. 5. Subhanallah ve bihamdi hiçbir bela gelmez. O la kuvvetesi var. Devamı var yani. Ben kısasını söylemiştim. Kaç tane madde var şimdi? Gel bakalım. 17. 3 sayfa yok. 3 sayfa yok. Yani Kur'an-ı Kerim'den 2 sayfa eder ancak. 2 sayfa. Kur'an'dan 2 sayfa eder. Bütün hadislerdeki en zarurileri buraya koydum. Sizi sevdiğim için bunu yapıyorum. Yoksa kitabın içinden arasında bulsun. Bana ne? Fikir üretmeye ne gerek var? Niye fikir üretiyorum ki? Ama adam 1000 sayfa, 2 cilt 1000 sayfa. Nasıl baş edecek? Bak diyorum en kısa, en lüzumlu, en zaruri diyorum. Bak 17 madde. Ne yaptınız bugüne kadar? Hangisini ezbere biliyorsunuz? Seyyidül İstiğfar birisi ezbere biliyor mu? Yani bir Bismillahirrahmanirrahim dur işte o da 100 kere 100 kere tekrar ediyoruz bir şeyler diyor. Belki aklınıza kal. Ama sen o zaman kendini belalara açık hedef yapıyorsun. Gelsin belalar başımdan aşağı yağsın. Ondan sonra orada sıkışıyorsun, burada tıkışıyorsun. Mübarek adam. Bir de sabah namazını kıldın mı? Yok. Aha. Zaten bütün belalara açık hedefsin. Sabah namazını cemaatle kılan kadınlara cemaat şartı yok. Şartı yok derken cemaatsiz kılmaları da aftal evin köşesinde. Sabah namazını kılan, hele ki cemaat, Allah'ın güvencesindedir. Cemaat. Bak Suudi Arabistan'da bir hapishanenin müdürü bana anlattı. Senelerce hapishanede vaizlik yaptı, şeylik yaptı. Dedi ki, binlerce, on binlerce mahkum gördüm. Yani çok uzun seneler bu vazifedeydi, 40 sene. Herkese sorardım. Hapse girdiğin gün sabah namazını cemaatle kılmış mıydı? Yok, kılmamıştım derdi. Bak sabah namazı çok. Haccı hacı zalim. Bak haccı hacı zalim. Zalimlerin en büyüğü. Ama kafir diyebiliyor musun? İkindinin de sünnetini kaçırmamış. Öte taraftan da 100.000 adamı doğramış. Şimdi ne anlayacaksın? Kafir demek kolay bir şey değil. Tekfir zor iş. Haccı hacı zalim. Bak lakabı böyle. Hatta ne Evliya Allah'tan dün gördüm. Süfyan Sevri miydi? Mesela Evliya Allah'tan birinin yanında işte Haccı hacı zalimin aleyhine konuşuyorlar. Ahirette senin sevaplarından Haccı hacı bu kadar konuştuğun kadar alacak dedi. Yani ne gıybet ediyorsun demek istedi. Ulan sen de şimdi diyorsun ki ulan Haccı hacın gıybeti mi olur ya? Öyle anlamıyor işte Ehlullah. Bak Haccı hacı zalim adamı yakalıyormuş. Diyormuş ki sabah namazını cemaat takıldım mı kıldım. Asılacak adamı bırakıyormuş. Çünkü neden? Sahih hadiste Bukhari olacak mesela. Ne diyor? Men salla subha fi cemaatin kaydı olan var olmayan var. Fehu fi zimmetillah. Allah'ın güvencesinde sigorta yapmış kendini. Fela yatlubennekumullahu bi şeyin mimma fi zimmeti. Bak sakın Allah'ın güvencesinde olan adama bir ilişirsiniz, bir dokunursunuz, bir şey yaparsınız. Sonra Allah'ın güvencesinde olana bir şey yaptınız diye Allah sizin peşinize düşer. Allah peşine düştüğünü bırakmaz, yakalar. Ya şimdi Allah peşime düşürmeyeyim diyormuş haccı hacı zalim, adamı salıyormuş. Dikkat et, dikkat et. O dönemin en büyük zaliminde bile hadise karşı bir imana bak. Anladın mı? Şimdi hiç en takva geçinen dua diye bir şey bilmiyor, zikir diye bir şey bilmiyor ya. Bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam öğretti ya. Bak 17 tane hepsi hadis. Hadis olmayan bir tane yok. Kimisi günahların affı için, kimisi bela gelmemesi için, kimisi muhafaza için vesaire. Kimisi bol rızık için, kimisi uzun ömür. Bak bu 17'de hepsi var ha. Bu 17'yi yapsa bak duaların kitabı 2. cildinin sağ tarafı 17. Ha bunu kitabın içinden çıkartmanız zor. Şimdi kitabın fihristini saymayayım. Yani fihristleri de uzun tabii de. Fihristini saymasam, yani kitabın içinde var efendim 485 sayfa. Sen 485 sayfadan en lüzumluyu, yani en etkiliyi zor seçersin. Ama sana seçeyim işte 17'den. Sonra sabah akşam okunacak sure ve ayetler. En başta ne geliyor zaten? Levenzelle. Euzubillahissemi'ül-alimimineşşeytanirracim. Üç kere bakın. Onu okusun. Sonra Ayet-el Kürsi peşine Duhan suresinin, Duhan diyorum, Gafir Mü'min suresi. Hamim el-Mü'min diye de geçer, Gafir diye de geçer. İki ismi var. Çok ismi de olabilir de benim bildiğim iki isim. Gafir suresinin başı. Hamim ile-il masire kadar. Bak onu Ayet-el Kürsi'ye ekleyeceksin. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra, diğer namazlarda sadece Ayet-el Kürsi okunuyor. Ama sabah namazından sonra, akşam namazından sonra korumaya girmek için, bak ben şimdi okudum kürsüye çıkmadan evvel. Namaza cemaate yetişemedik. Buralar kazılıyormuş, bazılıyormuş. Bayağı 15 dakikada buralarda dolanıyoruz. Neyse sizi de bekletmek istemedim. Oruçlu olur vesaire. Biz de cemaatte kıldık. Vardı 15-20 kişimiz vardı da ne? Bak hemen okudum kürsüye çıkmadan. Bismillahirrahmanirrahim okudum. Niye? E bir bela gelmeden bir sigortamı yaptırayım. Siz ne durumdasınız? Bir şeyden haber yok benim. Bak hamim. Tenzilül kitabı minallahi azizil alim gafiriz zenbi ve kabili tevbi şedidil ikabi zittavul la ilahe illa ve ileyil masir. Kısa Ayet-el Kürsi bitti ve öyle aleyhül azim. Ne başlıyorsun? Besmele çeksen de olur, arada çekmesen de olur. Çeksen daha iyi. Sure başı çünkü. Çeksen daha iyi de çekmesen de olur. Çünkü neden? Baştan zaten eûzü ile başladın. Ayet-el Kürsi okuyorsun. Bak Kur'an okumadan bir eûzü çekeceksin. Aralardan eûzü çekmeye lüzum yok. Sure başıysa besmele çekersin. Surenin tamamıysa besmele çekmen çok iyi olur. Sureden bir ayet falansa besmele çekmeden de okuyabilirsin. Çünkü surenin tamamı değil. Besmele surelerden bir ayet değil Hanefi mezhebine göre. Ama Şafii'de bir sureden bir ayet olduğu için sureyi eksik okumuş olursun. Mesela sabah akşam 3 kulüvallah, 3 felak, 3 nas. Baştan bir eûzü çekersin ama aralarda besmele çeker. Neden? Eğer arada besmele çekmezsen sadece kulüvallah okusan, kulüvallah Hanefi mezhebine göre kulüvallah okudun. Kur'an'ın üçte biri sevabı da üç kere okun tamam. Her belaya kafi gelir. Üç ihlas, üç felek, üç nas. Ama besmeleleri arada çekmezsen Şafii mezhebine göre sureyi eksik okudun. Niye? Her sureden besmele bir ayetti. Ne oldu sen? Üç sureden üç ayeti terk etmiş oldun. Anladın mı? Onun için ihtiyatlı davranmak için ne yapmak lazım? Surelerde mutlaka besmeleyi namazın içinde de dışında da olsa okumakta Şafii mezhebinin ihtilafından kurtulmak için ihtiyat bakımından bu önemlidir. İşte buradan ileyil masaya kadar. Ondan sonra Fesubhanallahü netüm sune. Allah! O nasıl bir şey ya? O Rum suresinin ayetleri. Böyle bir şey var mı ya? Peşine de Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfûn. Hepinizin bildiği işte. Selamun Aleyhi Mursalin Velhamdülillah Rabbil Alemin. Bu. Bunu 17'ye eklersen 20'de. 21, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas. Bitti. Kaç? 5. sayfada başladı, 8. sayfada bitti. Ayet olarak en mühimlerini surelerinden ayet olarak, sure olarak en mühimlerini de koyduk. En kısası. Ya ben bu işin detayına girmek istiyorum. Anneli bükülmez. Detayına girmek istiyorsan başlarsın Hacı abi. 9'dan başlarsın. Sağdan söylüyorum. Alttakileri yine Latince yazmışlar. Arapça rakamı anlamazsınız diye. 9'dan başlarsın. Sağdan sola gidiyoruz. Anladın mı ne? Haccacı zalimden Hazreti Enes'i kurtaran duanın uzunu. Bismillahirrahmanirrahim çok kısa. Bir de bunun uzunu var işte. Uzununun bütün ibadetlerini toplamışım buraya. Al da bakalım sana şimdi söylüyorum. 9'dan başlarsan 70'e kadar. Ama o 70'e kadar onun içinde neler var? Sabah okunacaklar var, akşam okunacaklar var. Anladın mı? Bütün hadis-i şerifleri içinde, salavatları içinde. Yani ben size ne yapabilirim? İyilik olarak ne yapabilirim? Başınıza bir bela gelmemesi için ne yapabilirim? Hazreti işte Ebu Derda'ya onu bile mesela o en zarurileri almışım. Evin yandı dediler. Yanmadı dedi. Nasıl yanmadı ya? Bütün çarşı yandı. Senin evin mi kaldı dediler. Yanmaz dedi ya. Rahat rahat oturuyor. Birisi geldi Ebu Derda dükkan yandı. Öbürü geldi şuma. Yanmaz diyor kardeşim sen işine bak. Rahatına bak bana bir şey olmaz. İşte iman. Hadislere iman. Ebu Derda oluyor. Resulullah'dan kendi işitmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisler vahidir. Mâ kânallâhu liyef'ale zâlikim. Allah bana bunu yapmaz dedi. Ya ne kadar emin konuşuyorsun. Hadi gidelim dedi. Kalktılar gittiler. Bütün çarşı yanmış. Ebu Derda'nın dükkanı duruyor. Hiçbir şey olmamış. Niye dedi? Dediler ya sen bu kadar neye güvendin? Li kelimâtin semi'tûnne min Rasûlillâhi sallallâhu. Resulullah'tan öyle dualar işittim ki. Sabah okusan akşama kadar, akşam okusan sabah kadar. Malın, canın, karın, çoluğun, çocuğun güvencede. Çok çocuk okumuyor zaten, okuyamıyor. Kimisi küçük. Torunlarımız var, okuyamıyor. Büyüklerinde zaten okuduğu yok çoğunun. Ne yapacağız yani? Ondan sonra merkep dağıda ölüm zararı eve geliyor. Kimin başına bir bela geliyor, para senden çıkıyor, masraf senden çıkıyor. Ondan sonra bir de üzülüyorsun, bacağı kırıldı, kafası kırıldı. Bak şimdi, bu kadar kaza bela haberleri alıyorsunuz. Hiç mi benim başıma böyle bir şey gelmesin diye tedbir almayı düşünmüyorsunuz? Ben de size o tedbirleri anlatıyorum. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente Rabbul arşil kerim, aleyke tevekkeltu ente Rabbul arşil azim, la ilahe illallah ve allahu ekber ve subhanallah, maşallah kâne ve mâ lem yeşe' lem yekun, فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى قَدْ اَحَاضَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Burada bu uzunlar var. Ben uzun ibadetleri okuyorum. Ben senin kısasını yazdım burada. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاضَ بِكُلِّ شَيْءٍ. اللّٰهُمْ يَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bak burada zarurileri yazdım. Mesela o 17'nin içinde demin okuduğum Allah'ın nesel göre afiyete yok. Çünkü onları koyarsa o çok. Ama zaruri ne demek? Garantili bela gelmemek için. Yani surelerle, ayetlerle hepsi Burada kaç sayfada toplanmış? Efendim 4 sayfada toplanmış. 4 sayfada. Yani 4 sayfa nedir ya? Kur'an-ı Kerim'den hemen hemen 3 sayfayı biraz geçer belki. Kur'an'dan 3 sayfa kadar bir şey okursun. Ama bütün zaruri duaları korunmasını hepsi içinde okursun. Bu sağ taraftan açtığında kitabın içinde karıştırıp bulmak tabii bablarına göre değişiyor. Biri sabah, biri öğlen, biri akşam, biri yatarken. Onların ciltleri var daha. Bu ikinci cilt sadece sabah akşam okunacaklar. Daha şimdi 5 vakit namazdan sonra okunacaklar bir cilt. Koca bir cilt, 500-600 sayfa. Ondan sonra ha hepsini okuyamam. Ne dedi Efendi Hazretimiz? Bir gün onu yaparsın, bir gün onu yaparsın, bir gün onu... Yeter ki o vakitte sünnetlerden bir şeyleri oku. Ama ne diyor İmam-ı Nevevi Hazretleri? Hepsinden bir kere olsun bile yap ki ahirette o amelin ehlinden yazılasın. Çünkü neden? Bunlar farz değil, vacip değil. Sünnet-i Mekke'de de olmayanlar da faziletli amele giriyor. Faziletli amelin ehlinden olmak için bu zikri yaptın mı yap. Hayatında bir kere yapsan Mevla buyuruyor bu zikrin ehlinden yazalım bunda. Hayatında bir kere yapma adamı vaktin yok ya. Yok tabii. Yok. Dizileri kim izleyecek? Açık oturumları kim izleyecek? Maçları kim izleyecek? Tırtırları kim yapacak? Gıybet dedikodular. Milletin yani internette geçirdiği vakitler 3 günde bir hatim olur be. 3 günde bir hatim iner, 3 günde bir. Ama dertleri ahiret değil. Ondan sonra dünyada da bela geliyor. Ahiret zaten hepten bela. Sabah namazı yok, cemaat yok, bir şey yok. Sabah namazından sonra okunacaklar yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Ha ben sabah namazından sonra bir şey okuyamam arkadaş. Ben kılarım hemen yatağın yanında küt yatarım. Neyse kıl da yine öyle kıl. Bari sabahın farzını kaçırma. Sabahın sünneti de farza çok yakın bir şey de. Yani ne yapalım şimdi? İşrağı bekle diyorsun adam. Ben işrağı bekliyorum. Bu sefer değil işrağı bekleyeceksem sabah namazına kalkmayayım daha iyi. Manyak manyak insanların düşünceleri var. Böyle kafası ters insanlar var. Kafası tersten çalışıyor. Şimdi ben diyor şey yaparsam arkadaşlar işrağı bekliyor. Ben şimdi bekleyemem. Onun için hiç gitmeyeyim daha iyi. Ya mübarek adam sen camiye gel cemaatle farzını kıl çık. Hiç olmazsa oradan büyük bir beladan kurtulursun. Azaptan kurtulursun. Öbürleri faziletli ameller. Faziletli ameller. Yapsan kazanırsın. Kardan zarar edersin yapmasan. Ama ne diyeyim sana şimdi? Bari farzları yap. Bir insan başına sabah akşam bela gelmemesi için birkaç dua okumaz mı ya? قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ Ben sizi bana yalvarın, dua edin diye yarattım Allah buyuruyor. Siz bana dua etmeyecekseniz, yalvarmayacaksanız ben sizi ne yapayım? Siz neyime yararsınız benim? Ben sizden fayda mı görüyorum ya? Sizin menfaatınıza mı muhtacım? Haşa ve kella. Onun için biz Allah'a muhtaç olduğumuzu bilelim. Bu belalardan korunmanın yollarını arayalım. Nerede? Ne açtınız burayı? Buldunuz da mı açtınız? Nereye? Böyle bir şey mi? Allah'ım en taraf şey, Allah'ım neselik öyle afiyette yok ki burada. Nereye buldular? Sana mı verdi? Kim mi?
0: Yok hocam ben bırakıyorum.
4: Mübarek adam ne alakası var? Allah'ım neselik öyle afiyette Firistan bulunur zaten hemen de. O duayı da orada çok güzel izah yaptım. İnşallah Rabbim bu ilimlere cümlemizi malik eyle, muhafız eyle, müdavim eyle. Amin. Zikirsiz yaşamaktan, ölmekten muhafaza eyle. Bir sabah akşam gafil yaşamaktan, sabah akşama çıkmaktan Allah korusun, muhafaza eylesin.
5: Amin.
4: Cümlemize amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi bakın Kıbrıs'ın Girnelman'da feribot kazasında ne feci şeyler yaşandı. Çok üzücü tabii bir kaza bela neticesinde El-Garigu şehidun Bukhari Müslüm hadisinde boğulan şehit olarak ölür. Yani zerre kadar imanı olan tabii Müslüman olanlar isimleri Müslüman ismi olduğuna göre biz de neyiz? Hüsnü zan ile Müslüman hüsnü zan yapmak ile mükelleftir. Dolayısıyla bu kardeşlerimize ruhlarına okuyalım inşallah. 8 tanenin tabii şey, kayıpların da isimleri var ama kayıplar da Allah-u Alem kaç gün geçti denizin dibinde. Ne bileyim 500 metre dibine mi inmiş dediler gemi falan. Acayip bir durum yani. Nuray, Zeytun, Nihat, Balyemez, Reyhan, Verim, Gürcan, Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu, bunlar şehit olan, boğulmuş kardeşlerimiz tabii boğularak veya vesaire başka sıkışmayla da olabilir, nefessiz kalmayla da olabilir. İlla tabii suyla boğulma şartı da yok. Boğulan şehittir. 18 kayıp var. Daha hala 18 kaybe ulaşılmamış. Bunlar Ferdi, Mustafa, Mahmut, Özgür, Anne, Şerif, Süleyman, Saliha. O mesela Saliha 12 yaşında. Mehmet, Asaf, Fişer 9 yaşında. Yavrularımız. Orhan, Nazmiye, Elmas, İsmail, ondan sonra Yulia, Ayhan, Elife, Nihat, Mustafa, Mehmet, yine Mehmet, Nuri vesaireler. Allah Tebareke ve Teala ruhlarını şad eylesin.
5: Amin.
4: Azap yüzü göstermesin. Dünyada Amin. Çektikleri bu musibeti günahlarına kefaret eylesin.
5: Amin.
4: Şehit olarak kaydeylesin.
5: Amin.
4: Azaptan emin eylesin.
5: Amin.
4: Amin. Ondan sonra tabii bir daha Marmara'da bir daha bir gemi şu oldu. İki gün arayla Silivri açıklarında efendim çarpıştılar. Gemide ulaşılamayan 10 mürettebat var. Ondan sonra Yaşar, Rahmi, Atakan, Aydın, Gencer, Eyüp, Nidain, Nacican, Onur Alp, Abdülbaki vesaire. Tabi bunlarda kaptanlar var vesaire var, makinist var, yağcısı var, ustası var, gemicisi var, aşçısı var. Efendim Tuğberk İmamoğlu ki adı geminin adıymış. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayran Fatihin. Kurban olduğumuz sana Allah'ımız. Sen bunların şu anda denizin dibinde miler yoksa bir yere karaya mı attı, insanlar onu bulamıyor. Ruhları senin tasarrufunda ya Rab. Bedenlerinde nerede olduğunu sen biliyorsun. Ruhlarının da ne halde olduğunu sen biliyorsun. Esas insan ruhtur. Ruhlar yaşıyor ölmez. Sen onlara rahmetinle muamele eyle. Lütfu kereminle muamele eyle. Geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil ecri cezil ihsan eyle. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi bu misli belalardan cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Amin ya Rabbel alemin ve ya hayran nas. Onlara da bu bela ile, bu kaza ile ecellerini böyle takdir eyledin. Madem böyle takdir eyledin, sen günahlarına kefaret eyle. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Günahları az olan, olmayanların derecelerini terfi eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Şimdi kabir azabı diyorsun. Adam zannediyor ki, kabirde toprağa gömülürse münker nekir geliyor, azap başlıyor. Halbuki, kabir azabı da, kabir sorgu suali de nereye yapılıyor? Ruha. Ruh ölüyor mu? Ölmüyor. Onun için diyelim ki adama kabir nasip olmadı. Denizde boğuldu gitti, balıklar parçaladı. Binlerce balıkların işte o balığı o balık yuttu, o balığı o balık yuttu. Hesabınca yani hücreleri darmadağın oldu. Allah bunu diriltecek mi? He? Eyne ma tekunu yecibi kumula cemiyan. Nereye dağılırsanız dağılın Allah toplayacak getirecek diyor Kur'an. Dolayısıyla münker nekir suali de ruha yapıldığı için kabir nimeti de kabir azabı da ruh onunla muhatap olduğu için esas insan ruhtur. Dolayısıyla bunu anlayan zaten artık adam gömülmedi ki ona kabir azabı olmaz diye bir saçmalık konuşmaz herhalde. Onun için biz onlara kabir azabından halas ve kurtuluş niyaz ediyoruz Rabbimizden. Allah nimetlerini müjdat eylesin. Amin. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin alede ma veş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke. Ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel alemin. Şimdi öğrettiğim duanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu kelimelerle duayı terk etmezdi duası. Dördüncü fasıl. Bak dördüncü fasıl.
2: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti. devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
6: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
7: Selamünaleyküm. Ecir

0: kaynıyor. Ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada. Gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasında.

0: Kasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
2: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Assalat ve selam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin, bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
1: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
7: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
8: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
9: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
2: Eskar Davat kitabını 2. cildi 4. fasıl yani sayfa 149'dan başlıyor. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Ben size meseleyi anlatıyorum. 149'dan başlayan şey ne? Afiyet kazandıracak dualar. Faslın adı neymiş? Ben yaptığım işleri bab, bölüm, bab, fasıl öyle yapıyorum. Faslın adı neymiş? Afiyet kazandıracak dualar. Şimdi sabah akşam tabii. Mevzu sabah akşam. Yoksa afiyet kazandıracak dünya kadar dua var. Hepsini buraya almıyorum. Çünkü neden? Mevzumuz ne? Sabah akşam okunacaklar. Mevzumuz o. Zaten bu cilt sabah akşam okunacak dualar cildi. Cildin tamamı. Onun için burada gelen bab fasılın hepsi sabah akşamla ilgilidir. İlgisiz bir şey buraya koymaya kalkarsan zaten o zaman aradığını aradık yerde bulamazsın. Afiyet kazandıracak dualar. İşte bu dua demin okuduğum dua. Resulullah Efendimiz'in hiç terk etmediği af istiyor, afiyet istiyor, ayıpların örtülmesi istiyor, korkulardan emniyet istiyor. Her cihetten gelecek şerlerden, zelzeleden sığma duaları. Bir zelzele işi de gördüm ama hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Allah evlerimizi, ocaklarımızı muhafaza eder. Rüyamda yani. Rüyamda öyle bir şey görmedim. Efendi Hazretimizle beraberdim yine. Efendim değişik şeyler oldu yani. Onları size anlatmama lüzum gelmeyen şeyler de var. Evet, bir yerler yıkılmıştı yani. Yıkılan yerleri de gördüm. Oranda nereler oldu. Efendim dikkatimi çekti yani o yıkılan yerlerin nereler oldu. Ondan sonra 149. sayfada başlıyor. Zaten duanın okunuşu en sonunda geliyor. Şimdi 149'da başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu duası. Afiyet istemenin önemi. Duaların en faziletlisi nedir? Afiyet ne demektir? Bütün bunları anlatıyoruz, anlatıyoruz. 157'de duanın okunuşu var. Hadisin içinden okunmaz. Çünkü hadiste müjdesi var, şeyi var. Onlar dua değil. Duanın okunuşunu niye yazıyoruz? O hadisin metninin içinde okunacak kısmı hangisidir? Allahümme ile başlayan kısmı. Duanın okunuşu 157'de. Ondan sonra mesela beden, kulak ve göz için afiyet isteyip kafirlikten, fakirlikten, kabir azabından sığınmakla ilgili mesnun, sünnette olan bir dua mesela 157'de o başlıyor. Mesela bunu bir hanım hoca bana çok evvel sormuştu. Ben de şeker hastasıyım demişti bana. 30 sene kadar evvel, 20 sene belki var. 20 seneden fazladır. Dedi sen dedi bu kadar şeker hastasın. Herkesin gözü gitti. Senin gözüne niye bir şey olmadı falan. Ben dedim bu duaya devam ediyorum dedim. Hakikaten ben bu duaya devam ederken gözüme bir şey olmadı. Sonra işte bu kaç senedir ben bu duayı tabii çok okuduklarım var. Tabii işlerim çoğaldı şey etti. Bu duayı terk ettim. Çünkü bu dua özellikle bedende ve kulakta ve gözle alakalı. Allah muafini fi bedeni, Allah muafini fi semu, Allah muafini fi basın. Bak onun gözüne bir şey olmadı. O demek devam ediyor hala. Yani duaya. İşte millete öğretiyorum. Başıma gelecek beladan yine kurtaramıyorum. Neden? Amel etmezsen olacağı budur. Gerçi ben okuyordum da. Aslında bu üç kere okunuyor. Ondan sonra bir rivayet buldum bir kere. Hadi dedim bir kereye indireyim falan. İşte bir kereye indirmişim. Bir kere de kurtardı. Be. Okumadık ki işte bak gitti. 157'de göze kulağa bedene afiyet. 157-158. Mesela burada devam ediyor. Böyle bir kitap var mı ya? Gözle kulağın önemini anlatıyor. Bir de fakirlikten Allah'a sığınma, kabir azabından, fakirliğin tehlikelerini, fakir olup da Allah muhafaza imansızlığa götüren durumlar. Onları anlatıyor bu arada 162'ye kadar. Sabah akşam okuyana nimetlerini tamamlamaya söz verdiği dua. Bunu ara sıra okuyorum. Bunu da devam etmek lazım. Sabah akşam bunu 3 kere okusa diyor. Ya Rabbi senin nimetinle sabahladım. Afiyetle sabahladım. Başımda bir bela vermedin. Sen bu nimetini, afiyetini bana tamamla. Dünya ahirette benim ayıplarımı ört, kimseye rezil rüsva etme derse Allah söz veriyor üzerime hak olarak aldım, kabul ettim. Sana nimetimi tamamlayacağım, bela yüzü göstermeyeceğim. Bu kadar da kısa sabah akşam 3 kere okun. Sabah okunuşu esbah diyor, akşam okuyacağım şey. 163'te. Bunu Ali Aleyhisselam Efendi babamız da yazdı. Evrad-ı Bahiye'nin kenarına. Çok önem verirdi bu duaya. Yani ne acayip şeyler. Bak afiyet, doğru iman, güzel ahlak, kurtuluş, rahmet, belalardan afiyet, mağfiret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman radıyallahu anh hediye ettiği dua. Ey Selman sana bir dua hediye edeceğim dedi. Hediye etti. Öğretti. Şimdi ona kaç kilo altın verseydi mi Hazreti Selman daha memnun olurdu? Bu duayı hediye ettiği için mi daha memnun oldu? Ama biz olsak ya dua çok arkadaş para yok ya. Biz öyle deriz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl duaları öğretiyor Hazreti Selman. Bu mesela 164'te. Bu acayip bir şey. Efendim Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Hazretleri onu biliyorsun ben hep çok yaparım. Temamel ve neselüke temamel afiye neselüke devamel afiye Hani yapıyorum ya hep duaların sonunda, ekseri vaazların sonunda. O Ebu Zer Hazretlerine melekler imreniyor. Melekler ya Allah Allah. Melekler dediler. Ya Hazreti Cibril geldi. Ebu Zer Efendimiz de, Ebu Zer Hazretleri de geliyor dedi. Ebu Zer geliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Zer'i tanıyor musunuz siz dedi. Cebrail aleyhisselama. Sen ne diyorsun dedi. Ebu Zer a'rafu fissema minu fil arz. Siz yeryüzünde tanıdığınızdan daha çok gökte melekler tanıyor dedi. Ya. Niye dedi, nereden tanıyorsunuz dedi. Bir dua okuyor dedi sabah akşam. O duadan dolayı meşhur oldu. Bütün melekler onu konuşuyor dedi. Allah Allah. Şimdi bak Ebu Zer Hazretleri'ne ilham edilmiş. Ama Efendimiz nakledince ne oldu? Hadis oldu. Anladın mı? Ha. Ya burada hep huşu sahibi kalp, faydalı ilim, devamlı iman, sadık bir yakın, dosdoğru istikametli bir din, her beladan afiyet, afiyetin tamamlanması, afiyetin devam etmesi, afiyetin üzerine bir de şükür nimeti. Çünkü Allah sana afiyet veriyor, sen şükretmezsen şükürsüz nimet elinden gidecek. Bir de afiyete şükür istiyorsun. Allah şükrünü ilham etmezse nasıl şükredeceksin? Bir de insanlara muhtaç olmamak. Allah Allah. Yani bunlar hep afiyet üzerine bu fasıl gidiyor. Sırf kaçıncı fasıl dedim oraya? İkinci fasıl mı dedim? Dört dedim değil mi? Bak geldi beşinci fasıl. Nereye kadar oldu? 177'ye kadar. Şu arayı 4-5 tane hadis var bu arada. Sabah akşam okunacak. 4-5 tane. Şu arayı dikkat edin. Kaçtan başladık? 149'dan mı? 177 arası. Bak bunlar acayip afiyet duaları. Yani kalan ömründe bela gelmemesi için vesaire vesaire. Mesela 5. fasla geldik. Şerlerden sığınma dualar. O da öyle gidiyor. Bunların özelliği ne? Hepsinin sabah akşam okunmasının sünnet olduğu. Anladın? Şimdi bunu niye hazırladık ya? Aldın kütüphaneye koydun diye mi ya? Koyasın diye mi kardeşim ya? Seni beladan kurtarmayacaksa, seni kazadan kurtarmayacaksa, sen bunu okuyup amel etmiyorsan, bu nuska değil ki. Evinde bu kitabı bulundurana bela gelmez diye bir şey yok ki. Arabasında tutunan, hani Şifa-i Şerif, Bukhari vesaire, onlar ayrı bir şeyler var. Müjdeler var. Ama bu kitap niçin yazılmış? Her bir hadis-i şerif amel olunmak için yazılmış. Şimdi bundan insan ders yapmaz mı? Bundan insan işaretler koymaz mı? Zaten hepsini yapayım desen 9'dan 70'e kadar. Yani onu virt yapsan, 9'dan başlasan 70'e kadar ya da 5'ten başlasan zaten onun için 9'da yine vardır onlar. Mükerrere düşmeyelim. Diyelim ne oldu? Sabah akşam okunması hadis-i şeriflerde, sahihlerde sabit olanın hemen hemen hepsi var. 60 sayfa bir şeydi. 60 sayfa yani Kur'an sayfası kadar da satır fazla değil. Misal. Ne okuyayım? Ne okuyacaksın kardeşim? Ondan sonra geliyor bana sor. Ya Esma'dan ne okuyayım? Allah'ın isimlerinden. Benim ebcedim nedir? Geliyor bana soruyor. Benim ismimin ebcedi nedir? Ne yapacağız? Senin isminin ebcedi bulduk. Tamam. Ahmet diyelim yaptık. 152 çıktı. İsimlerden ebcedi Esma-i Hüsna'dan veya Esma-i ilahiyeden El-Kaim ismine tekabül etti. El-Kaim ismine tekabül etti. Diyelim ismi Şeyma olsa diyelim 351 Er-Rafi ismine tekabül etti. İsmi şu olsa vesaire vesaire. Herkesin ismine göre harflerine göre ebcedi var. Ne oldu? Benim ebcedime göre Esma'dan, Esma dediği Allah'ın Esma-i Hüsna'sı. Esma'dan şimdi bu çıkmış moda. Bazı böyle YouTube'çular kanallarda işte onun ismine göre hesap yapıyor. Senin isminin ebcedi budur. Senin ismin şudur. 300 okuyacaksın, 500 okuyacaksın. Tamam. Allah'ın ismini okuyan mahrum olmaz. Allah diyen mahrum olmaz. Ben bir şey demiyorum. Ama geldi bana şimdi soruyor. Benim ismim şöyle. Ben, ne istiyorsun? İşte işim artsın, gücüm artsın, itibarım artsın, maaşım artsın, koca bulayım, karı bulayım, evlenmeye yani. Ondan sonra herkesin bir derdi var. Şimdi Esma'dan şunu çeksem oğlum, bunu çeksem. Sordum ona ki, namaz kılıyor musun? Dedi evvelden kılıyordum, şimdi bıraktım. Dedim seni ne Esma paklar, ne Hüsna paklar. Tamam mı? Ne Kur'an ne hadis. Sana ne yapayım ya? Sabah namazını kılma, yat aşağı. Kalk ondan sonra esma çek. Ondan sonra benim işlerim niye düzelmiyor? Ya dedi, yine de dedi içime bir rahatlık geliyor dedi ya. Namaz kılmasam da dedi. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim dedim. Er-Rafi'u, Allah'ın ismi. Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Celle Celal. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim kardeşim? Diyemem ama şunu diyebilirim. Sen beş vakit namazı kılmıyorsan hiçbir duan, hiçbir zikrin, hiçbir koruman tutmaz. Çünkü beş vakit namazsız din iman olmaz. Müslüman olmaz. Ben sana ne anladım kardeşim? Yani şaşırıyorum ya. Yani bazı açık kadınlar şunlarına bakıyorum beş vakit kılıyormuş. Bazı kapalı var kılmıyor. Allah Allah. O başı örtülü diye görüyorsun buradan hepsi namaz kılmıyor ki. Bazı da açık diye görüyorsun o da namaz kılıyormuş beş vakit. Kapanıyor kılıyor. Şimdi sen ona madem açık geziyorsun dışarıda namaz kılma diyebilir misin? Diyemezsin. Namazını kıl o ayrı borç o ayrı günah. Bunu böyle konuşuyoruz yani. Ama şimdi bir namaz varsa üstüne ne yapsan bir ilave getirir yani. Ama şimdi namaz yoksa temeli yok. Bunun üstüne ne bina kuracağım yani. Temeli yok. Büniyel İslam alakamsın. Beş temel üzerine kuruldu bu. İslam binası bu. Kelime-i şehadetten sonra ne geliyor? Ve ikam-ı salâ, namaz geliyor. Gerçi kelime-i şehadet okumayı bilen bile azaldı yani. Mikrofon uzatıyorlar. Yani kelime-i şehadeti doğru okuyan çok az kişi çıkıyor. Artık nerede mikrofon uzattıklarına mı bağlı? Özel mi seçiyorlar? Ben anlamıyorum. Bu millet bu kadar kelime-i şehadet okuyamayacak hale mi geldi? Gelmiş. Vah vah vah vah vah. Ondan sonra sen ne arıyorsun, ne kazasın, ne belasını ya. Mesela belalardan korunmak için salı günü ikinden sonra. Mesela bu sihir kitabında bu çok önemli. Ben bunu denedim. Bu sihir kitabında 323 sayfa, 323'te var. Bir de 324, 25 öyle gidiyor. Mesela bunlar acayip bir konu. Buna haftalık koruma mesela. Salı ikinden sonra niye? Çünkü çarşamba işler karışır. Yani çarşambaya geçmeden akşamı, çarşambanın akşamı olmadan ey olacakları bilen, anladın sen? Olmadan evvel olacakların şerrine kafi gel ki o olacaklar olmasın. Allah olacak bir şeyi durdurabilir mi? Levh-i Mahfuz'da yazdığını bile sildirebilir mi? Sildirebilir. Ama ezelde bildiği değişir mi? Değişmez. Ama senin bu dua okuyacağını bildiği zaman Levh-i Mahfuz'da o bela yazılmışken seni oradan siler mi? Siler. Ey inecek belaları bilen, inmeden önce ineceklerin şerrine kifat eyle ki inmesin. Sana bu duayı Evliyaullah öğretmiş. Bu duanın faydası olmasa bu öğretilir miydi? Adam diyor ki madem kadere çare yok, yazılan bozulmaz. Öyle mi? O zaman duanın ne faydası var? İşte bu tam bir serseri sorusudur. Çünkü neden? O zaman tamam sen kaderin çaresi yok. Efendim ağrı kesici içme. Doktora gitme. Bas bas bağır. Apandisin patlasın geber. Ondan sonra ne yapayım yani? Duayı inkar edene ben de geber derim. Ondan sonra dünya işlerinde bütün tedbirleri alıyor. Kadere çare yok. O gelecek başına gelecek. Ama manyak mıyım kardeşim durup dururken de? Tamam sen manyak değilsen o ilaçlardan, o doktorlardan, onlardan daha büyük sebep kurtuluş çaresi nedir? Duadır. İnen belaya da yarar, kaldırır. İnmeyen belaya da yarar, indirmez. Said Tirmizi. Sana niye böyle buyuruldu? Peki hadis-i şeriflerde bu kadar koruma dualarını Resulullah öğretti mi? Sallallahu aleyhi ve sellem, Bismillahirrahmanirrahim, işte bütün hepsini öğreten o değil mi? Şu cilttekilerin çoğu say hadis. Yani çoğu meşayihtan da bazı nakiller var, onlar az kalır. Çoğu sayı hadis. Bu kadar hadiste sana madem yaramayacaktı dua, bu korunma dualarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sıddık'a, sahabeye, Ebu Zer, bütün sahabeye niye öğretti? Allah'tan afiyet isteyin diyor. Zaten başıma gelecek çare yok. Niye afiyet isteyeyim? Ama Allah Teala senin afiyet isteyip istemeyeceğini, dua edip etmeyeceğini, zırhını giyip giymeyeceğini, sebebe başvurup vurmayacağını bildiğine göre sana kader yazdı. Sen onun sana ne yazdığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman duayla mükellefsin. Nasıl ki namaz ibadet, dua da aynı ibadet. Dua ibadetin de hulasasıdır, özetidir diyor. Zaten namazın içinde bile Fatiha nedir? Duadan ibaret değil midir? Salli barik duadan ibaret değil midir? Yani namazda da hem zikir var, hem dua var, hem tesbih var, hem tehmid var, hem tekbir var, hepsi var. Namazda zaten mecmuası toplanmış. Onun için salı günü ikinden sonra bak 323 bunu okuyun. Allahümme ya alimen bima kun ikfina şerra ma kun. Ben kaç kişiye tembih ettim? Bu unutuyorum salı ikindiden sonra. Kaç kişi bana mesaj atıyor her salı? Unutma tehlikesi var. Arkadaşlara tembih ediyorum. Siz de birbirinize böyle tembih edin. Veyahut da işte bir şey kurun oraya. Salıdan salıya ötecek bir şey varsa telefonunuzda. İkindi namazından sonra. Yani akşama bir saat kala falan okumak lazım. Burada yine Müstedül Firdevs'te geçiyor. Bu hadis-i şerifte de var. Bir dahaki salıya kadar hiçbir bela gelmiyor mesela. Bu mesela sihire de tesir ettirmiyor. Ama buna göre belalar. Yani ne demek istiyorum? İşte bu kadar kaza bela haberlerini, bu kadar insanların eşlerinin, çocuklarının başlarına gelenleri, kendilerinin başına gelenleri. Madem görüyoruz, bunlar bizi neye teşvik etmesi lazım? Koruma dualarını okumaya, gafil olmamaya, beş vakit namazı terk etmemeye, devamlı ölüme hazırlıklı olmaya ve kötü ölümden sığınmaya. Mesela kötü ölümle ölmez diyor. Yani şimdi bir yatağında tertemiz ölmek var, bir de cesedin perperişan olmak var. Bunların hepsi için hadis-i şerif öğretmiş mi? Öğretmiş. Mesela Subhanallah milel mizani ve muntel ilim ve meblağı rıdda ve adeden ni'ammesine telar. Bunun la ilahe illallah devamında var. Bir de Allahu Ekber'le aynı şeyi söyle. Üç kere tekrar ediyor. Bütün düşmanlarına galip gelecek. Rızkı bol olacak. Kötü ölmeyecek. Ölümü çok iman selametiyle rahat olacak. İstenmedik ölüm gelmeyecek. Ve ömrü uzun olacak. Yani şimdi bu zikre bunu bağlamış. Bu da hadis-i şerif. Bu zikre bunu bağlamış. Allah Teala buyuruyor. Bu tesbih yaparsan kelime-i tevhid hadis-i şerifler vahidir. Bunu Resulullah kafadan söylemez. Sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve mantıku an leva keyfinden konuşmuyor. Bu hadisistir. Kaynaklar var. Mesela bunu ben her sabah akşam bunu hiç bırakmıyorum. Yani onun için sizi de Allah için uyarıyorum. Benim yazdığım kitapların belki yarısı hemen hemen bu konulardadır. Çünkü neden? Bu cephe gevşetilmiş, zayi edilmiş. Bir de yazanlar yanlış, harekeleri yanlış. Şimdi isim vermeyelim piyasadaki bu dualar, korumalar, esma falan diye kitaplar yazmışlar. Kaynakları doğru değil, harekeleri yanlış. Yani bunları da görüyorum. Bu sefer bu millet bunların yanlış yanlış okuyacak yani. Ondan dolayı bu emekleri veriyoruz. Tabii bizim de ömrümüzden ne kadar kaldıysa o kadar daha hizmet yapabiliriz. Tabii çok yönlü hizmet yapmak için çok vakit lazım. Yani bu bir şey değil ki sadece bir işi yapmıyorsun. Ha, o arada 40 iş yapıyorsun. Şimdi sohbetler başlıyor yine inşallah. Önümüze bunlarla amel edin. Ben sizi Allah için seviyorum. Bela görmenizi istemiyorum. Hasta olmanızı istemiyorum. Camiye gelemeyip evde kalmanızı istemiyorum. Ölene kadar Allah yolunda ayakta, rükuda, secdede kalmanızı istiyorum. Onun için dua diyorum ama bunun da çareleri var. Allah isteyene veriyor kurban olduğum. Hem de isteyeni seviyor kurban olduğum. Onun için duasız durmayalım. Bu kaza belalar bize bunları öğretsin. Ya bir insan Bismillahirrahmanirrahim duruyor okumadan nasıl ne bileyim sabahlar ya? Nasıl işe gider? Nasıl evden çıkar ya? Hiç korkmaz mı belalar yağacak ya? Bu kadar sahih hadisle nasıl amel etmezsin? Yani tabii ki Allah'ın kaderine çağır. Ama Mevla senin okumana göre sana yazıyor. Onun için Rabbim zikrinden mahrum eylemesin. Şimdi tabii ki önümüzdeki pazartesi ve çarşamba derslere başlayacağım diye söz vermiştim. 7'sinde Şifa Şerif dersime başlayacaktım. Çok onu da takip eden çok olmasa da benim o ömrümün hizmeti İnşallah ölmeden evvel hatmini yapmak nasip olacak. İnşallah külliyemizde yapacağız. Onunsa seneler sonra şifacılık bittiğinde külliyede Allah nasip etsin, hepimize hayat versin. Sağda afiyetle o külliyede Şifa Şerif'in son bölümünde katmini yapalım inşallah. Şifa Şerif hemen hemen yarıya geldik. Yarıya geldik tabii de eskiden çok ara verdik hapishaneler falan. Şimdi devam ettiğimiz için o eskisi kadar uzun 15 sene sürmez. Bundan sonra gider inşallah birkaç seneye. İnşallah Rahman. Tabii anlatmadan da olmuyor. Fakat bu hafta Ahmet Hakan çağırdı CNN'e. Bayağı da bir meseleler birikti. O beni erken çağırdı. Ben İstanbul'da değildim. İşte yani birkaç gün evvel şey yapamadım. Onun için bu 7'sinde saat 20.30, 8.30'da 7 Eylül Pazartesi saat 20.30'da CNN Türk'te Ahmet Hakan Beyefendi'nin konuğu olacağız. Onun için Şifa Şerif dersi bir sonraki hafta başlar. Burada da efendim yorumları Kuruş çetesine bırakmayın. FETÖ'cülere bırakmayın. Adlancılara bırakmayın. Anladın mı sen? Selefi Vehhabilere, Daişçilere bırakmayın. Müslümanlar bu işten ilgilenen kardeşlerimiz seferber olalım. İnşallah birbirini destekleyelim. Yorumlarımızla vesaireyle inşallah Allah da bize hakkı söylesin. Amin. Doğruyu konuştursun. Amin. İnsanlara faydalı şeyler öğretmeyi nasip eylesin. Amin. Boş konuşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bu önemli. Bayağı da konular var, onları soracak. İnşallahü Rahman. Tabii bu meseleler ciddi boyutlara geldi. Peş peşe de olaylar, önümüzde de bayağı meseleler çıkabilir. Bunlara karşı Müslümanları uyarmak ve uyandırmak lazımdır. Bu program önem arz ediyor. 9 Eylül Çarşamba mektubat dersine başlayacağım inşallah. O da saat 21.15. Onu oynatmıyorum. Onlar çünkü uzun sürmüyor yani. Yani ortalaması işte 1 saat 45 dakika. 21.15 itibariyle Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız mektuplardan derslerimize başlayacağız. O zaten Lale Gül televizyon, radyo, YouTube veriyor. Dua kabul saatinde 18.55 itibariyle yarın başlanacağı beyan ediliyor. Şimdi bu arada Şehit Bayram Ali hocamızın 20. seneyi devriyesi oldu. Bugün bir tweet'te attım, paylaştım. Bir sohbetini de paylaştım. Dinlediniz mi bilmiyorum. Şehit Bayram Ali hocamızın Resulullah vefat etti diyenlere sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti diyenleri bunlar ne cahil ne şuursuz adam diyor. Hiç vefat etti denir mi diyor. Fahru Razi neler söylüyor Fahru Razi'den. Bayram hocanın ilmi çoktu. Ayaklı kütüphaneydi mübarek. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun. Derecesi âli olsun. Hocamızın Allah katillerini azmetticilerin bu faili meçhul dosyalarıyla onun da çıkmasını nasip eyle. Bütün nereye kadar giderse gidip kimin bu işte zerre kadar iştiraki varsa Allah cezalarını dünyada da ahiretten önce takdir eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Onun için o sohbetini dinleyin. O tweetimizde o görün, bakın o sohbeti, kısa bir sohbet ama ruhu şad olsun. Bir rahmet okuyun, Fatiha okuyun, hediyeler gönderin. Buyurun ruh için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuhu ve Celle celaluhu وَعَمَّنَ وَعَلُهُ وَلَا لَا غَيْرُهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Amin. Hocamızın ruhunu şad eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize silsile-i meşayihimize ilhak eyle. Amin. O Efendi Hazretlerimize olan intisabı, o bağlılığı, işte Nalbur Kemal Efendi, Ali Aydar Efendi babamızdan kalma Allah selamet versin. Kıymetli abimiz, büyüğümüz 90 yaşını geçti. Çok salihlerden bir zattır. Ondan da dinledim. Kaç kere, 2 kere de dinledim. Bayram Efendi diyor, kendisi bize tanıdı, ben oradaydım diyor. Bayram Hoca Efendi bir mektubat okuyordu ve Efendi Hazretleri bu silsilenin son halkasıdır. Efendi Hazretlerinden sonra şeyh gelmeyecek, Efendiden Hazreti Mehdi'ye ulaşacak diye Bayram Hoca açıkça söylediğinde şu kulaklarım duydu diyor ve Efendi Hazretleri de orada bulunuyordu, tasdik etti diyor. Bunu Nalbur Kemal Efendi şu anda hayatta kendisinden bizzat şahitler de var yanımda kaç kişi dinledim yani. Bayram hocamız efendiye çok bağlı. Şimdi olsaydı zaten bunları paçavraya çevirmişti de. Yani işte ben tek kaldım yani maalesef tek kaldım. Çünkü Bayram hocaya biliyorsunuz konuşma şekli de Allah Allah'ım ya fevkat tecellileri ihsan eyle. Amin. Yüksek dereceler ikram eyle. Âli makamlar ihsan eyle. Amin. Neler ettiler o İsmail Ağa'da ona? Evinden çıkarttılar, kütüphanesini boşalttırdılar. Neler, ne zulümler, ne eziyetler adam vefatından evvel bunlara ah ede ede, beddua ede ede gitti yani. O kadar zulümlere maruz bıraktılar. Ama şimdi cennette rahat. Allah bizi de şefaatine nail ve mazhar eylesin. Şehitlik büyük bir makam. Allah Teala onun da âlâsını ihsan eylesin. Amin. Evet. Kardeşlerimiz. Şimdi yine bir mesele doldu. Bunu son vefatları en son okuruz. Fatiha'dan evvel. Yine bir mesele çıktı bu ara. O meseleyi de izah etmek. Biz şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif'in ayındayız. Resulullah'ın faziletlerinden bahsetmek, sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifinden bahsetmek çok istiyorum. Velakin konu konuyu açıyor, mevzular birbirine giriyor. Ama tabii hepsi din, hepsi ilim. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, şeriat bir bütündür. Yani ahkam da aynıdır, faziletli amel de aynıdır. Mesele Allah'tan bahsetmek, ayetten hadisten bahsetmek, ilmimizi ziyadeleştirmek. Tabii reddiyeler çok büyük bir meseledir. Yani ehli sünnet dışı akımlara, konuşmalara, şeriatsız konu, elfaz-ı küfür. Mesela elfaz-ı küfür konuşuldu. Tabii bu 2 sene evvel konuşulmuş, mühim değil. Ama şimdi yeni duyuldu. Yeni duyuldu. Mehmet Görmez de bunu, eski Diyanet İşleri Reisi de bunu savunuyor. Yani savunurken diyor ki ben bunu 2 sene evvel konuştum, özel ortamda konuştum. Özel ortamda konuştuğumu diyor genele yaymışlar. Ya bir Müslümanım benim, ben bir hafızsam, hocaysam veya neysem neyim, özel ortamda konuştuğumla, tamam özel konu hanımın hakkındadır, mahremin hakkındadır, kızın hakkındadır, bunlar ayrı bir şey. Özel aile hayatı ayrı bir şey. Ayetten bahsediyorsam, hadisten bahsediyorsam, şeriattan bahsediyorsam, meşruluktan bahsediyorsam, gayri meşruluktan bahsediyorsam, adildir değildir diye bir karar veriyorsam, bu konunun özeli geneli olur mu? He? Olur mu ya, siz söyleyin ya. Ben bunu diyor özelde diyor talebeler. Demek sen talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Demek talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Şimdi onun için ben bugün salavattan bir 15-20 hadis okuyacaktım. Ama şimdi şeriat yıkılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benden ne ister? Der ki benim şeriatımı müdafaa et. Benim faziletlerim bitmez tükenmez. Ben size şefaat edeceğim. Ama benim şeriatım yıkılırken sessiz kalmayın. Ebu Bekir Sifil Hoca bir kısa bir tweet atmış, 2 satır. İslam'ın böyle tabirleriyle mi, terimleriyle, kavramlarıyla böyle oynanmamalı gibi bir şey demiş. Fakat tabii içerikte bir şey, izahlı bir şey duymadım. Tabii burada birçok hoca efendi var piyasada. Mangalda kül bırakmayan, gürlediği zaman savuran, saçan. Fakat hiçbir cevap, bir şeyler duyulmuyor. Şimdi tabii Ahmet Şimşirgil Hoca Efendi güzel bir cevap vermiş. Onu paylaşıyoruz. Arkadaşlar paylaşsınlar. Hocam dillerine sağlık. Allah razı olsun. Kendi zaviyesinden. O da bir kendi bir zaviyesi var. Baktığı bir köşe var. Tabii tarihçi olmak hasebiyle vesaire. Kültürü var. Efendim malumatı var. Malumatı kesiresi var. Dolayısıyla güzel tespitler yapmış. Ben dinledim yani. Tabii çok vaktim olmuyor. Çorba içerken onu dinliyorum. Öbürünü şey yaparken ama olsun. Ben meseleyi anlamaya çalışıyorum. Dillerine sağlık. Allah var etsin. Allah aziz etsin. Yani şu şeriat yıkılırken efendim maalesef birileri de savunmaya geçmiş. Doğudan, mollalardan falan çok. Şimdi oralara da gidiyor. Tabii orada Tillo'ya gidiyor, Ohin'e gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, oradaki hocalara da çok hürmet ediyor, terbiyeli davranıyor. Bu sefer oradaki hoca efendileri çoğu internet bilmez, YouTube bilmez, adamın ne konuştuğunu duymaz. Onun zahiri hürmetine aldanarak bu da bizdendir zannediyorlar. Tabii bu da büyük bir maalesef yara açıyor, delik açıyor. Çünkü onların talebelerinde dünya kadar yetiştirdikleri gençler var. Onlar ile hayata gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Doğu medreselerinden. Onlar bunları izliyorlar. Hocalarına bildirmeleri lazım. Hocam bu adam size geliyor, hürmet ediyor ama Kur'an için böyle söyledi. Ayete böyle söyledi. Hadise böyle söyledi. Bunları hocalarına bildirmeleri şart. Efendi Hazretleri'ne hep biz bildirirdik. Efendi Hazretleri çıkar kürsüden bunlara reddiye yapardı. Bunların adını verirdi, isim verirdi. Bu reddiyeler yapılmazsa bu din yaşar mı? Yaşamaz. Bu şahsi özel bir kapışma sayılamaz. Bunu kimse efendim Cübbeli hesabını çoğaltmak için, takipçisini artırmak için ona çatıyor, buna çatıyor. Bunu bana diyen en büyük iftira etmiş olur. Ben hesabımı artırmak isteseydim herkesle iyi geçinirdim. Şu anda benim İsmail Ali'ye hiçbir sorunum olmasaydı hep onlar beni met ediyordu. Öyle mi? Ama yanlış yaptıklarında yanlış dedim. Beni seven azaldı. Azalsın. Allah sevsin, Resulü sevsin, Efendi Hazretleri sevsin. Ben yarın Efendi'nin yüzüne nasıl çıkacağım? Resulullah'ın yüzüne nasıl çıkacağım? Mahşere nasıl çıkacağım? Birilerine hoşaf soğutup kuyruk sallayamazdım. Çünkü yanlışları gözümle gördüm. Batılı gözümle gördüm. Efendi'ye hıyaneti gözümle gördüm. Yaşadım. İçinde yaşadım. Durabilir misin? Şimdi dolayısıyla yani ben beni seven artsın desem et diye süt diye dokunmadan kıssadan hisseler, evliyadan menkıbeler. Okuşunu gir cennete. Ama benim sohbetlerimde o da var. Reddiye de var. Çünkü ben reddiyesiz duramam. Ben reddiyesiz dursaydım Adnan Oktar'ı kim önceden tespit ettirecek? FETÖ'yü kim önceden milleti uyaracaktı? Süleymancılar meselesine tabii Süleymancılar demeyelim. Onların cemaati esasen nezih bir cemaattir. Ama bu Kuruş Çetesi diyelim. Kuruş Çetelerini falan bunların hepsinin yanlışlarını efendim şeyhlerine Mehdi dedikleri vesaire bunların hepsini evvelce anlattım. Bu kürsüden bir 10 sene evvel konuştuğum var. Yani belki o zaman tabii şeydeydik. Belki buranın da eski yerindeydik. Sanki ben burada yaptığım o konuşmayı hatırlıyorum. Ama burada da eski bina vardı ya. 30 sene bina vardı burada. Prefabrikten babam yaptırmıştı. Dolayısıyla prefabrikten ya çelikten yani. Ondan sonra biz bunların hepsini konuşmak durumundayız. Bunları önden konuşmazsak, milleti uyarmazsak çocuğunu kalkar o üniversiteye verir. Şimdi bunu Mehmet Görmez bir üniversite açmış. Yani üniversitenin adını da söyleyeyim size de çocuklarınızı aman vermeyin. İslam Düşünce Enstitüsü. Görmez bunun başında. İslam Düşünce Enstitüsü. Burada konuşmalar yaptırıyor birilerine. Kendi de konuşuyor. 2 sene evvel burada bir konuşma yapmış. Şimdi konuşma yapanlardan birisi kim? Kur'an'ın %40'ı değiştirilmeli veya çıkarılmalı diyen Mehmet Aydın. Tabii bu adam çok meşhur. Evvelce onu Ali Eren Hoca da yazdı. Hepimiz ne reddiyeler yaptık. Eskiden biliyorsun Diyanet'ten sorumlu FETÖ zamanındaki devlet bakanıydı. Diyaneti bu mahvetti. Diyaloğu, miyaloğu hepsini sokan bu Mehmet Aydın. Şimdi bu Mehmet Aydın bu İslam Düşünce Enstitüsü'nde konuşma yapıyor mesela. Meşhur bine benim reddiye yaptıklarımdan Şaban Ali Düzgün. İlmi Kelam dalı başkanı yani itikat dalı başkanı Ankara İlahiyat'ın. Bu adam da ne dedi? Alın yazısı diye bir şey yoktur. Çocuğu öldü diye adama Allah'ın kaderi kazası razı gelelim diyoruz ama aslında onu biz onu teselli etmek için söylüyoruz. Yoksa o çocuk orada çıkmasaydı arabada vurmayacaktı. Araba geçmeseydi çocuk ölmeyecekti bilmem ne. Bu şekil konuşan bir adam. İlmi kelam kime kalmış? Bunlardan diploma almadan müftü olamıyorsun. Hatta şimdi diplomayı ilahiyata çektiler. Belki imam bile olamayacak ilahiyattan çıkmayana. Çünkü mezun çoğaldı. Mezun çoğalınca şeyi yükseltiyorlar çıtayı. İlkokul bile yetmiyor şimdi. Ortaokul yetmiyor. Böyle gidiyorlar. Bu adamlar konuşma yapıyor. Üstüne bir de tüy dikmek üzere kendi enstitüyü kurucu olarak işte dekandır orada herhalde. O da orada konuşma yapıyor. Bu konuşmayı ne zaman yapmış? 2 sene evvel yapmış. Nerede yaptım? Özel ortamda yaptım. Lan özeli mi olur? Talebeye yapmış. Bu şimdi diyor yayıldı diyor bilmem ne diyor. Peki ben bundan özür diliyorum. Bu benim görüşüm değişti. Ben bu görüşte değilim demiyor. Neymiş? Bu usule göre ben konuştum. Yahu Kur'an ve sünnet varken usul ne furu ne kardeşim. Ayet hadisten bahsediyorsun ya. Şimdi burada konuşmayı aynen çözdürdüm. Yani sizin kulaklarınızı mülevves etmemek için ses kaydını paylaşmıyorum. Siz bana inanıyorsunuz. Zaten ses kaydı YouTube'larda mevcut. Herkes paylaşmış. Reddiyeler yapılıyor. Yani reddiyeler yapılıyor derken böyle bir meşhur marka hoca efendilerden bir reddiye duymadım. Ama birileri müdafaa ettiğini duydum. Çok üzüldüm. Mesela Resul Tosun 7 sene diyor Diyanet İşleri makamını hakkıyla dolduran diye met etmiş. Ben bunu beklemezdim. Çünkü alim adamdır. Sonra Efendi Hazretleri'nin çeşmesinden su içmiş kayınpederi İhvanıdır, dedemin ahretliğiydi, bizim sevdiğimiz. Yani bizimle bildiğimiz bir insan bunu demiş. Ben şok oldum. Yani Ahmet Şimşirgil Hoca'dan duydum tabii. Onda, o kayıtta o da geçiyor. Ahmet Hoca'yı iyi dinleyin. O da güzel farklı zaviyelerden konuşuyor yani. Kafanız açılır. İlminiz, şuurunuz artar. Onu mutlaka dinleyin. Ben paylaşıyorum şimdi. Mesela orada ya 7 sene bu adam Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı yapmış. 7 senede Diyanet İşleri Başkan yapmış. Yani 14 sene Diyanet'te. Bunun zamanında dinler arası diyalog ne kadar artmış. Bunun zamanında Mevlüt'ü Nisan'a sabitlediler. FETÖ'nün Mevlüt ayına. Bunun zamanında neler oldu? Ondan sonra mücadele ettik. TGRT'de falan çıktık vesaire. Yeniden işte Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız el attı da Mevlüt'ü Rebiülevvel'e döndürdü elhamdülillah. Ondan sonra Allah ondan razı olsun Tayyip Bey'imizden. Yani bu işlerde hep yardımcı oldu Ehl-i Sünnet'e yani. Ondan sonra daha ne dolaplar döndü yani. Onun döneminde, onun Diyanet döneminde Halis Aydemirlere bir şey dememiş, efendim Kur'an vahiy değildir diyen adamları Kur'an Mer'de konuşturdu. İşte Mustafa Öztürkler Kur'an Mer'de Kur'an vahiy değildir diyen adam yani. İşte bütün bunlar hala işte YouTube'larda videolar çekiyor, neler çekiyor, neler çekiyor. Hala neler yayınlıyor yani. O Mustafa Öztürk kendisi artık şey olmuş herhalde YouTube'dan para kazanmanın tadını aldı biraz. Her dakika bir şeyler yayınlıyor. Şimdi nasıl zehirliyor adamı, nasıl zehirliyor? Bir konuşmaları dinlesen Allah Allah dersin yani. Şimdi burada hiç ayet hadis bunlarda hüküm ifade etmiyor hiç. Şimdi bak yaptığı konuşmanın sesli kaydı, görüntülü sesli şeyi çıktı. Ben dinledim. Dinlemeden konuşma olmaz yani. Ama tabii kelimeler oynamasın diye. Tabii bütün kelimelerini okumayacağım. Kulaklarınızı da telvis etmeyelim diye. Ama şu konuşmadaki lafa bak. Başlıyoruz. Bir şer'iyet var, bir meşru'iyet var. Şer'iyet nedir, meşru'iyet nedir? Anlıyorsunuz. Şer'iyet herhangi bir hükmün, kendi anlatıyor, yani bu kendisi. Herhangi bir hükmün şeriattaki varlığını ifade eder. Şer'iyet ne demekmiş ona göre yani? Şer'i diyoruz biz, şer'iyet demiyoruz da. Şer'i, bir iş şer'idir. Ne demek? Şeriatta var. Yani şer'iyet ne demekmiş? Bir hükmün şeriattaki varlığını. Şeriat nedir? Kur'an, sünnet işte. Şeriatın delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fuka. Şeriatta varlığını ifade eder. Demek ki şer'i demek bir hüküm şeriatta var demekmiş. Öyle söylüyor şimdi. Doğru mu? Doğru. Mübarek doğruya doğru da. Allah Allah ne korkuyorsunuz? Ödünüz kopmasın ya. Türkçe anlamıyor musunuz? Arapça konuşmuyorum ki ya burada. Tamam. Bir hükmün şeriattaki varlığı ise dinin temel kaynaklarında yani naslarda, nas kesin delil, daha açıkmış Kur'an'da sünnetteki varlığını ifade eder. Doğru mu?
5: Doğru.
2: He?
5: Doğru.
2: Tam korkmayın ya. Bir şey yok. Daha sapıtmadı yani dur. Şu anda doğru konuşuyor. Mübarek iki doğru konuşmadan üç, seni saptırabilir mi? Tamam mı? İki bal bir zehir. Üç lokma bir hançer. Ondan sonra dinin imanına gitti. Bak şimdi doğru konuşuyor işte. Şimdi bir hükmün devam ediyoruz konuşmaya. Şeriatta var olması. O hükmün bir ayette bir hadiste var olması. Onun şer'iliğini yani şer'iliğini demek şeriatta var olduğunu ifade eder. Doğru mu?
5: Doğru.
2: Bak cesaret gelsin ya. Ne korkaklığı bırakın. Yasal olan şer'idir. Yasal demek şeriat yasası yani. Şimdi laik düzenin yasasından bahsediyorum. Yasal olan şer'idir. Yani yasal demek kanun, kural olan şeriatta olanlar yasaldır tamam. Şimdi bir laf sokuyor şimdi. Buraya kadar hiçbir arıza yok. Şimdi bir laf sokuyor. Adil olan meşrudur. Şimdi buradan da bir şey anlamazsınız. Daha zehri tam kusmadı. Daha şimdi zehri kusmadı şimdi. Adil olan meşrudur. Şimdi yukarıda ne dedi başlarken? Şer'i ile meşruyu birbirinden ayırdı. Halbuki bize göre her şeriatta olan meşrudur. Her meşru olan şeriatta vardır. Doğru mu?
5: Doğru.
2: Şimdi bu baştan ne diyor? Bir şer'iyet var. Bir de meşruiyet var. Meşruiyet var. İkisini birbirinden ayırdı baştan. İlk şimdi burada ikisini birbirinden ayırdığına göre aşağıyı oraya bina ederek milleti kafir edecek. Şimdi bunun bu aşağıdaki lafına inanan kafir olur. Şimdi aşağıda konuşacağı laflar var, dikkat edin. O laflara inanan da kafir olur, konuşan da inanarak konuşan da kafir olur. Elfazı küfür %1500. Vallahi billahi tallahi elfazı küfür. Hiç şey yok. Hani fiten hadisleri sorumludur falan, onları da tekfir edemiyorsun. Şimdi bak, adil olan meşrudur. Buradan tam bir şey netleşmiyor. Şimdi devam ediyor. Şer'i olan her şey meşru mudur? Yani şeriatta, Kur'an'da ve sünnette olan her şey meşru mudur? Soru bu. Bu sorulacak bir şey mi ya? Size soruyorum. Ey Müslümanlar, ha burada var kaç yüz kişi? Kadın erkek belki bine yakın. Soruyorum. Şeriatta olan her şey meşru mudur?
5: Meşru
2: olur. Tamam. Bunun için dekan olma lüzum var mı?
5: Yok.
2: Gavur olma lüzum var mı?
5: Yok.
2: Bu kadar. Soruyor. Soru bu. Her şer'i olan meşru mudur? Dikkat. Dikkat. Benim acizane kanaatim. Konumuz ayet hadis. Konumuz Kur'an sünnet. Kendi konuyu Kur'an sünnetten açtı. Bu konuda kanaatim denilecek pay var mı?
5: Yok.
2: He? Ha, ayet hadis olmasa, içtihat olsa, diyelim ki Hanefi de şöyle, Şafii de böyle, Hanbeli de böyle, sen de dersin ki bu zamana göre bilmem ne, dört mezhepten çıkmamak kaydıyla mesela bu müçtehidin şeyi daha uyarlanabilir, şu anda uygulanabilir hali var. Hani mesela diyoruz organ naklinde Hanefi'de fetva yok, Hanbeli'de fetva var, adam da böbrek nakline gidecek mesela, Hanefi'de fetva yok ama bu hayati bir meseledir, o adam da ölmüyor, bir böbreğini verince o da yaşama devam ediyor. Mesela Hanbeli ile amel ediyorsun böbrek nakli mesela. Konu bu değil ki. Konu bu değil. Konu ne? Konu Kur'an ve sünnet, şeriat, Kur'an ve sünnet. Burada kanaat geçer mi? İşte diyor, benim acizane kanaatim, her şer'i olan meşru değildir diyor. Yani şeriatta olan her şey meşru değildir. Peki meşru değildir'in karşılığı nedir Türkçe'de? Gayri meşrulu. Yani bir şey Kur'an'da ve sünnette olabilir ama meşru olmaz. Yani gayri meşru olur diyor. Açıklıyor, dur da. Ama her meşru olan şer'idir diyor. Yani meşru olan her şey şeriatta vardır. Bu tamam. Ama şeriatta olan her şey meşru değildir. Bu elfazı küfürdür. Çünkü Allah gayri meşru bir şeyi Kur'an'da, sünnette helal etmez. Sen burada ne demiş oluyorsun? Kur'an'da, sünnette var ama meşru değil diyor. Bak şimdi dahası var. Şer'i olan yasaldır diyor. Yani şeriatta olan bir şey kuraldır, kaydedir, hüküm ifade eder. Ama diyor meşru olan adildir. Şimdi deminkini anlamadınız, şimdi daha iyi anlayacaksın. Meşru demek adaletli olan. Yani diyor bak açıklıyor. Meşruiyet, bir şeyin meşru olması bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Peki şeriatta olup da adalete, ahlaka, fazilete uymayan ne var? Yok ne var? Misal veriyor. Misal veriyor. Misal veriyor. Şeriatta var diyor ama diyor adaletli değil diyor. Tabii tabii açıkça söylüyor. Meşru değildir diyor. Her şer'i olan meşru değildir diyor. Şeriatta varsa hüküm de vardır, yasaldır ama meşru adil demektir. Bu adil değildir diyor. Meşruiyet bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Meşruiyet budur diyor. Şer'ilik bu değildir diyor. Yani şer'i olan, Kur'an'da sünnette olan bazen diyor yani bazen adalete, ahlaka, fazilete uymaz diyor. Ama Kur'an'da sünnette vardır diyor. Allah Allah. Mesela şimdi buna misal veriyor. Kur'an'ın diyor bakarsanız diyor köle ve cariyelerle ilgili diyor Kur'an'da hükümler var diyor. Bu diyor efendim şer'idir. Şeriatta var diyor. Ama diyor meşru değildir ve adaletli değildir diyor. Evet öyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp yaptı mı? Yaptığı bu kadar harplerde köle ve esirler aldı mı? Hayber'de aldı mı? Vesair harplerde köle ve esirler aldı mı? Bunlar hakkında Kur'an'da ayetler, hükümler, fidye mi alacak? Parayla mı salacak? İşte Kur'an'da fedar berrikab, işte efendim kafirlerle savaştığınız zaman boyunlarını vurun.
9: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
7: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
8: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
10: Şimdi reklamlar.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
2: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
1: Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
11: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
2: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 1-923-1-923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimiz

0: videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı Yurt Dışı Küçükbaş Kurban Bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: Selamu aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
3: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Haşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
7: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org
8: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil,

0: Hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
5: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
6: Hatta ida eskantum feşüttül vesakafeyi mâmennem bâdüvey mâfidân ister fidye alın salın ister işte efendim azat edin, azat etmek de çok sevap, ayrı dava. İsterseniz istihdam edin ama yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, kendinizin sofrasına kendinizin giydiğinizden giydirin, azat edin. Bunlar ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştı mı? Savaştı. Bu savaşlarda köle ve esirler aldı mı? İşte bu diyor, ayetlerin satır aralarından köleliği çıkarırsanız, kölelik şer'idir, yani köle almak. Şeriat da var ama meşru değildir diyor. E bunu ben mi yaptım kardeşim? Resulullah yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şeye nasıl meşru değil diyorsun? Ondan sonra şimdi yine diyor, diyelim ki diyor hadisi bakarsın babaanne çocuğunu döver, babası annesi çocuğunu. E buyuruyor yani say hadiste 7 yaşında namazı emredin, 7 yaşında namazı kılmazlar, 10 yaşında da namazı kılmazlarsa hafifçe yani kolunu bacağını kırın demiyor ki hadis-i şerifte, hafifçe biraz okşayın yani namazı kıldırın diyor. Şimdi diyor hadiste bu var diyor ama meşru değildir diyor. Ne demek ya, bir adam Resulullah'ın emri mucebince çocuğu 10 yaşına gelmiş, yavrum namaz kılmıyor bilmem ne, çocuğuna namaz kıl dedi, biraz sert konuştu, bir şey yaptı, meşru değildir diyor. Bak, meşru değildir. Meşru ne demekti? Adil demekti ona göre. Yani bunlar adaletli değil. Allah Allah. Peki kardeşim sen ne konuşuyorsun? Mesela diyor hırsızın cezasının kolunun kesilmesi şer'idir. Hırsızın kolu vessariku vessarika diyor. Çalan erkekle çalan kadının fakta ve devma cezaen bima kesebâne kâlem minallâhu lâ aziz nakim. O ayetleri okumuyor da. Zaten Arapça bir şey konuştuğu da yok hiç. Dolayısıyla bu ayete göre hırsızın kolunu kesmek şu anda yürürlükte değilse de, bu kanunlarda geçerli değilse de, şimdi şeriat tatbik edilmiyor ki. Peki şeriat kanunları Osmanlı dahil hepsi bu kanunla amel etti mi? Etti. Ve memlekette hırsız kaldı mı? Şimdi ne oldu? Her mahallede Osmanlı'nın 650 senede 36 hırsızlık vakasını şey ediyor. Yani eli kesilen belki 6 tane çıkıyor. Çünkü her hırsızlık vakasında da olmuyor ki. Mesela diyor ki Hazreti Ömer bunu tatbik etmedi diyor. Kıtlık senesinde diyor. Hazreti Ömer tatbik etmediği için diyor. Bu diyor gayrimeşrudur diyor. Ya arkadaş Kur'an'da ayet var. Hazreti Ömer niye tatbik etmedi? Kıtlık senesiydi. Adam açlıktan bir şey çalmış. Açlıktan çalmakla zaten ceza düşüyor aç olduğu için. Ceza düştüğü için Hazreti Ömer onu tatbik etmedi. Hazreti Ömer Allah'ın Kur'an'ını mı değiştirdi ya? Bir de Hazreti Ömer'e iftira. Allah Allah. Şimdi diyor ki Kur'an'da diyor sen diyor hırsızın kolunun kesilmesini şeriatta bulursun ama diyor meşru ve adil değildir diyor. Peki o zaman Allah adaletsizliği mi emrediyor? İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba. Öyle mi? Her cuma bütün hatipler, o diyanetin hatipleri bu ayeti okuyup da hutbeden iniyor. Minberden inmeden önce son okudukları ayet nedir? Allah adaleti emrediyor. Diğer ayette de i'dilû ve akrabû'l-takva. Adaletli olun Kur'an. Şühedâ bil-kıst. Hep adalet. Kur'an bütün adaleti emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hüküm verdi ganimetleri taksim ederken orada münafığın biri çıktı ne dedi? Ya dedi bu taksimatı yaptın ama adalet adilane yapmadın dedi. Hazreti Ömer kesim kafasını dedi çekti kılıcı da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdurdu şimdi adamlarını öldürüyor demesinler. Bu münafık ama ne yapalım? Cemaatin içinde duruyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Femen yâdil izâlem yâdillâhu resûlü. Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim adalet yapacak? Yani adam Resulullah'a kalktı diyor ki sen adil değilsin dedi ya. Münafığın biri çıktı. Şimdi Allah ve Resulü adaletsizse dünyada adaletli mi var? İn Allah kendi emrettiği şeyin tersini yapar mı? İnne Allah ye'muru bil adli. Allah adaletli olmanızı emrediyor. Peki kendi hırsızın cezasının kol kesmeyi tayin ederken ne yapmış? Meşru değilmiş, adil değilmiş. Bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Utanmadan, sıkılmadan talebelere bunu okutuyor. Şimdi bu enstitüye talebe verilir mi ya? Burada okuyan nasıl çıkar ya? Şu adamın konuştuğu laflara bak ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ehli kitap hanımlarıyla evlenmek diyor. Ayete bakarsan diyor. Yani ehli kitapla evlenilir meselesi. Şeriatta, şeriatta var diyor. Ama meşru değildir. Nasıl meşru değildir? Adam Hristiyanla evlenmiş. Zina mı olacak? Bunun çocuğu piş midir? Veled-i zina mıdır ya? Kur'an'ın müsaade ettiğine, ayet hadiste müsaade edilen bir şeye gayri meşru denir mi ya? Ha tercih edilmemesi, yani Müslümanla evlenmesi, hatta Müslümanla bile her Müslümanla evlenmez. Namaz kılmayan kadını bile alma. Müslümanı alırken bana sorarsan, namaz hiç kılmayan, namaz kılmayanla mesela evlenme. Tercih olarak ben sana ama onunla evlensen haramdır, zinadır der miyim? Demem ama sen sorarsan bana alacağın kız namaz kılıyor mu kılmıyor. O zaman başlasın biraz devam etsin bakalım. Namaz kılmayan kızla evlenilmez. Veyahut da kızı adama veriyorlar. Soruyorlar adam zengin şudur budur maaşı iyi. Ama namaz kılıyor mu kılmıyor başlayacak. Başlayacak lan olur mu ya? Bu zamana kadar kılmamış başlayacak. Ya başlamazsa namaz kılmayana kız verilmez. Ama tamam da şimdi diyelim hasbelkader evleniyorlar. E ben şimdi onlara zina yapıyorlar çocukları veled-i zinadır mı diyeceğim yani? Namaz kılmıyor diye kafir olmuyor ki mesela. Tamamen büyük günahkar oluyor. Ayrı dava sen nasıl gayrimeşru dersin? Bir de meşru ile adili yan yana koyuyor. Bak şer'i başka bir şey diyor, meşru başka bir şey diyor. Adalet, ahlak ve fazilet meşrudadır diyor. Onun için sen Kur'an'da sünnette bir şeyler bulursan onlar şer'i olur ama diyor meşru olmaz diyor. Yani adaletli ve ahlaka uygun olmaz diyor. Allah hangi ahlaksızlığı serbest eder ya? Allah hangi adaletsizliğe Kur'an sünnet yol vermiş ya? Göster! Gösterdiği de bunlar. E o zaman senin ne farkın kaldı kardeşim? Biz o zaman hırsızın kolu kesilecek zaman geçti. Bu zamanda kısas kalmadı efendiler diyenlere biz ne diyorduk? Stalin gibi kafir demiyor muyduk? E şimdi bunu ben ilmi usule göre anlatıyorum deyince sana çok allame mi diyeceğimizi zannediyorsun? Sen Kur'an'ın zamanı geçti diyorsun. Zaten bir konuşmasında da diyor ki o bu konuşmada değil. ölmüş adamların içtihadı devam eder mi etmez mi, onlarla uyulur mu uyulmaz mı ihtilaflıdır diyor. Yine kendi kanaatine göre ölmüş adam. Kim ölmüş? İmam-ı Azam. Kim ölmüş? Bütün mezheplerin imamları ölmüş. Ölmüş adam, içtihat diri bir şeydir diyor. Ne demek diri bir şey? Bugüne göre şey yapacak. İşte onun için Yeni Şafak'ın başyazarı İsmail Kılıç Arslan ne diyordu? Memlekette Mehmet Görmez gibi öyle alimler var ki bundan evvel geçmiş 1000 senelik icmağı bozabilecek güçtedir diyordu. İşte İsmail Kılıç Arslan zihniyeti. Şimdi ne diyecek bakalım? Allah'ın Kur'an'ında var ama meşru değildir diyen Mehmet Görmez hakkında ne diyecek bakalım? Belki de insaf eder, der ki bu lafı yanlıştır, böyle laf mı olur der belki. Ben de demesini beklerim. Ama demiyorlar. Şimdi Resul Tosun gibi bir hoca abimiz diyelim, benden de yaşı da vardır belki fazla. Yani nasıl der ki 7 sene makamını hakkıyla doldurmuş? Bu lafın üzerine yorum yapılır mı ya? Bu lafın üzerine dersin ki 7 sene makam kimlerin eline kalmış? Eyvah! Bu memlekette Diyanet 14 sene bu adam yönetmiş. Başkan yardımcılığında sayarsan. İşte bozukluk nereden geliyor? Bozulma nereden geliyor? İşte bunları yavaş yavaş alıştıra alıştıra, yakında Kur'an'da var ama İslam'da yok. Hadiste var ama İslam'da yok diyecekler. Zaten onu diyor zaten şu anda. Dolayısıyla diyorum, bak dikkat et. Dolayısıyla bu şer'i olanı fıkıh belirler. Bak bir de bir fıkıhla usulü fıkıh birbirinden ayırmış. Bir de böyle bir şey. Böyle bir saçmalık, böyle bir zırvalık hiç yok. Meşru olanı usul belirler. Şimdi birileri de diyor ki o usulden anlatıyor, siz anlamıyorsunuz. Ulan neyi anlamıyorum? Diyor ki Kur'an'da sünnette olan şeriatta vardır ama meşru olmayabilir. Bazıları şeriatta vardır ama meşru değildir diyor işte. Daha ne diyecek adam? Bunu da usul, şeriat fıkhın alanıdır, meşruiyet usulün alanıdır. Ya usul diye bir şey, şeriatın delillerinde usulü fıkıh diye bir şey var mı ya? Usulü fıkıh, fıkıhla ilgili sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü hadis sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü tefsir sonradan çıkarılmış. Usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir, bunların hiçbiri Kur'an'ın sünnetin önüne geçebilir mi ya? Ayetin hadisin önüne geçebilir mi ya? Onlar ayet hadislerden anlayarak o kaideleri ulema çıkartmışlar. Şeriatın delilleri 4'tür. Kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet hadis-i şerifler, icma ümmet müçtehitlerin bir meselede birleşmesi, kıyas-ı fukaha, fıkıh alimlerinin sonradaki onlara benzeyen meseleleri kıyas ile hüküm vermesi. Sen ne diyorsun ya? Şimdi diyor şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için kat edeceği mesafeler var. İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa Allah Allah, ayet geldi hırsızın elini kesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç aşama bekledi? Ondan sonra bir hırsızlık olayı oldu. Efendimiz elini kesti mi? Kesti. Ezzani ve zani teclükülle ve halim ve mühetecelde zina eden kadın erkeğini 100 sopa vurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet geldiği üzere hemen bu olay yaşandığında şeriatın cezası had cezası olarak 100 sopayı vurdu mu? Vurdu. Rejim cezası uyguladı mı? Uyguladı. Diyelim ki iftiradan 80 sopa Nur suresine göre iftiradan 80 sopayı cezası uyguladı mı? Uyguladı. İçkiden sopa had cezası, darp cezası uyguladı mı? Uyguladı. Şimdi bak ne diyor? Bir şey ayette olsa bile hatta bak şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için. Yani şer'i bir hüküm dediğine kendi anlattı. Kur'an'da hadiste olan şer'i bir hüküm. Ama bu meşruiyet kazanmıyormuş. Kazanması için kat edeceği mesafeler varmış. Onları da bu belirliyormuş. Tamam mı? İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa şer'i olsa da yani Kur'an'da hadiste olsa da meşruiyet kesbetmez diyor. Meşruluk kazanmaz diyor. O aşamalar ne ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi ayetten o anladığını amel ederken şu aşamalar var, bunlar bu aşamaları geçtiği için ben buna tatbik ediyorum diye böyle bir hadis var mı? Resulullah'ın tatbikatı, şeriatı ilk tatbik eden kimdir? Şeriat kime indirildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlk tatbik eden kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun tatbik ettiği şeriatta hırsızın kolu kesilmiş midir? Onun tatbik ettiği şeriatta köle esir alınmış mıdır? Anladın mı? Onun tatbik ettiği şeriata göre olan Kur'an'daki hükümler, hadisleri de geçtim. Adam Kur'an'daki hükümleri bir tane hadisten misal veriyor, üç tane Kur'an'dan misal veriyor. Zaten Kur'an'ı güme götürdü. Bunların diyor meşruiyet kazanması için diyor 10 aşamayı aşmamız lazım. Ondan sonra efendim Nas adını alması için daha büyük aşamalar vardır. Bunun hükme dönüşmesi için daha büyük aşamalar vardır. Hükmün uygulamaya konuşması için daha büyük aşamalar vardır. Meşruiyet kesmesi, uygulanabilir olması için yine kat edeceği mesafeler var. Hangi bir dinde böyle bir şey var ya? Ya Kur'an'da hırsızın elini kesin ayetini görüyoruz. Resulullah da bunu uyguladı mı? Uyguladı. Burada arada bu kadar mesafe kim gördü ya? Hangi kitapta, hangi müçtehitte 1400 senedir bir kişi çok zırvalayanlar oldu ama bir kişi bile çıkıp da en batıl olan bile inkar etti. Hadisi inkar etti. Hadis delil değildir dedi. Ona, o başka. Onlar bidat ehli, ehli sünnet dışı, zındık, kafir, mürtet bilmem ne dolu. Fakat şimdi ayette geçen bir konunun hükme dönüşmesi için 10 tane dil bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından. Ya vessariku hırsız, çalan erkek, vessarikatu çalan kadın. Faktahu eydiyom, ellerini kesin. Resulullah bunu nasıl tatbik ettiğine bakacaksın. Nasıl tatbik ettiyse hüküm odur. Bunun da aşaması mazaması kaldı mı? Şimdi demek ki Kur'an'ın diyor satır aralarını okumak lazım diyor. Lan Kur'an'ın satır araları okur mu? Kur'an'ın satırlarını okuyacaksın. Arası okunur mu? Arasını sen dolduruyorsun. Satır araları okunur mu Kur'an'ın hadisin? Kur'an'ın hadisin nasları, delilleri, zahiri manaları hüküm ifade eder. Hünne ümmül kitap diyor. Kitabın aslı muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler ne demek? Nesh olunmamış ayetlerdeki hükümler. Hırsızın kolunu kesilmesi nesh oldu mu? Olmadı. Harp edilirse şimdi yine köle esir ahkamı cari midir? Caridir. Bir cihat olsa, bir harp olsa. Aynı. Bunlar nesh olmuş hükümler midir? Değildir. Ha kıble değişti. Nesh oldu. Tamam şimdi daha Mescid-i Aksa'ya doğru kılamazsın. Anladın mı? Namazın olmaz. Çünkü o nesh olduğunu anlatıyor sana. Bazı meseleler var. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Ayetle, hadisle beyan ediliyor. Bunun hükmü kaldırıldı diyor. E onlar zaten Resulullah Efendimiz veda haccında ne buyurdu Allah? El yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün dininizi kemale erdirdim. Dinde daha sokulacak, çıkarılacak bir şey yok. Ne on aşaması, ne on mesafesi, ne kat edilecek mesafesi. Sen bugün diriler içtihat etsin diyerek Allah'ın ayetini, peygamberin sahih hadislerini, mütevatir hadislerini efendim satır aralarını okuyarım diyerek bütün bunları yürürlükten kaldırmak için bu kadar aşama lazım. Nerede aşama lazım ya? Allah Resulü bunu amel etmiş mi bununla? Etmiş. Kendi bu ayeti tatbik etmiş mi? Etmiş. Sonra neshine dair bir şey varid olmuş mu? Olmamış. Bitti bu iş kesinleşmiş. Daha vahiy gelir mi? Gelmez. Vahiy gelmeyeceğine göre daha neyin içtihadını yapıyorsun? Neyin mesafesini koyuyorsun ya? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعَهَا Câsiye suresi. Habibim seni ben din hükümlerini anlatan şeriat caddesi üzerine yerleştirdim. Sen o caddeye uy. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ Bilmeyenlerin nefslerinin arzularına uyma diyor. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَ Her ümmete şeriat, minhac, yol belirledim. Buyuruyor yine Allah-u Teala. Ne buyuruyor? اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Cahiliyet kararlarını mı arıyorlar? Ve men ehsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. Şüphesiz Müslüman olan imanlı insanlara Allah'tan güzel hükümler veren var mıdır diyor. Sen Allah'ın verdiği hükme meşru değildir, adaletli değildir, ahlaka uymayan hükümler var Kur'an'da diyorsun. Bunu nasıl söylüyorsun? Bunu da hırsızın kolunu kesmeyi misal veriyorsun. Allah benden güzel hüküm veren yok diyor. Sen Allah'ın hükmüne nasıl meşru değil diyorsun? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ İhtilafa düştükleri zaman şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Gelecekler Habibim, seni hakem tayin edecekler diyor. Sonra ثُمَّ لَا يَجِدُوا فَيَنْفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتِ Senin verdiğin karar neyse ondan kalplerinde sıkıntı bile duymayacaklar. Aleyhlerine bile olsa sevinecekler. Resulullah bizi adaletsizlikten kurtardı diye. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Senin verdiğin hükümlere tam teslim olmadan Rabbine yemin ederim onların imanı yoktur Allah buyuruyor. Sen Allah'ın şeriatı ortada, Kur'an ortada, sünnet ortada. Gelip de satır aralarını okuyalım, buralara mesafeler koyalım, aşamalar koyalım. Onun için bunlar hükümleşmemiştir, bunlar meşru değildir diyelim diye talebeyi nasıl imanını zehirlersin ya? Ve zehirliyor, alenen zehirliyor. Maalesef birileri de buna alet oluyor. Hala bunu konuşuyor. Şimdi Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet edilen sahih hadis-i şerif, Tirmizi 2906 rakamıyla, Darimi çok büyük, Kütüb-i Tis'a'dandır, büyük sünen sahibi, 3374 rakamıyla, İbn Ebi Şeybe Bukhari'nin de şeyhidir. Bukhari'nin de şeyhidir, Musannef'inde olacak. 30629 rakamıyla. Şu hadis-i şerif kısaca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif hürmetine bu konuşmayı yapıyorum. Onun şeriatını muhafaza için yapıyorum. Onun dinini bozmak isteyen, talebeleri zehirlemek, gençleri dinsiz, imansız yetiştirmek, reformist, mezhepsiz yetiştirmek isteyenlere karşı konuşuyorum. Allah uyandırsın bu millet. Aman aman, bunun üniversitesine, enstitüsüne bilmem ne, size dünyanın en büyük maaşlarını verse, İslam Düşünce Enstitüsü, yanından geçmeyin. Efendi Hazretleri olsa aynı böyle derdi. İnna setekûnü fitenün, çok fitneler olacak, benden sonra ortalık karışacak buyurdu. Kultu men mehracu minâ ya Resulallah'ın çıkış yolu nedir? Hazreti Ali sordum diyor. Kâle kitâbullah, Kur'an. Fîhî khayberu mâ kablekum ve nebehu mâ ba'dekum ve hukmu mâ beynekum. Allah'ın kitabında öncekilerin haberlerinde bulursunuz. Sizden sonra neler olacak kıyamete kadar onların haberinde bulursunuz. Aranızdaki meselelerde doğru hüküm, hükmü de bulursunuz. Anlatıyor. Levvel faslu leyse bilezli, onun şakası yoktur. O hakkı batıldan ayırır. Vesaire vesaire. Hüve hablullahil metin. Allah'ın sapasağlam sarkıttığı kullarına ipidir. Ve zikrul hakim. Hikmetlerle dolu öğüttür. Ve sıratul mustakim. Dost doğru yoldur. Ve vellezî men terakehu min cebbârin kasamallâh. Hangi zorba zalim Kur'an'ı terk etse Allah onu kırar geçirir. Ve men ibtegalû dâ fî gayri yadallâullâh. Hidayeti Kur'an'dan başka, sünnetten başka arayanı Allah saptırır. Hüvellezî. Bunun için okuyorum. O Kur'an öyle bir kitaptır ki men hakeme bi, kim ondaki hükümle amel ederse adele, adalet etmiş olur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi, Darimi, İbn Ebi Şeybe hadisinde, sahih hadiste Kur'an'la hükmeden adaletli olmuş olur diyor. Sen ne diyorsun? Kur'an'da olup da meşru olmayan, adaletli olmayan şeyler var. Şeriatta var ama adil değildir diyor. Yani Allah adaletsiz mi? Kur'an'da adaletsizlik mi emrediliyor? Kim Kur'an'la hükmederse adalet etmiş olur. Ve men amile bi ucira, onunla amel eden sevap alır. Ve men kâle bi sadaka, onu anlatan doğru konuşmuş olur. Ve men dâ ile hüdye ile sırat-ı müstakim, kim ona davet ederse sırat-ı müstakime davet etmiş olur. Hidayet etmiş olur. Hidayet edilmiş olur. Biz size Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fukaha, şeriatın delilleri dörttür. Bu deliller tamamlanmıştır. Bugün ancak yeni çıkan bazı meselelerde kıyas, fıkıh alimlerinin kıyasları olabilir. Bu kıyasların dışında naslarda, delillerde, farzlarda, vaciplerde, helallarda, haramlarda, meşrularda, gayrimeşrularda asla hiçbir şeyin değişme ihtimali yoktur. Çünkü Allah'ın kemale erdirdiği bir şeyi noksanlığa nispet eden kafir olur. Allah'ın adaletli buyurduğu bir kitabı, bir ahkamı adaletsiz, gayrimeşru gösteren Stalin gibi kafir olur. Elfazı küfür konuşmuş olur. Karısı da boş olur. Bütün yaptığı bundan evvelki sevapları da hapt olur. Allah yeniden imana dönmelerini nasip etsin. Allah hidayet etsin. Yani bunların ellerinden bu yavrularımızı, bu gençlerimizi halas eylesin. Bir an önce bunların gerçek yüzünü teşhir edip rezilliklerini meydana çıkarıp içlerindeki itikat fesadını ve bozukluğunu dışlarına vurdurup Allah-u Teala cüzamlıdan kaçar gibi talebelerin bunlardan kaçmasını acil nasip eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin, amin, amin. Ah Efendi Hazretleri sohbetlerini hazırlıyorum. 5. cildi bitiriyorum. Yani 400'e yaklaştım. Tek tek okuyorum her şeyini. Ya o üniversitelere çatması, o mekteplere çatması, oradaki okunanlara çatması, ne kadar haklı olduğunu, bu büyük veli-i zişanın sözünü tutmayanların ne kadar batıla kaydığını, ne kadar gözümle görerek anlıyorum ya. Medrese, medrese, medrese. Allah aç bırakmaz. Kur'an sünneti elini aç bırakmaz. Diploma dışarıdan da alınabiliyor. İmtihanlara giriliyor, alınıyor. Ama bunlara bir ömür verirsen imanın selamette kalmaz yani. Adamların konuştuklarına bak. Hem de İslami enstitü ya. İslamisi böyle olursa git öbürüne dahi. Git gavurda hiç olmasa senin mezhebine karışmaz. Senin ayetinin, nassının, delilinin hükmüne karışmaz. Buna hoca diye gidiyorsun. Hoca diye gidiyorsun. Onsa diyor ki Kur'an'da gayrimeşru şeyler var diyor sana ya. La havle ve la kuvvete illa billah. 7 Eylül pazartesi medreseler açılıyor. Vahidler Derneği'ni arayabilirsiniz. Vahidler burada. Hoca efendiler, efendi hazretlerine medrese kız talebe göndereceksiniz. Erkek talebe göndereceksiniz. Bunlar efendiye bağlı mı değil mi? Rabıtayı bozdular mı? Bozmadılar mı? İsmail Hacı batıl ehline mi uydular? Bu uydurukçulara mı tabi oldular falan? Bu tehlikeler çok büyüktür. Onun için siz de çoluk çocuklarınızı heder etmeyin, zayi etmeyin. Efendi hazretlerinin nispetinden, bereketinden mahrum etmeyin. Allah rızası için uyanık olun. 0212 bu telefonu kaydedin, kafanıza kaydedin. Yani alan kodu işte bu taraf cep telefonu değil. 588 1 588 588 1 588. Arayın, sorun. Ben şu muhitteyim, şu vilayetteyim. Bana yakın medrese var mı? İşte oğlumu göndereceğim, kızımı göndereceğim. Allah talebelerimize faydalı ilimler, keskin zekalar, salih ameller, ahlak-ı hamide nasip eyleyip, Efendi Hazretleri açtığı çığırı Hazreti Mehdi'ye kadar ulaştıracak kervanı Rabbim selametle yürütsün.
7: Amin.
6: Bizi de bunda hizmetçi eylesin.
7: Amin.
6: Vesile eylesin.
7: Amin.
6: Yardımcı eylesin. Vahitlerimiz çok önemli hizmetler yapıyor. İnşallah hem tasavvuf hizmetleri, Efendisi'nin vekilleri, temsilcilerle ilgili hizmetleri vesaire. Allah o derneğimizi de mamur eyleyip hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Efendi Hazretlerinde buluşalım. Üst kimliğimiz, Efendi Hazretlerimiz, müceddidimiz bize Kur'an sünnete iletti. Bizi dost doğru yola hidayet etti. Bize kendi kafasına hiçbir şey katıp karıştırmadı. Hep bize dostlarının yollarını beyan etti. Şimdi bize düşen o yolu muhafaza etmektir. Allah muhafızlardan eylesin. Zayi etmekten muhafaza eylesin. Evet, Ahmet Müşteba Beşer abimiz vefat etti. Bu Abdülkavi Beşer vardı, vakıflar eski müdürü. İlim Yaymada da başkandı. Babamın manevi babasıydı. Kıymetli bir abimiz. Onun mahdumu da kıymetli bir abimizdi. Vefat etti. Allah gargayı gar rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kıymetli insanlar, kıymetli aileler. İslam'a hizmetleri geçti. Çok zor zamanlarda, garip zamanlarda bunlar hakikaten İslamiyet'i yaşadılar. Ve Müslümanları korudular, muhafaza ettiler. Allah da azaplardan onları muhafaza eylesin. Amin. Onda ruh için Güzin, Seda, Emine, Kadriye, Saniye, Zeynep, Zübeyde, Nihal, Zehra, Züleyha, Gafura, Ayşe, meytelere rahmet eylesin. Kabirlerin nur eylesin. Azapları varsa ref eylesin. Ekrem, Furkan, Alim, Akın, Muhammed, Emin, Cihangir, Musa, Halid, Ömer, Yavuz, Ali, Uras, Gökhan, Murat, Serdar, Oğuzhan, Ahmet, Mahmut, Salih, Mehmet, Vefa, İsmail, Süleyman, Hakkı, Mustafa, Ferhat, Babur Şah, Şaban Kazım, bu meyitlere de bak, bir tane de benim adımda da var. Ahmet Mahmut az bulunur. Ölüyor yani, Ahmet Mahmut da ölüyor, Mehmet Ahmet de ölüyor. Herkes ölüyor yani. Bir gün bir mezarlığa gittim, birini defnediyoruz. 500 evler tarafında var 30 seneden fazla yani, mezarlıkta da kalabalık vardı. Ben de gittim bir kenarda oturuyorum falan. Bir mezarda bir de baktım, mezarın bir taşına bakayım dedim. Ahmet Mahmut. Ünlü de var mı? Ünlüsü de var. Ulan babası kim? Yusuf Ünlü. Allah Allah dedim. Mezarımızda hazırlamışlar da biz dışarıda duruyoruz. Yani isim benzerlikleri de çok oluyor tabii. Amma ve lakin bu bir gerçek ki yakında hepimiz toprağın altına gideceğiz. Ama ruhlarımız ölmeyecek. Allah'ım bu meyit ve meytelerinde ruhlerini şad eyle, azapları varsa ref eyle. Ya Rabbi sana kul, Habibine ümmet olmaları ve Müslüman olarak ölmeleri şartıyla rahmetinle muamele eyle ya Rabbel alemin ve hayran nas. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu Ya Rabbi El Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyet haberdar eyle Ya Rabbi. Bu adak kitabımız çok önemli. Resulullah'ın hatırı için bu kadar salavat-ı şerifine 400 küsur ayet-i kerimeyle memzuc olarak bunları okuyun, amel edin. Burada çok ilim yazdım, anlatamıyorum. Vakit bulamadık. Ha şimdi bir reddiye yapalım dedik. Burada kaç tane hadis-i şerif okuyacaktım size. Ama reddiye daha mühimdi. Şeriatı muhafaza daha mühimdi. Onun için siz bu adak kitabını Resulullah'ın hatırı için bu salavat-ı selama sahip çıkın inşallah. Okuyun, okutun, amel edin. Dergide çok ilimler var. Okuyun, istifade edin. İnşallah sihir kitabında zaten maddi, manevi, bütün korunmanız gereken her türlü tedbir öğretilmiş. Özellikle Allah'a güvenmek, Allah'a itikad etmek, Allah'tan başka kimse zarar veremez, Allah'tan başka bir şey yaratamaz. O konular son bapta çok uzun anlatılıyor. Onları, o ayetleri gördüğün zaman zaten Allah'ın izniyle itikad düzeliyor. Allah'a karşı teslimiyet ve itikad düzeldiği zaman hiçbir şey zarar veremez Allah'ın izniyle. İlim, ilim, ilim. Okuyalım, amel edelim. Allah ihlas nasip eylesin. Riyadan, gösterişten, iflastan muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehl-i beytinin sahabesinin, özellikle Halid-i Zeyd-i Mâhib el-Ensâri, Ebu Şehbet el-Hudri ve civarımızda metruf bulunan cümle sahabe ve tabi'in, Hazarat-ı Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain silsile-i meşahımızın, Kutsan Şehrimiz Mustafa İsmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi Halid-i Nurullah'ın Teala'yı Bezzez Efendi, Mevlana Halid Duyavuddin Hacı Abdülhal Mekki, Şah-ı Nakşibend Üveysil Bukhari, Kaddesallahu Esra'ın Ali Hazarat İmam Rabbani Müceddid El-Fisani İmam Masum Hurbetül Hüskar radıyallahu anh ve ecmain Ali Haydar Efendi babamız ve pirimiz, şeyhimiz, müceddidimiz Mahmud Efendi Kaddesallahu Esra'ın Aziz Hazretlerinin, Şehit Bayram hocamızın ruhu şerifine ve gemi kazalarında vefat etmiş kaybolan cümlesinin ervahine ve geçmişlerimizden müminin müminat ervahine şu mübarek gece, cuma gecesinde emsali cibal rahmetler halinde kabirlerine ihsal olunmak üzere El Fatiha.
2: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder Sohbet programını sundu.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
5: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
7: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
8: Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam peşimizde kıymetli kardeşlerim. Yani bu Allah'ın şaşmaz ve değişmez kanunu. Ne kadar kaçsan da, ne kadar korksan da, ne kadar ürksen de bu ecel gelecek mi? Gelecek. Mevlana burada estağfirullah kullen yenfa'kumul firaru in ferartum minel mevti evil katil. Resulüm de ki ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız bu kaçmak size menfaat vermeyecek. Yani ölümden kurtulamayacaksın. Azrail Aleyhisselam peşimizde çünkü. Nice insanlar belki de bu ölümü ertelemek için, ölümü tehir etmek için, ölümden kaçabilmek için belki pek çok şeyler yaptılar ama bundan kaçamadılar. Ne kadar yaşarsan yaşa, bir gün yatıracaklar musalla denilen taşa. Tabii musalla denilen taşa yatmak da herkese pek nasip olmayabilir yani. Evet, hani diyoruz da, hani bir musalla taşındaki saltanat kadar saltanatın olacak. Ha, bazılarına o da nasip olmadı bak. Korona sürecinde ne şeyler yaşadık değil mi ya? Hele ilk zamanlar bu koronavirüs meselesi ilk zamanlar. Yok bu Çin'de yolda yürürken giderken ölenler, ölürken titreyerek can verenler. Bunları kameraya, videolara, haberlere, ana haber bültenlerine bütün dünyaya bir korku salındı yani değil mi? Ha o zaman ne oldu? O zaman hakikaten yani bu Covid-19'dan vefat edenlerde yani kireçleme bile yapılanlar oldu. Hemen torbalara koyuldu, edildi. Ne musalla taşı ne bir şey. Direkt mezarlığa götürüldü, namazı kılındı, gömüldü yani orada. Yani demek ki bu musalla taşı meselesi de aslında bir nimet ha. Herkese demek her şey nasip olmayabiliyor yani. Evet kıymetli kardeşlerim, ölmekten ve öldürülmekten ne kadar kaçsanız da diyor, menfaat vermeyecek diyor. Hakikaten bakıyoruz yani, hani birisi vardı yani Amerikan milyarderlerinden bir tanesi, dolar milyarderi adam ve dünyaya ayar vermeye çalışan kişilerden de biri biliyorsunuz. Bu bakıyorsunuz mesela iki kere adam böbrek nakli yaptırmış. 6 defa kalp nakli yaptırmış. Kalp nakli, kalp ameliyatı değil, bypass filan değil ya, dikkat et yani. Yani başkasının kalbini, hani güya genç, daha aktif çalışan, hani motoru yeniliyor, anlıyor musun? 6. kalp nakli de başarılı geçmiş ve haberlerde vardı hatırlarsanız, hatırlayanlar olur. Hatta ana haber bültenlerinde de adam 99 yaşında 6. kalp ameliyatını yapıyor. Ve ondan sonra da diyorlar nasıl hissediyorsun? Diyor ki hedefim 200 diyor. Ve bu adam 101 yaşında öldü. Demek ki ne yaparsan yap. İstediğin kadar kalp değiştir, istediğin kadar böbrek, ciğer değiştir. He, ecel geldi mi o saatte alacak götürecek Azrail Aleyhisselam. Yani ne kadar yaşarsanız yaşayın. Hani kaçsan da etsen de ne yapsan da yapsan da. Hani ölümden veya öldürülmekten kaçsanız, adam şimdi ya ölürüm diye savaşa gitmiyor mesela diyelim. Peki savaşa gitmeyen ölmüyor mu yani? Yani savaş adam öldürmez, deprem adam öldürmez. Adam öldüren nedir? Eceldir. Evet, hatta ecel ne yapar? Bizi korur yani. Ecelin gelmediyse ne olursa olsun ölmezsin yani. Azrail Aleyhisselam her gün 5 defa her evin üzerinde durur ve her bir ferde 70 sefer nazar eder buyuruluyor. Ya her gün 5 defa geliyor ve her evin efendim fertlerine 70 defa yüzüne nazar ediyor. Sen bile ben bile bir adamı bir yerde görüyorsun da yani çok uzun zaman sonra ne yapıyorsun, hatırlıyorsun, seni bir yerden hatırlıyorum diyorsun yani. Bir kere ya gördün ya görmedin. Peki günde 70 defa yüzümüze nazar ediyorsa Azrail Aleyhisselam, yani bizi hatırlamaz mı? Bizi bilmez mi? Değil mi? Ne kadar iyi biliyor, ne kadar iyi tanıyor. Nerede oturuyorsun, ne yapıyorsun, adresin ne, efendim tavrın, şeklin, şemalin, bunlar değil mi? Azrail Aleyhisselam hepsini biliyor. Peki hoca efendi, yani herkesin yüzüne 70 defa nazar etmesi, bu kadar dünyada insan var, nasıl yapıyor bunu? İşte bu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Azrail Aleyhisselam'a verdiği bir tasarruf yani. Bir anda binlerce insanın canını alabilir mi? Alır. Mevla'nın kudreti efendim buna nedir? Mevla vallahu ala kulli şeyin kadir. Mevla her şeye kadirdir. Dolayısıyla kime ne görev verdiyse o görevi yapabilecek kabiliyeti de efendim istidadı da Allah-u Teala ne yapmıştır? Lütfetmiştir. Hem mesele ne biliyor musun? Şimdi mesela burada sohbetteyiz mesela. Ben buradan anlatıyorum. Siz de dinliyorsunuz. Belki bu esnada da Azrail Aleyhisselam ne yapacak? O 70 nazardan biri de ne yapacak? Buraya çatacak. Değil mi? 24 saat içerisinde sen bir saat sohbet dinlersen mutlaka o nazardan bir tanesi de bu sohbet esnasına denk gelecek. İşte biraz mesele de bu. Yani Azrail Aleyhisselam nazar ettiği zaman bizi hangi halde bulacak? Değil mi? Yani günahta mıyız, isyanda mıyız, haramda mıyız, helalde miyiz, camide miyiz, meyhanede miyiz, kahvede miyiz, neredeyiz? Zikirde miyiz, dedikodu, gıybette miyiz? Sohbet veya Kur'an mı dinliyoruz, şarkı veya türkü mü dinliyoruz? Ya Azrail Aleyhisselam nazar ettiği zaman yani insanın bu da aynı zamanda rabıtasını da güçlendirir. Yani bir kontrol mekanizması oluşturur insan kendisinde. Ne haldeyiz acaba? Hele bir de gafletle kahkaha atıyorsak. Elbette gülünür, tebessüm edilir, şakalaşılır, konuşulur ama bir de haramlarla, bir de İslam'a uygun olmayan şekilde, tavırda, davranışta ve adreslerde ha ha ha hi hi hi eğer böyle tavırlar içerisinde Azrail Aleyhisselam nazar ediyorsa şaşırıyor onlara. Belki de eceli gelmiş, belki de efendim çok kısa bir zaman sonra canını alacak, bir nazar ediyor. Ne gafil adam ya. Halbuki şu kadar zaman sonra canı alınacak, şu tavra bak, şunun bulunduğu adrese bak, şunun meşgul olduğu işlere bak diye belki de ne yapıyor? Tahaccüp ediyor. Demek ki kıymetli kardeşlerim hepimizi çok iyi tanıyor. Azrail Aleyhisselam günde 5 defa her evin üzerinde durup her bir ferde 70 defa nazar ediyor. Canımızı alasıya kadar, o vakit saat gelesiye kadar demek böyle gidecek. Ama bir günde gelecek, o vakit emaneti almaya gelecek. İşte bunun ne zaman olduğunu biz bilmiyoruz. Öyleyse ne yapmak lazım? Hep iyi halde olmak lazım. Hep güzel halde olmak lazım. Hep Mevla'nın razı olduğu yerlerde, adreslerde bulunmak. Hep Mevla'nın razı olduğu amellerle meşgul olmak lazım. Ve tabii ayeti kerime devamında ne buyuruldu? وَاِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Yani ne kadar yaşarsan yaşadın. وَاِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا. o takdirde de yaşatılacağınız süre çok değildir. Yani ne kadar yaşayacaksın ki? Dünyada ne kadar kalabileceksin ki? Nuh Aleyhisselam, bak 950 sene peygamberlik süreci. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا 50 عَامًا Mevla buyuruyor. Biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine peygamber olarak gönderdik. 1000 seneden 50 sene müstesna, noksan olmak üzere ne yapmış? Kavminin içerisinde kaldı. Yani 950 sene peygamberlik görevi, tebliğ davet. Bir de tabii neyi var? Peygamberlikten önceki şey de var, bir hayatı da var. Yani 1000 küsur sene yaşamış bir zata, Nuh Aleyhisselam'a soruyorlar. Ne anladın yani? Dünyadan ne anladın? 1000 sene be, değil mi? Yani nasıl bir ömür? 1000 küsur sene, hatta bir rivayet 1250 sene yaşadığı rivayet edilir. Ne anladın? Ne buyurdu? Dedi ki dünya iki kapılı bir han. Böyle buldum. Bir kapısından girdim, öbür kapısından çıktım diyor. Demek ne kadar uzun yaşasan da, yani bu çok az diyor Mevla. Yaşatılacağınız süre çok değildir. Ve ahirette Mevla soracak. Kale, kem lebithtum fil ardı adede sinin diyor. Buyuruyor ki, yeryüzünde kaç sene kaldınız diye soracak. Kalu diyecekler, lebithna yevmen evbada yevm. Ya bir gün ya da bir günün bir kısmı, bir kuşluk vakti kadar filan yani. Çok kalmadık. Çünkü ahirete göre bekleme süreleri, o mahşer, kıyamet sahneleri, değil mi? Hesap, kitap, sorgu, sual. Yani şimdi onları görünce, bir de ahiret zaten ebedi. Yani şimdi senin buradaki 400 sene nedir ya? 1000 sene nedir yani? Zaten buranın 1000 senesi oranın bir günü. Onlar da diyecekler ki lebitna yevmen evbada yevm. Ya bir gün ya da bir günün efendim çok az bir kısmı kadar yaşadık. Fes'elil adin ve diyecekler ki sayanlara sor. Yani bununla görevli olan melekler yani bizim için bu kadar. Ya bir gün ya bir günün bazısı. Ama sayanlara sor diyecekler. Kale ille bistüm illa galilen lev enneküm küntüm te'alemûn. Ve Mevla buyuracak veya görevli bir melek diyecek ki onlara pek kısa bir süre kaldınız. Çok kısa süre kaldınız. Keşke bunu bileydiniz yani. Yani keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Şimdi farkına vardınız yani tamam. Yani bir günlükten ne olacak? Hani bir yere gidiyorsun, yolculuk yapıyorsun. Bir otelde kalacaksın. Yani bir gün kalacaksın veya yarım gün kalacaksın. Nedir yani? Çok kısa bir zaman hakikaten. Senin bütün hayatın içerisinde o ne yapacak ki yani? Ne kadar bir yer kaplar? İşte dünya, efendim ahirete nispetle zaten İrab'dan mahalli bile yok ama uzun yaşayanlar bile ne yapacaklar böyle diyecekler. Demek ki böyle ne kadar da uzun yaşasan ahirete nispetle çok kısa. Bu demek ki ölüm var. Eynema tekunu yudrikkumul mevt. Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır buyuruyor Mevla. Velev küntüm fi burucin müşeyyede sarp yüksek ve sağlam kalelerde olsanız bile... Yani ne kadar sağlam yerlerde olsan da, kalelerin arkasına da kaçsan, yani savaşta da barışta da ölüm var yani. Anlıyor musun? Hani ben savaştan kaçayım da, gizleneyim de, saklanayım da, Azrail Aleyhisselam'dan kaçabilir misin? Ecelin geldiyse gideceksin yani. Demiş, ya yorganda ya urganda. Bu ölüm var. Kim, nerede, nasıl ölecekse, demek ki Azrail Aleyhisselam o saatte, o yerde, o kişinin ne yapacak? Canını alacak.
7: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
9: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
10: Şimdi reklamlar.
11: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
12: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
6: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızkay yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela.
12: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
13: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
13: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
15: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız.
16: Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
17: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
6: Alâeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz. Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
16: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORK.TR.
18: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
19: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Reklamları dinlediniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
4: Ecir
2: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri. 34. bölüm başlıyor.
21: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî mu'tasâmî illâ billâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد

الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'l Gıfari Şeyh Nu'man ibn-i Beşir radıyallahu teâlâ'tan teral müminine fi terahümihim ve teâtufihim müminler birbirine acıma hususunda birbirine esirgemek hususunda ve tevaaddîm, birbirine sevgi, muhabbet besleme hususunda kemetel ceset, bir beden gibidir. İdeştekâ udun tedâ'â lehu sâiru cesedî bis seheri vel hümmâ. Nasıl ki başı ağrıyan adamın bacağı uyuyamaz, elip ağrıyan, kulağı ağrıyan, değil mi? Dişi ağrıyanın efendim başı uyuyamaz, beyni uyuyamaz. Ne yapar? Bir uzvunda şikayet var ise bütün bedenine davetiye gönderir. Ne der? Sen de uyumayacaksın. Bir taraf sıtma geldi bir tarafımdan, her tarafım sıtma tutacak. Ağrı girdi bir uzvuma, o uzuv ne der? Hadi bakalım biz tek bir bedeniz. Ayrı bir beden değiliz. Tek bir bedenin uzuvlarıyız. O zaman siz de rahatsız olacaksınız der. Ve hakikaten bir yerimizin ağrısı bütün bedenimizi hasta eder ve bizi uykusuz bırakır sabaha kadar. O zaman Müslümansak böyle olmamız lazım. Ama böyle olamıyorsak imanımız kamil değil demektir. Bu beladan kurtulmak için en azından bu sıkıntıyı içimizde hissedelim inşallahü rahman. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem el müslim ehul müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu ana baba kardeşten ileridir. Ana baba kardeşin müşrik olsa, ana baba kardeşin müşrik olsa senin malına varis bile olamaz. Ve senin sevgini, ilgini hak etmez. Aynı mezarlığa bile gömülemezsin. Ama bir Müslüman, bir Müslüman üzerine gömülür. Ne dünyada ne ahirette. Öz bir öz kardeşin olsa, müşrik sana yar olmaz. Ama dünyanın bir ucundaki Müslüman olsa, o sana yar olur. Buyurur ki, وَمَانَتْ تَزْكِيرِ İmam Gazali Hazretleri, vaazın, nasihatın manası nedir? اَنْ يُذَكِّرَ الْعَبْدِ Vaaz eden adam ne yapacak? Hatırlatacak, uyandıracak. En yezkural abdü de oluyor. Yani kendisi hatırlayacak. Sonra en yezkural abdü de oluyor. Kul kendine önce hatırlatacak. Yani vaaz eden bir şey anlatırken önce kime öğüt vermiş oluyor? Kendine. Ben şimdi ağzımdan çıkıyor, kulağım duymuyor mu? Duyması lazım, kulağım duymuyorsa o akılsız olurum yani. Kendine vaaz edecek. Oradan insanlar nasibini alsa alır. Neyi hatırlatacak? Ne aral ahireti. Ahiretin ateşini hatırlatacak. Efendim, azap var, cehennem var. Bunu hatırlatacak. Çünkü bak farkında mısınız? Nereden başladı? Korkutmadan başladı. Müjdelemeden başladı mı? Başlamadı. Kur'an nereden başladı? Ya eyyühel müddessir. Ey battaniyelere, örtülere sarınan Nebi, kum fendir. Kalk, korkut. Uyar, uyar, uyar. Hepsi cehenneme gidiyor bu millet. Bunları uyar. Yani tabii İmam Gazali işte ayet demiyor, bir şey demiyor burada. Benim aklıma geldi yani. Ama çünkü enzirden başladı. Ahiret ateşini hatırlayacak. Hatırlatacak ve taksira nefsi, kendi kusurunu hatırlayacak. Evvela ben vaaz ediyorum. Çıkmışım bu millete, bu millet toplamış beni dinliyor. Tamam da, benim taksiratım var, eksiklerim var. Ne hususta fi hizmetil halik, yaratana hizmet hususunda. Beni yaratan, beni mükellef tutmuş. Bana emirler yollamış, yasaklar göndermiş. Şeriatlar, hudut, sınırlar, sünnetler, neler neler meşru etmiş. Ben bunları doğru yapabildim mi? Kendi adıma yapamadım.
Hiç kabul olmaz.

olacak amel bile gösteremem yani bir tane. Ancak fazl-ı keremine sığınmışım yani. E şimdi sen de, ben kendime bunu söylerken, sen de buradan nasibini alacaksın. Vaaz budur diyor. Allah'a hizmette ne kusurlar etmişim. Bunu düşünecek. Ben yetefekkara. Çok düşünecek. Hem vaaz eden, önce vaaz eden kendi düşünecek. Allah'ım önce bana nasip eyle ya Rabbi. Amin. Konuştuklarımdan, milletin anlamasından önce güzel anlamayı bana nasip eyle. Amin. Kurban olduğum, bana bu noksan işlerden, yanlışlardan dönmek nasip eyle. Amin. Tam sana yönelmek nasip eyle. Amin. Sonra dinleyenlere de hidayet nasip eyle. Allah'ım amin. Kendinize gelince bastınız aminim. Mübarek adam. Ben düzelmeden siz ne yapsa yapacaksınız? E ben de kendimi kurtarmaya uğraşıyorum. Bana da bir kuvvetli amin istemez miydi yani? İsterdi. Ha. Benim de sıkıntım çok. Ya da zannediyorsunuz hoca kurtarmış. Öyle bir şey yok. Ne olacağımız belli değil. İnsan tefekkür edecek. Nerede fi ümrihi? Ömrünü düşünecek. Vaaz efendi, kaç yaşındasın? 53. Belki de buçuğu da var. Ha, nerede geçti el mazi? Geçen ömrü. Sen de şimdi düşün bakalım, kaç yaşındasın? Geçen ömrü. Ellezi, öyle bir hayatı ki fi efna, tükettihu onu. Nerede tüketti bu ömrünü? Biliyorsunuz, dört şeyden cevap vermeden Ademoğlu'nun ayakları yerden, mahşer arazisinden kıpırdayamaz. Mevla'nın huzurunda çakılır kalır. Dört şeyin bir tanesi ani umri fi mebla ve ani umri fi mefna ve an şebabi fi mefna, ikisi de farklı. Gençliğini nerede çürüttü? Ömrünü nerede tüketti? Şimdi benim gençliğim geçti. Bir kısmınızın gençliği çürüdü. Ama içinizde gençler var hala. Onlar hala nerede çürütüyorlar? Çürütmesinler. İnşallah ebedi hayata kullansınlar, yatırım yapsınlar. O zaman çürümez. Ama içki, kumar, maç, haç, film, dizi, bunlar çürütür. Gençliği çürütürsünüz. Çürütmeyin. Biz çürütmemeye çalıştık. Bir şeyler okuyup okutmaya çalıştık gençliğimizde de. Yanlışlarımız olmakla beraber genel ve ekseriyet itibariyle zahiren görüntüye baktığım zaman çoğunu hayırda görüyorum. Yani vakitlerimin çoğunu harcamak bakımından. Evet. Nerede tüketti? Malayaniler, boş işler, boş sözler. Evet. Min husni islamil mer'i terku malayani. Kişinin güzel Müslüman olduğu nereden belli olur? Fuzuli işleri bıraktığından belli olur. Dünyasına yaramıyorsa, ahiretine kar getirmiyorsa terk edecek. Mesela onlara Hadimi Hazretleri misaller veriyor. Ne diyor? Yolculuktan gitti geldi. Yolculukta neler gördüğünü falan anlatmaya başladı. Bunlar fuzulidir diyor. Değil mi? Siz ne diyorsun adama hemen? Yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerini anlat diye başlıyorsunuz. Bu da başlıyor anlatma. Değil mi? Bir küçük şey görmüş. Tilki. Diyor ki öküz kadar tilki gördüm. Millet diyor Allah Allah. Hikaye. Yolculukların hikayeleri diyor bak. Yemeklerin hikayeleri diyor. Ben sana ne dedim? Sinet çekip bilmem ne çekip atmayın dedim. Instagram, WhatsApp bilmem ne öyle yemeği imam bayıldığı çekiyorsun. Yahu kardeşim ne manası var imam bayıldığı adama atıyorsun ya? Sen de mi bayıl demek istiyorsun? Yani yemekleri anlatmak, tavsif etmek, şurada bir şey yedik. Yahu adam artık demiş ki ya gidelim de yiyelim arkadaş, sabaha kadar seni dinliyoruz da ben. Bari sus da biz de gidelim orada anlayalım demiş yani. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ya sanki desen ki dükkanın ortağı ya. Ama fuzulü konuşacak ya, laf lazım. Laf lazım. Diyor, seferlerin hikayeleri, yemeklerin hikayeleri, denizlerin hikayeleri. He? İşte deniz yolculuğuna çıkıyorlar ya, falan. Oho! Bizim oğlan bir ufak küçük balık gösterdi, balina gördüm derdi küçükken. E şimdi adam işte atıyor, bir de dünya turu var bu denizlerde. Gidiyorlar, geliyorlar falan. Ondan sonra anlatıyor mesela, şu okyanusta şunu gördük, bunu gördük. Onlar da dinliyorlar. Halbuki bunlar mubah biliyor musun? Eğer adam yalan katmıyorsa, yalan katıyorsa da dinleyene günah değil. Yalan katan mübalağa yapıyorsa ona günah. E dinleyen de manyaksa zaten yutar. O ayrı bir şey de. Ama dinleyene günah yok çünkü yalana ortak değil adam.
hadi be işine git o kadar da olur mu diyebiliyorsa ne âlâ, o kadar aklı varsa. Değilse de yutsun. Ama ona günah yok. Anlatana günah diyelim. Ve lakin bir adam deniz yolculuğunda yaşadıklarını anlatsa günah olur mu? Olmaz. Yemekleri anlatsa günah olur mu? Olmaz. Yolculukta efendim dağlarda, bayırlarda neler gördü? Olmaz. Şaka yapsa, latife yapsa, gırgır şamata yapsa ama yalan olmayacak. Mizah, yani şaka, yalana, gıybete, iftiraya ve mübalağa, ki mübalağa yalandandır, bir kısımdır. Abartma meselesi yani. Tamam, yani orada bir kazan kaynattınız yani. Değil mi? Yolculukta bir grupsunuz falan, bir kazan yemek, bir kazan kaynattınız. Ama efendim işte sen dersen ki bu kazan işte senin araban kadardı falan, yani bu biraz abartı oluyor. Abartı olduğu zaman ne oluyor? Yalan oluyor. Takriben dersin, aşağı yukarı işte şu kadar bir şey vardı, yemek vardı işte, çanak vardı, kazan vardı, bunlar denebilir. Ama şaka yapayım diye, milleti güldüreyim diye mübalağa yalan, mizah. Ama yalansız olursa şaka yapmakta izin var mı? Var, latife yapmakta izin var. İzin var ama yine de bunlar yararlı şeyler mi? Değil. O zaman nereye girdi? Malayaniye girdi. Sen şimdi ömrünü nerede tükettin? Vaiz Efendi diyor. Önce bunları bir düşün diyor. Fuzuli işlere tükettin diyor. Ancak Kadim Hazretleri şöyle bir şerh koyuyor. Diyor ki, çok böyle bir bunalım oldu. Bunun adına Arapçada vahşet diyorlar. Yani Türkçedeki vahşetten bir değil de yalnızlık hissi yani. Böyle bir sıkıntı, bunalım geldi. Veyahut da mesela sen böyle oturuyorsun. Çok böyle heybetli gözüküyorsun. Millet de seni kibirli zannediyor falan. Allah Allah, adam bize metelik vermiyor işte. Ben tükürünü suratımıza atmaz falan. Böyle bir konumdasın falan. Orada bir şaka falan yapıyorsun. Niçin? Kibri izale için. Ya kendini heybetli göstermeyi ne yapmak için? Bozmak için. Yoksa öyle durursan ciddi, ağır falan. Allah Allah diyecekler. Herkes seni de bir şey de evliya da zannedebilirler. Ondan sonra değil mi? Böyle çok da hürmet ederler falan. Sen de ne yapıyorsun? Bir şaka şamata yapıyorsun. Niye yapıyorsun onu? Hani yalan falan yok. Şundan yapıyorsun. Yani millet desin, bu da bizim gibi adam falan. Aşırı da hürmet de etmesinler. Beni de evliya falan, kavs falan zannetmesinler. Anladınız mı? Veyahut bir yalnızlık hissi doğdu. Böyle bir şey var. Sıkıntı var. Veyahut da bir cenaze yeni defnetmişsin. Hanımının annesi ölmüş, babası ölmüş. Şimdi 3 gün, 5 gün tamam. 3 gün yası var. Ama şimdi unutamıyor değil mi? Ona unutturmak için, yani acısını unutturmak için bir şaka yaparsın. Böyle bir samimi havada bir şeyler konuşursun falan. Bunlara izin var. Niçin? Niyet iyi. Yalan da olmayınca, niyet de iyiyse bu kadar bir şeylere izin var. Öbür türlü hiç konuşmayalım, sırf ayet hadis mi okuyacağız? Buna izin var. Ama vaaz eden bunları hesap edecek. Şimdi öyle vaaz edenler var. Bir ayet hadis okumadan vaaz bitiyor. Nasıl vaaz oldu bu şimdi? Dereden, tepeden geziyor, dolaşıyor. Geliyor El-Fatiha. Ya kardeşim, hiçbir şey anlamadı. Millet ayet hadis yok. Allah buyurdu yok. Resulullah duyurdu yok. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve celle şanu ve celle celal. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Ekserun nâsi zünûben ekserun kelâmen fîmâ lâ yani. İnsanlar içinde günahı en çok olan kimdir? Fuzuli işleri en çok konuşanlardır. Dikkat et. Haram konuşanlar diyor mu? Haram konuşan zaten günaha battı. Yalan demiyor, gıybet demiyor, dedik mi? Fuzuli yani dünyaya faydasız, ahirete yararsız işleri en çok konuşanlar, en çok günahkar. Peki şimdi bu niye günah oldu? Mubaha girsin en fazla. Niye günah oldu? Çünkü diyor Evliyaullah, İmam Birgivi Hazretleri Tarikat Muhammediye'de de söylüyor, fazla konuşmak mutlaka harama çeker. Onun için men kethura kelamu kethura sakatu. Sözü çok olanın sakatı çok olur. Bu da hadis-i şerif. Çünkü işte hani bir atasözü, çok laf yalansız olmaz, çok mal haramsız olmaz demişler. Kaide külliyedir, istisnası olabilir. İstisnası yok demiyorum. Ama malayani çok konuşursa yani, ayet hadis konuşsa sabaha kadar konuşsun. Ama fuzuli laf konuşuyorsa mutlaka harama çekecektir.
Çünkü milletin ne yapmıyor? İlgisini çekmeye çalışıyor, değil mi? İlgisini çekmeye çalışırken de ne oluyor? Bakıyor ki ufak tefek attık, kimse gülmedi. Bu sefer uydurmaya doğru gidiyor ve nihayetinde milletten bir gülücük toplayacak veya ne konuşuyor adam ya, şen şakrak adam bizi nasıl kırdı geçirdi falan filan dedirtmek için, lafının etkisinde bırakmak için biraz da yalandan katması gerekiyor. Çünkü doğrulardan millet o kadar şey değil. Yani normalde herkes biliyor normal. Evet. Bunu düşünecek. Düşünecek benim ömrüm ne fuzuli işlere geçti ve tefekkara düşünecek. Fîmâ beyne yedeyh, önünde olanları, minel akabati, tehlikeli geçitler var. Ya tehlikeli geçitler var. Sırat köprüsü var, mizan var. Ahirette neler var? En büyük tehlikeli geçit ne mesela? Min ademü selametil iman, imanını kurtaramama tehlikesi var. Nerede? Fil katime. Son nefeste imansız ölme tehlikesi var. En büyük tehlike. Bütün evliyaullah'ın korktuğu tehlike. Alaaddin Efendi babamız kaddesallahu sirru 120 yaşındayken vefatından evvel gelene gidene dua isteyene, bu dedenin de, herkesin dedesi olmuş tabii yaş, o yaşa gelirse, bu dedenin hüsnü hatimesi için, yani sonumun güzel olması için dua eden. Sonumun güzel olması için. Ömrü ilimle, irfanla, ibadetle, zikirle geçmiş. Kutbul aktab, gavsul evtad. Koca Ali Adar Efendi Hazretleri. Vurmuş dizine, sabaha kadar kılarmış da, İki rekat namazım yok Allah'ın huzuruna. İki rekat kılamadan gideceğim. Böyle pişmanlık çekermiş. Biz ne yapıyoruz zannediyoruz ya? Hiç de korktuğumuz da yok. Neden? Anlamamışız. Bilen korkar. Cahil ne korkar? Bir dakika sonra kafasını kesecekler. Haberi yok. Ha ha, iyi gidiyor. Mezbahaya giden koyunlar gibi. Çünkü neden? Koyun yani. Aşağı, keşke koyun olsaydık da ahirette hesabımız olmayaydı. Şimdi hem akıllıyız. Mevla bizim için alemleri yaratmış. Buraya bizi imtihana koymuş. Peygamber göndermiş. Hani Efendi Hazretleri bu kadar masraf etti bizim için. Yani bizim manada masraf değil. Yanlış anlama. Yani Mevla bu kadar müsekkarlıklar yapmış. Bizim emrimiz her şeyi amade kılmış. Peygamber, kitap, vay, seni muhatap almış. Mükellef tutmuş. Sen şimdi koyun gibi önünde ölüm var. Ne zaman öleceğim belli değil. Bir saniye sonra hepimiz ölebiliriz. Bu keyif ne? Bu normal akılla olmaz. Yani normal akılda birinde olmaz demek. İşte aklımız yok. Ama işte deli gibi de muamele görsek kurtarırız. Deli de değiliz. Neden? Dünya işinde kar zararı anlıyor muyuz? Dünyadaki kar zararı seçmeseydik deli derler miydi bize? Derlerdi. O zaman da haklı olurdu. Biz de ahirette kurtulurduk. Ama öyle deli de değiliz. Şimdi ahirette deli olmadığımıza bile pişman olacağız. Çünkü aklımız ne yaptı bizi? Zarara soktu. Ya iman kurtaramazsan bunu düşün. Vaiz efendi, millete konuşma yapıyorsun. Sen önce bir kendine vaaz et, sonra insanlara vaaz et. Yani önce kendin düşün bunları. Efendim, en mühim mesele, hüsnü hatimenin sebepleri nelerdir? Suyu hatimenin sebepleri nelerdir? Yani kötü ölmek, imansız ölmek. Mesela imansız ölmenin en büyük sebeplerinden biri zulümdür. Bir insan ne kadar namaz kılsa, ibadet yapsa, karısına haksızlık yapıyorsa, anasına zulüm yapıyorsa, komşusuna zulüm yapıyorsa veyahut neyse, mazlumun ahını alıyorsa, imansız ölme tehlikesi çok büyüktür. Çünkü zulüm adamı son nefeste imanını alır. Yani bak imansız ölmenin, bak içki kumar da öyledir, özellikle içki çok imansız ölmeye sebebiyet verebilir, namazsızlık verebilir, haramlar verebilir, kebair günahlar verebilir. Bu tamam. Ama bunların içinde ilk sıraya sok dediğin zaman zulüm geliyor. Hep zulüm yüzünden zalimler Müslümanken kafir ölmüşlerdir. Onun için zulüm yaparken, gasp ederken, adamın hakkını vermezken, borcunu ödemezken vesaire, şirkette ortaklığı bozup da adama zarar verirken neyse. Evvela şunu düşün, ya son nefeste imansız ölürsem bu adamın bedduasını almayayım. Niye alıyorsun beddua kardeşim? Velev ki zararın olsa, kendi zararını tercih et, mazlum ol, zalim olma.
Yani iki şıktan biri ise mecbur, o zaman da mazlum olmayı seç. Yani o sana zulmetmiş olsun. Sen zalim olma tarafını terk et. İman selametine neyle ulaşırız? Bunlara efendim dikkat edeceksin. İşte efendim, son nefeste imanla ölmek için dualarım kitabında belki birkaç tane virt var. Sabahın sünnetiyle farzı arasında okunuyor. Bin kere gördüm Rabbül İzzeti diyor. Hakim-i Tirmizi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, Nevadir-ül Usul sahibi, İhtiyatat kitabının yazarı, El-İhtiyatat kitabının başında onun ne kadar büyük olduğunu yazdım. Rabbül İzzeti bin kere gördüm diyor. Rüyada görülmek Ehl-i Sünnet'e göre caiz ve mümkün ve vakıdır. İmam-ı Azam Efendimiz de görmüştür. Dedim ya Rabbi, imansız ölmekten korkuyorum. Mevla bana öğretti ki diyor, sabahın sünnetiyle farzı arasında 40 kere, en azından 3 kere tabii. Bazı rivayet bir kere, ben bazı kere kurtaramıyorum, çoğu kere bir yapıyorum ama Allahümme ya hayyu ya kayyum, ya bedi'as semavati vel ard, ya zel celali vel ikram, es'eluke en tuhiyye kalbi bi nuri marifetike ebeden, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Celle Celal. Bu dualar kitabında var, sayfasını şu anda bilmiyorum. Efendim, var. Belki El-İhtiyatat'ta da vardır baş tarafında, belki anlatmışızdır. Mevla'yı görmesi menkıbesinden belki yola çıkarak. El-İhtiyatat'ın kendinde yok da, mukaddimede onu tanıtırken almış olabilirim diye hatırlıyor. 35'te, El-İhtiyatat'ta mı? Tamam, o daha kolay demek. Dualarım daha büyük, kitap zor bulunur. Ama bulunur. Zaten Allah'ım ya hayyu ya kayyum diye Firist'te var, Arapça Firist'ten bakarsan hemen sayfası çıkıyor. Ondan sonra Şehidallahu, güneş doğmadan 4 kere okunuyor, güneş batmadan 4 kere okunuyor. Bu 4 kere okumak 4 şahit yerine geçiyor. Şehidallahu ennehu ayet-i kerimesi. İnneddine indallahu İslam'a kadar arada bir duası var. Bene eşhedü duası var. O da dualar kitabında da var. Bunu Efendi Hazretlerinden de duymuştum. Halid-i Bağdadi Hazretlerinin tertiplerinden. 4 şahit yerine geçiyor. Yani güneş doğmadan, güneş batmadan. Bunun gibi daha birçok hadis-i şeriflerde rivayetler var. Mesela Allahümme ecirni minenler kısa ve kolaydır. Akşamdan, sabahtan sonra dünya kelam konuşmadan 7 kere. Ama o gün öldüğünde cehennemden beraat yazılıyor. Bu ne demektir? İmanlı öleceği kesindir. Seyyidül İstiğfar, istiğfarların efendisi Allahümme ente Rabbi diye başlıyor. Okuduğu gün ölürse şehittir, cennet ehlindendir. Resulullah yemin ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif Bukhari'dir. Bukhari'dir. Sabah okusa o gün ölse, akşam okusa o gece ölse, kâne min ehl-i cennet, mutlaka cennet ehlinden olur. Hiçbir şeye bu kadar yemin etmezdi, yemin etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ölür, imanlı ölür, cennet ehlinden olur ve rivayetlerin birinde geliyor şehittir. Çok kısa bir duadır. Hiçbir şey yapmasa insan, akşam sabah olur olmaz, tetikte bekleyecek. Vakit girer girmez, imsak olunca, imsaktan sonra gündüz giriyor, güneş batınca akşam ezanıyla gece giriyor. Hemen insan, belki ölürüm 5 dakika içinde, sabahtan okumuşum ama akşam olur olmaz, ilk iş okusa keşke, değil mi? Hiç unutmasak. Yani bazı geciktiriyorum, yani okumadığım yok, elhamdülillah okumadığım yok. Ama işte bazı geciktiriyoruz. Halbuki o arada ölme tehlikemiz var. Ama işte millet meşgul ediyor, bir şey oluyor falan. Misafir oluyor falan. Olsun. Biz okumalıyız. Neden? İnsan evvela önündeki tehlikeli geçitleri düşünecek. Birinci tehlike, imansız ölme tehlikesidir. Allah Teala cümlemizi suyu hatimeden muhafaza eylesin. Ondan sonra tefekkür edecek. Burada kalalım. Buradan İlerisinde ölüm meleğinin ruhlarımızı kabz hali, ondan sonra ölüm meleğinin şekli, sureti acayip ilk görüyorum kitaplarda. Değişik şeyler anlatılıyor. Yani yakında görüşeceğiz zaten ama önceden hazırlıklı olmakta fayda var. Bilmekte fayda var. İmanımızı kurtarmak için neler gerekli olduğunu inşallah efendim düşünerek, dert ederek ve bu korkuyla, bu endişeyle Allah'ımız bizi görürse, Mevla buyuruyor ki, madem bu imanına değer veriyor, iman söylemekten korkuyor, ben de ona kötü sondan ona eman verdim buyurur. Ama öbür türlü
Nasıl ölürsem öleyim, nasıl yaşarsam yaşayayım. O zaman Mevla bakar ki bu adam ne ahiret derdi var, nasıl ölürüm diye bir endişesi yok. Yani imanın kıymetini bilmiyor. Miras yedi gibi bütün serveti bir günde harcar yani bu adam. Bu adam imanını da kaybedebilir. Allah muhafaza etsin. Onun için biz vaazın manası bu, nasihatin manası bu. İnsanlara iyilik yapacaksan bunları konuş. Önce kendin düşün, sonra millete anlat. Herkes haddini bilsin, sınırına çekilsin, haramları terk etsin, ahirete yönelsin. Nasıl imanlı ölebilirim? Derdine düşsün. Vaazın gayesi budur diyor. Hüccetül İslam İmam Gazali. Kaddesallahu Teala sırrı. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim dualarından bir şey öğreteyimse dedim. Açtım. Şu dua geldi Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf Suresi. Bana da lazım, size de lazım. Ben pek bu duayı yapmıyorum. Şahsen yapmıyorum yani. Fakat yapmam lazım yani. Çünkü derdim var, tasalarım var, üzüntülerim var. Dinim için. Yani ekseriyetle ümmet meseleleri, cemaat meseleleridir ama tabii ki kendimize dair sıkıntılarımız vardır. Sizin de vardır. Yakup Aleyhisselam dedi ki Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği çıkınca Mısır'dan yola, hani götürün bunu babamın gözüne, idhebu bi kamisi hada, babamın, benim şu gömleğimi götürün, felquhu ala vecihi, babamın yüzüne gömleği bırakın. Teberrükün baş delili değil mi? Bereketlenme meselesi. Hırkayı şerif diyorsun. Yusuf Aleyhisselam kendi gömleğini götürüyor, babası peygamber, Yakup Aleyhisselam hem peygamber hem de baba. Ona diyor ki benim bu gömleğimi götürün yüzüne sürün. Ne olacak? Ye'ti basira. Gözü yerine gelecek. Gömlek yaratan Allah'tır. Gömlek berekettir. Sebeptir. Bir peygamber bile oğlunun gömleğiyle ne oluyor? Gözüne kavuşuyor bereketle. Biz niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırka-i şerifinden, şar-ı şerifinden bereketlenmeyelim? Öyle mi? Zaten delilleri çoktur. O da geliyor, getiriyorlar. Yalnız gömlek Mısır'dan çıkıyor. Mısır nere? Kudüs nere? Kenanili. Ne diyor? Diyor ki ben diyor inni lecudu rihe Yusuf'e, Yusuf'un kokusunu fark etmeye başladım diyor. Geçmiş arasından bir rivayet 40, bir rivayet 80 sene. Levle entüfenni diyor, şimdi siz bana bunak diyeceksiniz ama diyor hepten yaşlandı, tamamen kafayı atlattı. Diyeceksiniz. Ama diyor ben Yusuf'un kokusunu hissediyorum. Zaten kalu diyorlar tallahi inneke lefî dalâlikel kadîm. Sen eski şaşkınlığında devam ediyorsun. Vallahi diyorlar ya. Ne Yusuf'u kalmış ne gömleği kalmış ya. Diyorlar. O da onu diyor. Diyor innemâ eşkû. Dua budur. Çok mühim bir duadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de geçen tüm dualar ve onların duaların hatim duası bu kitabın sağından başlamış. Ne dedim size? 7-8 sayfa bir şeydir, 5-10 dakikanızı almaz. Bunu mübarek gecelerde, günlerde, saatlerde bir kere okusanız Kur'an-ı Kerim'deki bütün duaları okumuş oluyorsunuz. Bütün dualar. Ya çok muazzam bir şey yani. Evet, bu kitabın özelliği. Allah ikinci cildine de nasip eylesin. Diyor ki Yakub Aleyhisselam innemâ eşkû bessî, ben sıkıntımı şikayet ediyorum ve hüznî, üzüntümü şikayet ediyorum. Kime? İlallah. Ancak Allah'a şikayet ediyorum. Ben size bir şey dedim mi diyor Yusuf hala dönmedi diye. Ben size dedim mi ne yaptınız ne ettiniz? Zaten siz götürdünüz kaybettiniz. Ama yine de ben size şikayetleniyor muyum? Ancak Allah'a şikayetimi bildiriyorum. Size ne karışıyorsun bana diyor ya. Bunun ilerisi de var. İlerisi duaya geliyor mu? Uygun gelmiyor. Gelmeyince onu koyuyor muyuz? Koymuyoruz. Çünkü biz mevzuyu alıyoruz. Bütün kıssalarıyla, tefsirleriyle, rivayetleriyle yazıyoruz. En başta mesela dua, Yusuf suresindeki 5. dua. 507. sayfada başlamış, burada kıssalar var. Ne acayip işte rivayetler, hepsi güzel, tatlı tatlı. Ehsen el kasas, kıssaların en güzeli Yusuf aleyhisselam kıssası. Kur'an tabiriyle bunları getiriyoruz. En sonunda gelmiş 507'den başlamış, 523'e gelmiş. Bu izahattan sonra 523'te diyoruz, biz bu duanın için okumalıyız. Orada bütün ayetleri yazıyoruz ama burada sadece okunacak kısmı yazıyoruz. Neden? Çünkü ilerisinde ne diyor? Ve alemu minallahi
Mâ lâ te'lemûn. Ben diyor, sizin bilmediklerinizi Allah bana bildirdi, ben özel şeylerde biliyorum diyor. Şimdi biz dua yaparken bunu diyebilir miyiz? Vahiy geliyor mu bize? Bol bol şeytan geliyor tabii ki. Dolayısıyla ben biliyorum sizin bilmediklerinizi diye hava atacak bir konumda değiliz. Veli de değiliz, ilham gelsin. Onun için vesvese yüvesvese yüsıgalayıp duruyoruz. Onun için orayı biz okuyamayız. Ama biz nereye okuyoruz? Sıkıntımı, hüznümü ancak Allah'a şikayet ediyorum. Duasını okuyoruz. Şimdi, kederlerle, hüzünlerle dolu şu dünya hayatında karşılaştığımız musibetler anında derdimizi ona buna söyleyerek rahatlayamayız. Maalesef insanlar hep ne yapıyor? Psikoloğa niye gidiyorlar? Kadın kocasını anlatamıyor, psikoloğa anlatıyor. Değil mi? Adam anasını anlatamıyor, gidiyor psikoloğa anlatıyor. Psikolog ne yapacak sana? Kendi senden beter. Kendi senden beter sıkıntılı ya adam. O da sana iki sıkıntı daha ilave ediyor, biliyor musun? Tabii. Bir de parayla. İyi de paralılar yani. Şimdi sen ne yapacaksın? Şair ne demiş diyor? Ne hasıl söyle ilandan, tabibin gayrine derdi, kime kim eylesem izhar, bana bin derdü gam verdi. Ya doktordan başkasını anlatıyorsun, ayağım ağrıyor. 40 kişi geliyor eve, herkese anlatıyor, ayağım ağrıyor. Ya bu doktor değil. Adamda ilaç yok. 40 kişiye anlatıyorsun, aynı ayağım ağrıyor ya. Halbuki bir doktora anlatsaydın, bir ilaç verirdi sana. Şimdi tabip kim? Hakiki tabip Mevla. Mevla'dan gayri kimsenin derdine ilaç edebilir. O zaman sıkıntın var mı? Psikolojik sorunların mı var? Bunalımların mı var? Var. Bu duaya devam edeceksin. Bin tane psikologdan hayırlıdır bile dememek lazım. Ayıptır. Kıyas edemeyiz. Bu dua devam edilecek. Bak burada ne yazmışım? Özellikle ruhani sıkıntısı, psikolojik sorunları, panik atak gibi dertleri, iç alemini etkileyen şiddetli üzüntüleri, kederleri bulunan kimseler için bu dua tavsiye edilir. Efendim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Çok muhteşem bir hadis-i şerif. Hepimize çok lazım. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah-u Teala buyurdu ki, ne oldu bu sefer? Hadisi kutsi oldu. İdebteleytü abdiyel mü'min ve lem yeşkuni ilâ uvvâdihi. Ben bir mü'mine bir bela verdiğim zaman, kanser, ülser, şeker, ne verdiyse verir kurban olduğum Allah. Onu ziyarete gelenler olur. Eğer beni ziyaretçilerine şikayet etmezse, şikayet etmek ne demek? Beni mi buldu, nereden geldi, dayanamıyorum falan falan. Bu biraz ne oluyor? Ancak işte ne kadar aciziz falan şeklinde bir acziyet ifadesi farklıdır. Ama tabii ki razı olmama manaları şikayettir. Kurban olduğum Allah Teala buyuruyor ki, beni ziyaretçilerine şikayet etmezse, Allah'ım ya Rabbim, ama demek ediyoruz ki böyle buyuruyor ya. Ya Rabbi bizi bu hale düşmekten muhafaza et. Amin. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya. Amin. Tabi ettiğin zaman senden şikayetlenmekten muhafaza eyle ya. Etlaktu min isari. Ben onu yatağa bağlamış mıyım? Ben onu hasta etmiş miyim Allah buyuruyor. Çok ağır hastalıklar. Hepimizden başına bazen de geliyor. Esir etmişim onu diyor. Hastalıkla ben adamı ne yaparım diyor Allah Teala? Dünyayı karıştıran adamı yatağa bağlarım diyor. Esir ederim. Ama diyor beni şikayet etmezse bu esaretimden bağlarını çözerim, onu salarım diyor. Bak çok önemli. Sümme ebdeltu, sonra ben ona veririm. Lahmen, bir et veririm. Hayran bil lahmi, eski etinden hayırlı olur. Ve demen ona bir kan veririm. Kan, bütün mesele kan. Zaten kanser de kan meselesinden çıkıyor. Hücreler ölüyor, canlanamıyor falan. Kan düzgün gelse oralara zaten kan kendi kendini ne yapıyor? Yeni kanla oksijen geldiği hücreler yeniden ihya oluyor. Ben ona bir kan veririm. Hayran bin dev, eski kanından hayırlı olur. Sümme esteniful amel, sonra derim kalk yataktan, günahını da sıfır ettim. Yeni çocuk gibi defter açtım derim. Şikayet etmemek. Edeceğiz şikayet. Kime? Rabbimize. Çünkü acıyan Allah'ı, acımayan kullara şikayet ediyoruz. Ne ahmak adamız ya. Kim acıyacak bize ya? Mevla'dan gayrı. Onun için bunun duası neymiş? Bu dua, bak bu çok muazzam Kur'an-ı Kerim'de. Başına hastalık, musibet gelen kişiler bu duayı okumaları lazım.
ayet-i kerimede Yakub Aleyhisselam'ın duasında Enes İbni Malik radıyallahu teala rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Selâtun min kunûzil birri. Üç şey iyilik hazinelerindendir. Berri yazmış oraya mübarek Murat Hoca. Görmedin mi sen bunu? Birri olacak da B üstünü esre olacak. 40 kere de tavsiye ediyorum. Yine kaçıyor ya. Ebellâhu illâ yassıhe kitâbu. Allah karar verdi. Beni kitabından başka her kitapta yanlış çıkacak buyurdu ya. Oluyor işte. O kadar da baktım ha. Mümkün değil. Berri olur mu ya? Karanın hazineleri. Karanın hazinesi ne ya? Bir iyilik. Bir. Birru takva. Mümkün değil. Birri. Bak ben kendi yanlışımı kendim söylüyor muyum? Ha ben yanlış anlamadım orayı ama. Bu baskı hatası. Ben bunu birri diye yazdırdım. Ya baskı hatası ya bizim yazan hoca efendi hatası. Ben bilgisayar yazamıyorum. Bana desen ki üstünü şuradan esre yap yapamam. Yani düğmeler bir şey bilmiyorum ben. Biz eski hesap adamız yani biz. Antika olduk. Ha ama böyle işte bunlar da böyle yapmış. Üç şey iyilik hazinelerindendir. Bir iyilik. İhva-u sadaka. Sadakayı gizli vermek. Yardımı gizli yapıyorsun birine. Kimse duymuyor. Ama şeytan nefis. Orkadan giriyor, önden çıkıyor. Yine bir kenarından dedirttiriyor. Allah. Oradan bir kaza atlatıyor falan. Vay anasını geçen gün sadaka vermiştim demek o tutmuş falan. Ya yine karıştırdın ya. Ya tamam kaza bela geçtiyse geçti elhamdülillah ya. İlla bir şey millete hemen gizli verirsen takvanın hazinesine erdin. Ve kitmanu şekva. Derdin mi var? Şikayetleneceksin. Kime anlatacaksın? Marco Paşa'ya anlatacak halimiz yok. Ne yapacağız? Bu duayı okuyacaksın. Şikayeti gizlemek. Şikayetlenme durumunu gizlemek. Beceremiyoruz. Ben de beceremiyorum. Kendime vaaz ediyorum şimdi. Gizleyeceğim inşallah. Gizlemem lazım. Hemen geliyorum buraya. Şekerim 40'a düştü. 80'e çıktı. 500'e indi. Ya konuşuyorsan konuş. Sağlamsan konuş. Sakatsan git yat diye. Desenize bana da. Siz de aman. Belki diyorum biri dua eder şifa bulurum falan ben de bir şey diyorum ama ne şikayet ediyorum ya? Ne olacak? Bu kadar rahatlığım var. Yiyorum içiyorum. Şey miyim? Millet ne halde kıvranıyor ya? Kendi hallerime de bak yani. Sanki size örnek olacak bir durumum da yok yani. Ama şikayeti gizlememiz lazım. Vaaz edenin durumu budur. Kendine vaaz edecek. O arada sen de alırsan bir şey alırsın. Efendim ve kitmanul musibe. Musibetini gizleyecek. Biz oho canlı yayına vereceğiz. Dellal bağırıyoruz ya. Başıma şu geldi, başıma bu geldi. Başına geleni gizlese. Mevla o kadar memnun oluyor ki. Diyor ki sana bir ruh takvanın hazinelerini verdim diyor ya. Onun için peki ya ben dayanamam arkadaş. Başıma bir şey geldi. Bana bir şey söyle de onu yap. Çünkü ben duramam. Duramazsan abi şikayetleneceğiz. Kime? Rabbimize. Şikayet merciğine. Mevla bana şikayet etmeyin buyuruyor mu? Beni şikayet etmeyin buyuruyor. Bana şikayet etmeyin buyuruyor mu? Buyurmuyor. Ayette var mı şikayet? Peygamberler yapmış mı şikayet? Nasıl yapmış abi? İşte bu dua. Yakup Aleyhisselam duası sayfa 524'te duanın okunuşu diyor. En son artık yeni duaya geçiyor. Altıncı duaya geçiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın duaları. Allah Allah. Peşine de çok mal, mülk, devlet, saltanat isteme duası da var. Uyar mı? Uyar, peygamber olalım demiyoruz ya. Zengin olabiliriz, ne var? Uyar mı? Onu da uymasa ben yazmam. Çünkü orada mesela bu iş çok önemli. Süleyman Aleyhisselam bir dua yapıyor. Rabbi gfirli ve hebli mülken. Ya Rabbi beni bağışla ve bana bir saltanat bağışla. Şimdi oraya kadar uyar mı? Niye? Mülk saltanat bize de gider. Ne var? Yakışır. İslam'ı harcarız, bir şeyler yaparız. Aa şu köşeyi alamıyoruz, yeri yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Param çok olsa benim hepinize yarar yani. Hizmet yerleri yapardık. Yok. Bu dua uyar. Ama şimdi biraz ileri gittin mi uymaz. لَا يَنْبَغِي لِيَهَدٍ مِنْ بَعْدِ Bana bir mülk ver, benden sonra kimseye yakışmasın diyor. Bu uyar mı? O duayı yaptı kabul olduğu için ve küllü nebi mücab, her peygamber müstecaptır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece musallat olup teheccüd namazını bozdurmak için cin musallat oldu. İfrit, Buhari hadisinde inne ifrite minel cin tefellet alel bariha.
Dün gece bir ifrit cin bana musallat oldu. Liyakfı aleyhissalâ, teheccüdümü bozduracaktı diyor. Sonra diyor, selam verdim bunu diyor, bir yakaladım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, sen yakala bakayım. Yakaladım diyor, direğe, caminin direğine bağladım diyor. Hadis-i Şerif Bukhari'dir. Direğe bağladım diyor, ondan sonra istedim ki diyor, sabaha kadar şunu bağlı bırakayım. Medine'nin çocukları sabahleyin gelsinler, oynasınlar bunu, maskaraya çevireyim şunu. Bu ifriş şeytan benim namazımı bozduracaksın ha. Sonra diyor, فَزَكَرْتُ قَوْلَ اَخِي سُلَيْمَانِ Süleyman kardeşimin sözünü hatırladım. O ne diyordu? Bana bir mülk ver, benden sonra kimseye layık olmasın. Onun mülkü neydi? Cinler emrindeydi. Şimdi ben bu cini de burada bağlı bırakırsam, cinler benim de emri ve musakkar olmuş olur. Onun için diyor, onu çözdüm, hadi git bir daha da yanaşma yanıma dedim, saldım diyor. Onun için dualar, Kur'an duaları öyle rastgele yapılmaz. Meale göre yapılmaz. Biz burada seneye göre yapıyorsun. Ha, ya Rab bana mülk ver, uyar. Rüya tabirlerini öğret. Benim için en mühim bir dua. Mültezem'de unuttum yine bu sene yapmayı. Hala rüyaları tabir edemiyorum. Çözebilsem neler olacağını görüyorum. Ama tabir olmadığından hepiniz görüyorsunuz. İnsan rüyalarının tabirini bilse yaşayacaklarını görüyor. Ama tabir ilmimiz yok. Ben bazı ufak tefek yaklaştırıyorum, yanaştırıyorum. Bazı da tabire muhtaç olmuyor. Dipçikleri görüyorum falan diyorum. Dipçikleri gördüm diyorum, öyle çıkıyor. Yani tabire muhtaç olmasa çok iyi. Ya diyeceğiz ya Rabbi, tabire muhtaç olmayan rüyalar göster. Ya da diyeceğiz ya Rabbi, allimni min tevil ile hadisi. Tabir ilminden bir şeyler öğret. Benim en büyük duam şu anda tabir ilmi. Eğer tabir ilmini tutturursam ne zaman öleceğimi de haber veririm. Çünkü rüyada gösteriliyor. Aziz Mahmud Hüda Hazretlerini ziyaret edin. Ben ettim. Diyor bir kere kabrimi ziyaret edene, ya Rabbi ölmeden öleceğini bildir. Rüyalarında göster diyor. Üsküdar'da. Bazı evliya olan böyle tasarrufları var. Bir dua yapıyor, onu ziyaret nasip olanlara bu nasip oluyor. Çok önemli. Çünkü ne zaman öleceğini bilse insan bir tevbe telafisi, tedbiri alır değil mi? Öbür türlü pat diye gidiyor adam. Yarma gibi devriliyor, yıkılıyor aşağı. Ne oldu? Mübarek evliyaysa heniyen lehu hayırlı olsun. Yok günahkarın biri ise eyvah yandığı gün. Neden? Tevbe edemedi, helallaşamadı. Hiçbir şey yapamadı. Küt gitti herif. Onun için bu dua çok önemli. Müslüman olarak beni öldür. Hadi bakalım. Bu altıncı duaya geçti. 525'te. Kur'an duaları bunlar kardeşim. Bir duada bütün dünya ahiret içinde ya. Peygamber duası çünkü. Tevfeni Müslümen. Beni Müslüman olarak öldür, canımı al. Bak ne dedik? İman tehlikesinden korkma meselesi. Bak daha bu duayı yapsam bitti. Velhikni bissalihin. Beni salihlere ilhak eyle. Hepimiz için uygun değil mi buralar? Tabii. Bunun okunuşu da 525'te almıştık da ne niyetle okumalıyız, niçin okumalıyız? 528'de bunu almışız. Yalnız duada Rabbiden almışım, okunuşunda Fatıras Semavat'tan almışım. Niye? Çünkü neden? Orada diyor ki sen bana mülk verdin. Bize mülk verdi mi? Vermediyse biz bunu diyebilir miyiz? Sen bana rüya tabirlerini öğrettin diyor. Bize öğretti mi? Onun için ben duayı orada yazmışım. Ama bizim okumamız için duanın okunuşu deyince ne yapmışım? Fatıras Semavat vel Arz'dan almışım. Dünya ahirette velimsin, sahibimsin, Müslüman olarak canım al, salihlere ilhak eyle. Böyle yapmışım ama Türkçeden sen yine ya Rab bana rüya tabirlerini öğret, bana mülk ver diyebilirsin. Çünkü vehebli mülken, burada dua mahiyetinde değil orası, mülk verdin diyor. Verdin de, dediğin zaman bize uymuyor, anladın? Onlara göre titizlikle bu hazırlanmış, her şey hesap. Ama yine bizim Murat Hoca'dan kaçtı bu şimdi. Bir hareke üste çıkmış. Ona dikkat ederim, düzeltirim. İnşallah Kur'an-ı Kerim duaları sizin için hayırlı mübarek olsun. İnşallah. Rahman. Subhane Rabbil Ali ile Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna eselüke el cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل
Allahümme inna eselüke min hayri ma seeleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstehanu aleykel velâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedil habibil mahbub, şâfil ilel ve müfericil kurub ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allahümme inna eselüke min hayr mâ te'alem ve ne'ûzü bike min şerri mâ te'alem ve nesteğfiruke min kulli mâ te'alem. İnneke te'alem ve lâ ne'alem ve ente allâmul guyûb. Allahümme inna eselüke min el hayri kulli âcilihi ve âcilihi mâ alimnâ minhu mâ lem ne'alem. Ne'ûzü bike min eşşerri kulli âcilihi ve âcilihi mâ alimnâ minhu mâ lem ne'alem. Allahümme mâ kaddayte lenâ min kaddâ fec'al âkıbetehu reşedâ. Allahümme rabbenâ atinâ min ledünke rahmeten ve hayyi' lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbenâ etmim lenâ nûrenâ ve gfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri kulliha ve ecirnâ min hızzid dünyâ ve azâbil âhirah. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmî el habibil âlil kadri el azîmil cahî alâ âlihi ve sahbih. Dualarımızın kabulü için. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi ve şahid. Seyyidina Halid-i Zeyd-i Ebi Eyyub el-Ensari. جميع أصحاب رسول الله المدفون في جوارنا وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا وأمهاتنا وأسماء وإلى أرواح من ذكرت أسماء في هذه الجلسة الفاتحة.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri. 34. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
5: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
4: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, Bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
8: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, Gönül Bahçeniz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Allah Teala cennetle cehennem elinin arasında perdeyi peçeyi kaldırıyor. İşte cehennem de 7000 seneye kadar Müslümanlar da yananlar yanıyor. Ondan sonra son çıkan, en son çıkan da çıkıyor. Artık cehennemin derekelerinde bir Müslüman ve imanlı kalmıyor. Çünkü zerre kadar imanlı olanı da çıkarın Allah buyuruyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şefaatiyle tabii. Yine onun şefaatiyle çıkarılıyor. O zaman ölüm getiriliyor ve cennetle cehennem ehlinin her birinin gördüğü tam orta bir yerde ölüm surete sokuluyor. Ahirette ameller suretlere sokulacak. Mesela zina günahı sana geliyor diyelim akrep suretinde. İçki geliyor efendim yılan suretine girmiş. Ama küçücük akrep değil, katır kadar. Katır kadar büyük akrepler var efendim. Bazı ameller de domuz suretine girmişler. Hepsi senin sırtına yükleniyor. Sen de onları taşımakla mükellefsin. Niye? Dünyada taşırdın ya. Şimdi de burada taşı. Ne buyuruyor Estaizu billah? Men arada anhu. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse, tarafına bakmazsa, tefsirini okumazsa, Kur'an ayetlerini anlatan alimlerin sohbetini dinlemezse ve Kur'an'la amel etmezse fe innehu şübesiz o yahmilu yüklenecektir. Yevmel kıyameti, kıyamet günde vizra, ağır yük. İşte o ağır yükün tefsirinde hadis-i şeriflerde izah ediyor. İyi ameller, güzel suretlerde, burak suretinde kestiğin kurbanlar, en hızlı giden merkepler suretinde gel diyecek, beni sırtıma bin. Sen kabirden kalkarken mahşer nereye kadar yürüyeceksin? 50 bin sene sürüneceksin. Orada burak bekliyor. Veyahut inek bekliyor. E bu nereden geldi? Buranın vasıtası budur. Ama oho, dünyanın ineğine benzer mi? Sinekten hızlı gidiyor. Vın! Niye? E sen dünyada kurban kestin. O burada gel. Ne bu estağfirullah? يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَى. Biz takva sahibi kulları, Meryem suresinin ayetidir, Rahman Teala'nın hesap yurduna, Allah mekandan münezzeh, mahşerdeki hesap yurduna haşredeceğiz. Yani toplayacağız, sevk edeceğiz. Ama nasıl? Vefda. Binekli heyetler halinde. Bak şimdi kabirden kalktın. İnşallah Efendimiz'in yanında yatmak bana nasip olur. Oradan Edirne Kapı sakız ağacından çıktık. Kimsenin benim şeyime, kim kalmış? Babam mı kalmış? Anam mı kalmış? Oğlum mu kalmış? Torun mu? Herkes mezardan çıkmış, başının derdine bakıyor. Kim benim altıma böyle güzel bir binek getirecek? Ay işte babacığımın, dedeciğimin ayakları çok ağrıyordu. İşte yorulmasın. Kim takar seni ya? Yanında torunun yatsa, hey yavrum şurada bir bana şey yapsana. Sen kimsin der ya? Sen kimsin? Kimse tanımıyor ki birbirini. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ. O tanısan olacak kişi, o gün kaçacak. مِنْ اَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ. Kardeşinden ve ümmi, annesinden ve ebi babasından ve sahibeti, eşinden, değil mi? Ve beni oğullarından. Hanım! Hiç tanımıyor beni.

gitmişler. Mahşerde de birbiriyle görüşmüşler. Öyle ya, şimdi Adem Aleyhisselam'dan beri 5-6 bin senedir yatan var. Ya şurada bile anam öldü, kaç seneyi geçti. Ben ne kadar sonra öleceğim bilmem. Evde mahşere kadar mezardayız. Mahşerden çıktı, kaç yüz sene sonra diyelim. Kaç yüz sene anamı görmemişim. Anamı görüyorum, kaçıyorum. Böyle bir şey dünyada düşünülebilir mi? Ama öyle bir yer. Öyle bir yer olduğu için herkes derdine düşmüş. Ölümü de koç suretine getiriyorlar. Yani koyun suretinde. Her şey bir surete girmiş. İyi ameller, iyi suretlere. Bak, takva sahiplerini Rahman Teala'nın hesap yurduna binekli heyetler. Veft kelimesi Arapça'da heyet ama binekli heyet. Onlara zahmet olmasın diye. Ama وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى cehenneme virda. Mücrimleri, müşrikleri, kafirleri, fasıkları, onları da cehenneme sevk edeceğiz ama onları susuz vaziyette, sürüne sürüne, susuzluk hastalığına tutulmuş deve, develerde bir hastalık var. O hastalık, susuzluk hissetme hastalığı. Dolayısıyla, deve biliyorsunuz 10 gün su içmeyecek kadar, suyu içip depo yapabilecek bir deposu var. Çöl hayvanı olduğu için Allah Teala onu orada yaşamaya müsait yaratmış. Ne gibi? Kazlar, ördekler suda yaşayacaklar için onların da ayaklarını palet gibi yaratmış ya. Ona da öyle bir depo yaratmış. Depo vermiş. 10 gün su içmese durur. Ama tabii ki bir yere kadar. Ondan sonra ne yapması lazım? Onun da su ihtiyacını görmesi lazım. Ama bazı develere susuzluk hastalığı isabet ediyor, yani susuzluk hissi veriyor. Çok acayip bir şey. Şu anda bize de verse, ne kadar su içersen içsen, susuzluk hissi olsa çatlayana kadar içersin. Sonunda da patlarsın. Deve de bu oluyor. Bazı develerde susuzluk hissediyor, Allah-u Teala'nın verdiği bir hastalık neticesinde. İçiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Tamam, deposu da çok. Çok içme zaten durumu var. 10 gün su yetecek kadar suyu zaten içebiliyor. Ama o da dolduğu halde yine susuzluk hissediyor. Ondan sonra çat diye çatlıyor. Bu hakikaten olan bir şey. İşte cehennemde yananlarda böyle bir durum da söz konusu olacak. Biz diyor, müttaki kulları, takva sahiplerini, haramlardan sakınanları mezardan çıkan çıkmaz buraklara, kestikleri kurbanlara veya fakir adamdı, kurban kesemedi, mesele değil. Onun da namazı var, zikri var vesaire. Salih amelleri güzel suretlere bürünüyor. Geliyor, onu huzur ilahiyedeki hesaba, muhasebeye götürüyor. Mahşerde duracakları yer, o da kaç bin senelik yol. Ama binekli, uçak gibi gidiyor, jetten hızlı gidiyor. Ama mücrimleri, susuzluk hastalığına yakalanmış, ne kadar su içse suya kanamayan, çatlamak üzere olan kimseler halinde sevk edeceğiz cehenneme buyuruyor. Onun için ahiret aleminde temessül vardır. Temessül demek, misal aleminde görünme, amellerin şekle bürünmesi, senin birine acıdığın, yaptığın bir merhametin sana güzel yüzlü bir mahluk olarak veyahut insan suretine, ama öyle bir insan yok. Dünyada öyle yaşamış, seninle tanışmış, görüşmüş veya tanışmamış da olsa böyle bir insan yok. Orada Allah ona seni çok memnun edecek, baktığında sana gözüne gönlünü açacak, hoşluk verecek bir surete sokuyor. Senin neyini? Senin bir kediye acımanı, bir süt vermeni, bir yaralı kediyi veterinere alıp götürmeni gibi her amele bir şekil ahirette çıkıyor. Zaten alimler şu konuda ihtilaf ediyorlar. Vel veznü yevmeydin hakku, amelleri tartılması ahirette haktır. Hak olan mizan o gün kurulacaktır. Velmeznu, terazi tartmak, onu yanlış anlıyorlar. Yevmeznu de nedir zannediyorlar. Öyle olmaz. Velmeznu, amelleri tartmak. Yani mizanla tartı. Öyle tartı ki ileri geçeceksin. El hakku sıfatı. El hakku, hak olan tartı. Dünyadaki gibi yanlış tartmaz. Hak olan tartı. Ne zaman kurulacak? Yevmeizin haberidir. O gün kurulacak. O manası zordur oranın. Peki, şimdi ameller nasıl tartılacak? Şimdi adamı tartıya koyacaklar. Yani beni, seni tartıya koyacaklar. İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun, Ulu Cami'de girdi. Bir de baktı, abdest alırken yaşlı bir dede var. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedi.
Dede dedi,

0: Tabii o kendi o zaman tabii genç. Nasılsın dedi. Halin nasıldır dedi. O da hani bizim adet veci üzere elhamdülillah afiyetteyiz. Yavrum siz nasılsınız? Allah sana da afiyet versin falan. O dede öyle demedi. Dede ne dedi? Kantarda belli olur dedi. İhsan Efendi o zaman o tabiri pek yadırgamış. Dedi ne dedi bu şimdi kantar neresi ya? Kantar o şeyleri tartıyor, tırları. Kantarlar var ya, tırı tartıyor, tırı. Ha, tonlarca şey, kantarda belli olur evladım dedi. İhsan Efendi hocamız bunu çok söylerdi. E şimdi o zaman kantarda belli olur. Yani seni mi koyacaklar tartıya? Kaç kilo geliyorsun? E ben geliyorum, işte bilmiyorum şimdi 70'lerde falanım. Ne çıkacak buradan? Benim şimdi amelim ne çıkacak buradan bu kilodan? Böyle bir şey çıkmaz ki bu kilodan. Ha. Bazı alimler Allah-u Teala o kişinin kendisini tartıya koyduğu zaman onda ne kadar miktar, miskal, ağırlık birimi olarak salih amel varsa onu ona yükleterek adamı tartıya koyduğunda terazide onun bütün salih amellerinin kiloya vurulsaydı kaç kilo gelirdiyse o meblağı yükseltecek diyorlar. Doğru bir görüştür. Ama bazı alimler de diyorlar ki adamın kendisi teraziye konmayacak. Ne konacak? Amelleri konacak ki bu daha sahih görüştür. Amelleri konacak. E amellerimiz ne? Oruç tuttuk. E oruç ne? İmsakta ağzımızı bağladık. Efendim, iftara kadar bir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Kiloya gelen, grama gelen bir iş var mı bunda? Bu neresi grama gelecek? Zaten yeme yok, içmek yok, bilmem ne yok. Namaz kıldık. Yatsıyı kıldınız. E şimdi yatsıyı kıldınız, Allah kabul eylesin. Şimdi yatsıyı nasıl tartabiliriz? Hepinizin namazını nasıl tartabiliriz? Kaç gram gelir? Gramajı olan bir şey değil ki. Amel, araz. Kendi başına duramaz. Mutlaka bir ellen, ayakla, bir hareketten, bir canlıyla ortada görünebilen bir şey. Ama gramajı olmaz. İşte Allah-u Teala ne yapacak? Amelleri surete büründürecek. Senin namazın ihlaslıysa, senin namazın kaç kilo gelir? Diyelim ki Uhud Dağı kadar. Tonaj, tonaj. Zaten mizanın bir kefesi ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Uzunluğu, eni, boyu ona göre. Kefe, kefe. Terazi iki kefesi var. Bir kefesi hasenat kefesi, sevapları tartacak. Ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Bütün feza içinde. E bunu nasıl olacak şimdi bu? Nasıl olacak? Bunu sevapla dolduracaksın. E kimsenin ameli yetmez. Ama öyle değil işte. Namaz kıldın ya yatsıyı. Gösteriş için mi kıldın? Allah rızası için mi kıldın? Tadil-i erkana riayet ederek mi kıldın? Harfleri mahraçlarından doğru çıkararak mı kıldın? Namazın içindeki dışındaki şartları ne kadar ifa ettin? Ne kadar ihlal ettin? Ona göre senin namazının Allah Teala bir şekle bürüyecek. O şekle de o kadar ağırlık verecek. Kiminin namazı Uhud'dan kadar, kiminin namazı ne bileyim, elma çekirdeği. Kimininki aleyhine. Daha beden namaz kılmış, azabı hak etmiş. Abdesti doğru almamış, abdestsiz kılmış. İstibra yapmamış. Ondan sonra abdest almış hemen. Abdestten sonra namaza gelene kadar idrar damlatmış. Veya azıcık iğne kafası kadar idrar çıkmış. Adam da kendini abdestli sanmış. Sanmışsa ne haberi var? Ne demek ne haberi var? Affedersin bilmem neresinden. Niye haberi olmuyor? Ne yapacak? 40 adım atacaktı. Pamuk kullanacaktı. Ondan sonra abdest alacaktı. Öksürecekti, aksıracaktı, tıksıracaktı. İstibra diye bir şey var. Okudunuz mu benim ilmihalimde bu konuyu? Teferruatıyla yazdık. Okumadım. E nasıl abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun? Babamdan gördüğüm gibi. Git o zaman babana sor. Babandan gördüğün gibi. Baban da yanlış yaptıysa ne olacak? İlmihal farz. İmandan sonra ilk iş abdest, gusül, taharet, namaz, ilmihal bilgisini almak farz. Ondan sonra mizana geldi. Ya Rabbi benim namazlarım vardı. Bizim defterde yanlış mı var? Eksik mi var? Yoksa bizim defter karışmış ya. 60 sene namaz kılmış adam mahşerde çıkacak, defteri amalinin sağ kefesinde bir namaz yok. Ya İmam-ı Rabbani böyle buyuruyor mektuba. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh bir adam gördü namaz kılıyor. Ama tadil erkan rahat etmiyor. Bunlar tadil erkan. Müstakil tadili erkan hakkında size kitap yazdım. İlmihal büyük de tadili erkan çok değil herhalde. 200 sayfa var mı yok mu? Tadili erkan. Bunsuz namaz olmaz. He kılıyorum diyen de kendini ölçüye vuracak oraya. Yarın mizanda seni tartmadan Allah'ın melekleri bugün siz tartın diyor amellerinizi. Hadis-i şerifte değil mi? Hasibu enfusekum kabl en tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel siz kendinizi hesaba çekin. Ve zinuha kabl en tuzenu. Allah'ın terazisine, mizana sizi koymadan, melekler tartmadan siz tartın kendiniz. Kıyas yap ya. Kıyas yap. Bu namazım doğru mu değil mi? Fatiha okuyorsun. Kulü Allah'ı ne hatayına bağlamışsınız otomatiğe zaten. Hep onu okuyorsunuz. Güzel. Onu da doğru okuyorsanız çok maşallah. Ama kardeşim git de bir hafız efendiye, bir hoca efendiye bir okuyayım da de. Dinle beni. En azından hafız değilim, şey değilim, kıraat dersi alacak vaktim yok, halim yok. Şu namazım caiz olacak kadar iki sure falan kurtaracak kadar ya bir dinle beni. Dediniz mi hiç? Çoğunuz demediniz. E nasıl namaz kılıyorsunuz siz? Ondan bundan öğrendiğimle. Olmaz. Baktı Ebu Hureyre radıyallahu anh, adam bir kalktı rükûdan küt aşağı. Ondan sonra secde arasında durmuyor vesaire. Selam verdi. Dedi ki, sen dedi kaç senedir namaz kılıyorsun? O kim olmuş oluyor o zaman Ebu Hureyre'nin gördüğü? Tabiinden oluyor. Düşün sahabeden sonra en hayırlı tabaka normalde. Ama tabii bu her ferde şamil olmaz ama asrın umumu itibariyle en hayırlı. Adam da şey yaptı yani, tabii 40 senedir dedi. 40 senedir böyle namaz kılıyorum. Yani sevinerek. Zannetti ki Ebu Hureyre dedi ki maşallah diyecek. Dedi ki sen inneke ma salleyte erbainesin. Sen 40 sene hiçbir namaz kılmamışsın. Ahirette defterinde bir namaz çıkmaz dedi. Çünkü Allah tadil erkansız namazı kabul etmez. Onun için namaz bir şekle sokulacak, bir kiloya tabi tutulacak, bir tonaj. Namaz, oruç, hac, zekat, zikir, sadaka, zekat. Bunların hepsine ihlasına göre, amelin durumuna göre ne verilecek? Bir şekil ve o şeklin de nesi olacak? Bir ağırlığı, tonajı olacak. İşte mizana onlar konacak. Kaç paralık adam olduğun amellerinin tonajına göre meydana çıkacak. Günahların da sol tarafta aynı şekillere büründürülerek, kilolandırılarak sol tarafa konacak. Burası geldi. 6 ton diyelim. İşte 500 kilo 500 gram. Günahlar da geldi. 6 ton 500 kilo, 100 gram. Hatta 490 gram. 10 gramdan değil, 1 gram bile sağ taraf fazla gelse فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ sevap tarafındaki tartılanları ağır gelirse. Ağır neyle geliyor? Azıcık bir şeyle. Şimdi Cumhurbaşkanı ile şaşırıyor. 50 artı 1. Bu kadar basit. 1. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ancak onlar felah bulacaklar. Ameller böyle.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
4: Selamünaleyküm efendim. Yeni bir psikolojik bakış programıyla tekrar birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz ve kıymetli Lale Gül efendim dinleyenleri, psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam misafirim. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca Lale Gül efendim'den dinleyen dinleyicilerimiz de 0549 691 8080 üzerinden sorularını bizlere yazabilirler. Değerli hocam hoş geldiniz.
5: Hoş buldum.
4: Hızlı bir şekilde başlıyorum yine. Kardeşimiz annesi hakkında şikayetini şöyle iletmiş. 48 yaşındaki annem 31 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi. 7 yıldır anneannem ve dedem bizde yaşıyorlar. Yaşadığımız yere anneme güvenerek taşındılar. Diğer kardeşleri uzakta olduğu için tüm sorumluluk annemin üzerinde. Hı. Dedem ve anneannem oldukça bencil ve sürekli talepkarlar. Annem onların yanına yardıma gittiğinde enseden başına vuran şiddetli bir yanma ve ağrı atağa geçiriyor. Tansiyonu yükseliyor ve iyileşmesi de uzun sürüyor. Bu durum onlara anlattığındaysa yapacak bir şey yok, sen bunları çekeceksin diyerek annemi hiç duymuyorlar. Diğer kardeşleri efendim bir dönem onların kendilerine yakın bir yere aldılar ama dedemler orada yapamadılar. Geri bizim olduğumuz şehre geldiler. Annem dedemin narsist olduğunu söylüyor. Anneannem de küçükken menenjit hastalığı geçirmiş. Anneannem ve dedem psikolojik hap kullanıyorlar. Kendilerine gidecek güçlere sahipler ama bizleri hep yanlarında istiyorlar. Annem ne yapmalı? Kendi çocukları ve düzeni olan bir kadın bencil ve talepkar ebeveynlerine karşı duygusal bir sınır çizmeli midir? Anne babaya hürmetle kendi ruh sağlığını korumak arasında nasıl bir denge kurulabilir diyor bir izleyicimiz.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam. Ala Resulillah. Evet, bu konu çok sorulan bir mesele. Çok üzerinde durulan bir durum. Gerçekten İslamiyet biliyorsunuz Allah-u Teala anne babana öf bile deme buyuruyor. Böyle bir emir var. Ama insanlar bazen evlatlarına da zor anlar geçirebiliyor. O halde evlatlar ne yapacak? Anne baba hakkı nerede? Çocukların hakkı var mı? Şimdi burada baktığımızda aslında İslamiyet üzerinden bakarsak haklar iki tarafında hakkı şeklinde olur. Yani bu evlat olan kişinin de hakkı var. Anne babasının da hakkı var. Şimdi burada ama üçüncü kuşak bize soruyor. Yani torun olan kişi, bu hanımın kızı. O bize soruyor. Onun da hakkı var mı? Onun da hakkı var. Yani şimdi ortada anne, anneanne ve dede ve kendi çocukları var. Şimdi kendi çocuklarının da eşinin de hakkı var üstünde. Böyle bir aslında karmaşık bir yapı, bir denklem. Yani tek taraftan bakarsak eğer meseleyi çözemeyiz. Her zaman resmin tamamına olabildiğince en azından hakim olmaya çalışmalıyız. Ayrıntılarına, meselenin ne olduğuna, ondan sonra daha isabetli bir karar verilebilir inşallahı rahman. Anneanne ve dede tarafından bakarsak onlar diyor ki evladımız bize baksın, çok normal.
4: Kendimizi onun yanında rahat hissediyoruz.
5: Evet, onun yanında rahatız diyor. Diğer kardeşleri bilmiyoruz. Kardeşler nasıl bakıyor? Diğer kardeşlerin yanında gelin mi var? İşte damat var. Sonuçta bir şey var yani evlilerse. O zaman orada torunlar var. Hani ne yaşanıyor, ne bitiyor bunları bilmiyoruz. Sonuçta bir cümleyle geçilmiş bir şey. Şimdi biz belki anneanneye sorsak, dedeye sorsak onlar da bir sürü şey anlatacak. Diğer evlada gittik bize şöyle davrandı, öbürü böyle yaptı, belki şöyle etti vesaire. Burayı sonuçta bir seçim olarak karar verip gelmişler. Onlar tarafından bakarsak sadece eğer olaya, onlar diyor ki evladımız bize baksın. Çok normal bir talep, güzel bir talep. Hatta kızlarına cennet kapısını açacak bir vesile bu. Değil mi? Kim çünkü anne babası kimin yanında yaşlanırsa onlara iyi baksın. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenneti kazanır. Peki. Ama kadın tarafından bakarsak, yani bakıcı olan yani çocuk açısından bakarsak, gelin değil yok, kendi kızları. Çok fazla kişi var karışıyor şimdi. Bu gelin değil, bu kendi kızları. Kendi kızları tarafından bakarsak, onun da başı ağrıyor oradan geldiğinde. Ensesinden sıcak basıyor. Başı ağrıyor ve belli bir süre
4: atak geçiriyor,
5: toparlanamıyor. Evet, biraz bir sıkıntı, bir strese giriyor. Acaba orada ne yaşanıyor? İşte mesele o. Yani onlara bakım verirken o yanlarına gittiğinde, çünkü aynı evde yaşamıyorlar, yakında bir yerde yaşıyor. Evet. Onlara gittiğinde ne yaşanıyor? Bu kadının tabii kendi evi de var. Çocuklarına bakacak, evin işlerini yapacak, kocasının ihtiyaçları var. Yani karşılıklı sorumluluklar var, o açıdan söylüyorum. Buraya enerjisinin kalması lazım. İşte orada da çocukların ve eşinin hakları devreye giriyor.
4: Yani onlar torunların, da buradan şikayetçiler zaten.
5: Torunların ve eşin, damadın yani hakları devreye giriyor. Şimdi burada baktığımızda denge şaşarsa...
4: Sistem çöker mi?
5: Anneanne ve dede bu sefer vebale girmeye başlayabilir yani. Böyle bir tehlike var. Yani bizim evet evladımız üzerinde haklarımız var da onun da bizim üzerimizde hakları var. Biz ondan hakkımızı talep ederken onun hakkına eğer girersek o zaman ne olur? Bu sefer keser bize döner. İslamiyet böyle çok hassas bir tartı. Değil mi? Elhamdülillah. Hiç kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Hani diyor ya Kanuni Sultan Süleyman, ben bu karıncaları itlaf etsem ne olur, karınca bastı. Sen o karıncaları itlaf edersen ahirette hakkılarını alır huzura çıkınca. O zaman şimdi çok ince, hassas bir terazi var. Burada ne olacak? Şimdi burada o zaman torunlar, anneannesi ve dedesi olması hasebiyle herhalde aralarında bir böyle bir ilişki vardır. Çünkü insan torunlarına çok daha farklı yaklaşır. Öyle diyorlar. Daha bizim henüz torunumuz yok ama.
4: Baldan inşallah, tatlıdır
5: derler. Öyle diyorlar, evet. Baldan tatlı, evlattan önce.
4: Cevizin içi gibidir. Evlat cevizse torun cevizin içindeki.
5: Allahu Ekber, ben bunu o kadarını bilmiyorum. Ballı badem
4: babam
5: falan.
4: Öyle söylemişti.
5: Öyle mi? Evet. Cevizin içi çok
4: siz güzel. Ceviz kabuğuysunuz, onlar cevizin içi.
5: Ceviz kabuğu
4: içi
5: yenmez ki ya.
4: Demek ki o kadar seviyorlar
5: bizi. Ya çok sert böyle tatsız evet. Tuzsuz bir şey, çatır çatır. Ama cevizin içi tabii nasıl yağlı böyle lezzetli değil mi? Hele bir de böyle tabii. Taze cevizse velhasıl neyse. Demek ki çok çok değerli. Şimdi o zaman torunlar olarak, torun olarak veya bunu bu soruyu soran artık kimin nazı geçiyorsa böyle ufak ufak minik minik anneanneyle dedeye bu durumu emri bil maruf kabilinden, bir de olaylara biraz da şahit oluyorlardır belki. Bu kabilden böyle ufak ufak böyle anlatabilir.
4: Hocam yeni nesil evlatlar genelde bu tutumda çok oluyorlar. Mesela en ufak bir hareketi bunu anneyi ezme olarak görüyorlar. Yani sanki biraz biz mi abartıyoruz? Tabii bu dinleyicimizin dışında söylüyorum. Hani benim annem babam çok eziliyor. Bak diğer kardeşi hiç teyzem bir şey yapmıyor da hep benim annem bakıyor.
5: Kadının başı ağrıyor. Hani böyle şey bu ataklarda oluyor. Böyle bir stres fazla oluyor demek ki. Orada ne yaşanıyor tabii onu bilmiyoruz. Şimdi mesela annesi diyormuş ki benim babam narsist. Yani dedeye narsist yakıştırması yapıyormuş.
4: Evet, evet.
5: Şimdi tabii onun çocukluğunda ne oldu, ne yaşandı onları da bilmiyoruz.
4: Anneannesi küçükken menenjit olmuş.
5: Menenjit geçirmiş.
4: Şimdi psikolojik haplar da kullanmışlar.
5: Evet, menenjit geçirmiş. Hani ne kadar bu menenjitin, yani menenjit beyin iltihabı. Yani nasıl, ne kadar bir sekel kaldı, ne kadar bir kalıntı kaldı anneannede, bunu da bilmiyoruz. Yani sonuçta bizim, şimdi bu insanları tenzih ederim ama genel bir çerçeve olarak sonuçta görmediğimiz bir şey değil. Kalıcı hastalıkları olan çocukları da evlendiriyorlar büyüyünce. Hani böyle durumlar var. Hatta zeka geriliği olan, yani hafif de değil, orta diyebileceğimiz zeka geriliği olan insanların da evlendirildiğini görüyoruz. Yani onlar da çocuk ne kadar bakacak, eşiyle nasıl bir ilişki kuracak vesaire. Şimdi böyle olduğunda tabii ki burada o annesinin çocukken neler yaşayıp ne olduğunu da bunları da bilmiyoruz. Yani dolayısıyla annesinin ruhsal yapısını da buradan tahmin etmek zor. Ama bunu da hesaba katmamız lazım. Yani anneanne bir şey dediği zaman, dede bir şey dediği zaman annesinin başı ağrıyor, ensesi pişiyor, çok sıkıntıya giriyor ama kendi iç dünyasında da neler var bunları da bilmiyoruz. O yüzden belki yaşadığı şeyler de etkileri de artıyor olabilir. Ancak yapılacak şey bir şekilde bunun bir orta yolunun bulunması lazım.
4: Yani yine...
5: tamamen bir sınır koymak burada çok gerçekçi değil açıkçası.
4: Emri bil maruf, anneanneye, dedeye güzel bir şekilde yapması gerekiyor evet. Torunumuzun.
5: Torun en azından evet belki lafı geçebilir. Belki biraz yumuşatabilir. Belki eğer istiyorsa, eğer yapabiliyorsa fırsat buldukça annesiyle birlikte gidebilir. Anneannesi ve dedesinin bakımıyla ilgili meseleleri belli günlere atayabilirler. Mesela çarşamba günü geleceğiz, cuma günü geleceğiz. Yani sürekli her gün gidiş gibi değil de. Ve her gün gitmesi gerekiyorsa çok kısıtlı bir süre. Belki bir yarım saat. Bak orada bir sınırlama yapsa iyi olabilir. gidip sabahtan akşama kadar kalamaz zaten. Kendi evinde sorumlulukları var. Bu sorumlulukları öne sürebilir. Yani ben buraya gelince başım ağrıyor, sizden çok bunalıyorum demek zorunda değil.
4: Diyemez
5: dese de zaten yani. Anlamazlar yani. Hani o cihetten girilse anlamazlar. Ama ne yapacak? Biraz böyle yatıştırıcı kabilinden. Hı-hı. Ufak ufak böyle hem anneannesini hem dedesini böyle yatıştıracak. Orta yolu bulmak gibi. Hem de belki annesiyle birlikte gidebilir. O anlara şahit olabilir. O anlarda belki böyle ufak tefek müdahil olabilir. Ama böyle yatıştırma kabilinden yani. Hmm. Tamam yapılır edilir. Tabii anneanne merak etme hallediyoruz. Dedeciğim tamam falan gibi.
4: Güzel
5: böyle.
4: Bir şekilde tabii.
5: Evet böyle biraz araya girerek annesinin yaşadığı stresi biraz daha azaltmaya yönelik bir düzenleme yapılabilir. Yani en fazla yapılabilecek şey bu. Annesi eğer bu stres sıkıntılar çok artış gösterip de artık devamlı bir hale gelirse belki rahatlatıcı bir şeyler almaya başlayabilir. Şeyde böyle bazı böyle mesela papatya çayı yatmadan önce insanı biraz böyle gevşetir. Biraz stresi atacak şeyler yapabilir. Gündelik hayatın mesela anne babasından döndüğünde öyle bir saate zamana onu ayarlar ki anne babasından çıktığında mesela keyif aldığı bir aktivite koyar arkasına. O stres sıkıntıyı atabilmek için. Belki bir yürüyüş. Otobüste, gerçi yakın dedi. Bir yürüyüş dediğim gibi böyle hani biraz tempolu bir yürüyüş. Belki biraz stres sıkıntıyı atacak. Biraz hıncını atacak. Biraz terleyecek. Eve geldiğinde bir duş yapar. Biraz rahatlar. Yani bunlar fark ettiyseniz koruyucu önlemler öneriyorum. Niye? Çünkü anne babasını hayatından çıkaramaz. Hani bir iş yerinde olsa biriyle konuşma. Komşusu yani, olsa hadi görüşme. Ama bazen hayatımız öyle bir şey karşımıza koyar, imtihan, dayanacaksın, sabredeceksin ama sabrederken sabretmeni kolaylaştırıcı önlemler alabilirsin. Papatya çayı gibi bazı otlar mesela sinirleri biraz yatıştırır, sinir sistemini sakinleştirir. O tarz şeyler kullanabilir, biraz daha rahatlama cihetinden. Bunlar işe yarıyor mu bir baksın. Ama dedesiyle anneannesinin tavırlarını değiştirmek çok kolay olmayacaktır. Yani
4: o çok, yaştan sonra
5: çok bir gerçekçi bir şey değil o. Bu böyle gidecekse artık gidecek demektir. Anneyi biraz bu anlamda korumak lazım. Çoluk çocuğun hakkını gözetmek lazım.
4: Peki teşekkür ediyoruz. Bu arada papatyayı her yerden almayın. Sonra ya bu papatya beni hiç sakinleştirmedi derler. Ben bir yerden geçen papatya aldım hocam. Papatyayla evet. Alakası yoktu.
5: Allah Allah.
4: Babacı bir tadı vardı. Sonrasında köyden getirdim. Gerçekten yarım saat sonra uyudum. Yani öyle orijinallerini bulmak gerekiyor. Yani o da önemli.
5: Geçenlerde bir şey okudum. Bildiğimiz tarçın değilmiş meğerse.
4: Mesela evet.
5: Meğerse o başka bir şeymiş. Başka bir ağacın kabuğuymuş ve çok tüketilmesi de zararlıymış.
4: Ya bu fıstık bize içinde tarçın diyorlar diye ya hocam şeyler. Mesela fıstıkta neyden rendeliyorlardı?
5: Antep fıstığı.
4: Antep fıstığı.
5: Bezelyeden.
4: Bezelye.
5: Bezelye diyorlar. İnanılmaz. Kavuruyorlarmış. Neyse en azından bezelye.
4: Başka bir şey değil
5: başka
4: yani.
5: Başka bir şey değil. Şeye biliyorsun sen toz kırmızı bibere mesela tuğla rendelediklerini
4: evet onu
5: biliyorsun.
4: Duydum da zaten şok olmuştum. Yani toplum olarak inşallah daha da iyi yerlere geliriz bu gidecek
5: halbide. Şimdi işte
4: değil.
5: Biliyorsun yarış atını kesmişler.
4: Bir de neydi?
5: Kavurma yapmışlar.
4: Resmi bir kurumda olmuş herhalde o da.
5: İşte bir yardım kuruluşunda ama o eti nereden tedarik etti? Hani o iş uzar. Yani şimdi velhasıl biraz evet.
4: İşin orijinalini
5: bulmak zor. Toplumsal bir bozulma da burada. Evet. Bizi yani şimdi anneanne ve dede böyle evladına böyle bir şey yapıyor, bir baskı yapıyor diyelim. Ama daha yani neler toplumda ne hale geldi? Yani çok ciddi bir bozulma var gerçekten. Yani bunların arasından böyle sıyrılıp olabildiğince az zararla yaşamaya çalışmak gerçekten kolay bir şey değil. Bir sanat yani bir yaşam sanatı. Hakikaten kolay değil. Her an bir şey çıkabilir yani.
4: Allah muhafaza. İyi hissettim şu an kendimi. Ben bir sanatçı mıyım acaba diye de şu ana kadar iyi gidiyoruz maşallah.
5: Elhamdülillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet.
4: Evet değerli izleyenlerimiz devam ediyoruz. Psikolog aynı zamanda psikoterapi Serhat Öncüler hocam misafirim. Sizlerden gelen soruları sormaya devam ediyorum. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından sorularınızı bizlere ulaştırın efendim. Radyodan dinleyenlerimiz de 0549 691 8080. Az önceki gibi bir uzun sorum olacak yine. Merhabalar. Ben 28 yaşında kendini geliştiren, okuyan, aynı zamanda terapi gören, babası ve babaannesiyle yaşayan, Diyanet kursunda hafızlık sınavına giren, hazırlanan ve açıktan ilahiyat okuyan biriydim. Daha önce medresede 8 sene eğitim aldım. Şimdi ise annem göğüs kanseri hastası oldu. Ona bakmak için eğitimimi ara verdim. Annemin yeni eşinden olan biri Yeni eşinden
5: bir kardeşi yani.
4: Olan biri 10 yaşında normal, diğeri 8 yaşında Down sendromlu iki kız kardeşim var. Hı. Evet, kardeşlerden evet. bahsediyormuş. Bu ağır sorumluluklarla uğraşırken bir yandan kendime yan meslek edinmek adına bir güzellik merkezinde eğitim almak istedim. Haftada sadece 2 gün birkaç saat gideceğim ve bunu kendi birikimimle yapacağım. Bu annem ve kardeşlerimin bakımını hiç aksatmıyor. Fakat annem sırf onun istemediği bir şeyi yapmak istediğim için eğer gidersen kemoterapi almam, sen de babanın yanına git diyerek bana duygusal şantaj yapıyor. Zaten küçüklüğümden beri bunu hep bu şekilde kontrol altında tutardı. Bu durumda ne yapmalıyım? Orta yolu bulmayı denedim. Yanaşmıyor, dinlemiyor bile. Aile heyeti de kurdum. Ama onlar da ikna edemedi. Ben de kendi yolumu çizdim. Anneme biraz zaman verdim. Belki düzelir diye. Bak, aile heyeti de kuymuş yani.
5: Kendi yolunu çizmekten kastettiğin ne? Yani acaba ne yaptı?
4: Herhalde evden ayrılacak artık
5: hocam. Annem biraz düşünsün diye. Evet. Şimdi güzellik merkezinde ne yapacak? Bir de o konu var. Güzellik
4: sanırım kadınlara özel. Genelde artık bir furya başladı böyle. Her yerde hemen hemen çıktı.
5: Evet.
4: Bir güzellik merkezi açılıp ya da orada bir meslek sahibi olup kadınlara özel Hı-hı. yerlerde oluyor. Sanırım oradan Hı-hı. bahsediyor.
5: Evet. Evet.
4: Ha, siz bu yani caiz mi değil mi konuşuyorsunuz?
5: Evet yani acaba caiz olan bir şey mi yapacak caiz olan? Çünkü böyle baştan çok hani medrese eğitimi işte hafızlığa evet. hazırlanıyor. Hmm. İşte bir şeyler anlattı. Hmm. Çok daha dini bir yaşantı evet. anlattı bize.
4: Evet evet.
5: Niye bunu merak ettim? Çünkü annesi şiddetle karşı çıkıyor. Hmm. Acaba dedim yani annesi dini bir konuya muhalif olduğu için mi bu meseleye bu kadar karşı çıkıyor? Şimdi niye bunu hiç bilemedik. Olayı? Bilemediğim için şimdi bir şey de diyemiyorum buna. Eğer dini bir hassasiyetle bunu yapıyorsa o zaman annesinin yanında olmamız lazım dine. Çünkü karşı çıkıyor. Ama dini
4: yani bir anne de bir şeye karşı
5: dini
4: çıkıyor.
5: Saiklerle çıkıyorsa o zaman kızım bunu yapman uygun değil, sen niye böyle bir şeye girdin diyorsa o ayrı bir konu tabii o zaman. Ama tabii yine de evladı tamamen kaybetmemek adına hani sen de o zaman babanın yanına git, ben de zaten kemoterapi almam. Hani duygusal bir yerden girmiş. Yani daha farklı bir şekilde orta yol bulunabilse güzel olurdu. Şimdi aile heyeti de toplanmış. Evet. Annesi ona rağmen inat ediyor. Yani burada sebat ediyor. O zaman bu kadar böyle bunun tutulmasına bir sebep olsa gerek yani. Ben onu
4: karşı
5: düşündüm.
4: Karşı çıkması.
5: Bu derece böyle karşı çıkması. Aile heyeti toplanmış, birileri gelmiş. Demek ki dayı amca artık evet. kim geldi? Dayı dede vesaire Hı-hı. belki. Çünkü babasıyla ayrılmış fark ettiyseniz, anne boşanmış. Bir şekilde bir aile heyeti kurulmuş. Hala hanım şey yapmış. Sebat etmiş. Devam etmiş. Hayır demiş, gitmeyecek demiş, gitmemeli demiş. Hı hı. Niye bu kadar büyük bir mesele haline gelmiş? Şimdi bu kişi de, bize soruyu soran kişi de ben zaten hani bildiğimi yapacağım, anneme de zaman verdim diyor. Bildiğini yapacaksa o halde eğer konuştuğumuz açıdan bir şey değilse, dinen sakıncası olmayan bir işse gündelik hayatını da işte zaten ona göre planlamıştır. O zaman tabii annesini yine kırmadan bir şeyler yapabilse iyi olurdu fikren. Ama baktığımızda mesela kendi yolunu çizmek ve kendi hayatına bir şekilde bir yatırım yapabilmek de önemli bir kavram.
4: Cesaret ister.
5: İşte
4: yani.
5: İnsan biraz arada kalıyor burada. İnsan burada arada kalıyor. Yani meselenin Hı-hı. tamamına vakıf olmadığım için direkt bir yönlendirme yapmaktan biraz fark ettiyseniz Hı-hı. mesafeli duruyor.
4: Evet,
5: çünkü
4: evet.
5: mesele nedir bilmiyorum. Burada söyleyeceklerimiz önemli, tarihe geçecek. Sonra ahirette karşımıza çıkacak. Yani bu tarafında hiç görmezden gelemeyiz. Ama genel olarak ben şöyle bir şey söyleyeyim o halde. Bir insan kendisini geliştirmeye çalıştığında eğer ortamda onun gelişmesinden rahatsız olabilecek karakterler var ise, orada bir istismar, bir sömürü düzeni varsa, o kişi istismar ediliyor, kullanılıyorsa, zamanı kullanılıyor, enerjisi kullanılıyor, parası kullanılıyor vesaire. O kişi de bu durumdan muzdaripse ve kendini geliştirip bu kısır döngüden çıkacak bir hamle yaparsa, o zaman oradaki denklemdeki diğer nesneler, diğer kişiler, o kişiye baskı uygulamaya başlayabilirler. Hı. Sen değiştin, sen bir garipleştin, sen isyankarlaştın. Hı. Sen bizim eski tanıdığımız kişi değilsin. Eski haline dön, bu yeni şeylere yönelme, bulaşma gibi kişiyi tekrar aynı düzenin içerisine almaya çalışırlar. Buna çok şahit oluruz.
4: Evet.
5: Hı-hı. Böyle bir durumda kişinin yapması gereken şey olabildiğince kendisini geliştirip bu kısır döngünün dışına çıkmaktır. Kendi sağlığı için. Kendi vakti ve zamanı için. Tamam mı?
4: Kadın erkek olması önemli.
5: Kadın erkek demeden, ayrımına gitmeden. Eğer ortam bir istismar ortamı ve kendisinin kullanılması ve hayatının geri kalanının bir ipotek altına alınması durumu varsa. Tamam. Böyle bir durumda kişi kendini geliştirip kendi hayatını açabilse çok iyi olur.
4: Sağlıklı olur. Diyorsun.
5: Kendi açısından sağlıklı olur. Sonra belki kuracağı yuva işte yaşayacağı şeyler topluma da ümmete de faydalı olur.
4: İnşallah.
5: Evet. Böyle durumlarda o zaman işte etrafındaki insanların onu tekrar bu düzende, var olan düzende tutmak için hamlelerini görürüz. Bu çok normal. Yani bu karşılaştığımız bir şey. O zaman kişinin yapıyor olduğu şeyi devam ettirmesi gerekir. Ama bunu caiz olmayan bir yolla yapmamasında fayda var tabii ki. Yani bunu da bilmek lazım. Yani biz Müslümanca adım atmalıyız. Müslümanlığımıza dikkat ederek hep Allah rızasını kaybetmeyecek şekilde adımlar atmalıyız. Bunu başarabilmeliyiz. Şimdi bu genel bir çerçeve çiziyorum. Şimdi burada eğer annesiyle ilişkisini, ailesiyle hayatını bu şekilde tanımlıyorsa bu hanım,
4: evet,
5: hanımefendi böyle tanımlıyorsa o zaman attığı adımlara dikkat ederek bir devam etsin bakalım. Attığı adımlara dikkat ederek, ailesini de yıkmadan, eğer böyle tanımlıyorsa, aile ilişkinin sıla-i rahimi bozmadan. Çünkü annesinin mesela kemoterapi almam gibi bir tehdidi çok gerçekçi bir tehdit de değil açıkçası. Onun kemoterapi, yani tedavimi bırakırım, öyle bakalım. Tedavimi bırakırım demesi de caiz değil aslında. Yani bir insanın tedavisini bırakması caiz mi? Değil. Çünkü o zaman intihar hükmüne giriyor. Bile bile kendisini öldürmek oluyor. Allah-u Teala verdi evet o hastalığı. Şifayı da Allah-u Teala verecek isterse. Hı hı. Ama vesilelere sarılmayı da bize yükümlülük olarak koymuş Allah-u Teala. Bu şekilde bir çıkış yapması da uygun değil. Yani bunun aslında o aile meclisinde çözülebilmesini beklerdim ben.
4: Ki her şey de hazırmış ki kardeşimiz de gayet iki tane üvey kardeşlerine de bakan,
5: evet,
4: birisi.
5: Evet.
4: Buradan da iyi niyetini de çözebiliyoruz
5: yani,
4: ama sizin
5: tabii öyle
4: gibi
5: hüsnü zan yapıyoruz.
4: Kemoterapiyi ortaya koyuyorsa validemiz de.
5: Ama diyor ki şöyle bir cümle var orada. Tabii biz yaşananları bilmiyoruz ama oraya bir dayanak yapalım.
4: Evet.
5: Annem zaten hep duygusal yolla beni manipüle etmiştir.
4: Evet.
5: Mesela böyle bir şey
4: biraz
5: söylüyor. Şimdi o zaman yani bilemiyoruz tabii yine ama orada benim dediğim gibi eğer kendi hayatını kurmasını engelleyen böyle istismari bir düzen oluşturulduysa zamanını istismar eder, duygularını istismar eder, kazancını istismar eder, beden sağlığını istismar eder. Yani bunlar saygınlığını istismar eder. Sen kimsin ki, sen adam mısın vesaire. Bir şekilde kişi orada kullanıldığını, sömürüldüğünü hisseder.
4: Evet.
5: O düzende bir alternatif oluşturabilmesi kişinin sağlığı için çok önemlidir.
4: Ki var böyle karakterlerde yani.
5: Tabii ki var. Her zaman karşımıza çıkabilir bunlar.
4: Evlat ayırt etmeden de yapanlar
5: yok
4: da var.
5: Yani o evlat da başkasıydı, bunun gözetmiyor. O kendi ben merkezcil bir yaşantı orada.
4: Evet.
5: Yani bencil denilen işte halk arasında. Ona da dikkat etmesinde fayda var ama tekrar belki aile meclisi olarak hani neler konuşuldu bilmiyoruz. Bir sağduyuya davet olarak en azından deneme açısından, ya Rabbi ben bunu bir daha denedim en azından diyebilmek
4: bir kez
5: için
4: daha
5: mahşerde. Hani annesinin bu ben tedavimi bırakırım söyleminin aslında sağlıklı bir şey olmadığını. Ama yapacağı iş caiz ise bak iş. Eğer iş caiz değilse ben
4: oraya
5: ona bir şey diyemiyorum.
4: Döndük.
5: Ona bir şey diyemiyorum, oraya bir şerh koyuyorum. Yani tamam kişi kendi hayatını kursun ama caiz olmayan bir şey üzerinden hayatını kurarsa Allah-u Teala'nın rızası orada olmaz yani. O zaman onun bereketi de olmaz. Yani
4: evet,
5: buna da dikkat etmek lazım. Biz hep Müslümanca bir hareket etmemiz lazım. Ha diyor ki belki yok zaten öyle bir şey değil. Caiz bir iş. Tamam o zaman.
4: Yolun
5: ben ona bir şey diyemem. Yani psikoloji burada tamam. Ama dini tarafı gözetmeyen bir psikoloji olmaz. Buna dikkat etmemiz lazım.
4: Peki. Efendim Serhat Öncüler hocama sormaya devam ediyorum. Sorularınızı ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere ulaşın lütfen. Diğer programlarda numarayı da çok tekrarlamadığımı fark ettim. O yüzden bugün bol bol tekrar ediyorum.
5: Programları sonradan izliyor musunuz Ercan Bey?
4: Hocam ben kendimi izlemeyi pek sevmiyorum.
5: Hiç izlemediniz
4: mi? Hiç izlemedim. Ya evde denk gelirsem izliyorum.
5: Aslında geliştirici olur.
4: Hmm.
5: Tabii. Yani biz nasıl konuşuyoruz, ne yapıyoruz, fikir ya almak
4: ben
5: açısından.
4: Ben onu ilk 4 sene radyoda çok yaptım da sesli dinlemeyi seviyorum da görüntülü kendime pek tahammülüm yok.
5: Tamam, sesli dinleyin.
4: O da olabilir.
5: Ne oluyor ki peki kendiniz izleyince?
4: Ya bilmiyorum çok...
5: Hata mı buluyorsun? Çok mükemmeliyetçi.
4: Yok, onunla da alakası yok aslında ama... Bilmiyorum. Şu an terapide...
5: Bahsetmek istemedim.
4: Terapide miyim şu an?
5: yok. Merak ettim bir an. Tamam.
4: Yani numarayı çok mu tekrar ediyorum da şu an tekrar etmediğimi
5: söylüyorum. Yok, merak ettim hani şey yapıyor musunuz diye. Çok geliştirici aslında. Çok böyle fark ettirici oluyor.
4: Siz çok takip ediyorsunuz herhalde.
5: Ben her programı muhakkak dinliyorum. Yani dinleyebiliyorsam cumartesi yayına girdiğinde
4: yani
5: dinliyorum.
4: Burada... İnsanlara nasihat ediyorsunuz. Hı-hı. Az önce de söylediniz bunun ahirette bir karşılığı olacak.
5: Ya tabii Ercan Bey, şimdi biz burada toplanıyoruz, konuşuyoruz, hı-hı, gidiyoruz. Arkasının önünü bilmiyoruz. Hı-hı. Ben burada bir şey söylüyorum, siz bir şey söylüyorsunuz. İnsanlar ne anlıyor, oradan ne yapıyor? Belki hayatlarında çok büyük bir değişiklik oluyor. Evet. Belki hayatlarında bir adım atıyor. Oradan bir yere varıyor, çoluğu çocuğu. Hani dedik ya, yani karşılıklı çok ciddi sorumluluklarımız var. Yani bunun bilincini asla bir an kaybetmememiz lazım. Birbirimizi uyarmamız lazım, tabii, hatırlatmamız lazım. Şimdi biz burada evet, insanlar bize teveccüh ediyor. Hüsnü zanla özellerini bize emanet ediyor. Biz de bunları okuyoruz. Sonra buna yönelik bir şeyler söylüyoruz. Ama çok dikkat etmemiz lazım.
4: Tabii.
5: Yani çünkü bir söylediğimiz hakikaten insanları etkileyebilir. Ve bu programlar ne kadar izlenecek bilmiyoruz. Ümidimiz kıyamete kadar izlenir. Ümidimiz o.
4: Tabii.
5: Hani sürekli döner inşallah. Bir şekilde insanlara ulaşır. İnternette vesaire. Buradan bakarsanız bir kişi sordu. 1 milyon kişi belki oradan bir fikir aldı. Bizim bunlara çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden hani dinliyorum, izliyorum, bakıyorum. Nasıl bir yanıt vermişim, ne söylemişim, ne denebilirdi sonrasında. Çünkü benzer konular da geliyor fark ettiyseniz.
4: Evet.
5: Hani aynı şeyler yani. Aile ilişkilerimizde zorluklar. İçsel hayatımız, anne babayla problemler, karı koca ilişkileri, çocuklar, zaten başka ne kaldı? Bunlar yani işte, bunlarla ilgili kombinasyonlar. Evet.
4: Devam ediyorum o zaman.
5: Tamam. Fazla uzatmayayım.
4: Yok, estağfurullah. 20 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Bir tanı yok, bir teşhis yok. Doktor gri alanda kaldığımı söylüyor. Hastalığa yatkınlık olduğunu belirtiyor. Atak anlarımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde neler söyledin, neler bilinçaltında konuşuyorsun sanki diyorlar. Senin kişiliğinle, karakterinle o kadar zıt ki söylediğin, ağladığın, takıldığın şeyler var diyorlar. Antidepresan işe yaramadığı için her defasında ağla başlayan bir ilaç kullanıyormuş. 8 defa ağır ataklar geçirip ilaç tedavisi ve terapi atlattım bu durumları. Ama hep tekrar ediyor. Özellikle mevsim geçişlerinde benim imtihanım da bu oldu. Bu hastalıkla geçecek galiba bu ömür diyerek artık kabulleniyorum. Ama çok yoruldum. Hayallerim, planlarım hep yarım kalıyor. Bir anda enkazın altında kalıyorum. Her şeyi yeniden öğreniyor ve yeniden inşa ediyorum. Bir anne olarak artık bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Çocuklarımın hayalleri yarım kalmasın diye. Acaba bu hastalığın görevi ne olabilir? Neyi ıskalıyorum? Ki hep aynı imtihanla hayatım alt üst oluyor. Hastalıkla imtihanı nasıl okumalıyım? Amacı, gayesi, efendim beni getirmek istediği yer neresi? Anlamlar içinde kayboluyorum. Çok şeyler denedim, araştırdım, okudum ama geçmiyor. Eğer bir cümleyle bile olsa cevap verirseniz mutlu olurum. Şu an yine enkaz altında kaldım. Allah sizden razı olsun hocam.
5: Amin ecmaîn. Evet. Psikiyatride, güncel psikiyatride tanısı yok durumu çok karşılaştığımız bir şey değil. Çünkü belli bir rahatsızlığa en azından benzerlik ve yakınlık arasından düşünülebilir. Hani sen gri alanda kaldın demiş doktoru. Benim bir tanım yok diyor. Ama sonra hastalık belirtilerine baktığımızda bir atak, yani bir dönem geçiriyor. O dönemde bilinci kayboluyor. Yani hatırlamıyor. Neler söyledin, neler diyorlar. Ne kadar sürüyor ondan bahsetmemiş bu.
4: O süreci.
5: Karanlık süreç, evet. O atak dediği süreç ne kadar sürüyor ondan bahsetmemiş. Ama sonrasında etrafındakiler diyor ki ya neler neler bahsettin, neler neler anlattın. Sonra kendine geliyor. Mesela bu dikkat çekici. Mevsim geçişlerinde oluyor olması dikkat çekici. Çünkü mevsim geçişlerinde genelde duygu durum bozuklukları alevlenir. Depresyon, bipolar bozukluk, mani. O dönemlere daha çok böyle odaklanır. Çünkü mevsim geçişlerinde zannediyorum ki bizim de hormonlarımız işte farklılaşıyor. Biliyorsunuz dünya işte bitkiler, doğa uyanıyor. Veya işte ölüyor kışın mesela, sonra tekrar işte yağmurlar vesaire, bir geçiş oluyor orada. Orada hastalıklar da alevleniyor. Şimdi böyle bir duygu durumsal bir şey olabileceğini zannediyorum. İlaç tedavisi zaten uygun görülmüş, onu kullanıyor ama bitmiyor. Mesela işte o nokta çok önemli. Yani doktoruyla bazı hastalıklar gerçekten ne kadar ilaç kullanılırsa, ne yapılırsa yapılsın tamamen ortadan kalkmıyor. Ama mesela psikotik bozukluk olsa bu, öyle anlatmıyor ama şimdi hani zihnen şöyle bir listeden bakarak gidelim. Bir psikotik bozukluk olsa bu, ilaçlarla belli bir noktaya getirilebilir büyük çoğunlukla. Eğer bu bipolar bozukluk olsa, ki ben bir şey tahmin etmem gerekse bipolardır diye düşünürdüm bu anlatılanlardan. O zaman yine ilaçlarla çok büyük olasılıkla belli bir noktaya kadar getirilebilir. Bu kadar sık tekrarlamasını beklemem. Yani yine işte enkaz altından size yazıyorum dedi. Yani yine bir atak geçirmiş. Bu kadar sık tekrarlamasını beklemem açıkçası. İlaçlarını ne kadar düzgün kullanıyor, bu süreci nasıl yaşıyor onu bilemiyoruz. Şimdi ama sonuç olarak bu imtihan, bu hastalık bana ne anlatıyor? Bu hastalık bana ne söylüyor? Nereye getirmeye çalışıyor? Şimdi inançlı birisi anladığım kadarıyla Allah-u Teala bize bir rahatsızlık veriyor. Bu bizim imtihanımız oluyor, evet. Ama biliyoruz ki bu imtihanlar, bizim çektiğimiz sıkıntılar aslında günahlarımıza, kusurlarımıza bir şekilde bir telafi oluyor. Müslüman sabrederse. Sabretmekten de başka zaten elimizde bir şey yok. Sabredeceğiz. Yani Allah-u Teala bize bunu veriyor ki, ama çok büyük hikmetler var bunun altında. Çok büyük hikmetler var. Oradan ailemize, etrafımıza bunun yansımaları da belki olabilir. Bizim görevimiz elimizden geldiğince hayatımızı düzgün bir şekilde devam ettirmek. Yani bu hayatımızı düzgün devam ettirmek için ne gerekiyorsa, ne gibi önlemler almamız gerekiyorsa bunları da almak. Yapılabilecek tek şey bu. Yani bu ataklar eğer tamamen yok edilemiyorsa, atağın dışındaki zamanları olabildiğince kaliteli geçirmeye çalışmak gerekli o halde. Artık bu neyi gerektiriyorsa. Bir yaşamını, düzenini ona göre kuracak. Uykularına, iştahına vesairesine dikkat edecek. Çocuklarıyla olabildiğince demek ki kaliteli vakit geçirecek. Yani çalışan bir hanım değil sanırım. Çünkü çalışmaktan bahsetmedi iş hayatından.
6: Evet.
5: Evet. O zaman mesela eşiyle bunlar oturulup konuşulabilir. Yani sen çalışıyorsun. Evin belli bir şeyi var. Belli bir düzeni var, belli bir sorumlulukları var. Bunları elimden geldiğince yaparım. Ama işte hastalığın getirdiği bazı kısıtlamalar var. Ama onun dışında sana, yani kocasına ve çocuklara zaman ayırmak ve kendime zaman ayırmam gerek. Yani buna odaklanacağım ben. Şöyle demişler, derli toplu temiz bir ev boşa geçmiş vakit demektir.
4: Niçin?
5: Çoluk çocuk var, onlarla da ilgilenmen lazım. Sürekli ev toplu olamazsın. Bu kadar çocuk var, bu kadar da temiz ve toplu bir ev mesela. Diyelim ki kapı, çat kapı geldiğinde bile ev her zaman tertemiz, derli toplu. O zaman bu ne demek? Anne, çoluk, çocuk hiçbir şeye bakmıyor, sürekli temizlik yapıyor ve evi topluyor demektir. O da boşa geçen bir vakittir. Her şeyin hakkı var. Tamam, pislik götürmesin evi, tabii ki temizle. Yapabiliyorsan da yardımcı alırsın, edebiliyorsan çocuklardan da yardım istersin vesaire. Belki eşin de yardım eder ama belli bir noktaya kadar. Çocukların olduğu bir evde ister istemez biraz dağınık olur yani. Buna da katlanacaksın. Evet. Önemli olan o evin içerisindeki mutluluk, neşe. Burada yani vurgu yapacağım şey bu. Yani sen, evet, bu hastalık var, gitmiyor da madem. Beklenildiği hale de getirilemiyor. Niye getirilemiyor kısmını bilmemekle birlikte. Çünkü günümüzde bu kadar sürekli tekrarlayan bir hal çok nadir yani. Ama yapılamıyorsa o zaman sen geri kalan kısmını olabildiğince iyi bir şekilde değerlendirmek durumundasın. Yani yapılabilecek şey bu.
4: Hastalığı çok yatkınsın demiş. Yani bu biyolojik hastalıktan mı bahsediyor?
5: Olabilir. Muhtemelen, çünkü bazı ailelerde bir yüklülük var.
4: Nasıl bir yüklülük hocam?
5: Ya mesela işte anneannesi şizofren. Ondan sonra işte babası oradan gelmiş, işte bipolar. Mesela kişinin babası.
4: Sirayet ediyor işte.
5: Tabii ki genetik olarak geçiyor bunlar. Ama bütün hastalıklar böyle. Yani göz rengi nasıl genetik olarak geçiyor? Evet. Kalp hastalığı genetik olarak geçiyor. İşte tansiyon vesaire bir şeyler, şeker. Yani bir yatkınlık var. Böyle gidiyor. Sende de muhakkak çıkacak diye bir şey yok ama çıkıyor işte bazen. Bazen yaşam koşulları da buna sebep oluyor, vesile oluyor. Yani nasıl yaşadığın, ne yaptığın, nasıl beslendiğin.
4: Peki bu kişiye psikoterapi vesaire bu saatten sonra önerilir mi? 20 yıldır zaten tedavi görmüş
5: psikoterapi
4: ama.
5: Psikoterapi önemli. Özellikle kronik hastalıklarda psikoterapiyi daha çok öneriyorum. Yani ben hep ömür boyu ilaç kullanacağım. Tamam, o zaman psikoterapiyle de hayatını olabildiğince efektif yaşamayı sağla en azından. Diyelim ki örnek olarak veriyorum burada rakamları. %15 senin hayatın kısıtlandı. Bunun artık kaçarı yok. %15'i gitti. Hastalıktan kaynaklı, tamam mı? Belli süreler hastaneye gideceksin, belli süreler atakta geçireceksin, belli süreler yatakta geçireceksin, belli süreler enkaz altında kalıyor gibi hissediyorsun. %15'i gitti ömrünün diyelim ki. %85 kaldı. O 85'i olabildiğince efektif bir şekilde kullanabilmek için bir psikoterapi, bir diyetisyen ya da gitmeyeceğim ben birilerine, danışmayacağım. Tamam, o zaman videoları izle, internete gir, şey oku, kitap oku. Biraz kendini geliştir yani bu anlamda. O enkazın içinden çıkmanı mesela 3 günde çıkıyorsan 2 güne indir bunu. Bir gün kazan.
4: Yani kalan %85'i ataksız geçen her anın tadını çıkar.
5: Her anı değerlendir, evet. Her anı değerlendir olabildiğince. Bu anlamda da kendine danışmanlar edin. Çünkü Amerika'ya baştan keşfetmeye gerek yok. Yani yapılmış şeyler var. Zamanında ilmi araştırmalar yapılmış, pratikler uygulanmış, belli bir bilgi birikimi var. Sen şimdi tekrardan hep aynı şeyleri bir daha öğrenmene gerek yok. Keşfetmene gerek yok. Ne yapacaksın? Hazır olan bilgiye danışıp alacaksın ve devam edeceksin. Evet. Peki. Bu arada bir araştırma şimdi aklıma geldi. İnternete gir, videoları izle falan dedik ya. Şimdi bir adam, şeyde bir haber bu. Yapay zeka ile uzun süre böyle sürekli bir iletişime, ilişkiye girmiş. Sürekli böyle karşılıklı konuşmalar vesaire yapay zeka ile böyle gününün birçoğunu geçirmiş ve birlikte bir iş kurmaya karar vermişler. Tamam mı? Adam da parasını bu yolda harcamış. Sonra çok zengin olacağına inanmış. Yapay zekadan aldığı tavsiyelerle, fikirlerle, düşüncelerle ve benim şöyle bir fikrim var demiş, yapay zeka onu onaylamış. Böyle gitmiş süreç. Adam şu anda en son batmış. Psikoza girmiş. Sadece batmamış. Psikoza girmiş. Yapay zeka psikozu diye bir şey çıktı şimdi karşımıza. Bir hastalık.
4: Şimdi hemen hemen herkes kullanıyor hocam. Yani evde yemek yaparken.
5: İşte buna dikkat etmek lazım. Biz eskiden tarif için internete girerdik. Şimdi yapay zeka soruyorlar herhalde.
4: Evet, her
5: bu
4: şey.
5: Bu yemeği nasıl yapacağım, nasıl
4: artık
5: yapacağım
4: diye. Artık Google'lamak yok yani. Google'a girmek yok. Her şeyi oraya soruyor.
5: Ama yapay zeka işte insanları hasta ediyor. Buna dikkat edelim. Yapay zeka psikozu. Yani gerçeğin dışında alternatif bir yaşama inandırıyor insanı belli bir süreden sonra. Çok ilginç bir vaka bu. Çok dikkat etmek lazım. Özellikle ben danışanlarıma söylüyorum. Çünkü biliyorum ki danışanlarım da, yani kendi danışanlarım için söylemiyorum. Yani psikolojiyle ilgilenen insanlar belli şeyleri muhtemelen artık yapay zekaya soruyorlar. Mesela işte bugün çok mutsuz hissediyorum, ne yapayım? İşte
4: o başka
5: işte
4: şey.
5: Kaygım var, panik atak hastasıyım, ne yapayım? Mesela şöyle bir durumum var, ne yapayım? Normalde şimdi bize sorulan sorular var ya, aynılarını yapay zekaya soranların da var olduğuna kanıtlayamam ama kesin vardır,
4: vardır
5: derim.
4: Mutlaka vardır.
5: Evet. Buna çok dikkat etsinler. Çünkü bizim sağlığımız çok dikkat edilmesi gereken bir durum. Yani bunu ancak uzmanlara emanet edebilirsin. Yapay zeka gündelik şeyler belki sorabilirsin, evet. Ben de mesela yazıyorum, şimdi Google'da eklemiş yapay zeka. Ben mesela arabamın bir parçasını yazdım şeye, aramak için. Yapay zeka bölümü çıktı karşıma bir anda. Google da eklemiş.
4: Evet, evet,
5: İlk
4: evet,
5: önce
4: evet.
5: Yapay zeka cevabı var. Yani. Altta eski linkler var mesela. Çok şaşırdım. Oraya da girmiş. Yani yapay zeka her yere anlaşılan entegre ediyorlar.
4: Evet, Instagram videolarında bazı reelslerde de görüyoruz. Yani mesela adam karısıyla kavga ediyor. Diyor ki şu an karımla kavga ettim, ne söyleyeyim. Tabii bunun makarasını yapıyorlar ama acı bir gerçeği de gözler önüne seriyorlar maalesef.
5: Ya. Özellikle çocuklarımız. Şimdi biz kendimizi belli ölçülerde koruruz değil mi?
4: Onların
5: az çok.
4: Evet evet evet.
5: Ama yapay zeka ile büyüyen bir çocuk olduğunu düşünsenize. Yani düşünce biçimini bile insanın değiştirebiliyor ve insanı hasta edebiliyor. Bakın buna çok dikkat etmek lazım.
4: Allah muhafaza.
5: Evet.
4: Her teknoloji yeni bir hastalık getiriyor gibi.
5: Yeni bir imtihan.
4: Sözleriniz de vardı. Ya da bu da
5: kesinlikle yeni bir imtihan.
4: Yapay zeka psikozu ileride belki de tanımlanacak bir hastalık olacak.
5: Evet. Mesela sosyal medyanın narsistik kişilik özelliklerini desteklediği ve arttırdığına yönelik araştırmalar yıllardır var.
4: Evet.
5: Yine aynı sosyal medyanın insanlarda depresyona yol açabildiğine yönelik araştırmalar yıllardır var. Bakın her teknoloji yeni bir imtihan getiriyor karşımıza.
4: maalesef.
5: Evet.
4: Evet yönetmenim, dakikamız var mı? Hemen yeni bir soru daha soruyorum o zaman değerli hocama. Efendim, hocam her şeyin çok hızlı değiştiği bir zamandayız. Çocuklarımın ahlakı bozulur, inançları sarsılır diye ödüm kopuyor. Onlara baskı yapınca benden kaçıyorlar, serbest bırakınca dışarıya kapılıyorlar. Bu zamanda evlat yetiştirmenin, onlara İslam'ı sevdirmenin orta yolu ne olacak? Bu hep soruluyor ama yani İslam'ı sevdirmek sanırım hocam yaşayarak olacak.
5: Yaşayacağız. Bunu ve çocukların da hep yanında olacağız. Başka bir şey yok, bu kadar.
4: Evet.
5: Çocukların hep yanında olacağız. Hı hı. Yani hep derken yani her anında değil. Hı hı hı. Ama muhakkak ki çocuklar dışarıdan da mesela okuldan döndü, şey medreseden döndü. Hı hı. Arkadaşların yanından döndü. Hep yanında bizi bulacak. Hı-hı. Bir şekilde o gün içerisinde bir etkileşimimiz, bir şeyimiz olacak. Ben bunu her gün yapabiliyorum, bazen ben de yapamıyorum. Çok mesela yoğun hı-hı seanslarım oluyor, sonra çok yorgun oluyorum vesaire. Ama bunu aklımızda bulunduracağız.
4: Evet.
5: Yani çocuklarımızın yanında olacağız ve İslam'ı yaşıyor olacağız.
4: Biz
5: çocuklarımız aynen öyle. Bizim namazımızı, orucumuzu, aynen, İslami ahlakımızı, özellikle de ahlakımızı görecek. Ahlakımızı çok düzenlememiz lazım bizim. Kendimize bunu hatırlatmamız lazım. Bir söz verdiğimiz zaman muhakkak tutmamız hı-hı lazım.
4: Onlar da çok önemli. O evet, verilen sözleri atlıyoruz bazen. Onlar çocuklarda karakter oluşumunda bir şey
5: evet
4: yapıyor.
5: Ya ha, bak demek ki söz vermek bir anlamı
4: şey
5: yokmuş.
4: Olmuyormuş.
5: Evet, annem yalancıymış, babam yalancıymış. Hı-hı. Allah korusun, böyle böyle bunlar ilerliyor hı-hı sonra. Bunlara dikkat edeceğiz. Hı-hı. Bileceğiz, bir de yaşam dönemlerini bileceğiz çocuklarımızın.
4: Hı-hı.
5: Yani ergenlik döneminde arkadaşlarına dış dünyaya ne kadar açık olacak, bunları biraz araştıracağız. O dönemde biz ne yapmamız lazım? 5 yaşındayken nasıl yaklaşmamız lazım? 10 yaşındayken nasıl? 20 yaşındayken nasıl? Böyle böyle devam ediyor bu.
4: Çaba sarf edeceğiz biraz.
5: Evet, yani biraz çaba sarf edeceğiz. Hı-hı. Çağımıza göre çünkü çocukları yetiştirmek durumundayız. Ama çağın hilelerine de kaptırmadan yürütmek zorundayız.
4: Onun için de böyle programların olması lazım ama.
5: İşte bu ve bunun gibi evet. Gençlik yani programları olur evet, değil mi? İşte psikologlar hı-hı anlatıyor. Kanaat liderleri, işte hocalar evet var. Onlar güzel güzel hı-hı programlar yapıyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Sohbetlere gideceğiz. Çocuğumuzu da götüreceğiz.
4: Özellikle
5: çocuğumuz bir kere İslam'ı sürekli bizim nasıl yaşadığımızı ve dikkat ettiğimizi görecek. O da bizle alakalı bir durum tabii.
4: Evet, bu konuya da iyi bir cevap vermiş olduk. Haftaya bekliyoruz yine inşallah.
5: Evet, inşallah.
4: Değerli izleyenlerimiz, psikolog aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocamı misafir ettim. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Selamünaleyküm.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
6: Şimdi reklamlar.
7: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
8: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
6: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle

0: bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
1: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
3: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendisinin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
1: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
3: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
5: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
6: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
11: Sonra da öyle ölüyorsun.
12: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
13: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
15: Ecelin ne zaman olacak bunu bilmemen de nedir? Bir imtihan. Onun için dikkat etmek lazım. Yani ibadet ve taatleri ileriye tehir etmemek lazım. Hani ileride yaparım, sonra yaparım diyorsun ya. İlerisi var mı kardeş? Sonrası var mı acaba? Ecel ne zaman gelecek biliyor musun? Yarın mı, öbür gün mü? He? Kaç sene sonra? Yani bir mukavelen var mı? Bir yazılı anlaşman var mı? Yok. Büyük randevu bilsem nerede, saat kaçta? Tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta? Ama işte Mevla ne yaptı? Bak bunu gizledi. Belki adam yarın ölecek ama huzurlu mutlu oturmuş. Çoluğuyla çocuğuyla icabında. Sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Nice adamlar duyduk. Akşam görüşüyorsun, konuşuyorsun. Yarın görüşürüz diyorsun. Aa bir de bakıyorsun yarın sela okunuyor. Kim? Akşam oturup konuştuğun adamın selası veriliyor. Ecelleri de Mevla gizledi. Bu da tabii bizim için nedir? Bunda da hikmetler vardır. Çünkü vaktini, saatini bilsek hakikaten o andan itibaren belki de ölüm süreci başlamış oluyor. Mesela dense ki ne zaman öleceksin? 10 sene sonra dense adam o anda canlı cenazeye döner. Ama tabii diğer taraftan yani şöyle de bir durum oluyor ki İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde buyuruyor ki Mevla Teala diyor tevbeleri kabul edeceğini diyor vaat etti. Yani ne tevbe edersen kabul edecek. Tamam. Ne zaman öleceğini bildirse Mevla ne olmuş olur? Kulların isyanı o son ana kadar devam ederdi ki bu da kullarını isyana teşvik olurdu diyor. Evet, adamın bir tanesi rüya görüyor. Rüyada baktı ki Azrail Aleyhisselam'ı gördü. Onu görünce dedi ki hazır görmüşken Azrail Aleyhisselam'ı hani ne zaman öleceğim bir sorayım bakayım. Dedi ki ya şunu bir söyler misin dedi. Ne zaman öleceğim dedi ben dedi. Azrail Aleyhisselam ona böyle yaptı. elini açtı gösterdi. Adam da birden uyandı korkuyla. Azrail Aleyhisselam'ı görmüş. Bir de böyle yapınca Allah Allah acaba şimdi bu ne demek? Hemen gitti orada bir hocaya sordu, dedi hoca efendi böyle böyle rüyamda Azrail Aleyhisselam'ı gördüm. Ne kadar yaşayacağım, ömrüm ne kadar kaldı dedim. Bana böyle yaptı. Ne diyorsun? Dedi pek rüya tabirinden anlamam ama dedi senin dedi herhalde 5 sene kadar ömrün kaldı dedi. Adam dedi eyvah dedi 5 sene mi kaldı ya? Yani 5 sene garantin mi var be? He? Ama o bile adamı ne yaptı? Üzmeye yetti. Başkasına sorayım dedi. Belki tevil başkadır dedi. Neyse gitti başkasına sordu. Dedi ki bak rüyamda böyle böyle bir şey gördüm. Ne diyorsun? Bunun tevil nedir acaba? Dedi bilemiyorum ama dedi yani senin dedi 5 ay kadar ömrün kalmış olabilir dedi. Ya 5 ay olur mu ya? Filanca 5 sene dedi. E sen daha çok düşürüyorsun. Baktı ki bu sordukça düşecek aşağı doğru. Efendim vakit de daralacak. İyisini sormayayım bunlara. Gideyim İmam-ı Azam'a sorayım. İmam-ı Azam'a sordu. Dedi ki ey imam böyle böyle rüyamda Azrail Aleyhisselam'ı gördüm. Ne kadar ömrüm kaldı dedim. Bana böyle bir işaret yaptı. Ne diyorsun? Nasıl tevil ediyorsun? Demiş ki Azrail Aleyhisselam sana sen bana ecelini soruyorsun ama nerede ne zaman öleceğini soruyorsun ama 5 şey vardır ki onu Allah'tan başkası bilmez. Nedir o? Muayyebatil hamse dediğimiz 5 tane bilinmeyen vardır. Dolayısıyla nerede öleceğin de bunlardan biridir. Ne zaman öleceğin de bunlardan biridir. Onu bana ne soruyorsun mübarek ne bileyim ne zaman öleceğin demek istiyor yani diyor. Yani Azrail Aleyhisselam bile senin ne zaman öleceğini bilemez. Yani kim ölecek liste veriliyor. O listeye göre ne yapıyor? O listedekilerinin canlarını alıyor, kabz ediyor. Allah-u Teala Hazretlerinin emriyle. Yoksa Azrail Aleyhisselam bile bilmiyor. Ya. Ama nerede, ne zaman öleceksin belli mi belli. Bugün kimler ölecek? Azrail Aleyhisselam'a listeler verilmiş. Hani Süleyman Aleyhisselam hem efendim padişah idi hem de efendim peygamberdi. Yani belirli günlerde, belirli saatlerde halkın tabii dertleriyle ilgileniyor, onları dinliyor. İşte böyle bir zaman birisi gelmiş kendi halkından. Adamın bir derdi var anlatırken Azrail Aleyhisselam da onu ziyarete gelmiş. Tabii insan suretinde heybetli bir zat. Neyse kapıdan girince Süleyman Aleyhisselam'a da derdini anlatan o adam Azrail Aleyhisselam'ı görüyor. Ama tabii onu Azrail Aleyhisselam olduğunu bilmiyor. Birden korkuyor onun bakışından, heybetinden. Süleyman Aleyhisselam'a dedi ey Allah'ın peygamberi kim bu? Öyle baktı ki bana dedi sanki canımı alacak ya. Dedi korkma mübarek korkma. O dedi Azrail dedi. Ölüm meleği. Nasıl korkma ya ölüm meleği. Hakikaten adam orada iyice el ayak efendim kesildi adeta. Dedi ki ne olur beni buradan uzaklaştır dedi. Çünkü Süleyman Aleyhisselam rüzgarlara emrediyor. Rüzgarlara emredecek, cinlere, devlere emir verecek. Allah böyle bir ona saltanat lütfetmiş, nasip etmişti. Yani ordularını rüzgarlarla istediği tarafa götürüyor. Dedi ne olur rüzgara emret de beni buradan uzaklaştır. En uzak beldeye, Hindistan'a gönder beni. Çünkü ben bundan korktum. Azrail Aleyhisselam buraya geldi. Bir de bana bakıyor şimdi. Ben anladım bir iş var. Dedi ki bu benim canımı alacak. Bak hem de ölüm meleğiymiş. Beni ne olur uzaklaştır. Tabii Süleyman Aleyhisselam rüzgara emretti. Adamı aldı rüzgar götürdü Hindistan'a. Sonradan tabii Melekül Mevt'e sordu. Ya mübarek adama nasıl baktın ödünü patlattın ya korkuttun deyince dedi ki ben dedi ona o bakışım aslında taaccübümden şaşırdım. Çünkü Rabbimin bana verdiği bugünkü listede ölecekler listesinde bu adam var. Ama bu adamı da nerede canını alacağım? Hindistan'da filan adreste filan yerde. Onun canını orada alacağım. Allah bana böyle bir adres vermiş. Fakat ben onu burada görünce dedi şaşırdım. Yani bu adam şimdi yola çıksa kaç günde bile gidemeyeceği bir yer. Peki hala Mevla'nın listesi şaşmayacağına göre durum nedir? Bundan dolayı şaşırdım, taaccüp ettim. Böyle baka kaldım. Ama ne zaman sana deyince ben korktum ne olur beni buradan ve en uzak bir yere Hindistan'a götür deyince anlaşıldı ki ha tamam adrese gidiyor. Yani nerede randevu var? Azrail Aleyhisselam ile nerede buluşacak? Emaneti nerede teslim edecek? Bak bir vesile ne yapıyor? Oraya gidiyor. Onun için büyükler uzak mesafelere yolculuğa gittikleri zaman, sefere çıkacakları zaman ne yaparmışlar? Helallaşırmışlar ki acaba gidiyoruz ama bir ihtiyaç var, bir iş var, bir meseleden dolayı gidiyoruz ama belki ecelimiz de çekmiş olabilir oraya diye ne yapar? Helallaşır, öyle yola çıkarmışlar. Dolayısıyla nerede öleceğin değişmiyor. Vakit, saat değişmiyor. مَا تَشْبُكُمْ مِنْ اُمَّتِنَ جَلَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ Ecel geldiği zaman ne takdim eder ne tehir eder. Vakit, saat geldi mi ruhunu Azrail Aleyhisselam kabzedecek. Rabbim Celle Celaluhu o ölüm meleğini, o Azrail Aleyhisselam'ı en güzel surette görmek bizlere nasip eylesin. İman üzere, İslam üzere yaşayıp son nefesimizde de imanla, Kur'an'la, kelime-i tayyibeyle, ruh teslimi Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Demek ki ecelleri de Mevla Teala Hazretleri gizledi ki her an ölüme hazırlıklı olsunlar diye. Öyle ya, ne zaman öleceğini biliyor musun? Bilemiyorsun. Yani bu saat dünya, bir dahaki saat ahiret olabilir mi? Evet. Şu kapıdan çıkma garantimiz var mı? Yok. Yarına çıkma garantimiz var mı? Yok. Öylece ne yapacağız? Madem, bak siz de diyorsunuz, yok. Evet, yani ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Her an o ölüme hazırlıklı olmak lazım. O bize bir yerde gelecek ama biz onu ne yapacağız? Her yerde arayacağız. Rabbim hazırlıksız yakalanmaktan bizleri muhafaza eylesin.
14: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.

Hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini, mümin kardeşi için de arzu etmedikçe hakiki mümin olamaz. Yüce dinimiz İslam'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri, Müslümanların kardeş olmasıdır. Bu kardeşliğin oluşması ve pekişmesi için pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif varit olmuştur. Bunların en bilinenlerinden biri de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu mübarek beyanıdır. Bu hadis-i şerif, Müslümanlar arasında yürürlükte bulunan kardeşliğin, taklit ve zorlamanın ötesinde kalbi bir kardeşlik olması gerektiğini bize öğretir. Yani birbirimizi sevmemiz gerekmektedir. Bu sevginin en büyük nişanesi, kendimiz için sevdiğimiz şeyi mümin kardeşimiz için de sevmektir. Tam ve hakiki mümin olmamız buna bağlıdır. Medineli Ensar topluluğuyla Mekkeli muhacirler, Allah onların cümlesinden razı olsun, bu sevgiyi yaşayarak insanlığa göstermişlerdir. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, sevdiğiniz şeylerden vermedikçe iyiliğe, fazilet ve üstün sevaba eremezsiniz buyurur. Bu meyandaki diğer ayet-i kerime ve hadis-i şerifler gösterir ki, İslam, modern kültürün pek yücelttiği bireyselliği reddeder. Bireyin dünya ve ahiret saadetini tek kişilik kurtuluş olarak değil, hakkı ve hakikati seven, bu sevgiyi aralarında paylaşan bir grubun, bir zümrenin kurtuluşu olarak tarif eder. Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi. İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.
1: Size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
2: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım.
3: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
4: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
5: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
6: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
7: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
8: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
9: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
10: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
11: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
12: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
13: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
12: Yesevi Yolu başlıyor. En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi Aşevi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
12: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük.
15: 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşında İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Haydar olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Haydar, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Haydar Öğrenim Bursu veriyoruz. Haydar olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve ayni yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Haydar Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Haydar Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Haydar Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Haydar olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Haydar olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. 15 ila 25 metre derinliğe, geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
4: Yesevi yolu sona erdi.

0: bile olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
0: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
2: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
1: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özveri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com
4: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
5: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içi

0: İçinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
8: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihaletdealegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
9: Allah razı olsun.
8: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
9: Teşekkür ederim, elhamdülillah, sağ olasınız.
8: Rabbim iyilikler versin hocam. Dinleyiniz. İlk sualimiz hocam, hastayım, suyla abdest alamıyorum, teyemmüm alıyorum. Bir teyemmümle ikinci namazı kılabilir miyim diye sormuşlar.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualde kardeşimiz diyor ki ben teyemmüm alıyorum. Teyemmüm almam gerekiyor. Ve ben bu teyemmüm ile bir vakit namazı vakit içinde mi kılacağım? Yoksa bu teyemmüm abdest gibi diğer vakite intikal ettiğinde namaz kılabilir miyim? Teyemmüm abdestin halefidir. Abdestin olma imkanı olmaması. Ne gibi? Suyun fiziki olarak bulunmaması ya da su var ama suyu kullanabilecek imkan yok. Ne gibi? Kişi hasta, suyu kullanacak olursa hastalığı artacak ya da tedavi süreci uzayacak ya da hasta olacak. Bunun gibi durumlar söz konusu. Böyle bir durumda artık aziyet tahakkuk etmiştir. Halefe intikal edilir ki halef de teyemmümdür. Peki teyemmüm alan bir kimse abdesti olmuş olacağı için dolayısıyla o teyemmümü bozan ameliye oluşmadığı müddetçe abdestlidir. İster vakit devam etsin, ister vakit çıkacak olsun, onunla dilediği kadar namaz kılabilir.
8: İbadet
9: dilediği kadar abdestsiz yapılması caiz olmayan ibadetleri o teyemmümle yapabilir. Bu özür abdesti gibi değildir. Özellikle çünkü sual eden kardeşimiz bunun üzerine meseleyi yorumlamış. Özür abdestinde vakit içinde dilediği kadar namaz kılar ama vaktin çıkması diğer bir görüşe göre vaktin girmesiyle abdest nihayete erer. Yeniden abdest alması gerekir. Ama teyemmüm böyle değil. Teyemmümü alma ruhsatı devam ettiği müddetçe yani o acziyet var olduğu müddetçe o teyemmüm kişi için abdesttir. Senelerce dahi onunla idare edebilme imkanına sahiptir.
8: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Dişte et parçası gibi yemek kırıntısı kalsa ve abdest alırken temizleyemezsek abdest sahih olur mu diye sormuşlar. Herhalde bunu gusül abdestiyle alakalı.
9: Evet, tabii her şeyden önce abdeste etki değildir. Çünkü abdeste ağız temizliği sünnettir.
8: Evet.
9: Yani bir insan abdestteki farzları yerine getirirse, yüzünü, elini yıkasa, ayaklarını yıkasa, başını meselse bu kişi abdestini almış olur. Ağız ve burun temizliği sünnettir. Bunu terk etmiş olması abdestin sıhhatine engel değil. Evet. Ama sünneti işlememiş olur. Dolayısıyla bu dediğiniz gibi abdestle alakalı değil de boy abdesti ile alakalı. Çünkü boy abdestinde ağız temizliği de boy abdestinin farzlarındandır. Husun farzlarındandır. Dolayısıyla suyun ağza temas etmesi ve ağız içindeki yıkamaya engel olan maniler var ise bunların giderilmesi elzemdir.
8: Evet.
9: Aksi takdirde bu kimsenin boy abdesti olmaz. Tabii giderilmesi mümkün olan şeylerdense hani kişinin dişinde kaplaması var ya da işte protezi var o müstesna. O zaten altını yıkama farziyeti düşer. Dolayısıyla kişi boy abdesti alacağı zaman ağzına temizlik yapsın. Ha, ağzında kırıntı kalmışsa ki aslında o kırıntılı bir şekilde abdesthaneye girmek de doğru bir şey değildir. Çünkü yemek sonrasında su içerek ağız temizliğinin yapılması hatta lavaboya gitmeden bunun yapılması ki çünkü onu dışarıya boşaltmak değil de ağzımızın temizliğinin içeride kalmasını sağlamak. Ha, bununla beraber boy abdesti aldıktan sonra işte ağzımda bir ekmek kırıntısı varmış. Burada tabii konuyu vesvese haline de getirmemek lazım.
8: Evet.
9: Vesvese yapmamak lazım. Abdestim vardır dersin, devam edersin. Ya da bir bardak daha su içersin veya ağzına bir çalkalarsın. Çünkü tetabu şartı yoktur. Ardı ardına olma şartı yoktur. Böylece kişi o boy abdestiyle diğer ameliyelerini yerine getirme imkanına sahiptir.
8: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Bayanlar Hanefi mezhebinde abdest alırken baştan açıp tamamını mest etseler uygun mudur diye sormuşlar.
9: Tabii kadınların saçının avret olması ayrı bir şeydir. Abdeste buranın meshedilmesi ayrı bir şeydir. Çünkü hakeza kadınlar yüzünü yıkadıkları gibi abdeste ellerini de yıkıyorlar dirseklere kadar. Halbuki o bölümde avrettir.
8: Evet.
9: Dolayısıyla abdest esnasında avret mahallinin açılması abdestin gereğidir. Zaten başka takdirde o kollarını yıkayamayacaklardır. Yeter ki bulunmuş oldukları ortamda yabancı kişilerin onu görmesine imkan olmasın.
8: Evet.
9: Böyle bir durumda işte başörtüsünün altından da başına mes verebilir veyahut da işte ben kaplama mes yapacağım şeklinde de elini komple başının içine de sokabilir. Ama biz hani edep dairesinde bir kadının normal tenhada dahi evinde tek başına durma esnasında bile başörtüsü olmadan durmasının uygun olmayacağını daha önceki derslerimizi ifade evet. etmiştik. Bu edeple alakalı olan bir şey yoksa farziyetle anlamında değildir.
8: Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Toplu kurban kesim yerinde ortak pay olarak kurban kesim. Ancak ortak olduğum 7 kişi payda da kurbanın ciğerleri paylaşım yapılmamış. Bundan benim sorumluluğum var mıdır diye soruyor.
9: Yani her şeyden önce tabii bunun sorumluluğu yok. Çünkü kendi iradesiyle oluşan bir şey değil. Hı. Ama acaba ciğerler ne olmuş?
8: Evet.
9: Kurbanda kurbanla alakalı bir ibadet var. Hı. Ve bu ibadet vacip olan bir ibadet. Bu ibadeti yerine getirirken de dikkat edilmesi gereken belli şartlar vardır. O şartlardan bir tanesi hangi kurumda kurbanımızı kestirdiğimizdir. Evet. Çünkü dediğiniz gibi büyükbaş hayvana 7 kişi hissedar olarak girebiliyor. Ancak ben ortaklarımı bilmem, ortaklarımı tanımam, ortaklarımın salih birer insan olması ve gerçekten Allah için kurban kesme niyetinde olan kişiler olmasını bilmesi ve böyle bir ortaklık yapması gerekecektir. Halbuki bahsettiğiniz gibi bu kurumlarda kişi hisseye giriyor, seni diyor bir yerine sokacağız. Acaba ortaklar nasıl kişilerdir?
8: Evet.
9: Acaba ortaklar işte et ucuz olacak diye mi hisseye girdi? Çünkü ortaklardan bir tanesinin niyeti et olursa ya da bir tanesi Müslüman olmadığı halde işte örf adet herkes kesiyor ben de keseyim şeklinde girmişse bu o hissede bulunan yani o hayvanda bulunan diğer ortaklarının da kurbanına engel olacaktır.
8: Allah muhafaza.
9: O yüzden burada her şeyden önce kurbanımızı bir kurumda kestiriyorsak ki bunlar genelde ticari kurumlardır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Yani bu hani et hesabı olarak değil gerçekten ben Allah için kurban keseceğim imkanı olan kimse ortaklarını kendisi seçsin. Kendisi olarak biz bu kadar ortak bir hayvanı kesmek istiyoruz. Bunun organizasyonu işte kurumlara verebilir. Onun haricinde ama hani girdi bilmiyor yapılacak bir şey yok. Orada onlara tevdi ettiği için onlara bu konuda vekalet verdiği için sorumluluk bu saatten sonra o kuruma ait olacak. Ama tabii kalbendeki şunu bilmesi gerekir. Bu kurum buna dikkat eder mi etmez mi?
8: Tabii ki.
9: Bu kurum ticari bir kurum. Bunu önemser mi önemsemez mi? Bir taraftan reyonlarında şarap, içki, bira satarken diğer taraftan kurban organizesi yapıyorsa bu ne derece bu konuda samimi olabilir, ne derece buna dikkat edebilir. Bu ibadetlerimizi özellikle vacip olan, farz olan ibadetlerimizi töhmete sebebiyet verecek yerlere taşımamamızda fayda vardır. İbadet yaptığımızı zannederiz ama halbuki yaptığımızın karşılığı olmadığını ahirette çıkması geri dönüşümü olmayan bir yola girmiş olmamız anlamı taşır. Rabbim muhafaza buyursun.
8: Amin.
9: Gelelim sorunun cevabına yani kuruma güveniyor gerçekten o hayvan usulüne uygun bir şekilde boğazlanmış et de müstahiklerine normal adil bir şekilde taksim edilip verilmiş ama insanlar genelde ciğeri istemediği için o işte bir kursa bir medreseye veyahut da işte oradaki fakirlere verilmiş şeklinde ise veyahut da işte ortaklardan bir tanesi talep etti diğer ortaklar da ona bir şey demez niyetiyle verilmiş ve sonrasından da ötekiler de helal ederse bunda bir sıkıntı doğru. yoktur.
8: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Babam vefat etti 2 yıl önce. Annem Alzheimer hastası evinden ayrılmak istemediği için onun yanına geldim anneme bakıyorum. Annemin ondan kalan maaşı var. Ben ihtiyacım veya borcum için annemin parasından kullanabilir miyim? Benim beyim var lakin bizden ayrı yaşıyor. Bize maddi bir desteği yok hiçbir şekilde. Yani annemin maaşından kullanmaya hakkım olabilir mi demişler.
9: Anladığımız kadarıyla bu kadıncağız annesine hizmet ediyor.
8: Evet.
9: Annesine bakıyor.
8: Hı hı.
9: Ve kocası kendi maaşetini temin etmekle mükellef olan kocası ise bu kadına bu manada yardım takdim etmiyor, vazifesini ifa etmiyor. Burada tabii kadının maddi durumu da yok. Annesine hizmet ediyor. Annesinin maaşı var. Annesinin maaşından kendisi istifade edebilir mi? Tabii ki edebilir ama burada borçlarını ödeme gibi bir ifade kullanıyor. Burası belki sıkıntı olabilir. Çünkü neticede anne Alzheimer olmazsa, tabii hangi boyutta o da önemlidir. Evet. Ama hani biz tamamıyla akli melekesini yitirmiş şeklinde düşünecek olursak, o zaman kendi malı üzerinde tasarrufu yok. Evet. Diğer varislerinin bu konuda hakkı olacaktır. Ha, varisleri onay verirse, yani bütün varisler sen buradan kendi borcunu ödeyebilirsin derse bir sıkıntı yok. Evet. Ama böyle bir onay söz konusu değilse, o annenin de kendi malında tasarruf edebilecek bir liyakata sahip olmadığı için borçlarını ödeme, yani asli ihtiyacının haricindeki durumlara geçme değil de sadece o bakma süreci esnasında, yani annesini yedirdiği gibi annesine yedirdiğinden kendisi de yer, annesine giydirdiğinden kendisi de giyer, annesine içirdiğinden kendisi de içer. Bu şekilde ondan faydalanabilir. Bunda bir zarar yoktur. Artı çünkü annesine hizmet ediyor. Evet. Zaten akli melekesi yerinde olsaydı da böyle yapılacaktı genel olarak. Ama uygun olan varislerin de bu konuda hemfikri varsa, ki aslında onlar da hoşgörüyle karşılaması lazım. Çünkü onların yapması gereken vazifeyi bir kardeş yapıyor. O yüzden o konuda sen bunu istediğin gibi kullanabilirsin diyor dediklerinde de herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.
8: Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam, zekatla alakalı hesap yapılırken borçlar düşülür deniyor. Hangi zamana kadar olan borçlarımızı nasıl düşmemiz gerekir? Bir de zekatı cins olarak altın ya da kağıt para şeklinde hangisinden vermemiz lazım demişler.
9: İkinci sorudan cevabı vermeye başlayacak olursak, zekat kişinin elinde var olan altın, gümüş, para veyahut da alsat yaptığı ticari mallar, bunlara taallük eder. İster elindeki o maldan zekatını verir. Yani altının zekatını altından, gümüşünün zekatını gümüşten, TL'sinin zekatını TL'den, ticari malının zekatını ticari maldan verir. Dilerse de başka bir değer üzerinden de zekatı verebilir. Evet. Ki buna kıymet itibariyle zekatı ödemek diyoruz. Dolayısıyla burada illaki şundan veya bundan demeye gerek yok. Yeter ki o malın değerini tespit etme noktasında adil olsun. Yani işte elinde altını var, ben altının işte ne kadar 100 gram 2,5 gramını vermem gerekiyor. 2,5 gram ondan vermeyeceğim de TL olarak vereceğim. Kaç paradan vereyim? Piyasada şu anda işte 2,5 gram altın 22 ayar. Eğer altını 22 ayar ise, gerçi altınına göre de değerlendirebilir. Yani has altını varsa has altın kıymetinden, 14 ayar altını varsa 14 altın ayar kıymetinden hesap edebilir. Eğer altını varsa onu hesap eder, onun TL'sini fakirlere verir. Ama altını yok, işte benim malım var elimde ama ben para vermek istiyorum. O zaman o malın değerine bakar ama o malın değeri kendisinin mal ettiği bedel değil, satmayı murad ettiği bedel de değil. Şu anda ben bu malı paraya çevirecek olsam, hani mal bozdurma diyorlar ya, ne kadara paraya çevirebilirim ki bu malın reel değeridir? Onu hesap eder, onu çıkartır, kendi kasasından o kadar bir miktarı %2,5 olarak verebilir. Yani ikinci meseleyi bu şekilde cevabını vermiş olduk. Birinci sorusunda ise diyor ki borçların ne kadarlık bir borcu düşeceği. Bunu özellikle günümüzde hani uzun vadeli borçlar söz konusu olduğundan dolayı bu çokça dillendirilen konulardan bir tanesi. Hatta bazen şöyle fetvalarda duyabiliyoruz, işte bir yıllık borç düşer, bir yıllıktan daha uzun vadeli olan borçlar düşmez şeklinde kaynak itibariyle bunun bir mesleğinin olmadığını görüyoruz. Çünkü alacak nasıl ki zekata katılıyorsa borç da katılacaktır düşmek açısından. Hanefi fıkhına göre. Zaten Şafii mezhebine göre borç düşmüyor, o ayrı bir konu. Ama Hanefi mezhebine göre kişinin borcu velev ki 10 yıllık olsa bile, yani çok uzun vadeli olsa bile bu borcunu düşer, kalan bir şey varsa bunun zekatını verecektir. Tıpkı alacağı olsa, çok uzun vadeli 10 yıllık alacağı olsa, daha henüz almadı, bu sene onun hesabı eder, o da onun zekatını verecektir. Nasıl ki alacakta uzun vadeli olması zekat verme konusunda bir müessir değil ise, zekatı hesap etmede borcun uzun vadeli olması da o borcun o zekat miktarından düşmesinde bir müessir değildir. Evet. Hatta bazen şöyle sualle de muhatap olabiliyoruz. Diyor ki hocam diyor, işte biz yatırım yaptık, uzun vadeli 10 yıllık bir borca girdik. İşte arabamız var. aylığımız var. Elimizde de ufak bir miktar paramız var. Ama o borcu çıkardığımız zaman paramız sıfırlanıyor. Yani altınlarımız bir şey kalmıyor. Belki eksiğe düşüyoruz. Ama biz o borcumuzu ondan ödemeyeceğiz. Altınımızı ödemeyeceğiz. Çalışıyoruz. Aylık olarak kazancımızın bir kısmını borcumuza vererek bu şekilde borcumuzu ödüyoruz. Benim şu anda o elindeki altına zekat vermem gerekir mi?
8: Evet.
9: Bu şekilde önemli sorularla muhatap olabiliyoruz. Burada her ne kadar kişinin o borcunu ödeme noktasında kazandığımdan ödeyeceğim dese bile nefsül emir de o malına tahallük edecektir. Hmm. Yani borcu çıkardığında geriye o parası kalıyor mu? Bugün kontağı kapatıp da ölecek olsa, Allah ahirete Allah intikad edecek olursa o borç nereden kapatılacaktır? O tehlikesinden bıraktığı maldan.
8: Ya da bugün bu işi yapıyor, tamam ödeyebiliyor, aylık geliri var, bir şey var veya maaşı var.
9: Ödeyemeyecek
8: ama
9: bir durum olsa. Yani bu mevhum olan, ileride gelecek olan amelinin karşılığında alacağı bir para ki daha o amel sergilenmediği için, o amel daha ortaya konulmadığı için alacak olarak da tahakkuk etmemiştir. Evet. Dolayısıyla sen o borcumu ben çalışarak ödeyeceğim demiş olması şu anda mevcut olan mal varlığından o borcu çıkarmayacak anlamı taşımayacaktır. O yüzden borcu düşürür. Geriye bir şey kalırsa ve kalan miktarda nisap miktarıysa o zaman zekatını verecektir.
8: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Farz namazlarda tahiyyatta etteyyat, salibar, rabbena, rabbena affili dualarını okuyorum. Bir rahmetike ya erhamer rahim dedikten sonra selam veriyorum. Hatta farklı dualarında okunabildiğini duymuştum. Bu uygulamada bir sorun var mı? Varsa yani bu yapmış olduğum uygulamada bir sıkıntı varsa yaptıklarımı iade etmem gerekir mi diye sormuş.
9: Şimdi tam iyi anlayalım. Farz namazdan bahsediyor evet ve son teşehhütten bahsediyor. Evet. İlk teşehhütte değil. Evet. Ki son teşehhütte ittihiyatü duasından sonra zaten salli barik dualarını okumak, Rabbena atina, Rabbena fili dualarını okumak sünnettir.
8: Evet.
9: Hatta ve hatta eğer imam değilse, arkasındaki cemaati bekletmem adına müferiden kılıyorsa o arada mesur olan başka dualar da yapabilir. Hatta mesuru olmayan ama kullardan istenilmesi muhal olan, Allah'tan istenilmesi gerekli olan dualar da yapabilir. Bu şekilde dua yapması namazının sıhhatine engel değildir ki olması gerekeni yapmış zaten.
8: Evet. Kardeşimiz. Bir diğer sorumuz da hocam. Kulaklık takıyorum, abdest alırken üzerine mes yapabilir miyim diye sormuşlar hocam.
9: Abdeste kulak üzerine meshetmek abdestin edeplerinden olarak veya müstahaplarından olarak ifade edilir. Tabi o kulaklıktan kastedilen nedir? Yani kulağın içine takılan mı yoksa komple dışını kapatan bir kulaklık mı? Yani o mes ıslaklığın o yere temas etmesidir. O kulaklık o teması engelse olmaz.
8: Evet.
9: Ama o kulaklık o ıslağın o kulağa temas etmesine engel değilse mes olur.
8: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam, namaza yeni başlayan kardeşimiz, Allah mübarek eylesin diyelim. Ha. Namazda kılınacak sürelerin sırasını bilmiyorum. Bu konuda bir sıkıntı olur mu demişler. Subhaneke, Fatiha'dan sonra İhlas ve Nas surelerini okuyormuş. Evet. Bir problem olur mu demişler.
9: Tabii başka ayet bilmiyorsa, yani namazın sahih olacağı şekilde başka bir sure bilmiyorsa bildikleriyle okusun. Bu bağlamda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ezberlerini arttırmaya gayret etsin. Bir de namazın sahih olacak şekilde kıraatını düzeltebilmek adına da güvendiği bir hoca efendiyle otursun. Fatiha'yı ben nasıl okuyorum? Zamm-ı sure olarak okuduğum İhlas suresini nasıl okuyorum? Bunları düzeltmeye gayret etsin. Ama diğer taraftan farz olan namazlarda zamm-ı surede sure aralarında kısa surelerden bahsediyoruz. Atlayarak okunmasının yani bir tane atlayarak okunmasının mekruh olduğu ifade edilir. Ya da yukarıya doğru okunmasının yine mekruh olduğu ifade edilir. Ama aradaki sure uzun bir sure ise o zaman onun atlanarak ikinci surenin okunmasında ise böyle bir kerahattan bahsedilmez.
8: Evet.
9: Tabii bu farz namazlarda, nafile namazlarda daha genişlik vardır. Bu konuda herhangi bir kerahat yoktur.
8: Evet.
9: Şimdi kardeşimiz diyor ki ben İhlas suresini okuyorum Fatiha'dan sonra ki İhlas suresinin akabinde gelecek olan sure aslında Felak suresidir.
8: Evet.
9: Onu atlayıp Nas suresini okuyorum. Bunu tabii bildiği halde yani Felak suresini bildiği halde böyle yapması bu kerahattan hali olmaz. Farz olan namazlarda ama ben onu biliyorum, onu iyi bilmiyorum. Nitekim Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza gelen yere okuyun. Evet. Ayet-i kerimesinin de hitabınca ben bunu rahat okuyabiliyorum şeklinde yapıyorsa da bu bağlamda bu kimse hakkında da bir kerahattan bahsedemez.
8: Evet hocam. Bir de şunu hocam belirtmek isterim. Yani çok sorularda da geliyor. Hani yazım şeklinden mi hatadan mı kaynaklanıyor? Mesela Subhaneke, Subhaneke yazılıyor. Evet. Veya işte İhlas Suresi'nin Kulhu, Ricane Kulfu yazılıyor mesela. Evet. Bunu da buradan hemen kısaca böyle
9: aslında
8: bir...
9: Aslında buna temas etmiş olduk. Şöyle evet. Yani namazı kıldığımız zaman namaz bir ibadettir. Hı-hı. Maksut olan bir ibadettir. Ve her ibadette olduğu gibi namazın da belli başlı şartları vardır. Hı-hı. Bu şartları yerine getirmeden yapılan namaz sahih bir namaz değil. Evet. Makbul olan bir namaz değil. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif ayını geçirdik, ben oruç tutuyorum deyip de kişi gündüzün ortasında karnını doyurarak, işte susandığı zaman suyunu içerek oruç tutuyorum demesi nasıl ki makbul bir oruç, sahih bir oruç değilse, çünkü şartlar yerine gelmemiştir. Namaz için de aynısını söyleyeceğiz. Dolayısıyla namazın şartlarından bir tanesi, rükunlarından bir tanesi de kıraattır.
8: Evet.
9: Ve kıraatın da sahih olacak şekilde hurufatına, makreçlerine dikkat edilmesi gerekir. Çünkü harfin değişilmesi, mananın değişmesi, hatta hatta Kur'an'da olmayan bir şeyi Kur'an gibi okumak.
8: Evet.
9: Bu duruma gelme durumu bu sebeple Türkçeden, Latinize edilmiş olacak bir şekilde sure ezberlemek doğru bir şey değil.
8: Evet.
9: Çünkü hurufatı çıkarma imkanımız bu bağlamda olmaz. Ama çocukluğumuzda bir şekilde ezberledik ama ağzımız çok da düzgün değil. Şu anda işin vahametini anladık, ciddiyetini anladık. Ne yapmamız gerekir? Yapmamız gereken birinci vazifemiz camimizin hocasına gidip, hocam benim şu ağzımı namaz sahih olacak şekilde düzelt.
8: Evet.
9: Bu konuda bütün gayretini sarf edecek. Ha, bununla beraber o kıldığı namazlar yapamadıkları o Allah ile onun arasındaki onun affını Mevla'dan talep evet. ederiz, niyaz ederiz. Çünkü istitaatla alakalı ama bunu düzeltme peşinde olması ve bunu gerçekten dert edilmesi gerekecektir.
8: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam nafaka ile alakalı. İşimden ayrıyım, nafaka alabilir miyim? Şu an diyor 800 lira bir nafaka bağlandı demiş.
9: Aslında bunu daha önceki derslerimizde defalarca konuşmuş idik. İslam fıkhına göre evlilik mali anlamda birbirlerine ortak olmaya gerekli kılmaz. Maalesef günümüzdeki mer'i hukuk, beşeri hukuk, İslami olmayan hukuk evlilik gerçekleştikten sonra, evlilik süresinden sonra elde edilen mallarda bir ortaklıktan bahsediyor.
8: Evet.
9: Yani kadın kocasının mal varlığının %50'sini ortak, koca da kadının mal varlığının %50'sini ortak oluyor mer'i hukukta ki bu İslami değil. Bunu bu şekilde tatbik etmek zulümdür.
8: Evet.
9: Zalimliktir. Karşı taraf mazlum olmuş olur. Her ne kadar mer'i mahkemeler buna imkan tanımış olsa bile.
8: Evet.
9: Keza evlilik bittikten sonra yani koca bir şekilde hanımından ayrılıp şer'an boşama söz konusu olduktan sonra erkeğin hanımının nafakasını teminle mükellef olduğu dönem iddet dönemidir. İddet dönemi zaman zarfında evet meskenini karşılamak, nafakasını karşılamak, yemesini içmesini karşılamak zorunda. Ama iddeti bittikten sonra artık sokaktaki herhangi bir kadından bir farkı yoktur. Günümüz yine maalesef mer'i hukuk, mer'i kanunlar, İslami olmayan beşeri kanunlarda evlilikten sonra ayrılık vuku bulduğunda kadın ölünceye kadar ya da bir başka evlilik yapıncaya kadar kocaya bir nafaka sorumluluğu yüklüyor ki bu dinen zulümdür, caiz değildir. Kadının bunu alması da zalimliktir. Her ne kadar mer'i mahkeme ona bu konuda imkan verse bile çünkü Allah katında böyle bir hakkı yoktur. Dinimizde böyle bir hakkı yoktur. Gerçi son dönemlerde bununla alakalı bir iyileşmelerden de bahsediliyor. Yani ömür boyu nafakanın zulüm olduğunu artık yani devlet ricalinin de dilinden duymaya başladık son dönemlerde. İnşallah tavsiye ederler. İslam'a göre bir sistem, bir nizam İnşallah. Getirebilmeyi Rabbim onlara muvaffak etsin bu konuda diyelim. Dolayısıyla burada işte kadın hani ben bu nafakayı alıyorum bu caiz mi? Kocası kendi gönül rızasıyla eski kocası diyelim. Hı-hı. Gönül rızasıyla bunu veriyorsa problem yok. Ama bunu direterek sonraki mer'i mahkemeleri kullanarak alıyorsa bu manada caiz olmaz. Sadece şunu ifade edelim ama kadının mehir alacağı vardı.
8: Evet.
10: Koca bunu ödemedi. Ha, bu durumda mer'i mahkemede tabii mehir alacağı diye bir dava açamazsın.
8: Evet.
10: Siz isminin nafaka olması önemli değil. Mehir miktarı kadar bunu alabilirsiniz.
8: Hı-hı.
10: Ya da işte ortada bir çocuk var. Çocuğun nafakasını baba temin etmek zorunda. Onu vermiyor. Onu başka bir adı altında yine mahkemelerden istifade ederek alabilirsiniz. Bir de hıdane hakkı dedikleri dadılık ücreti diyelim. Yani çocuğuna bakmasından kaynaklı annenin bu konuda ücret alabilme durumu vardır. Bu nafaka miktarında buna mahsup edilebilir. Ama tabii baba onu ücretsiz bir başka yerde baktıramama gibi durumu söz konusu ise bütün bunlar muvacihesinde mesele bakılmalı. Yoksa ben bir zamanlar işte bununla bir birlikteliğimiz oldu, bir evliliğimiz oldu. Hatta uzun yıllar evliliğimiz oldu ama şimdilik ayrıldık. İddetim de bitti ama ben yine nafaka alabilir miyim? O eski koca gönül rızasıyla veriyorsa alabilir ama gönül rızasıyla vermeyip de zoraki bunu veriyorsa zulmetmiştir, zalimdir. Karşı taraf mazlumdur. Aldığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ifade ettiği üzere cehennemden bir kordur.
8: Evet,
10: Rabbim muhafaza buyursun.
8: Amin inşallah. Kıymetli dostlar, bu arada yine sizlerle sorularınız bizlere imalet.lalegül.tv ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Dini mesele danışma hattı pazar günleri hariç de kıymetli hocalarımıza sorularınızı da sorabilirsiniz. Hocam, kızım için adak keseceğim. Bu adaktan damadım yiyebilir mi diye sormuşlar.
10: Şimdi kızım için adak keseceğimi biraz açmamız lazım. Hı-hı. Yani. Aslında adak Allah için kesilir, kurban evet. Allah için kesilir. Kızım sebebiyle adadım. Biz böyle anlıyoruz bunu.
8: Evet.
10: Bu nasıl olabilir? Allahu alem kızı bir hastalık geçirmiştir veya başına bir bela, bir musibet gelmiştir. İşte o bela, o musibet bertaraf olursa Allah için kurban kesmek bana vacip olsun.
8: Hı-hı.
10: Bu durumda aslında o ada kişinin kendi adadır. Kime talik ettiğinin önemi yoktur.
8: Evet.
10: Yani kızın ada değil, kendi adadır. Peki keseceği bu adaktan kimler yiyebilir, kimler yiyemez? Yiyemeyenleri bulursak yiyenleri de bulmuş evet. oluruz. Her şeyden önce zekat verebilecek kişiler yiyebilir. Zekat veremeyecek kişiler yiyemez.
8: Hı-hı.
10: Dolayısıyla alt soyu ve üst soyu bunlar yiyemez. Kızı alt soyudur. Her ne kadar onun adına dahi olsa onun yemesi caiz değil. Üst soyu yiyemez. Zengin olan insanlar yiyemez. Şer'an zengin kabul eden insanlar yiyemez. Damat kişinin alt soyu değildir. Eğer maddi imkanı yoksa kişi damadına zekat verebilir mi? El cevap verebilir. O zaman burada o adağından da o damadına verebilir. Onun mülkü olur. Ha, o kendi mülkü olduktan sonra evde onu pişirip hanımıyla beraber, yani adayan kimsenin kızıyla beraber yemesinde bir mani var mı? Yoktur. Çünkü mülk sebebi değişmiştir. Mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır ki bunu birçok dersimizde işlemiştik. Hazreti Berir hadisi olarak radıyallahu teala anha hadisi olarak işlemiştik. Dolayısıyla burada ada kimin adağı, kimin adına olması değil de
8: kimin adağı,
10: kendi adağıdır anladığımız kadarıyla.
8: Hı-hı.
10: O zaman bu manada kendisi bundan yiyemediği gibi kız da yiyemez ama damat diyebilirim.
8: Ama damat zenginse o da yiyemez.
10: Evet. Ama şöyle olsa kızım adadı. İşte kızımın bir hastalığı oldu ve kızım dedi ki bu hastalıktan iyileşirsem Allah için kurban keseceğim. Ya da işte bir gebelik sürecinde bunu hayırlısıyla doğursam Allah için bir kurban keseceğim şeklinde. Kızımın adağı ama kızımın maddi imkanı olmadığı için bu adağı ben yerine getirmek istiyorum. Bu durumda kızın adağı olacağı için bu durumda meseleyi kız açısından bakacağız. O kızının usul ve furusu bunu yiyemez. Kızın zekat veremeyeceği kişiler yiyemez.
8: Evet.
10: Damadıma dediği zaman aslında kızının adağının eşine vermesidir ki bir hanımefendi zekatını kocasına verebilir mi? Sahih olan görüşe göre veremez.
8: Evet.
10: O zaman adağından da kocasına ikram edemez.
8: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Hocam abimden 3 ay önce 28 gram altın borç aldım. Almıştım. Anlık altın fiyatına göre nakit ödeyebilir miyim demişler.
10: Yani toplu halde onu geri ödeyemiyor. Aydan aya peyderpey ödeyecektir. Öderken de anlık olarak o fiyata göre TL üzerinden ödeyebilir miyim? Tabii ki olabilir. Ama burada önemli olan zimmetteki borcu zapt etmek.
8: Hı hı.
10: Yani misallendirelim. Benim sizden 100 gram altın borcum var. 100 gram altın borcu aldım. bunu TL'ye çevirerek benim borcum artık TL demiyoruz. Benim size 100 gram altın borcum var. Bugün bir miktar para ödeyeceğim. Borcumdan bir kısım ödeyeceğim. Ödeyeceğim para işte güncel şu andaki kur fiyat olarak bakıyoruz. 5 gram altına tekabül ediyor. Evet. Diyorum ki Suat, sana bu parayı versem 5 gram altın borcumdan mahsup eder misin? Sen de kabul ederim dersen o parayı vererek 100 gram altından 5 gram altını o anda be'üddeyn mimmen aleyhiddeyn deniyor. Yani alacağı alacaklı olan kişiye satmaktır. Bu bağlamda ben sana borcumu ödemiş olurum. Evet. 100 gramdan artık 95 gram altın kalmış oldu. Evet. Aradan bir ay daha geçti. Bir miktar daha para var elimde. Yine ödeyeceğim. O günkü yine kurdan o kaç grama tekabül ediyor? İşte diyelim 10 ki gram, 10 grama gram tekabül evet. ediyor. Bunu ödesem 10 gramlık borcuma mahsum eder misin? Tabii ki ederim. Onu öderim. O andan 100 gramdan 95'ten yine onu düşersin. Bu şekilde peyderpey ödeyebilirsin. Ama şöyle yapsam tamamını TL'ye çevirdim. Hı hı. Bu tamamını TL'ye çevirdikten sonra aydan aya ben sana TL olarak ödeyeyim. Bu olur mu? Bu olmaz. Çevirdiğimiz anda onu o anda ödememiz gerekir. Alacak verecek kalmaması gerekir. O çevirdiğimizin o miktarını ödediğinde o kadarlık bir borcu düşürürsek bu fıkhi olarak caiz olacaktır.
8: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da 3 yıl önce dizimden menisküs ameliyatı oldum. Dizim ağrıdığı zaman oturarak namazımı kılıyorum. Dizimdeki ağrılar geçince yine ağrı korkusuyla oturarak kılmaya devam ediyorum. Yanlış mı yapıyorum demişler.
10: Burada tabii kişi kendi fetvasını kendisi vermesi gereken konulardandır bu konu. Çünkü namazda kıyam farz olan namazlarda kıyam farzdır. Nafile namazlarda kıyam farz değil. Kişi keyfi olarak nafile namazı oturarak kılabilir. Ama tabii oturarak kılmaktaki kastettiği ima ile mi? Çünkü secde nafile namazlarda ima ile keyfi bir namaz olmaz. Evet. Ancak ima ile keyfi olarak nafile namazının kılınmasının caiz olduğu yer binek üzerinde seyir halinde. Hı-hı. Onun haricinde yoktur. Farz olan namazlarda zaten olmaz. Ancak bir mecburiyetten dolayı olursa söz konusudur. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ayaklarımdan ameliyat olduğum için, rahatsızlık geçirdiğim için ayakta kılamıyorum. Oturarak kılıyorum. Belki de ima ile kılıyor secdeye de gidemiyorsa. Şu anda geçti ama tekrardan nüksetme korkusu ya da ağrı korkusu. Bizim buradaki kurulamız şudur. Kişi ya hasta olacak, yani şu anda an itibariyle hasta değil ama onu yaptığında hastalanacağını biliyor. Evet. Ya da var olan hastalığının artmasından endişeleniyor. Hı hı. Ya da tedavi sürecinin uzamasından endişeleniyor. Üç etken. Hı hı. Hasta olması, var olan hastalığının uzaması ya da tedavi sürecinin uzaması. Evet. Yani var olan hastanın artması, tedavi sürecinin uzaması. Hı hı. Burada da kişi yani evet şu anda iyileştim ama doktor diyor ki ayakta kılacak olursam bu tekrardan yükselecek. Bir müddet daha böyle kılman gerekiyor diyorsa ve güvenilir. Yani hem dini bütün bir doktor hem de kendi alanında da sözü makbul olan bir doktor olarak bunu söylüyorsa elbette kişi oturarak kılmasına devam edebilir. Ama yok öyle bir şey yok. Yani ayakta kılabilirsin. Kişi kendisi onu evham ediyorsa, kendisi onun öyle olacağını vehmediyorsa bu doğru bir şey değildir. Orada kişi namazını normal rükû ve secdesiyle kılması gerekecektir.
8: Bazen de şöyle bir şey, bu tip ameliyat olanlar ya da rahatsızlıkları olanlar hocam, tam diz bölgesinin olduğu bölge böyle yumuşak şeyler koyuyorlar. Yani evet. Seccadede de yapabiliyorlar bunu veya yumuşak bir sünger koyabiliyorlar. Bunu yapabilirler.
10: Yapabilir. Bunda bir sıkıntı olmaz.
8: Evet. Hocam bir diğer sorumuza da son sorumuz. Tesettüre girmeme eşim karşı çıkıyor ve tesettüre girersen seni boşarım diyor. Bu konuda ne yapmam lazım demişler.
10: Şimdi tabii tesettüre girerse ifadesini mutlak olarak baktığımız zaman an itibariyle bu bayanın tesettürsüz bir bayan olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Oysa tesettür Allah'ın emridir. Allah'ın emrinin olduğu yerde kula itaat söz konusu olamaz. Evet. Evet, kocanın hanımı üzerine bir takım hakları vardır. Kadının kocası üzerine bir takım hakları olduğu gibi babanın evladı üzerine, evladın da baba üzerine bir takım hakları vardır. Ama bu haklar hiçbir zaman Allah hakkıyla çatışmamalıdır. Evet. Şimdi tesettür farzdır. Bunda asla taviz yoktur. Ben kocan olarak senin tesettürlü olmanı istemiyorum derken, bunun haram olduğunu kabul etmiyorum, bunun günah olduğunu kabul etmiyorum şeklindeyse zaten arada nikah yoktur. Evet. Zaten o kimse iman dairesinden çıkmıştır. Bu öyle bir birliktelik, geçerli bir birliktelik değildir. Ama yok, ben bunun haram olduğunu kabul ediyorum, biliyorum ama nefsime mağlup olduğum için ben bunu istemiyorum diyorsa fasıktır, günahkardır. Sadece kendisi günah işlemekle de kalmayıp bir başkasının günah işlemesine de teşvik etmekle beraber koca çok yanlış bir şey yapmıştır. Peki hanıma düşen burada nedir? Hanıma bu konuda düşen Allah'ın farz kılmış olduğu amelilerden geri durmamasıdır.
8: Evet.
10: Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yapar. He, ama diğer taraftan işte beni boşar, ben dışarıda kalırım, işte daha büyük sıkıntılar yaşarım. Bunu artık kendisi tartacaktır. Bu çünkü umum olarak tahmin etmek doğru bir şey değil. Hani bekara hanım boşamak kolaydır derler. Stüdyodan bu konuları irdelemek de bu bağlamda. Yani o atmosferi bilmediğimiz için durum değişebilir. O yüzden o kadın kendisi kendi durumunu arz edebileceği kişilerle görüşerek ona göre bir yol haritasının çizilmesinin gerekliliğinden bahsederiz.
8: Evet.
10: Ama şurası müsellemdir ki kocaya itaat adı altında Allah'a itaatsizlik kat'i surette caiz değildir.
8: Evet hocam. Son nokta
10: olmuş oldu.
8: Elhamdülillah hocam. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
10: Bu kardeşimize dua edelim. Rabbim bu kardeşimizin özellikle kocasına ve bu kardeşimiz gibi olan kardeşlerimizin de genelde kocalarına insaf nasip eylesin. İslami şuur onlara ihsan eylesin. Bu konuda hanımlarına zulmetmemeyi, ki aslında bu kendilerine de bir zulümdür. Çünkü hanımının açık bir şekilde dolaşmasından razı olmak İslam fıkhında, ki halk arasında da bu şekilde anılır, deyüz diye ifade edilir ki deyüzlerin cennete giremeyeceği ile alakalı da hadis-i şerifler vardır. Rabbim bu haslette olanları bu hasletten tez zamanda kurtarsın. Bu karakter, bu ahlaktan onları kurtarsın. Namuslu, mütedeyyin bireyler olarak, aileler olarak da toplumu oluşturabilmeyi cümlemize nasip eylesin.
8: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
10: Amin.
8: Kıymetli izleyenlerimiz, sizler yine sualleriniz bizlere ilmihaletdaligül.tv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
7: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
4: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
11: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım.
12: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
13: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
10: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
14: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
15: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
16: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
17: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
18: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
19: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
7: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
20: Şimdi reklamlar.
21: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz taahhütlerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebe de çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
7: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
4: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
0: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
4: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin, bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor.
2: mesela.
1: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
22: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
23: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
20: Reklamları dinlediniz.
4: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
11: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
12: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
13: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
10: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
14: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
15: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
16: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
17: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun. Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
19: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
6: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül efendim.

Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül FM'de. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül.

Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül Efendi. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül Efendi.

0: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
3: Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. Yeni bir Tarih ve İnsan programında sizlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk Mustafa Bey. Bütün Müslümanların gözü Türkiye'de. Bütün gözleri Türkiye'de. Türkiye'deki haberler siz bir Konya'dan, bir Bursa'dan, bir Trabzon'dan nasıl takip ediyorsanız, Gosti var. Ohri, Üsküp, öyle yani evet. Tiran, İşkodra böyle takip ediyorlar, soruyorlar. Bu çok enteresan. Yani bu bizim aslında dünya Müslümanlarının bir şeyi ve tabii Türkiye'deki bölünme, parçalanma, Türkiye'deki iç kavga onların en büyük ızdırabı. Ve siz bunu dışarı çıktığınızda çok iyi anlıyorsunuz. Ve bu çok net bir şekilde görülüyor evet. Mustafa Bey. Bu çok önemli. Tabii ben Avlonya'da, üniversitede konuştum. Orada İsmail Kemali Üniversitesi. Orada yine Üsküp'ten bir tercüman arkadaşımız da gelmiş, tercüme etti. Gedik Ahmet Paşa üzerinde konuştuk. Gedik Ahmet Paşa Fatih döneminin en önemli devlet adamlarından biri. Ve vezir azamlık makamına kadar çıkmış. Kendisi Arnavut, Avlonyalı. Başka şeyler de söylüyorlar. Çok %100 kesin değil. Devşirme olduğu için Rum diyen var. Türk diyen var. Türk olması imkansız. Öyle bir ara söylemişler. O imkansız. Rum diyen var, Sırp diyen var, Arnavut diyen var. Fakat kaynakların çoğuna göre Arnavut ve Avlonya çok da orada merak ediliyor. Onun adına böyle bir şey düzenlendi. Bizim TİKA, Arnavutluk'ta Alsar diye bir vakıf vardı ve üniversite üçlü, 3-4 tane ilim adamı vardık. Bilim Akademisi Başkanı falan konuştu. Tabii Ahmet Paşa olunca şeyler birleşiyor konu. Gedik Ahmet Paşa'nın faaliyetleri, eserleri, herkes her şeyden bahsediyor. Ben de biraz farklı da bir girizgah yaptım. Ve sonradan tabii duyuyorum. Burada Osmanlı, bizim Türkiye'de de öyle değil mi? Osmanlı'dan ayrılan yerler hep söylüyoruz. 500 sene Osmanlı işte buraları sömürdü, işgal etti. 500-550 sene işgal altında tuttu. Böyle derslerde falan böyle anlatılıyormuş. Liseler, herkes böyle bilir falan dediler. Ben de Osmanlı'nın anlaşılmadığından başladım. Tamam mı? Osmanlı'yı doğru anlamak. Tarihi ideolojiler kullanır. Bunlara dikkat etmek lazım. Osmanlı hakkında dikkatli bilgiler sahibi olmak lazım. Çünkü idareler maalesef tarihi değiştiriyorlar. Ve bunu da biz Osmanlı'dan ayrılan ülkelerin tarihini hep İngilizler yazdırdı. Bizde de aynısı oldu. Tahmin ediyorum buralarda da aynısı oldu. Osmanlı hep işgalci olarak gösterildi dedim. Adamların bam teline basmışım yani. Evet. Tamam mı? İşgalci olarak gösterildi. Peki dedim Osmanlı burayı Arnavutlardan mı aldı? Şimdi sarsıyorsun tamam mı? Şimdi onlar hep Arnavutluk Arnavutluk. Osmanlı burayı Arnavutlardan mı aldı? Arnavutların bir devleti var mıydı dedim. Burası şeyindi, Bizans'ındı. Roma'nındı, Bizans'ındı ve dedim peşinden Sırpların oldu, peşinden Venediklilerin oldu. Biz Venediklilerden aldık ve şunu yazın dedim. Osmanlılar kendilerine bir düşmanlık olmadıkça hiç kimsenin toprağına ayak basmadılar. Kimsenin kimseyle savaşmadılar. Kendilerine bir düşmanlık olmadıkça.
3: Evet.
4: Bizans'ın Osmanlı'ya düşmanlığı oldu, Sırp'ın düşmanlığı oldu. Venedikli'nin düşmanlığı oldu. Biz dedim Arnavutlarla bir şey yapmadık. Ve Arnavut devlet adamlarının hemen hepsi Osmanlı'yla dedim. Sizin saydığınız, sayacağınız bütün devlet adamları Osmanlı zamanında yetişmiş adamlardır. Hangi devlette Arnavut devlet adamlarını sayabilirsiniz dedim. Şimdi böyle tabii çarpıcı şeylerle soru sorunca insanlar
3: bir dakika ya Allah Allah doğru falan demeye başladı yani.
4: Yani Gedik Ahmet Paşa devşirme sistemiyle alınmış. Bir numaralı adamlar dedim. Siz mesela İskender Bey'i bir numara yaparsınız. Gedik Ahmet Paşa onu ikiye katlar dedim. Çünkü evet. Onu Batılılar Osmanlı İslam düşmanı olarak şey yaptılar, lanse ettirdiler. Oysa Gedik Ahmet Paşa Otranto'yu İtalya'ya alacaktı dedim. Belki Fatih bir 3 sene daha hayatta olsa İtalya'yı da fethediyordu Gedik Ahmet Paşa. Gedik Ahmet Paşa Avlonya Sancak Bey'i dedim. Buranın Sancak Bey'iydi Gedik Ahmet Paşa. Arnavutluğu Osmanlı'ya Gedik Ahmet Paşa kazandırdı büyük oranda dedim. Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesinin bir numaralı adamlarından biri Gedik Ahmet Paşa'dır. Müthiş bir devlet adamıdır. Ve devşirme ve geldiği yer Osmanlı'nın en zirve noktası. Bunu hangi devlet bahşeder dedim. Hangi devlet bunu verir? Evet. Osmanlı'yı böyle anlamak lazım. Yani bize bir okutulan tarihi değil. Gerçek tarihi araştırmamız lazım. Belgelerini araştırmamız lazım. Gerçekten sonra Gedik Ahmet Paşa'ya girdim. Tabii epey anlattım. Bilim tarihi başkanı kürsüye çıktı. Özel teşekkür etti. Ya gerçekten hocam dedi. Ben çok not aldım. Çok önemli mevzulara değindiniz. Bunlar mühim bilgilerdi. Not aldım dedi. Sonra rektör yardımcısı falan vardı. İşte yemek falan verdiler. İkramda bulundular. Hocam zaman zaman sizi buraya derse çağıralım biz dediler.
3: İyi yaparlar. Başlarına
4: gitti yani. Evet. Ama şunu söylediler. Hocam burası biraz Ortodoksların merkeziydi. Özellikle bir Osmanlı düşmanlığı burada fazla vardır. Siz bugün buraya bir çivi çaktınız dediler. Yani konuşmanız gerçekten enteresan oldu. Ya pek hani bunu bilerek yapmadım bu konuşmayı. Evet. Gedik Ahmet Paşa'yı konuşacaktık. Böyle bir girizgah son anda böyle aklıma geldi. O nevi bir başlangıç yaptık. Güzel oldu. Çok memnun güzel kaldılar ya, yani elhamdülillah.
3: Bir şuur aşısı yapmışsınız. Mini ya, bir şuur aşısı.
4: Evet.
3: Bunun devamının gelmesi lazım yani.
4: İnşallah.
3: O yüzden inşallah yani akıllı hareket etmek lazım evet. Her daim. Çünkü birileri durmuyor. Hala daha kötülüyor yani.
4: Öyle öyle.
3: Devlet aliyeyi yani. Kötüleyen kötüleyene ama işte bir de yalan yanlış bilgilerle ya, uyduruk
4: okumayacaksın,
3: saçmalık.
4: Araştırmayacaksın. Oh. Hani böyle Müslüman mısın? Tamam. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, evet. Hac yok, zekat yok. Müslümanım. Ne kadar rahat değil yani. Böyle bir oluyorsa okuma yok, araştırma yok, inceleme yok, belge okuma yok, arşive gitmek yok. Tarihi oturduğun yerde yaz evet. İşte. Maydanoz gibi bir adam oluyorsun. Evet. 1923'te gökten zembille inmiş. Evet. Osmanlı, Arap, öteki bilmem ne, beriki. Bin yıllık tarihini de sil. Sonra tarih yaz oturduğun yerden. Mustafa Bey yani herhalde cehaletin böyle zirve bir dönemi hiç gelmemiştir.
3: Gelmemiştir evet.
4: Hiç gelmemiştir. Cehaletin zirve dönemi. Böyle bir şeyi yaşıyoruz maalesef.
3: Evet.
4: Geçen Murat Bardakçı'yı dinliyorum. Adam ya diyor belge okuyoruz ya diyor belge okuyoruz. Saldırıyorlar bu nasıl iş kardeşim diyor ya. Belgeyi de mi okumayalım?
3: Ya. Yani Allah akıl fikir ihsan eylesin diyelim cümlemize elbette. Osmanlı'yı kötülemekle ellerine bir şey geçmez. Dolayısıyla artık bu yoldan dönmeleri lazım, vazgeçmeleri lazım yani onların da. Osmanlı'dan
4: yani güneş balçıkla sıvanmaz. Yani. Mızrak çuvala sığmıyor. Evet. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sen ne dersen de yani anca cahilleri aldatırsın. Başka evet. Hiçbir işe yaramaz. Kendin konuşursun, kendin dinlersin.
3: Evet. Bu arada ama şöyle bir gerçek var hocam. Hani biz hep gönül coğrafyası diyoruz ya, bunu birkaç kere vurguladım, tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi sizin bir sürü orada şehir saydınız.
4: Evet.
3: İşte bunların isimlerini çoğumuz duymamışızdır mesela. Niye? Çünkü Balkanlar, ya orada bizim vatanımız, vatanımızın
4: ya
3: bir parçasıydı buralar.
4: Ya Mustafa Bey.
3: Hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir ya bir ders kitabına koyun şuraları ya. Ya bir Özbekistan'ı, Buhara'yı, Semerkant'ı, Taşkent'i koy, Türkistan, Balkanları koy. Ya abi. Bugün gençler Los Angeles'ı biliyor, New York'u biliyor, ya. Bilmem neyi biliyor, şurayı biliyor, burayı biliyor. Niye buraları bilmiyoruz?
4: Ya diye? Bir arkadaş Üsküp'ten geldi. Tercümanlık yaptı. Ertesi gün ben onunla geldim Gostivar'a. Gelirken ya hocam diyor. Bir arkadaşımız diyor. İşte neredesin? Abi Kopça'ya geldim. Ne Kopçası lan? Tamam mı? Ya diyor başımdan kaynar sular dökündü diyor ya. Bir Türk çocuğu buraya geliyor. Evet. Abi Kopça'dayım. Lan ne Kopçası orası Üsküp dedim diyor ya. Üsküp yazıklar olsun dedim. Yani diyor yanımda olsa çenesine iki tane diyor. Böyle vuracağım diyor hocam diyor. Ya o kadar diyor başından kaynar sular döküldü. Ya evet. Biz isimleri falan unutuyoruz. Üsküp tabii. Ya. Üsküp ki Şardağ'ında devamıydı Bursa'nın diyor ya. Yani. Üsküp ki Şardağ'ında devamıydı Bursa'nın. Bursa'nın devamı Yahya Kemal. Biz şiirlerini ezberletemiyoruz ya. Onların şiirlerini ezberletmeliyiz biz. Yani oraların isim o kadar önemli ki bunlar. Sen ona Kopça dersen hiçbir şey. Tarihle bağını kopartır atarsın
3: tabii ki,
4: işte.
3: Tabii ki hocam.
4: Kopartır tabii. Atarsın. O tarihi isimlerini ezberleteceksin yani. Onlar değiştiriyor. Bizimizin için Etiyopya değil Habeşistan diyeceksin ya. Habeşistan diyeceksin.
3: Onu o ismi değiştirince tarihini koparıp atıyorsun da ufkun da daralıyor.
4: Ufkun da daralıyor.
3: Her şeyin daralıyor her yani. Ya yıllar önce şeyi izlemiştim. Bunu daha evvel de vurguladım. Almanya'ya giden Türk işçileriyle ilgili bir belgesel hazırlamış BBC. Orada da işte Mehmet isimli bir karakteri oynatıyorlar. Yani onun hayatından anlatıyorlar belgeseli. O da trene biniyor işte Balkanların içinden şeye doğru gidecek. Avrupa'ya gidecek, oradan Almanya'ya ulaşacak falan filan. Onu yaparken oraya not etmiş İngiliz. Biraz da dalga geçiyor herhalde. Mehmet bu trenin geçtiği yerlere diyor camdan bakıyor onları filan. Hiç bilir mi acaba diyor bu topraklar bir zaman onun devletiydi diyor. Bak.
4: Ya.
3: Yani ya bunu öyle orada duyunca insan bir dakika ya değil diyorsun. Ya. Evet ya buralar bizimdi ya. Ya. Ve bunu bir yabancının ağzından bir belgeselinden duyunca biz de çok bir değişik hissiyat yaşıyoruz yani. Bizi ne hale getirmişler? Ya. Bizim şuurumuzu ne kadar daraltmışlar? Ufkumuzu ne kadar küçültmüşler ya? Yani bugün mesela bir Amerikalı değil mi? Amerikalı yani işte havalı böyle dünyaya hükmeden bir devlet filan havasında. Ya Osmanlı işte öyleydi yani. Osmanlıydı yani böyle. Anlı şanlı Osmanlıydı ya. Kocaman bir Osmanlıydı yani. Ve insanı da öyleydi. İnsanı da eyt yani böyle baba yiğit böyle küheylandı yani. Şimdi
4: duyarlı olmak o kadar önemli ki. Türk Birlik Hareketi var. Gosti vardı başkanı. Sağ olsun bize yemek falan yedirdi. Çok ilgilendi. Seviyor, takip ediyor. O kadar bir mücadele ediyor ki Mustafa Bey. Bir tane tabela var. Orada mutlaka Türkçe'de yazacak. Hangi iş yeri ise orada görüyorsun. Boş Arnavutçası var, Makedoncası var ve Türkçesi var. Türkçeyi de mutlaka oraya yazdırıyor. Hocam diyor bir gün diyor Alacı Camii'nin orada Türkçe yok. Şeyi dikmişler. Vardım oraya söktüm attım diyor. Sök. Buraya bu yazılacak. Yani parti şeyi başkanı kendisi. Türk Birlik Hareketi'nin başkanı. Mücadele ediyor. Ama nasıl bir Türklük duygusu? Bizim buradakiler yok Arap, yok şey İslam'dan uzaklaşma. Ya kardeşim işte gör orada ya Müslüman'ı ya. Müslüman Türk'ü gör orada Müslüman Türk'ü. Gör git. Gostivar'a git oraları gez ve gör. Nasıl sahip çıkıyor Türklüğüne. Sen şurada onun attığı adımı onda birini atmazsın. Hı. Onda birini yüzde birini. Nasıl sahip çıkıyor? Ya vallahi tebrik ettim adamı yani.
3: Helal olsun. Yani. Sayıları artsın evet. Diye dua ediyoruz biz de buradan. Allah razı olsun. Ara ara yani siz de gidip gelmeseniz var ya oralardan hiç haberimiz olmayacak.
4: Ya camide sanki Mustafa Bey şeyin Anadolu'da bir şey bakıyorlar falan. Kimisi o hocam hoş geldin falan diyor. Öteden birisi diğeri ya orada Saat Camii vardı. Orada Cuma'yı orada kıldım. Abi herkes neredeyse tanıyor bizi yani. Böyle Gosti vardı. Ohri böyleydi zaten.
3: Evet. Çok güzel. Görünce de seviniyorlar ya.
4: Yani çok seviniyorlar. Çok. Ya. Hocam burada ne arıyorsun ya? İyi ki geldin falan. Evet. Şey kostü var. Biraz da içeride. Ana yol üzerinde değil. Fazla herkes uğramıyor oraya. Hmm. Öyle bir yer. Ama %80'i Türkçe konuşuyor. Evet. %80'i Türkçe konuşuyor. Maşallah.
3: O zaman buradan çağrı yapalım. İmkanı olan muhakkak Balkan turuna katılsın. Evet, yani evet, gitsin, evet, görsün, evet, oraları. Bir kesinlikle, havasını solusun. İnsanıyla şöyle bir selamlaşsın. Yani şimdi turist olarak geliyoruz. Artık işte bir dönem hep beraberdik.
4: Vallahi oraya gittiğimizde turist zannetmiyorsun kendini Mustafa Bey. Anadolu'da bir şehirde geziyorsun.
3: O derece. Ya,
4: tabii. Her tarafta ezanı, camisi, şeyi, Osmanlı mührünü vurmuş. 300 köyün önünden geçiyorsun. 280'inde cami, minare var. Maşallah. Yani Anadolu'da yol alıyorsun. Anadolu kasabasında geziyorsun. Şey diyorsun, bizi noter. Noter beni tanıdı. Şeyin noteri. Gostivar'ın camide. Hmm. Hocam olmaz dedi. İlla yemeğe götürdü. Ya yemekte de Mehmet abi, bizim Gostivar köftecisi. Neyse, bir şeyler bazen tartışıyorlar. Abi ne diyor dedim. Burada senin ne paran geçer kardeşim hocaya demiş. Bizim köfteci, tamam mı? Senin paran geçmez demiş. Başka yerde yedir. Burada senin paran geçmez, tamam mı? Parasını almıyor ondan. Ya maşallah, böyle insanlar. Ya. Şimdi orası böyle bir yer. Anadolu. Anadolu Mustafa Bey ya.
3: Evet.
4: Yani öyle şey, onu da yaşamıyorsun yani. Neye insan utanıyor biliyor musun? Bunları böyle görürken. Hani bizim Avrupa'dan, Balkanlardan göçmen arkadaşlarımız buraya geliyor. Göçmen diyorum. Bizim yurttaşlarımız, hı hı, geliyorlar. Burada bizimkiler onları kazıklamaya çalışıyor ya.
3: Hı.
4: Yani fazladan satmaya çalışıyor. Burada ne işiniz var demeye başlıyor. Gerçekten ya, içeride bir sıkıntı var.
3: Var var.
4: Ve bundan ciddi rahatsız oradakiler. Hocam nereye gidiyor bu gençlik, sizin gençlik? Nereye gidiyor diye.
3: Evet.
4: Mustafa Bey, 10 kişiyle konuştumsa 9'u bundan yakındı yani. İyi takip ediyorlar ve yakınıyorlar bunlar. Tabii televizyonların da böyle hep olumsuz haberler, yanlış şeyler, arsızlık, hırsızlık, bunların çoğalması... Türkiye'de bir ciddi bir temiz eller operasyonuna ihtiyaç var. Bakıyorsun belediyeler öyle, her şey bir taraftan şike davalar çıkıyor, bir taraftan bahis, kumar. Ya ahlaksızlık aldı gitti ya. Bir anda sanki böyle bir ahlaksızlık furyası oldu. Nasıl bir değişim bu, nasıl bir bozulma? İnsan şaşıyor gerçekten.
3: Bir an önce artık bir... Bu işi rehabilite etmemiz lazım.
4: Evet.
3: Yoksa artık rehabilite edilecek halden de çıkacak yani.
4: Çıkacak.
3: Çoğu kişi oho artık düzelmez diye düşünüyor, bakıyor ama yok, düzelir Allah'ın izniyle. Bugün mücadelesini vermeye başlasak hepsi düzelir hocam.
4: Düzelir.
3: Suçluyu neyse cezası vereceksin. Özendirici hareketlerde kim bulunuyorsa suça, birilerini kim özendiriyorsa, televizyon dizisiyle olur, şunla olur, bunla olur, sosyal medyayı kullanma biçimiyle olur, fark etmez.
4: Evet.
3: Onu bir defa hemen afişe edeceksin ve engelleyeceksin yaptığı işi yani. Ya bu işte, ama özgürlükleri kısıtlamak şu bu değil arkadaş ya, bu geleceği kurtarmak ya. Bu tedavi yani. Yani bu... Bizim yeniden millet olma şuurumuzu elde etme çabası. Bu olmazsa eğer zaten biz bittik yani.
4: Bittik.
3: Bizim geleceğimiz, şuyumuz, buyumuzu falan düşünmenin, tartışmanın anlamı da yok yani. Bir an önce dediğiniz gibi o artık temiz eller olur, beyaz eller olur, neyse adı, ne konulacaksa bir an önce bu rehabilitasyonu yapmamız lazım. Yoksa işimiz
4: sadece biz
3: içler acısı.
4: Kendimize de değil. İnsan oradaki insanlara karşı sorumluluk hissediyor ya. Dünya Müslümanlarına karşı sorumluluk hissedeceksin yani. Türkiye güçlüyse onlar güçlü. Orada rahatlar. Bunun farkındalar. Dua ediyorlar. İyiliği için dua ediyorlar. Kalpleri bizim için çarpıyor. Bizim sadece kendimize değil, sadece bizden sonraki geleceklere değil, dünya Türklüğüne, İslamlığına ihanet ederiz biz yani.
3: Evet.
4: Bunu böyle görmek lazım. Buradaki bir hatanın bütün dünyadaki Müslümanlara, Türklere ihanet olduğunu anlamak lazım, anlatmamız lazım. Ve bizim eğitim sistemimizi gerçekten sil baştan düzenlememiz lazım. Bunun başka bir yolu yok. Öyle bir ders koyduk. Vay efendim, adab-ı muaşeret dersi koyduk. Yok ya. Böyle bir şeyle yamayla gitmiyor ya.
3: Hı hı.
4: Elbisen olduğu 50 yama artık giyemiyorsun yani. Yamadan geçilmiyor. Yamaya yamaya. Ya bunu sil baştan düzenleyeceksin. Başka bunun yolu yok yani.
3: Evet.
4: Düzenleyeceksin. Kendi eğitim sistemini, metodolojisini, her şeyini koyacaksın kardeşim bunun yani. Yoksa zor, dediğiniz gibi Mustafa Bey.
3: Allah razı olsun. Yani bunlar önemli. Dikkat edilir inşallah diyelim. İstanbul'dan Emre Ayten, 3 yaşında oğlum Yahya Kemal bana her gün baba bugün günlerden salı Ahmet hocamızı izleyelim diyor. Ben de siz olmadığınızda eski programları açıyorum izliyoruz. Malum ağaç yaşken eğilir demiş.
4: Çok
3: maşallah.
4: Güzel.
3: Çok güzel. Selam olsun buradan Emre kardeşimize ve ya
4: bazı
3: oğlu
4: gençler,
3: Yahya Kemal'e.
4: Geçen böyle 8-9 yaşında bir genç Mustafa Bey okumuş bütün kitapları. Ya gerçekten farklı bir zeka, farklı bir kabiliyet. Böyle 40 yaşında bir çocuk gibi, bir adam gibi yorum yapıyor, konuşuyor, gayet sakin anlatıyor. Malumunuz üzere hocam diyor falan. Sonra bazı takıldığı yerler oluyor. Peki diyor şurada siz ne düşünüyorsunuz falan diyor. Allah'ım yarabbim. Bir gün alacağız burayı onu programa, tamam mı? Ya gerçekten teşvik edici şeyler bunlar. Gençlerimizi okumaya alıştırmamız lazım. Okumayı sevdirmemiz lazım. Tarihimizi sevdirmemiz, dinimizi çok iyi öğretmemiz lazım. Yani çocuk okuyup okumama şeyle alakalı bir mesele, meslekle ilgili bir meseleyi bir kenara koyacaksın. Yani doktor, avukat, şu bu değil de esnaf olacak. Başka bir şey, ama bu esnaf olacak kişi, işçi olacak kişi, bu da okuyacak tarihini.
3: Tabii, tabii ki.
4: Bu da bilecek dinini. Bu da yaşayacak. O okumaktan muaf değil. Onu öyle anlamayın. Oradaki okul işte mühendis, doktor şey olmayacak. Kamuda çalışmayacak. Ama benim oğlum hayatın içerisinde esnaf olacak. Gittiği yerlerde oturunca konuşacak, tarihini bilecek, dinini bilecek, yaşayacak. İyi vatandaş, iyi ahlaklı kimse olacak. Yani bu da var, okumama hani okula gidip gitmemeyle alakalı bir şey değil okuma meselesi. Bunun da çok iyi ayrılması lazım. Gerçi bizim asıl sıkıntı okuyanlardan geliyor, o da ayrı bir şey. Onlar sadece kafasında doktor olmak var, onda da iyi vatandaş olmak yok. İyi ahlak diye bir şey yok, tarihini bilmek diye bir şey yok. Yok yani, bunlar yok. Dinini bilmek diye bir şey yok. Onun için varsa yoksa, İşte doktor olmak, inşaat mühendisi olmak, makine şu olmak, ondan sonra da para oluyor bay her şey. Çok para kazanmak, hemen para kazanmak, hemen köşeyi dönmek. Bu ne yaptırıyor ona? Ahlaksızlıkları yaptırmaya başlıyor. Yani bunu küçük yaşta bizim insanımızın çocuğa mutlaka güzel tarihi kitapları, dini kitapları okutması ve öğretmesi şart.
3: Evet.
4: Çok güzel. Tebrik ederim yani, maşallah.
3: Allah razı olsun. Fatih ve Uzun Hasan mücadelesiyle ilgili bir program yaparsanız sevinirim demiş bir izleyicimiz. Allah razı olsun.
4: Özel bir program yapalım. Anlatalım onu. Özel olarak Mustafa Bey yaz bir yere. İzleyicimiz güzel bir konuya değinmiş.
3: Evet. Ahmet Şimşirgil hocamıza bir sorum var. Eğer imkan olsa da Türk ve İslam tarihinden 3 kişiyle görüşüp soru sormak istese, hangi şahıslara hangi soruları yönelterek tarih sahnesindeki en merak ettiği 3 olayın aydınlatılmasını isterdi demiş. Bu da düşünmek gerekir. Vallahi ya. Hemen cevap verilemez.
4: Yani düşünmek gerekir. Kanuni Sultan Süleyman'a neden İtalya'yı hedef almadın derdin. Yani izleyicimiz bir anda mesela böyle söylüyor. Neden İtalya'yı hedef almadın oraya? Bunu bilmek isterdim. Hani düşünmedi mi hiç 46 yıl içerisinde? Fatih çünkü İtalya'yı alacaktı. Bir Allah-u Alem bu işlere şey yapmıyoruz ama 3 sene daha yaşasa tek seferde İtalya'yı Osmanlı'ya katabilirdi. Böyle bir durumu vardı. Bunu görmüştük. Abdülhamit Han'a neden İttihatçılara müdahale etmedin diyebilirdim. Yani İlk başta aklıma gelen iki sual olsun diyelim böyle.
3: Evet, eyvallah. Hocam diyor Gülizar ablamız, memleketlim hocama ve sizi sevgi ve saygılar diyor. Sinop Boyabatlı herhalde.
4: Evet.
3: Gülizar Hanım da. Çok değerli hocam. 25 yaşında oğlum sabaha kadar internette sabahlıyor. Akşamlara kadar yatıyor. Ben bir anne olarak elimden bir şey gelmiyor. Çok üzülüyorum. Ağzımı açıp bir şey de söyleyemiyorum. Çünkü korkuyorum. Beni korkutuyor demiş. Hani buradan bir mesaj verin demek istiyor herhalde. Çok böyle gençlerimizin sayısı
4: maalesef. İnşallah bizi izliyordur. Yani inşallah bizi izliyordur arkadaşımız. En birinci şeyi şunu biz tavsiye edelim. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızası ana babanın rızasındadır. Ana babayı üzecek hareketlerden gençler uzak dursunlar. Gençler bir yere gelmek istiyorlarsa önce ana babayı razı etsinler. Gençler Rabbimizin kulluk vazifelerini hep düşünsünler. Gündüz çalışmak için yaratıldı, insana verildi. Gece uyuyup dinlenmek için. İyi insanları dinlesin. Yatsın uyusun, sabaha kalsın. Sabah uyuyakalır insan. Yani böyle bir zaman. Bu bir alışkanlık meselesi. Analar üzülüyor gerçekten. Yani analar istiyor ki çocukları tam, güzel, hoş olsun, bunu istiyor. Çocuklar da aradan ancak ana kaybolunca onun değerini anlayabiliyor. Baba gidince anlıyor. Bunları zamanında anlamak lazım, düşünmek lazım. Biz de böyle konuşmuş olalım yani. Evet, hem ona hem kendimize hem bütün dinleyenlere.
3: Selamünaleyküm demiş. Hocalarım ailece çay içiyoruz. Ekranda siz varsınız. İyi yayınlar dileriz. Her zamanki gibi çok güzel konuları ele alıyorsunuz demiş.
4: Allah razı olsun. Bize de çayımızı.
3: Afiyet olsun. Siz de yudumlayın hocam.
4: Çayımızı veriyorlar. Lalegül de bize de bakıyorlar yani.
3: Levent Koçak abimiz Ankara'dan yazmış, selamlarını göndermiş. Benim böyle yıllar önce Üstad Kadir Mısıroğlu ile yapmış olduğum bir program vardı Beyaz TV'de. 2017 yılı mıydı bilmiyorum. Ramazan programıydı aslında. Ama tabii tarih içerikli de bir yandan. İslam dünya görüşü muhteviyatlı. Oradan çok paylaşılmaya başlandı şimdi. Bu o mu acaba, değil mi falan da diyorlar. Bana da gönderiyorlar. Abi bu sen değil misin diye.
4: Benim. Yani 8 sene mi geçmiş?
3: Tabii o zaman daha böyle sakal vesaire de yok. Saçlarım beyaz değil. Yani öyle olunca şaşırıyorlar yani.
4: Değil mi?
3: Vallahi oraya bakınca ben de şaşırıyorum. Hayat şaşırtıyor işte böyle yani.
4: Doğru.
3: Kadir Mısıroğlu ile kayda alınmış. Bugün değil her zaman tarihin ve sizin peşindeyiz demiş. Allah razı olsun. Tarih bilmek önemli. Hakikaten selamlarını iletmiş bir izleyicimiz. Demiş hocam Mahmud Efendi Hazretleri Yavuz Sultan Selim Han'a Yavuz demezdi, Sultan Selim Han derdi. Bize de böyle mi? Bizim de böyle dememiz mi lazım? Demiş.
4: Ya Osmanlılar da kullanmazdı. Güzel söylüyor. Yani alimler o kelimeyi Yavuz'u kullanmıyorlar. Hep Selim Han diyorlar. Hı hı. Onu alıştırmışlar. Çünkü Yavuz'un kötü manası vardı. Yani Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır gibi. Yavuz adam, yani kötü adam manası var Yavuz'un. Fakat biz de hani İranlılar Yavuz'u kötülemek için söylediler. Biz de Yavuz'u sevdik. Ona yakıştırdık ve evlatlarımıza Yavuz adını verdik. Çok verdik. Hatta çok hoşuma gider. Benim bazen kitap imzasında da Yavuz isimlerine kullanırım, yazarım. Yoksa bu toprakta Yavuz, yoksa bu yaprakta Oğuz, biz de yokuz, biz de yokuz diye yazarım. Yani düşmana Yavuz diyoruz. Öyle bir isim ki düşmana Yavuz, dosta Yunus. Yani düşman için Yavuz adını sevdik biz. Onun için kullanmamızda da ben beis yok diyorum. Hı hı. Bu millet onu sevdi. Hı hı. Sevdi, benimsedi, kullandı. Güzelleştirdi Yavuz'u. Öyle bakıyorum. Evet. Bir şey güzelse, hani yaman kelimesi de kötüdür. Hı. Ama şimdi herkese dese ki ya ne yaman adamsın sen, kimse kızmaz, hoşuna gider. Hı hı. Niye? Değişti o, dönüşümü uğradı. Yavuz'u, Yavuz Sultan Selim Han'da Yavuz lakabını dönüşüme uğrattı. Biz sevdik yani. Evet. Böyle diyelim.
3: Allah razı olsun. Karabük Eflani Alpagut köyünden Murat Çalışkan selamlarını göndermiş.
4: Aleyküm
3: Allah
4: selam.
3: Razı olsun.
4: Allah razı olsun.
3: Aleykümselam.
4: Alpagut.
3: Efendim. Selamünaleyküm Ahmet Şimşirgil hocam. Osmanlı'nın son dönemi Balta Limanı anlaşmasından Cumhuriyet'in ilk yıllarına ekonomik durum nasıldı? Fabrikalar, üretim seviyesi, enflasyon, milli gelir durumu nasıldı? Teşekkür ederim diye sormuş.
4: Ben de teşekkür ederim. Yani uzun ve
3: çok uzun soru.
4: Bir uzun ve tek bir konuluk soru ama Balta Limanı anlaşması Osmanlı için bir felakettir. Onu belki özel bir program bile yapılabilir Mustafa Bey. O bir felaket olan bir şeydir. Ekonomi ayrı bir konu. Fakat Balta Limanı Osmanlı'yı yıkıma götüren, ekonomik olarak yıkıma götüren ve bir boyunduruk altına koyan bir anlaşmadır. Maalesef işte büyük dedikleri, koca dedikleri Reşit Paşa ve avanesinin Osmanlı'yı bir cenderenin altına koymasıdır Balta Limanı.
3: Evet. Şanlıurfa'dan Hikmet Durmaz, iyi ki varsınız hocam. Sizi ve Mustafa abiyi çaya bekleriz demiş. Eyvallah.
4: İnşallah diyelim. Şanlıurfa mı?
3: Evet, Şanlıurfa.
4: Şanlıurfa'ya gelince çayından kalmayız yani.
3: Evet. İstanbul'da İsmet Ali Akyol Bey mesajını göndermiş. Selamlarını iletmiş. Efendim yine şuradan selamlarını iletmiş. Din ve eğitim müfredatı çok önemli. Dini eğitim, bunlar önemli şeyler diyor. Çankırı Çerkez ilçesinden izliyoruz. Her hafta kaçırmadan izliyoruz demiş. Mustafa oğluma da selamlar olsun. Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. Aleykümselam. Mustafa Ayan Sivas Hafik'ten, Allah hocamızdan razı olsun, sayılarını çoğaltsın demiş. Amin. Amin. Şimdi bununla ittifa edelim.
4: Her yeri burada ya Mustafa Bey.
3: Maşallah. Onların da sayısını artırsınlar inşallah. Amin. Araya gidelim hocam. Tamam. Dönüşte Mete Han'dan sonra Hun Devleti'ni konuşmaya başlayacağız.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam edecek.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program devam edecek.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
9: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
13: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
14: Bir damla su bizim için belki sadece bir ihtiyaç, ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
15: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
16: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Ve bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela.
15: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam ediyor.
3: Selamünaleyküm. Devam ediyoruz Tarih ve İnsan'a Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber bu bölümde Mete Han'dan sonra Hun Devleti'ni konuşalım istiyoruz biraz. Şimdi biz nerede kaldık? Mete Han'ı tanıdık evvela geçen programda. Mete Han'dan sonrasını konuşacağız bu programda ya hocam. Nasıl yani sonra yerine kim geçti, nasıl vefat etti, bunlarla ilgili o Çin kaynaklarında ne tür bilgiler var sizlerden dinleyebiliriz.
4: Şimdi tabii geçen hafta Mete Han'a epey bir anlattık, uzun uzun anlattık ve Mete Han gerçekten çok güçlü bir Hun devleti meydana getirdi. Mete Han'dan önce belki babası döneminde başlamıştı bu. Ama Mete de daha disiplinli, organize ve çok güçlü askeri teşkilatı fevkalade bir devlet haline getirdi. Ve hem komşularına, Yüeçilere, hem Moğollara, hem Çinlere ağır darbeler indirdi. Ve belki devleti bütün Çin Seddi'ni saran bir durumdaydı Mete'nin devleti. Güçlü bir hale getirdi. Sonra Çinlileri tabii aynı zamanda vergiye bir noktada bağladı. Çin prensesiyle evlendi. Yoğun bir şekilde kendilerine dolayısıyla hediyeler, destekler yağmaya başladı. Mete bu şekilde bir büyük, güçlü Hun İmparatorluğu'nun temsilcisi oldu. Ve ahfadına da, oğullarına da böyle bir devlet bıraktı o şekilde. Vefatı M.Ö. 174 yılıydı M.Ö. Yerine oğlu Kyoklaşay geçti. Tabii devlet güçlü olunca ve bu gücünü de devam ettirince ortaya sıkıntı çıkmıyor. Belli bir dönem bunlar devam ediyor. Oğlu Kyok döneminde de Hunlar yine Çin akınlarını devam ettirdiler. Ve Çinlerden gerçekten çok şeyler aldılar. onlardan hediyeler aldılar. Yani zahireler alıyorlar, buğday alıyorlar, ipek gönderiliyor. Yoğun hediyeler geliyor ve yine prensesle evlenme devam ediyor. Çinliler Hunlar kendilerine saldırmasın diye mutlaka bir prenses, bir evlilik şeyi sağlıyorlar. Hı hı. Bu bir anlamda anlaşma meydana getirmiş oluyor iki taraf içinde. Tabii bunun yanında aynı zamanda ona ne gönderiyorlar? Vergi veriyorlar. Haraç güzel haline geliyorlar. Bu şekilde Çinlilerin gerek oğlu Mete'nin oğlu Kiyok döneminde, gerek onun oğlu Kursan döneminde bu şeyler devam ediyor. İlişkiler bu şekilde devam ediyor ama zaman zaman yine Hunların akınlarını görmekteyiz. Çinlilere karşı. Yani akınlar da durmuyor.
3: Öyle prenses aldık diye boş vermiyorlar.
4: Boş da
3: yani.
4: Vermiyorlar. Tabii Çinlilerin de buna vermiş olduğu şeyler var. Bazen karşılıklar var. Savaşlar bir anlamda bu şekilde devam ediyor. Çin bunun üzerine şeyi zayıflatacak, Hunları zayıflatacak, güçsüz kılacak ve kendilerine müdahale etmekten men edecek yeni şeyler de peşinde de koşuyorlar bir taraftan. Böyle bir mücadele de sürüyor. Yani bu aslında prensesin gönderilmesi de böyle bir şey. Ya onunla birlikte bir takım yanında danışman gibi insanlar gönderiliyor. Yardımcısı gönderiliyor. Bunların içerisine casuslar konuluyor. Hunlar nasıl bölünebilir? Nasıl parçalanabilir? Nasıl zayıflatılabilir? Hunları biz nasıl yenebiliriz? Hunların askeri teşkilatı, içeride onları birbirine düşürebilecek neler bulabiliriz? Yani evet, sadece bir Çin prensesini göndermiyor ya, onların yanında onların bakıcısı sıfatıyla gelen, hizmetkarı sıfatıyla gelen, danışmanı sıfatıyla gelen bir heyetler bulunuyor. Ve aynı zamanda bu yakın ilişkileri de meydana getiriyor. Bu şekilde de Hunları içeriden yıpratabilmenin plan ve programlarını da yapıyorlar.
3: Evet, yani Çin'in taktiği olmuş oluyor bu, evet, birazcık daha. Evet. Yani bunu işte prenses... ile evlenmek vesaire, casusluk faaliyeti.
4: Faaliyet tabii. Yani yaklaşık bir 50 yıl Mete'nin bıraktığı devlet 128'e kadar falan şeyi devam ediyor. Çin güçlü üzerindeki hükümranlığı devam ediyor. Bu çok önemli bir husus. Ancak şu da ortaya çıkıyor. Çin'le çok yakın ilişkiler, Çin'den çok büyük hediyelerin gelmesi, Çin'le ticaretin artması ve Çin'den yoğun bir şekilde ipek, işte süs maddeleri, bir takım
3: ya hocam,
4: lüks.
3: Tarih hiç mi değişmez? Ya. Bugün de hala Çin'den kargo getirtenler var ya.
4: Evet.
3: Kutu falan açıyorlar ya şimdi sosyal medyada. Bu Çin'den gelene ayrı bir merakımız var yani bizim. Demek ki ta o zamandan beri Çin ne gönderecek acaba yani?
4: Çin kıyafetleri, Çin elbiseleri. Şimdi Çinlerle Allah ilişki Allah. Böyle arttıkça tabii Çinli bir prenses, onların yaşantısı, onların hali, içeri girenler, oradan yoğun bir şekilde gelen ipekliler, Çin gibi Çin'e özenti başlıyor.
3: Hadi buyur.
4: İşte Hun Türkleri için yıkımın birinci perdesi başladı. Tehlikenin birinci perdesi burada başladı. Aslında ta Kiyok zamanında bu, Mete'nin oğlu Kiyok zamanında o prenses geldi. Evlilik, bir takım şeyler ve devamlı bir surette gelen lüks eşyalar, Çin'e olan özel

0: gücümüz farklılığımızdan geliyor ve farklılığımızı yaşatmamızdan geliyor. Biz onlardan farklıyız. Biz onlar gibi olduğumuz zaman Çin'in esareti altına düşeriz. Bu farklılık giyimdedir. Bu farklılık yeme içmededir. Bu farklılık inançtadır. Yani biz bu farklılıklarımızı korumak zorundayız diyor Çin'e karşı. Onların ipeğinden bizim uzak durmamız lazım. Onların süslü eşyalarından bizim uzak durmamız lazım. Onların giyimini, kuşamını bizim almamamız lazım. Evet. Onlar gibi hareket etmememiz lazım bizim. Bu bizim bütün savaşçı kimliğimizi yok eder. Bizim cihangir ruhumuzu ortadan kaldırır. Dolayısıyla biz diyor buna karşı çok dikkat etmeliyiz. Uzak durmalıyız. Yoksa diyor çok uzak bir zaman geçmez. Biz Çin'in tahakkümü altına düşeriz. Gerçekten yani şöyle bakalım. Hani bir kavme benzeyen o kavimden olur. Evet. Hadis-i şerifi. Bir kavme benzeyen onlar. Ne kadar uyuyor ya.
1: Evet.
0: Mustafa Bey. Yani uyanık insanlar bunu gösteriyor. Bugün de yani biz işte ya Avrupalılaşma. Ne dedik biz Avrupalılaşmaya? Avrupa'nın tekniğini alalım derken Osmanlı'da, teknolojisini alalım derken birdenbire Avrupalı gibi olmaya, Avrupalı gibi yaşamaya, Avrupalı gibi giyinmeye, Avrupa özentisi başladı ve ne oldu? Kaybettik. 200 yılımız gitti bizim. Fetret dönemi içerisine düştük biz. Güçlü büyük dünya devletinden. Tarihin en uzun fetret döneminin içerisine. Çinliler de düşecek, Hunlar da düşecekler bu şekilde. Bak ta şimdi işte o Hun'u yani o Chang Kanyue yani şu adamın sözleri derslerde okutulacak sözler bunlar. Bunun için bazen ben söylüyorum yani tarihi böyle vurdu kırdı savaştan öte başka şeylere Hunlar nasıl, niçin yücelmişti, niçin büyümüştü, niçin düşmanlarına karşı hakimiyet kurmuştu ve niçin düşmanlarının hakimiyeti altına düştü, niçin dağıldı, niçin yok oldu? Bunları sorduğun zaman gencin kafasında bir şeyler oluşur. Eğer bunları konuşmazsan, bunları yazmazsan, bunları okutmazsan hiçbir şey olmaz. Tarih gerçekten tekerrür ediyor ve bunu söylüyor. Ve bu bir müddet sonra gidiyor. İşte Çinliler tabii casuslar gönderiyor, araştırıyorlar. Ya 8-10 sene kalıyor adam. Raporlar hazırlıyor, raporlar sunuyor. Mesela bugün Çinlilerle en ciddi mücadele o zaman, işte bu 130 milattan önce 130'lu yıllarda İpek Yolu dolayısıyla çıkıyor. Evet. Şimdi Türkler bir taraftan at üstünde diyoruz ama bir taraftan ekonomiyi çok iyi biliyorlar. Yüeçileri falan uzaklaştırmak suretiyle İpek Yolu ticaretini önemli ölçüde ellerine geçiriyorlar. Burada o korkulu yerlerde nöbet tutmak suretiyle oradan geçişlerde vergiler alıyorlar. Çok güçleniyorlar. Yani Çin'i tahakküm altına almış, etraftaki ülkeleri yine hakimiyet kurmuş, onların üzerinde İpek Yolu'nu ele geçirmiş. Bir ne var? Hun devleti var. Çok güçlü. Fakat bu arada Çinliler de içine girmek suretiyle Hunların bu vaziyetini anlıyor. Ve bunun üzerine girişime başlıyor. Girişimine ikiye bölmek. Girişimi İpek Yolu'nu ele geçirmek. Şimdi onu gördü. Oradaki geliri de gördü. Ve Türklerin, Hunların neyini aldı Çin? Göçebe yaşantısını almadı. Hunların atını aldı, silahını aldı. Bak, Hunların kılıç demirden nasıl kılıçları var, ne çeşit silahları var, nasıl atları var. O günkü savaş araç gereçleri neyse Çinliler bunu aldı ve yaklaşık 200 bin kişilik Hun ordusu gibi bir Çin ordusu meydana getirdiler. Çevik atlar, daha önce arabalılardı, şimdi bu defa çevik atlar. Şimdi Hunların artık şeylerle baş edebilmesi kolay değil.
1: Evet.
0: Çok zor. Ve bunun üzerine önce İpek Yolu'na doğru o kısımları Hunlardan aldılar ve Hunları ekonomik olarak çökerttiler. Ama Hunlar hala paralarını Çin'e akıtıyorlar. Çin'den malzeme alıyorlar. Çin'den

0: eşya alıyorlar. Çin'i güçlendiriyorlar. Bundan çıkamadılar. Bir taraftan onlarla evlilik yoluyla Çin şeyi devam ediyor içeride ve Çinliler bu tarihten itibaren bunlara artık tahakküm kurmaya başladılar ve güç olmaya başladılar. İşte burada savaş yeteneğini kaybetmiş, savaş yeteneğini, gerçekten o mücadele azmini kaybetmiş. Bunlar belki de tarihte ilk defa Çin boyunduruğu altına girmeyi konuşuyorlar. Nereden nereye geldi
1: Evet.
0: bak yani.
1: Yani sen kendi o işte kıymetli bilgileri, mesela silah, sanayi,
0: Evet.
1: teknoloji o zamana göre
0: Zaman.
1: söylüyoruz. Kaptırırsan
0: Kaptırdın.
1: ve düşmanın da artık senin silahınla silahlanmaya
0: Başladı.
1: başladıysa, sayı olarak da zaten Çinlilerin bir üstünlüğü var tarihten bu yana.
0: Tabii.
1: Maalesef işte artık film geriye doğru sarmaya
0: Sarmaya
1: başlıyor yani.
0: başlıyor. Sen onun ipeğini alıyorsun
1: Tabii.
0: yani. İpeğini alıyorsun. Süs eşyalarını alıyorsun. Lüks eşyalarını alıyorsun. Sen onlara. O ise seni nereden inceliyor? İşte buraya bakacaksın.
1: Evet.
0: Yani biz Lale Devri'nde Avrupalılar Osmanlı eşyasını alıyordu. Osmanlı gibi giyinmeye çalışıyordu. Tanzimat'tan sonra biz ne yaptık? Avrupalı gibi olmaya başladık ve kaybettik. Avrupalı gibi olmaya başladık. Şimdi tabii güçlü zamanlarda olumsuzluklar ortaya çıkmaz. Fakat ekonomik olarak zayıfladığında başında da sağlam idareci işte Mete Han gibi iyi yetişmiş, kaliteli idareci Türklerin o lider tabiatında lider adamlar olmazsa işte o zaman zayıflık birden ortaya çıkıyor. Hani güçlüyken bazen çocuk da olsa önemli değil. 4. Murat 11 yaşında tahta çıkar. 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkar. Ama Osmanlı için bu hiçbir şeydir. Kıymetsizdir. Ama sen Abdülhamit Han zamanında artık devlet her zaman bir Abdülhamit bekleyeceksin.
1: Evet.
0: Fatih gibi adamlar
1: Evet.
0: bekleyeceksin ayakta durabilmek için. O zaman 7 yaşında çocuk olursa devlet mevlet kalmaz ortada.
1: Evet.
0: 5 yaşında, 7 yaşında. Güçlüyken bunlar ortaya çıkmaz. Şimdi Mete'den sonra yaklaşık bir 60 sene bu ortaya çıkmadı. Fakat peşinden zayıf hükümdarlar devrinde birdenbire Çinliler gerçekten üst üste darbeler vuruyorlar. Çok acı darbeler bunlar. Yani Hun ülkesine girdikleri her şeyde en az 20 bin kelle alıyorlar. Çok ağır darbeler indiriyorlar bunlara. Bir, iki, üç. Çok şiddetli darbeler bunlar. Ve Hohanye var. Hohanye Şanyu. Onun da kardeşi Çiçi. İşte Hohanye yani bu gidişatın çok sıkıntılı olacağını ifade ediyor. Yani artık bu gidiş yok oluşa doğru bir gidiş. Biz Çinlilerle anlaşmalıyız. Çinlilerin hakimiyeti altına girmeliyiz. Boyunduruğu altına girmeliyiz. Noktasına geliyorlar.
1: Hocam tarihin hangi dönemine gidersen git, yani eğer ibret almak istiyorsan ibret dolu ve devlet mücadelelerine baktığın zaman 3 aşağı 5 yukarı hikaye hep aynı yani. Gelişme, giriş aynı, gelişme aynı, sonuç aynı. Değişen bir şey olmuyor yani.
0: Olmuyor.
1: O yüzden şu tarihi hakikaten önemseyip bir ders çıkartmamız lazım. Mesela bugün bizim Türkiye'mizde gençlerimizin bu kadar çok Avrupa kültürü, Amerikan kültürü tesiri altında olması da bir şeyleri artık yavaş yavaş göstermeye başlamalı bize. Ne oluyor? Yani biz kendi örfümüzü, ananemizi niye terk ettik? Niye bunlardan
0: Ya.
1: vazgeçtik? Niye bunları beğenmiyoruz? Niye bunlara burun kıvırıyoruz? Yani niye o göz alıcılığını yitirdi gençlerimizde? Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Ya aslında mesela Hunlar şunu düşünmüşler diye, bu Çinliler fena adam değiller ha. Baksana ne güzel kıyafetler yapıyor. Ya bu Çinliler fena adam değil ha. Bak ne
0: Değil.
1: alet edevatlar, neler neler yapıyor. Şimdi bu fena adam değiller, aslında fena kişi değiller. Zaman zaman senin o bilenmişliğini törpülüyor, yok ediyor,
0: Törpülüyor.
1: köreltiyor yani. Bugün bizim için de aynı. Biz niye böyle yani keskin bir kılıç gibi bugün her bir gencimizi bu şekilde yetiştiremiyoruz? Niye mesela Avrupa hayranı? Adam devletle olan aidiyet bağı giderek zayıflıyor.
0: Zayıflıyor.
1: Kopuş başlıyor. O duygusal kopuş gerçekleştikten sonra bu sefer sen ne yaparsan yap o gücü elinde tutamıyorsun yani. Ne kadar birlik, beraberlik, aynı hedefe doğru kilitlenmiş, kendi yaşantısını önemseyen bir duruma gelirsek o zaman işte biraz böyle bir cesaretlenmeye başlıyoruz. Bir dakika ya, biz de işte ne yüce bir milletiz filan demeye başlıyoruz. Öbür türlü sadece böyle slogandan, nutuk çekmekten başka bir şey, bir işe yaramıyor ya. Söylüyoruz söylüyoruz ama yaşantıya bak. Yaşantı öyle mi gerçekten? Yok. Dışarıya çıkınca öyle mi? Bu milletin dinlediği müziklere bak. Bu milletin izlediği dizilere bak. Bu milletin takip ettiği giyim kuşam tarzına bak. Bir süre sonra artık yani ya ne var canım diyor. Yani niye mücadele edeceğiz ki? Niye güçlü olacağız ki? Niye uğraşacağız ki? Emek harcayacağız ki? Zaten geliyor hazır. Geliyor ama her geçen günde işte senin tüm milli kaynakların yavaş yavaş eriyip gidiyor. Hepten güçsüz oluyorsun. Bu sefer öyle bir kıymeti harbiyen kalmıyor yani senin. Düşmana karşı şey, böyle bir caydırıcılık unsurun da yavaş yavaş ortadan kalkıyor.
0: Evet.
1: Hepten sıkıntı. O yüzden sadece hani Osmanlı Devleti'ni incelemek, tarihi o açıdan değerlendirmek değil. Bak biz mesela Hunları konuşuyoruz ama karşımıza çıkan manzara da benzer manzara, benzer yani manzara. Farklı değil.
0: Geçmişe uzanalım, gezip ana yurtları görelim, hangi tasa öldürmüş bozkurtları diyor ya. Yani bir dönem de sen çok güçlüsün, bir dönem de dünya imparatorluğundasın ama yok oldun, gittin. Onu yok eden sahipler, sebepler nelerdi? Bunların üzerinde düşünmezsen, değerlendirmezsen ve ona göre tedbirini almazsan yok olursun. Bunun şeyi yok yani, gücün alternatifi yok. Senin bütün asker, bütün halkın diyor, Çin'in bir ili kadar bile değil. Yani Çin'in bir ili senin bütün nüfusundan fazla. Ama seni sen yapan bir değerler manzumesi var. Senin farklılığın var. Sen farklısın. İşte o farklılığını yitirme. Bak şimdi adam. O farklılığını yitirme. Bizi de bugün az iken farklı kılan, dünyada Türk diye, bugün işte az önce de hani söyledik, bütün dünya Müslümanlarının gözü bizim üzerimizde dedik. Bütün diğer devletlerde yeniden ortaya çıkan bir Türk gücü, yeni Osmanlı mı diye baktığı bir dönemde ve Türkiye'nin gücünü takdir ediyor. Ama öbür tarafta gençliğimiz kayboluyorsa bu güç seni 10 sene götürür, 20 sene götürür. Eğer sen zayıf idareciler döneminde birdenbire çöküşünü görürsün. Niye? Çünkü direnç gösterecek nesillerin yok.
1: Nesillerini
0: kaybediyorsun.
1: Artık,
0: çevikliğin
1: yani.
0: Yok. Dünya vatandaşı olan bir gencimiz var. Dünya vatandaşlığı diyorlar ya şimdi. Küresel değerler, küresel inanış. İşte o seni yok etmenin adıdır. Çünkü onun o küresel inanış dediğin başında sen yoksun. Onun başında seni yok etmek isteyenler var. Siyonistler var, Yahudiler var, başka güçler var. Tek din ama İslam olmayan, sadece o birilerinin dünyanın 1000 kişisi, 10.000 kişisi neyse onlar var. Bu oyunları sezeceksin, göreceksin. Bunu sezdiren tarihtir. Bunu sezdirecek olan da tarihtir. Eğitimdir. Bunlara tabii devletimizin de çok bunların farkında olması lazım. Devletimiz de silah yaptığı kadar önce gencini de bir silah haline getirecek. Gencini daha keskin, çünkü ölümü göze almış bir gençten daha tehlikeli silah yoktur. Düşman karşısında tabii. Biz buna cihat diyoruz. Yani düşmana, o vatanını koruma babında o cihat hareketinde o şehadet ruhunu düşünen bir gençten başkası yok. Bu ruhu öldürürsen sen ölürsün. O sebeple gerçekten işte bu nokta çok. Tarihten de biz bunları geri gittik. Bunlar dün Osmanlı'da, dün başkasında konuşuyorduk. Bunlar, hepsinde konuşacağız Mustafa Bey. Bunların hepsinde bu olacak. İşte şimdi bölünüyor. Hu Han Yu ile Çiçi. Bunlar şey haline geliyor. Bir tanesi biz teslim olalım. Yani teslim olursak yaşarız.
1: Buyur.
0: Bak. Düşünceye ama bak, öbür türlü bizi ölüm bekliyor. Düşman güçlüyse bazen onun emrine girmek lazım yaşamak için. Öyleyse biz onların emri altına girelim. Onların şeyi altında yaşayalım. Onlara tabi olalım. Devletimiz devam etsin. İleride belki güçleniriz. Ya karşı taraf Çiçi ve onun ekibi, ya bu zelilliktir. Bu alçaklıktır. Bu bizim tarihimizde hiçbir zaman olmadı. Yani biz köklü bir milletiz. Köklü bir devletiz. Güçlü bir devletiz. Demek ki bunlar 1000 yıllık bir tarihi biliyorlar. Biliyorlar geriye doğru. Onlar da kendilerinden haberdarlar. Yazılı olmasa da sözlü bir şey devam edip gidiyor. Biz, bu bizim atalarımıza ihanettir. Her şeyden önce. Zelil olarak yaşamaktansa kahramanlıkla ölmek evladır. Çin ne zaman Hun ülkesine tamamen hakim oldu? Hiçbir zaman hakim olamaz. Biz gençlerimize pısırıklığı değil, cevvaliyeti, mücadeleyi, savaşmayı öğretmeliyiz. Biz bunu öğrettik. Biz at üstünde yaşadık. Bizi hakimiyet altına alamaz Çin hiçbir zaman. Biz kendimize güvenmeliyiz. Yani bak nasıl bir mücadele, nasıl bir duruş sergiliyor şimdi Çiçi. Fakat ikna edemiyorlar. İşin başında Ho Han Yu var. Ve bunlar Çin'in şey altına giriyor. Ve bizi bizle vuruyorlar. Hani yine bazen söylerim ben. Bizsiz bize yetmezdi güçleri. Bizimle güçlenerek yettiler bize. Bizsiz bize yetmezdi güçleri. Çin'in o günde bize gücü yetmezdi. Kimle vurdu? Bizimle vurdu. Ho Han'ye 70 bin kişilik orduyla Çiçi'nin üzerine yürüdü Çin desteğiyle. Ve onlar öldürdüler Türkleri. O ruhu bizimkiler öldürdü. Mustafa Bey.
1: Evet.
0: Çok en büyük tehlike, en büyük acı aslında budur. Ve tarihin en acı olaylarından biridir bu. Bizsiz bize yetmezdi güçleri. Abdülhamit Han'ı bizimle yıktılar. Cumhuriyet döneminde devletimizi 2016'da bizimle yıkacaklardı. Bak en büyük tehlike. En büyük. Dışarıdan senin meclisin 100 sene içinde bombalanmadı. Ama içeriden bombalandı. İçeriden bombalandı. İçeride seni yıkabilirlerdi. 3'e 5'e bölebilirlerdi. Düşman bu kadar kolay bölemez. Düşman bu kadar kolay yıkamaz. Ama içeri girdiğin zaman Suriye'yi içeriden parçalıyorlar. Irak'ı içeriden parçalıyorlar. Libya'yı içeriden parçalıyorlar. Birbirine kırdırıyorlar. İslam alemini birbirine kırdırıyorlar. Bizi bizimle vurduruyorlar. İşte. Hun'u da Hun'la vurdular. Ve zayıflattılar.
1: Evet. Yozlaşmamak lazım hocam ne olursa
0: Kesinlikle.
1: Olsun. Yani yozlaşmayacağız. Ve kendi özelliklerimizi koruyacağız.
0: Koruyacağız.
1: Yani. O zaman işte biz yine biz oluyoruz.
0: Evet.
1: Biz değişmeye başladıkça, bizlikten uzaklaştıkça daha cılız bir hale geliyoruz. Tabii. Yani böyle kolay lokma oluyoruz. Kolay çiğnenebilecek bir güç oluyoruz. O yüzden yozlaşmamak lazım. İşte bugün de gençlere zaten sürekli sizlerin programlarda, derslerde, sohbetlerinizde, gittiğiniz konferanslarda vurguladığınız şey o. Değil mi? Yani kıyafet meselesi değil mesele. Ne? Mesele yozlaşmak meselesi. Mesele kendin olmaktan çıkmak meselesi yani. İşte konfora alışmak meselesi.
0: Evet, aynen.
1: Zorluğa gelememe meselesi yani. Tembelleşme meselesi. Ondan sonra ne olacak? Ne bekliyorsun ki? Yani tembellikten kim fayda sağlamış ya? Çalışkan olacaksın, üretmeye çalışacaksın. Ben olarak ne yapabilirim? Neyi nasıl güzel yapabilirim? Bu dertte olmadığın müddetçe gün gelecek biri senden daha artı bir değer, daha fazla bir değer ortaya koydun muydu sen? Kendi içimizde bile ya şurada.
0: Ya.
1: Yani sen eğer kendini geliştirmezsen, iş hayatında bile bir değer üretmezsen, işveren sana ne yapar? Bir gün gelir, körpecik bakarsın, genç senden daha çok şey biliyordur. Hadi çeker alır yani senin elinden işini. Kendi iş hayatında bile böyle. Devlette tabii bunu binle çarp, 1 milyonla çarp yani. O yüzden yozlaşmamak lazım. Yozlaşma. Yani o kendi kültürümüze sahip çıkmak önemli. Bugün işte bilmiyorum ne zaman el atılacak eğitim sistemimize, ne zaman el atılacak kültür programlarımıza, yani dizilere, şunlara, bunlara. Bugün maalesef kültür dediğimiz zaman ne çıktı ortaya? Konser. Ya Gazze ile ilgili bile mesela bak şey de değişti, tepkilerin dili bile değişti. Adam konser veriyor, Gazze için çok büyük iş yaptım zannediyor ya. Evet. Oğlum konserden ne fayda sağlayacaksın ya Gazze'ye? Ne yapabileceksin? Yani nasıl bir şuur kazandırabileceksin? Yok ki öyle bir şey. Yok ki. Keşke olsa, keşke olsa da sen de bir şey yaptın desek. Ama olmuyor yani, fayda etmiyor. O yüzden kim kimdir bunu bilmek, bunu anlayabilmek, bugün ne yapabiliriz bunu konuşabilmek, bu çok daha etkili yani.
0: Ya maalesef bu konser meseleleri yani nedir? Eğlencedir. Şunu yani. Gazze kan ağlarken durdurmadık biz.
1: Evet.
0: Durdurmadık. Yani Gazze'ye işte para hani destek olacak olsa demin dediniz ya. Hı. Orada harcanan paralar o gidecek paranın 10 katıdır harcanan paralar.
1: Tabii. Doğru.
0: Gazze olarak.
1: Yapılan masraflar.
0: İki, insanlara eğlenceyle neyi hatırlatırsın ya? Yani baban öldü diye eğlence mi yaptıracaksın ya? Ya böyle bir şey yok. Bir köyde senin baban ölmüş, insanlar radyo çalıyor, eğleniyor, gülüyor, oynuyor. Senin baban ölmüş ya. Yani bu senin hoşuna mı gider insanlar eğleniyor diye? Nerede kaldık? Maalesef Kültür Bakanlığı bu konuda o kadar kötü bir sınav veriyor ki hala da devam ediyor. Dur diye de kimsenin artık içinden gelmiyor. Ben defalarca yazdım. Defalarca tweetler attım. Defalarca yazı yazdım Kültür Bakanı ile ilgili. Yani bu adam 78 canlı otelde öldüğü zaman bile bunlar bunun eğlencesini durdurmadı. Hiçbir şey durdurmadı. Ya kime hizmet ettiği belli değil. Belediyelerin böyle bir zamanda bir tane konser vermemesi lazımdı. Ama maalesef AK Parti CHP ile yarışır halde hareket ediyorlar bu noktada. Bazılarını da görüyorum, tebrik ediyorum tabii. Çok güzel kültür programları yapıyorlar, kitap kültür programları yapıyorlar. O da ayrı bir konu. Onu da tebrik etmek lazım, bunu da söylemek lazım. Fakat şu eğlence kültürü AK Parti'nin işi değil. Onlar gence yatırım yapacak işleri yapmaları lazım. Eğlence kültürü bırak, insanlar televizyonunda da eğleniyor, her yerde eğleniyor yani. Çıkıyor kendi de eğlenen insan eğleniyor, paylaşıyor her yerde. Bırak onu yani, o senin işin değil. Ben şahsen öyle düşünüyorum.
1: Hocam zaten kelimenin kökeni eğlenmek, yani eğlenmememiz lazım bizim zaten yani. Bugün. Yani oyalanmamamız lazım bizim lazım. Bugün yani. Eğlenmek, evet. Oyalanmak manasında. Ne eğlenip duruyorsun orada? İşinin başına geçsene falan derler yani.
0: Doğru.
1: Yani ne eğlenip doğru. Duruyorsun? Çok eğlenme doğru. Artık. Yani bir artık farkına var bazı şeylerin de, bir çalış, didin, çabala. Ya. Ondan sonra Cenab-ı Hak sana bir şeyler bahşetmiyorsa görelim. Ama hep öyle olmuş. Çalışana Allah vermiş. Bugün bizim düşmanlarımız eğer çalışıyorsa, eğlenmeyi bir kenara bırakmışlar da gece gündüz didiniyorlarsa, kafa patlatıyorlarsa, kafası çalışan adama yatırım yapıyorlarsa, bir toplumda herkesin tabii ki çalışması güzel bir şey ama en azından kafası çalışan adama yatırım yapıyor adam. Hiçbir şey yapamasa bile. İçinden kafası çalışan adamları çıkarıyor. Yok mu? Gidiyor dışarıdan devşiriyor. Yani Osmanlı'yı senden daha çok çalışmış adam yani. Senden daha çok ilham almış, fikir almış, taktik almış. Bugün doğru. Bizim de bunu diriltmemiz lazım. Ya bu kadar zor bir şey değil ki ya.
0: Ve korku. Mesela şimdi insanlar niye alıştı rahata? Hunlar rahata alıştı. İpeğe alıştı. Hatta Çin şehirleri gibi şehir kuralım demeye başladılar. Rahatlığa alıştılar ve dünyaya bağlandılar. Niye Çin'in hakimiyeti altına girdiler? Girmek istediler. Sahip olduklarını kaybetmemek için. Evet. O sahip. Şimdi sen köşkler yaptırıyorsun, evler yaptırıyorsun, arabalar alıyorsun, bankaya paralar yığıyorsun. Milyonlar, milyonlar, milyonlar. Nasıl bırakıp gideceksin Mustafa Bey? Ve korkmaya başlıyorsun.
1: Evet.
0: Hiçbirini götüremeyeceksin. Götüremeyeceksin. Yanında alamayacaksın. Koymayacaklar, vermeyecekler. Zaten vermeye de başlama, cesedin de rahat etmez mezarında. Eğer oraya getirmeye başlarsan gece soyarlar. Yani aynı gece bu defa cesedini dışarıda bulurlar. Bir şey koymaya da başlama yani, götürme.
1: Evet.
0: Zaten geride kalanlar da koydurmaz. Ne bıraktı diye adamların gözü dört dönüyor. Ne bıraktı? Tamam mı? Baba ölünce geride kalanlar, oğullar, uşaklar ne bıraktı diye birbirlerine sorarlarmış. Ne kaldı? Paylaşacaklar ya hemen. Hmm. Ölüm hak, miras helal. Hemen paylaşacaklar. Ne bıraktı? Melekler de sorarlarmış orada. Ne gönderdi?
1: Hmm.
0: Ne gönderdi? Nesi var acaba ötede? Gidiyor ama ötede bir yerleri, köşkleri var mı? Bir şeyleri var mı? Harca oraya. Oraya harca. Rahat gidersin. Şehit olmak istersin. Vatanın olduğu zaman niye? Ötede de var her şeyin.
1: Tabii.
0: Aşkla, şevkle. İşte bizim şeyler, milletimiz azdı malı mülkü. Çinli gibi değildi. Başkaları gibi değil. Evler, villalar, arabalar, şunlar bunlar yok. Bir çadırı var, atı var, oku yayı var. Düşünmüyor. Yarını yok. Rızkı veren veriyor, Cenab-ı Hak veriyor. Bizim milletin böyle hasletleri var. Bu değerleri var. Osmanlı'da da sen büyük bir bina yaptırsan şeddadi, şeddada mı özeniyor diyorlar. Şeddadi binalar. Ne yapacak Mustafa Bey? Yatırım yapacak. Halka vakıf kuracak. Cami yaptıracak, mescit yaptıracak, medreseye, han, çeşme. Ölümsüz olacak o. Onun amel defteri kesilmeyecek. Ona yağacak. O bir genç yetiştirecek. İnsan yetiştirecek. O ne yapacak? Hayırlı eser bırakacak. Camiler, mescitler, medreseler. Yani veya hayırlı kitaplar, güzel, dini, tarihi eserler ortaya koyacak. Bir şey bunu düşünecek. Mutlaka herkesin yapacağı bir hayır var. O zaman korkmuyorsun. Düşmandan korkar mısın ya o zaman?
1: Korkmaz.
0: Korkmaz adam. Düşmandan korkmaz. Düşmandan korkmayana da düşman bir şey yapamaz.
1: Yapamaz. Çok güzel.
0: Düşman bir şey yapamaz. Burası çok önemli.
1: Evet.
0: Bunların farkında olmamız lazım. Gençlerimizi bunları anlatmamız lazım. Yani artık ben vallahi Mustafa Bey konferanslarda bunları anlatıyorum.
1: Çok iyi yapıyorsunuz
0: yani,
1: hocam.
0: İş. Yoksa vay efendim düşman şuradan geldi, bizimki buradan geldi. Şurada karşılaştılar, burada. Sağda şu vardı, solda bu vardı. Şöyle oldu. Ya tamam.
1: Ya bizim teknik bilgiye ihtiyacımız yok, ki ibrete ihtiyacımız
0: aynen
1: var işte.
0: Öyle.
1: Yani ibret almak yani lazım. Teknik bilgiye tamam elbette vakıf olursun işin teknik boyutunu. Ama oradan da gene bir ibret alırsın. Yani amaç zaten o tarihten o ibreti alabilmek.
0: Evet.
1: Yani ibret ne? Ders çıkarabilmek. Aman o hataları biz yapmayalım diyebilmek. Yani o yüzden bence bunları anlatmaya devam etmeniz lazım hocam.
0: Aynen.
1: Allah razı olsun hocam. Bugün gene bak bunları konuştuk. Ya bunları konuşarak ne kazanabiliriz ki? Bir dünya neler kazandık neler yani. Neler. Sen yeter ki konuşmaktaki niyetin bir şeyler kazanmak olsun yani. Bunlar önemli şeyler. Allah razı olsun hocam. Ufkumuzu açtınız. Çankırı Yaylakent'ten Kadir Koç Bey selamlarını göndermiş.
0: Aleykümselam.
1: Niğde'den Fatih Bey selamlarını göndermiş.
0: Maşallah.
1: Ondan sonra bunları hızlı hızlı okuyayım.
0: Okuyalım.
1: İsmet Bey yine selamlarını göndermiş. Bitmiyor. Epey var. Kayseri Talas Sosun Mahallesi'nden yine Nebi Bey selamlarını göndermiş. Nebi Altınok, Harun Aktaş Bey, Tekirdağ'dan Musa Aytaç Bey. Bu şekilde devam edip gidiyor hocam.
0: Maşallah.
1: Türkiye'nin her yerinden maşallah izliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hepsinden Allah razı olsun. Bizim gayretimizi
1: amin
0: artırıyorlar. Onlar da bizim heyecanımızı artırıyorlar. Bizler de bir haftayı iple çekiyoruz izleyicilerimizle buluşmak için. Biz de hepsine selam ederiz. Muhabbetlerimizi yollarız.
1: Aleyküm selam diyelim. Onlar adına ben alayım hocam. Sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
4: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
5: Ecir
3: sunar.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: Hazreti Mehdi yaklaşmış. Yani hani hemen demiyorum. 50 sene içinde, 100 sene içinde ben Efendisi'ne daha vakit var buyurdu. Mehdi meselesinde daha vakit var. Yakın mı uzak mı? Uzak buyurdu. Şimdi doğruyu konuşalım. Ama 1000 sene yok. 1000 sene yok yani. Hazreti Mehdi burada birkaç yüz sene var. Birkaç yüz sene var. Çünkü o Hazreti Mehdi'nin zuhurundan sonra 40 sene, oradan İsa Aleyhisselam inecek, oradan 40 sene, ondan sonra güneş batıdan doğacak, oradan 120 sene. Bunlar hep sahihtir. Bunların hesabını toparladığın zaman birkaç yüz sene içinde bu süreç başlıyor. Bu süreç başlıyor. Ondan sonra şimdi bana reddiye yapmaya başladılar. Birisi edepli, terbiyeli konuşuyor. Bir şey demiyorum. Ama ilmi yetersiz. İlmi yetersiz. Tabii Arapça ibareleri doğru okuyor. Mektubattan okuyor, oradan okuyor, buradan okuyor. Ondan sonra efendim diyor ki yüz başında diye bir şart yok. Mehdi meselesinde işte Hazreti Mehdi'nin doğduğunu söyleyenler var. Efendim şu anda yeni doğduğunu söyleyenler var. Tam deprem olduğu, Maraş depreminin olduğu gece doğduğunu söyleyen keşif ehli de oldu. Velakin mesele yüz başında çıkacak. Yüz başında çıktığı zaman yüz başına ne kadar var? 55 sene. Şimdi doğsa yüz başında 55 yaşında olur, 40'ı geçer. Dolayısıyla yani bu keşiflere ben çok itibar edemiyorum. Çünkü mektubatta aleni beyan var. Ala râsi külli met sene. Her yüzün başında. Şimdi her yüzün başında. Hoca Efendi gelmişti Yemen'in en büyük ulemasından. Bir gece 3'e kadar ondan ilmi müzakereler oldu. Sohbetten sonra bayağı alimler de vardılar. O çok büyük bir alim. Ben de onunla ilk mülaki oldum. Dedi ki hiçbir yani hadis-i şeriflerde dedi ben Hazreti Mehdi'nin zuhurunun yüz başında olacağına dair bir hadis-i şerif görmedim dedi. Şimdi ben de bu sefer bir zihnimi yokladım ki Hazreti Mehdi hakkında yüzlerce hadis-i şerif tetebbü ettim. Kitap yazdım. Kaç cilt kitaplar okudum Arapça. Ben de görmedim. Yani şimdi o öyle deyince dikkatimi çekti. Baktım beynime, dağarcığıma bir yüzbaşı meselesi yıl olarak görmedim. Bu sefer dedi ki yani yüz başında olmayabilir. Diğer mücedditler hakkında yüzbaşı kesin var. Ebu Davud sahih hadis. Ama Hazreti Mehdi hakkının da özelinde yüzbaşı yani yüzün başı, yüz yılın başı hicri hesaplan. Şu anda işte 45'teyiz. 1445, 55 sene sonra 1500. Tabii 1500 çok önemli bir şey. Yani 1555 sene sonraki Efendi Hazretlerimizin mücedditliğinin de dayandığı nokta. Orası çok önemli bir şey. Şuradan önemli bir şey. İmam-ı Suyuti bu hususta bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Hadis-i şerif zayıftır. Yani zayıf olması bakımından ama İmam-ı Suyuti rivayet ettiğine göre mevzu denemez. İmam-ı Suyuti mevzu rivayet yapmayacağına dair şart koşmuş kendine. Büyük muhaddistir. Hatimetül muhaddisindir. Büyük de velidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 75 kere uyanıkken görüşmüş, bütün hadisleri sorarak sahih zayıf hepsini öğrendim diyor. İmam Suyuti'de farklı bir makam var. Hatta anlattım geçen de bilmiyorum. Geldi birisi, dedi ki çok sana muhtacım. Hani biliyorsun şefaat-i hasene, güzel şefaat, aracılık. Men yeşfa şefaaten haseneten, yekullehu nasibu muna. Güzel bir şefaat kim yaparsa ondan onun nasibi olur. Onun için aracılığın faziletleri anlatılıyor işte Mescid-i Nebevi'de senelerce 10 sene itikaf yapmaktan eftal falan. Hani bir Müslümanın bir işi düştü, sen de gittin bir aracılık yaptın. Efendim bir fitneyi önledin veya bir alacağı tahsil ettin veya bir adamın borcunu tehir ettin falan. Yoksa birbirine girecekler falan. Böyle o meseleler. Aracılık kadar büyük ibadet yoktur. Farzlardan sonra en büyük ibadet odur. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a Medine Mescidi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında itikaf yaparken itikafı bozdu. Birisi geldi dedi, Yebne Abbas dedi, şöyle bir sıkıntım var, şu adama bir laf anlatır mısın? Seni dinler veyahut neyse seni sayar. İbn Abbas çıktı gitti. Dediler Yebne Abbas, itikaftan sen bir dakika bile zaruretsiz çıksan itikaf bozulur. Sünnet-i Mevke'de itikaf öyle, bir saatlik itikaf değil ki bu. Ramazan-ı Aşr-ı Evahir. İbn Abbas dedi ki, ben Rasulullah'tan böyle işit. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. 10 sene, efendim, men meşâfi haceti Müslümin, خَيْرُ لَوْ مِنَنْ يَعْتَكِفَ ف۪ي مَسْجِدِ عَدَى Aşrasinin diye hatırlıyorum. 10 sene hiç çıkmadan benim Mescid-i Nebevim'de itikaf yapmasındansa bir Müslümanın işini görmek için adım atması daha hayırlıdır. Ben onun için bunu yaptım dedi. Bu mesele ayrı bir faziletli amel. Ondan sonra efendim 10 sene itikaftan daha hayırlı bir amel Müslümanın hacetine gitmesi için. Ne dediler? 1500 meselesinde İmam-ı Suyuti'ye geldi dedi ki bana bir aracılık yap da şu işimi görelim. İmam Suyuti dedi ki ben faziletli amellere haris, düşkün bir adamım. Ama ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile uyanıkken görüşüyorum dedi. 75 kere uyanıkken Resulullah Efendimizle görüştüm dedi. Uyanıkken. Ben dedi hadis ilmiyle iştigal ediyorum. Onun için bir var senet, isnat, onların hepsini biliyor. Hepsinden icazetli, bütün Bukhari Müslim, bütün kitapları biliyor. Hepsini bilmediği bir şey yok. İmam Suyuti deyince öyle, bana benzemez, sana benzemez. İmam Suyuti bu. Hepsini biliyor senetli isnatla. Fakat dedi, bazı hadis-i şeriflerin muhaddisler sahih demiş, bazılarına da zayıf demiş. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyorum. Diyorum ki, ya Resulullah, bu muhaddisler bu hadise zayıf demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sahihtir o. O zaman, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğunu kabul ediyorum, onu sahih kabul ediyorum. Onun için benim dedi, ümmetle ilgili, hadis ilmiyle iştigal ettiğim için dünya kadar insanlara bırakacağım faydalı ilim var. Bu da başkasının da yapacağı iş değil. Ben dedi, padişaha gelirim, padişahın da bana hürmeti var çünkü zaten hiç görüşmüyorsun. Yöneticilerden hiçbir şey istemeyen adamın itibarı çok olur. Bir şey istersen itibarın düşer. Onun için benim dedi itibarım var, ben gitsem kapı açılır ve ben senin işini görürüm ama dedi ki o zaman korkarım padişahla görüştü diye işte devlet yetkilileriyle görüştü diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha bana gelmez dedi. Ve görüşemem. Görüşemeyince ne olur? Ümmetin işi kesilir. Onun için ümmetin işini senin işine tercih ediyorum. Yoksa senin teklifin çok yani beni cezbetti. Onun için yaka zaten uyanıkken görüşmeler var. İmam Suyuti böyle büyük bir zat. İmam Suyuti ne yazdı? Bir risale yazdı. Risalenin başını adını unuttum ama sonu şu. Fî ademi mücavezeti hazil ümmetil işte kamsemiye. Bu ümmetin ömrü 1500'ü geçmez. Şimdi burada bir sorun var. Bu ümmetin ömrü 1500'ü geçmez. Tabii Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin de verdiği bazı bu gibi zaman vermelere Alaeddin Efendi babamız karşıydı. Hatta Ruhul Beyan'da olacak. Böyle bir zaman, verilen zamanla ilgili tefsirin kenarına yazmıştı ki biz görmedik onu da Efendimiz Hazretlerimiz görmüştü. Çünkü tekkedeki kitapları göstermiyorlar hala da, açmadılar yani. Çoğunda dağıttılar sağa sola falan. Alaeddin Efendi babamızın notları olan kitaplar bizim için çok önemliydi tabii. Efendi baba yazmış ki oraya, hani ne oldu? Yani o zat diyor ki şu senede şöyle olur yani Mehdi'nin zuhuru veya kıyametin kopması gibi. Kenarına yazmış ki yani, daha ne yazacak yani? Hani ne oldu? Yani ne karıştırdınız bu işi? Bu ne kadar büyük meşayih de olsa, keşif sahibi de olsa zaman vermelerde, hadis-i şerifte, sahih hadis-i şerifler olmadan keşfe göre zaman vermelerde tehallüfler olabilir. Ya da anlaşılmayan bir mana olabilir. Yani bu ümmetin ömrü 1500'ü geçmez diye kesinlikle birçok tarikten hadis-i şerif rivayet ediyor ama senetleri zayıf olmakla beraber efendim yani iman inansan bir şey yok ama inanmasan ehl-i sünnetten çıkma gibi bir durum yok. Çünkü itikat meselesidir. Orada sıhhat şartı var. Bu risaleyi yazmış. Şimdi bu 1500'de tam Efendi Hazretlerimizin müceddidliğinin bittiği nokta 1500. Bu 1500'de çok büyük olaylar olacak tabii ki. Bu inkar edilemez. Keşif elinde keşifleri bu manada kabul edilir. Hazreti Mehdi'nin zuhuru en erken olsa 1500'ün başında olabilir. En erken olsa. Çünkü neden? 40 yaşından sonra biat için çıktığını düşün. Burada 15 sene sonra 1460 olur. En erkeni söylüyorum. Hadis-i şeriflere göre en erken. Ondan erken olmaz. 60'ta tevellüt ettiğini, Medine-i Münevvere'de doğduğunu hesap et. 40 sene sonra 1500 olur. 1500'de de çıkabilir mi? Çıkabilir. Şu anda 1500'de Hazreti Mehdi çıkmaz diye, çıkamaz diye elimizde hiçbir delil yok. Çıkabilir. Ama şu var, Efendi Hazretimiz uzak buyurdu. Niçin onu uzak buyurdu? Buyurdu ki, biz hocayla kapıştık bu işte biliyorsunuz. Sonra dedim ki, Efendi Hazretlerine gidelim. Sen, ben rüya gördüm, Efendi'ye anlattım, Efendi böyle... Ya Efendi Hazretleri hayatta. Aldım geldim onu. Efendi Hazretleri'ne sorduk. Efendi Hazretleri de onun anlattığını da dinledi. Dedim Efendi Hazretleri, siz böyle buyurmuştunuz, ben bir şey anlatmıyorum. Efendi Hazretleri'yle en kolay konuşma yolu nedir? Sen bir şey anlatıyorsun, ben bir şey anlatmıyorum. Diyorum ki, Efendi Hazretleri siz böyle buyurmuştunuz. Ne kadar kolay benim işim, görüyor musun? Efendiye ilim satılır mı aşağı? Siz böyle buyurmuştunuz. Ha dedi. Şimdi Efendi Hazretleri de sessiz kalınca, hoca da mübarek tabii rüyasını falan anlatınca, sessizlikten sükût-i ikrara dönecek. Efendi Hazretleri dedi, yakın mı uzak mı? Efendiye kısa soracaksın böyle. Son zamanda tabii yormamak için. Hemen dedik, uzak. Efendi Hazretleri'nin delili şu, Hazreti Mehdi'yi çıkacağı vakitte ne olacak? Dünyada Müslüman sayısı az olacak. Efendi Hazretleri'nin bu beyanı sahih hadis-i şeriflere dayanıyor. Çünkü Sahih Müslim'de ne geçiyor? Ve cüllûn bi beytil makdis. Vel arabu yevmeyizin kalil ve cüllûn bi beytil makdis. O gün Arapların sayısı çok az olacak diyor. Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olacak. O zaman Arapların sayısı dünyada çok az olacak. Şu anda 400 milyon kadar, bilmiyorum yani öyle haber aldım, 400 milyon Arap var. Bilmiyorum yani daha da şey olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkler de herhalde 400 milyon kadar da bir Türklerden de bahsediliyor. Şimdi bu hadis-i şerife göre Araplar çok az olacak. Hani azlığın çokluğu neye göre nisbidir, görecelidir dersen, devamında da buyuruyor ki Arap diyelim dünyada ne kadar salar ve cüllüm cumhuru toptanı ekseriyeti yani 400 milyonsa şimdi veyahut da kaç yüz milyonsa bunun %90'ı nerede yaşayacak diyor? Bir Beytil Makdis'i Mescid-i Aksa'nın etrafında. Çünkü çok az olursa onun da ekseriyeti Kudüs'te yaşayabilir birkaç milyon. Şimdi adam zaten Gazze'yi denize dökmeye uğraşıyor zındık Yahudi. Ondan sonra etrafta Araplar azaltılmaya çalışılıyor. Ne tabii azaltılamaz. Ürdün Arap, efendim Lübnan bu taraftan Arap, Suriye Arap, oradan Arap, buradan Arap. Şimdi orada Yahudi 6 milyon ancak girebilmiş oraya. 8 milyon nüfusu var. Onun da 2 milyonu Arap. 6 milyon orada yani. 6 milyon nedir yani oradaki Arap nüfusa göre? Bir şey değil. Ekseriyeti Arapların Mescid-i Aksa'nın orada. Şimdi Yahudi de neye uğraşıyor? Mescid-i Aksa etrafını Araplardan boşaltmaya vuruş. Halbuki hadis-i şerifte diyor ki Arap nüfusunun çoğu Mescid-i Aksa'da yaşayacak. Bu çok büyük bir müjde. Bu Yahudinin devletinin devam etmeyeceği, Yahudinin devletinin çökeceği, Hazreti Mehdi gelmeden önce çökeceği, daha ondan evvel Süfyani gelecek. Kudüs Süfyani'nin elindeyken Hazreti Mehdi gelecek. Süfyani de ona biat edecek. Süfyani sonra bozacak, ahdini bozacak, sonra onu katledecek Hazreti Mehdi. Yani Yahudinin devletinin devam etmeyeceğine vallahi billahi yemin ederim. Vallahi billahi yemin ediyorum. Bütün ayet hadislerinden görerek Yahudinin devleti devam etmeyecek. Gün veremem. Ama önümüzdeki süreçlerde Yahudinin devleti orada yok. O yok. Ayet hadise göre yok. Hazreti Mehdi'den önce de yok. Hazreti Mehdi orada imam olduğundan evvel Yahudi çökmüş oluyor zaten. O bitecek. Onu zaten Allah birbirine düşürecek, kırdıracak. Vel kayna beynehum adavete vel bagda ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar Yahudilerin kendi aralarında, Hristiyanlarla da Yahudilerin kendi aralarında bir de Hristiyanların kendi mezhepleri aralarında kin, nefret ve düşmanlık koydum Allah buyuruyor. Eğer ilâ yevmil kıyameti buyurmasaydı, derdik ki bunlar bir şekilde anlaştılar, kendi aralarında büyük dünya devleti, derin dünya devletini kurdular. Yahudi, Hristiyan, Vatikan, hahambaşı hepsi bir kaba pisliyor. Doğru, hepsi bir kaba pisliyor. Ama aralarında birbirine kin güttükleri noktalar var. Bak orada geliyor, özellikle kiliseyi de vuruyor. Yahudi sadece camiyi vurmuyor, geliyor kiliseyi de vuruyor. Bu iyi bir şey. Bu çok iyi bir şey. Niye? Şimdi Hristiyanlarla aralarının bozulması bizim işimize yarar. Sultan Abdülhamit siyasetini şimdiki yöneticiler yapamadıkları için bu hale düştük. Çünkü Mevla ne buyuruyor? Tehsebbuhum cemiyan. Sen onları birlikte sanırsın. Yani Yahudileri, bu ayet Yahudiler hakkındadır. La yukatilunekum cemiyan. Bak, Haşr suresinin ayeti. Yahudiler bir araya gelip de ey Müslümanlar sizinle savaşamazlar. Ayet. Savaşıyor. Dur bakalım, ayetin ilerisini dinle. Mübarek adam eşek bağırdı, abdest bozuldu gibi yarısında dinlersen sohbetin, çıkarsan o arada ayeti inkar edersin, gavur olur. Tabi onlar diyor sizinle diyor bir arada toplanıp güçlerini birleştirip savaşamazlar. Bu ayet. Ne oluyor şimdi koca efendi? Dinle şimdi. İlla ancak savaşırlarsa fi Kur'an kariyelerin içerisinde. Öyle kariyeler ki kasabalar, şeyler, şehirler muhassanetin muhkem ve sağlam kalelerle çevrilmiş. Şimdi kara harekatı yapalım mı yapmayalım mı? Bir ileri iki geri, bir ileri iki geri, bir giriyor bir çıkıyor. Yapamazlar diyor. Ancak kendiliği ne yapmış? Duvar, duvar, duvar. Her yere nasıl duvarlar ördü? Batı Şeria ile Gazze arasına duvar. Kendisiyle Batı Şeria arasına duvar. Gazze ile kendi arasına duvar. Duvar, duvar, duvar. İşte duvar o demek. Şimdiki kale yapmıyorlar ki. Muhkem duvarlar yapıyorlar. Ancak onlar nerede? Tel Aviv'de, şurada burada, şehrin merkezinde. Şehrin dışında ne var? Hep duvarlar var. İşte o duvarların içerisinden ancak füze atabilir. Ev min verâ-i cüdürin. Bak. Ya da diyor duvarların arkasından. Ya diyor kale. Bak bak bak. Ayet-i kerime. Kaleye duvar manası vermeye ne lüzum var? Ayeti oku da. Muhkem kaleler diyor. Kale dönemi geçti ya şimdi. Ev min verâ-i cüdürin. Demiş onu zaten Mevla. Ya da duvarların arkasından. Şu andaki sistem ne? Duvar sistemi. Duvarlar tabi ona göre muhkemlenmiş, içine bilmem ne koymuş, belki oradan aşmak isteyen elektrik veriyor, orada yanıyor falan, ona göre duvar yapmış. Duvarların arkasından. Şu andaki savaş duvarların arkasından mı? Duvarların arkasından. Şimdi ne arıyor? Kara savaşında kendi askerini telef ettirmemek için Dürzülerle anlaştı. Dürzüler nerede? Lübnan'da, tam o şimdiki onların sınır taraflarında. Zaten Esed'in ve Suriye'nin de en büyük tehlikesi Dürzüler. Golan Tepeleri, Molan Tepeleri'ni zaten Amerika Beni İsrail'e verdi, saydı da fiili olarak tam daha işgal edemedi. Allah da işgal ettirmesin, muhafaza eylesin. Efendim, oralarda Dürzü dağları var. Bütün dağlar Dürzü. Bu Dürzüler Nusayri gibi acayip bir mezhepsiz, şeysiz, dinsiz yani. Dinsiz bir güruh. Ölülerini de odalarda şeylere koyuyorlar. Biz gittik orada, ziyaretlere gittik, kabir ziyaretlerine, bazı peygamberlerin kabirleri vardı, Lübnan'ın dağlarında gittik. O dağlara giderken hep o Dürzüler, yollarda falan hep o dağlar, haritada bile Cebel-i Dürüz yazar, Dürzü dağları. Bunlar değişik bir millet. Ölüleri raf yapmışlar, bütün ölüler şeyde duruyor, açık. Odaları var, ölü odaları. Hala bütün dağlar şey dolu, oda dolu, ölü odaları falan, bir değişik, bir acayip şeyler. Meymenesiz, nur zaten dinsiz yani. Şimdi onlarla anlaşıyor ki neden? Onları sürecek öne. Yani kendi yine arkada duracak, yine bir fason kullanacak. Adam mı yok canım? Oradan buradan şey yapar. Amerikalının da canı tatlı. O da 900 asker anca getirebildi, 900. O da 900 anca getirebildi yani. Onlar hep böyle duvar arkası. şey arkası, işte düğmeyle falan, füze, müze, onlar o işler. Mevla buyuruyor ki, be'sühüm beynehum şedid. Be'sühüm, şiddetleri, çarpışmaları beynehum, kendi aralarındaki çarpışmaları şedid. Çok şiddetli. Yahudiler diyor, kendi aralarında çok şiddetli çarpışırlar. Şimdi bunu, şu andaki dünya düzeninde bu ayet-i kerimenin bu cümle-i cellesini anlamak müşkil. Ama öyle deme. Onu sana yansıtmıyorlar. O bizim gibi, bizim Müslümanlar avanak. Birbirimize bir daldığımız zaman şimdi bizimkiler alene çıkıyor. Yahudinin kendi içindeki şiddet sarmalı çok şiddetlidir diyor Mevla. Ama ne yapmazlar? Dışarı yansıtmazlar. Bu Yahudi hakkında ama Hristiyanlar hakkında değil. Bu ayet-i kerimeler. Şimdi bakıyorsun Amerika'da ne yaptılar Yahudiler? O fotelliler. Bunlarda bir fotelliler var, bir kippalılar var, bir değişik değişik bunların da içinde fırkalar var. Bunlar ne yaptılar? Şeyi bastılar, kongre salonunu bastılar. Doldular oraya. Niye? Ateşkes olsun. Yani Tel Aviv hükümetine Netanyahu'ya diyorlar ki Müslümanlara dokunma. Şimdi bizim Müslümanlar da işte konuşmada geçti. Onlar diyor ki Yahudi var, Yahudi var. Her Yahudi bir değil. Bunların iyisi de var. Yahu iyisi yok. E peki niçin oradaki Yahudi buna diyor ki bu bitsin bu işler? O Netanyahu'su bilmem nesi. Oho onların aralarında diyor Mevla kuvvetleri şiddetlidir. Birbirine çok bindirirler. Ama içeride ne olduğunu sen bilmiyorsun ki kimi neyle efendim tehdit ediyorlar. Kim net sıkıntıda şimdi orada da. Orada da ne dolaplar dönüyor şimdi. Komutanlardan, oradaki beceriksizlerden, başaramayanlardan veyahut ne neyse. Orada da itikat farkı var. Kabalacısı var, öbürü her türlü sınıf var. Allah'tan var. Aralarında çok kuvvet kullanırlar diyor. Yani acımazlar. Kendilerine de acımazlar. Kendi adamına da acımaz. Öldürür, keser, doğrar yani. Onların bir ideolojisi var. Orada acımasızdırlar diyor kendi aralarında. Tehsebum. Habibim sen onları zannedersin, bakarsın cemiyan. Hep birlikteler. Şimdi mesela iki tane daha parti var orada. Onlar ondan hiç arası yok. Ama savaş şeyine geçtiler. Onun için mecburen ne yaptılar? Yahudi kabinesi ne yaptı? Netanyahu'nun bir tarafına muhalif parti oturdu. Bir tarafına öbür muhalif oturdu. Ama ne yapıyorlar biliyor musun birbirine? Suratlarına bak. Ben o suratlarını anlıyorum. Netanyahu'ya böyle bakıyor. Yani hele bu iş bitsin. Mesajı veriyor ona. Hele bu iş bitsin. Sen başımıza neler açtın. Şimdi sen onları sanırsın ki diyor Mevla. Cemiyan birlikteler. Yani bu Medine Münevvere açısından Nazıroğulları var. Kurayzaoğulları var. Hayber uzak. Hayber 1000 kilometre. Orada da Yahudi zaten Hayber'de fethedildi sonra. Kurayzaoğulları ondan sonra katledildi. Hendek Muharebesi'nden sonra eli silah tutanlar katledildi. Nadıroğulları Şam'a sürgün edildi biliyorsunuz. Onlar Medine-i Münevvere'ye arabayla şu anda yarım saatlik yol yok. 15-20 dakika gittik. Şeyh Nemir el-Hatip Hazretleri rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Onun evine gittik işte Efendi Hazretlerimizle. Giderken orada Kurayzaoğulları'nın kalelerinin yanından geçtik. Yani yarım saatlik bir yol idi. Medine'nin merkezine. Yani Medine'nin merkezindeydiler. Onun için Habibim buyuruyor, sen bakarsın ki oturmuşlar, çay içiyorlar veyahut da muhabbet ediyorlar, Kureyzeoğulları, Nazıroğulları falan. Öyle değil. Ve kulubuhum, onların kalpleri şetta. Darmadağın. Hiç içlerinde birlik yok. Yahudileri Allah Teala yaratan değil mi? Yaratan, elâ ya'lemu men halak, yaratan bilmez mi? Peki o Allah buyuruyor ki ben bunları yarattım, kalpleri darmadağınık, hiçbirinin kalbi öbürünün kalbiyle birleşmez. E mübarek Sultan Abdülhamit gibi bir akıllı adam çıkaydı da şu dağınıklıktan istifade edeydi de şunların gücünü birbirine kırdıraydı da bugün bu zulüm yaşanmasaydı. Nerede? Sen kendi riyaset sevgine bütün Arap ülkelerinin liderleri. Ben onu söyledim. Yahu Müslüman Filistinliği joplatıyor orada gösteri yaptı diye. Filistin Müslümanları Batı Şeria onun yönetiminde ya El Fethi örgütünün. Orada bir iki Müslüman gösteri yaptı diye Müslümanı Müslümana joplatıyor orada. O ondan evvel Yasir Arafat öldüğü zaman kaç para çıktı? Efendim zaten karısı İngiliz idi. Milyar dolarlar çıktı Avrupa bankalarında. Ya bu millet aç susuz, Filistin davası 70 senedir devam eden perişan bir milletin başındaki bir adamın milyar dolar, milyon değil milyar dolar nasıl çıkar bir şeyinde ya? Vardıysa paran davaya harcasaydın ya bu Müslümanlara. Şimdi Mahmut Abbas'ın yine kaç milyar dolar parası var Avrupa bankalarında. Avrupa bankalarında. Bu adam şimdi tabii ki Yahudi'ye boyun eğer. Neden? Banka sistemi Yahudi'nin elinde. Dünyanın bir yerinde paran varsa Yahudi istediğimi ona el koyar. Çünkü sistem onun elinde. Amerika'nın banka sistemi de Yahudi'nin elinde. Şimdi 52 İslam devlet diyorsun. Geldik. Sulu kule kadar hükmü yok. Niye yok? İman ameli salih zayıf dolu ayetler. Efendi Hazreti çok okurdu ayet-i kerimeyi. İki şeyi yapana üç şeyi vaat ediyorum. Tamam, iman ameli salih zayıflığından Mevla yardım etmiyor. Gücümüzü aldı. Tamam. Gavurlar bize musallat etti. Ne zaman musallat eder? Sünnete ittiba terk edilince musallat eder. Ayet var, hadis var. Şu anda da sünnet yok, ehli sünnet kalmamış. Belayı bulduk. Ama şimdi kısa bir çözüm. Niye bunlar duruyor? Suud duruyor, Ürdün duruyor, Irak duruyor. Irak çekimsel kaldı ya. Ya Müslümana bomba yağıyor, çoluk çocuk kadın öldürülüyor. Bu ateşi durduralım mı, durdurmayalım mı? Birleşmiş Milletler'de oylama yaptılar. Irak kimin elinde, neyin elinde ben anlamadım ya. Irak bildiğimiz kadarıyla Şia'nın elinde. Amerika Irak'ı işgal etti, kime teslim etti? Şia'ya teslim etti. Irak ateş kesilsin mi diye Birleşmiş Milletler devletlere soruyor. Allah'tan 120 devlet tabii kesilsin dedi ama bilmem kaç tanesi, 20 tane mi ne, çekimsel mi ne kalıyor? 14 tanesi ateş devam dedi. Ateş devam dedi. Ya Müslümana ateş yağıyor. Şu anda millet bomba altında ölüyor. Çoluk çocuk sapisip yan. Irak Müslüman. Ya halk Müslüman. Halka konuşmayalım. Bak halkı, ehli sünnete konuşmuyoruz. Ehli sünnet halk var orada. Şia zaten efendim dolandırıcının teki. Irak dedi ki çekimser kalıyorum. İster kes ateşi, ister Müslümana ateş yağdır. Sana yağıyordu 10 sene evvel. 1,5 milyon insan senin öldü orada. Hapishanelerde neler yaptılar? Sana yağıyordu 10 sene evvel. Şimdi Filistin Gazze'ye yağıyor. Diyor ki çekimser kalıyor. İster yağdır, ister bırak. Birisi daha çekimser kaldı. Tunus. O Tunus. Allah Allah. Ne kadar ulema evliya yurdu. Ama işte orada bir Bin Ali vardı. O İbn Ali diyelim ona. Bir Hemze'yi de koyalım da karışmasın. O İbn Ali vardı. Onun da Arap Baharı meselesinde bastılar saraylarını, şeylerini. O karısının şunlar mı? Ne altınlar, ne cevherler, ne mücevherler. O Tunus sarayından bütün dünyanın dolarları orada çıktı. Şimdi o Tunus'un tabii yönetim yine tam Müslümanların elinde olmadığı için. Tunus da ne dedi? Çekimser kaldı. İster yağdır, ister bırak. İki tane Arap ya. Hani Müslümanlığı bıraktık, ırkçılık da yapmıyor ya. Yani benim ırkım da demiyor yani. Yağdırırsan yağdır dedi. Müslümanların durumu bu. Peki bütün bu efendim Arap ülkelerinin, ekseri İslam ülkelerinin şeyini, Arap ülkelerinin. Ya şimdi Türk Cumhuriyetler'deki ne durum? Rusya işgalindeyken bilmem ne, zaten her tarafı Rusya götürüyordu. Doğal gazları o kullanıyor, her şeyi o kullanıyordu. Şimdi Türklerin, Müslümanların eline geçti tabii bilmem ne. Daha önceki, şimdiki Özbekistan ki iyi. Allah şeyleri yapıyor, bütün meşayihin kabri şeriflerini yapıyor, ziyaretleri yapıyor, Vehhabileri durduruyor, Müslümanlara bir kolaylık sağladı. Allah onu muvaffak eylese. Ona dua diyoruz. Şimdi o Türkiye ile de iyi geçiniyor, hükümetle falan. Yani bir tabii yardım istiyorlar buradan ki, fikir bakımından. Çünkü yeni düzeni kuracaklar. Şimdi eğer senin İsviçre'de, İsveç'te, dünyanın herhangi bir yerinde, velev ki Malezya'da olsun. Malezya'daki banka sistemi de kimin elinde? O da Yahudi'nin elinde. Senin milyar milyar dolarların bankalarda varsa, bu bankaların hepsi de Yahudi'nin elindeyse, senin kaybedecek çok şeyin varsa, sen Yahudi'ye dur diyebilir misin? Diyemezsin. Birinci sorun bu. Halklar tabii ki çok üzülüyor. Salsan bıraksan milyonlar akacak gidecek. Ama yönetimler bu zulme sessiz kalmak zorunda. Asla zorunda değil. Niye? Ben paramı da yakıyorum. Ondan sonra lazım değil o para. Burada bu kadar çoluk çocuk Müslüman ölüyor. Allah için efendim elimden geleni yapacağım dese cennette köşkleri kazanır. Nerede öyle baba yiğit? Parasını gözden çıkaracak.

0: Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
2: 100 tane 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
2: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınları'ndan çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
6: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212

0: 1-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu, yardım hesapları açıldı.
2: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
1: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkı destekleyeceğiz. Nerede fıkı okutuluyorsa fıkı ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212-923-3636 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
3: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun, bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var, birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendimiz'in eski ihvanı, tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız, yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Hap yolumuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
1: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
6: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
7: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
8: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
9: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
10: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
11: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
13: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
14: Sonra da öyle ölüyorsun.
15: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
16: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Haklarımız programı başlıyor.
5: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Haklarımız programıyla da karşınızdayız. Stüdyomuzda Atakan Ahmet Toprak Bey ile beraber. Atakan Bey hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk Ali Bey, sağ olun.
5: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
14: İyiyiz, hamdolsun. Sizler nasılsınız?
5: İyi Allah'a şükür. İş hukukundan bahsediyorduk, eksiklerimizi tamamlıyorduk. Bugün işe iade davası ve işten ayrılış kodlarının değiştirilmesi üzerinde biraz duralım. Bu iş davalarında artık son raddesine gelmiş olalım isterseniz.
14: Evet. Yani bundan önceki aynen bölümler 3-4 bölüm zaten işçilik alacaklarını bahsettik. İşte hangi alacaklarımız var, hangi tazminatlarımız var. Hatta çok küçük nüansa geçeyim orada. Alacaklarımız neydi? Fazla mesai, haftalık tatil, işte UBGT, Ulusal Bayram ve Genel Tatil alacağı. Normal bakiye ücret alacağın, ücretin kaldırısı ücret alacakların vardı. Bunları her türlü talep edip alabiliyordunuz. İspatladığınız sürece tabii ki de. Ayrıca da tazminat alacaklarımız vardı. O da neydi? Kıdem, ihbar, işte kötü niyet tazminatı, eşit işten borcuna aykırılık tazminatı gibi de tazminat alacaklarımız vardı. Bunları nasıl talep edebileceğimiz, bunların neler olduğunu, mahkeme sürecini, ilk başta arabuluculuk oldu, arabuluculuktan sonra iş mahkeme sürecimiz, sonra bilirkişi. Hatta ondan sonraki dava kazandıktan sonraki icraî aşamayı bile anlattık. İstifa dilekçemizin nasıl olması gerektiğini, fesih dilekçelerini mahkemelerin ve istifa dilekçelerini mahkemelerin, hakimlerin nasıl yorum yaptığını ve bu yorumlara göre nasıl dilekçe istifa etmemiz gerektiğini vesaire hepsini bahsettik. Bu konu güzel bir şekilde oturduğunu düşünüyorum. Bu şimdi işe iade dediğiniz gibi işe iade davası var. Bu mahkemelerimizde çok geniş yer tutan bir dava. Bu daha sonra hukukumuza girmiş bir sistem işe iade davası zaten. Bir de daha spesifik bir konu var. İşten ayrılış kodlarının düzeltilmesi. Bu da çünkü hani işçilerin mağdur olabildikleri iş ilişkisi sona ermesinde diğer iş ilişkilerine başlama süreçlerine mağdur olabilecekleri bir konu. İlk başta işe iade davasından bahsedeyim. Ondan sonra da işten ayrılış koduna geçeyim.
5: Lütfen.
14: İşe iade davasında bir kere her işçi işe iade davasına başvuramıyor. Bir kere buradan başlayalım. İşe iade davasına başvuru şartlarımız var. Normalde biz işçilik alacaklarını demiştik. Her işçi başvurabiliyordu. Belirsiz sürede iş sözleşmesi varsa kıdeme, ihbara vesaire her şeye her işçi başvurabiliyordu. Hatta hukukumuzdaki sözleşmelerin, iş sözleşmelerinin çoğunluğu belirsiz sürede iş sözleşmesi demiştik. İşe iade davasına ise başvurabilecekler bir kere o iş yerinin 30 ve daha üzeri daha fazla işçi çalıştırması gerekiyor. Yani 29 işçi diyelim çalışıyor o iş yerinde, 28 işçi çalışıyor. Bu sefer zaten işe iade davası diye bir dava konumuz değil. Yani bu davayı düşünenler çalıştığı iş yerinde 30 işçinin olması lazım. Aynı işverene bağlı farklı şubelerde olabilir vesaire hepsinin toplamında 30 işçinin olması lazım. 30 ve daha fazla. İkinci şartı, işçi için ikinci şartı bu davaya hakka başvurması için 6 aylık kıdeme olması lazım. 6 ay, yani 5 ay çalıştıysa buna başvuramıyor. 6 aylık bir kıdeme olacak. Nasıl biz kıdem tazminatı alabilmesi için ne demiştik? 1 yıllık kıdem şartı aramıştık. Burada da 6 aylık bir kıdem şartımız var. Sözleşmesi belirsiz süreli olacak. Zaten çoğu sözleşmelerimizde belirsiz süreli. Bu sefer bu davaya başvurabiliyor işçimiz. İlk başta şartlarımız bunlar. 3 tane şart var. 30 işçi iş yerinde olacak. 6 aylık kıdem olacak. Ayrıca belirsiz süreli iş sözleşmesi olacak. Bir de işveren geçerli olarak sözleşmeyi feshetmemiş olması lazım. Biz bundan önceki bölümlere haklı fesihten bahsetmiştik. Bu daha farklı. İşe iade davalarında geçerli fesih diye bir ayrı bir kavram var. Zaten aslında mahkemede asıl tartışılacak mevzu insanlar uygulamada hani 30 işçide 6 aylık kıdemde vesaire hata yapılmıyor. Şurada uyuşmazlık çıkıyor. Geçerli olarak işveren feshetti mi, feshetmedi mi? Burada herkes iddialarını öne sürüyor. Hakim de buna göre karar veriyor. Asıl mevzu burada ortaya çıkıyor. Bir de Bu işe iade davası için başvurmak için işçinin iş yerinin bütününü ya da bir kısmını yönetmemesi, ayrıyetten de işçi alıp çıkarma yetkisi olmaması lazım. Mesela ama şurada var. Banka şube müdürü diyelim mesela. Banka şube müdürlerinin işçi alıp çıkarma yetkisi yoktur. İş yerini orada yönetiyorlar. İnsan kaynakları diyelim. İnsan kaynakları işçi alıp çıkarma yetkisi var ama iş yerinin bir bölümünü yönetmiyorlar. İki şartın bir anda sağlanması lazım. Bu ikisi iki işçi konumundakiler de bu davayı tekrardan yine de başvurabilir. Hem yönetecek hem de işçi alıp çıkarma yetkisi olacak ki başvuramasın diye.
5: Yani şu şekilde bir yanlış anlaşılma oldu veya bir kavga oldu, işten kovuldu, işten çıkartıldı. Sonrasında işe alındığı zaman kendi adamlarını doldurup problem yaşatamasın diye
14: evet,
5: sanıyorum.
14: O da bir,
5: veyahut yine yönettiği için bir bölümü başka bir bölüme problem çıkartabilir vaziyette olmasın
14: evet,
5: diye sanırım.
14: Aynen. Onu bir, yani kanunun hikmetlerinden bir tanesi bu. O istisnasında olmasın.
5: Yani 30 kişi olmasının takdiri de herhalde hani bir insanı işten çıkarttığınız gelecek şurada 3 kişilik iş yerinde tekrar tekrar onunla yüz yüze bakarak çalışmak pek mümkün olmayacağı için evet, herhalde kişi sayısı da bundan
14: çok güzel söyledin onu. Hani devamında dava kesinleştikten sonra burada işe iade davası hani adı üstünde iade edilecek işçi. Burada dediğiniz gibi hani 5 kişilik 10 kişilik bir çalışma yerinin tekrardan işe başlaması çok zor. O yüzden bu daha çok büyük kurumlarda olan bir durum. Haklı fesih şartlardan sonra haklı fesih ile geçerli fesih. Biz geçerli fesih üzerinde duracak işe iade davasında. Haklı fesihte ne vardı? Bir çekilememezlik hali vardı. Neydi mesela? İşte işçinin ücreti ödenmiyordu. İşçi için haklı fesih hali söylemiştik. İşveren için birçok haklı fesih hali var. 25. madde iş kanunu demiştik. Örneğin işte işverene sataşması, işverenin ailesine sataşması, işçinin devamsızlıklar yapması vesaire. Bunlar haklı fesih halleri veriyordu.
5: Evet.
14: Geçerli fesih böyle bir çekilememezlik hali yok. Bu sefer iş ilişkisinin sürdürebilmesi makul olarak beklenmiyor. Yani artık burada işverenin de menfaatin olmadığı için bir geçerli fesih sebebi oluşuyor. Bu sadece işverenin yaptığı bir fesih sebebi zaten, işçinin değil. İşçi istediği gibi sözleşmeyi feshedebiliyor, o ayrı bir konu. İşveren bu geçerli fesih sebebine dayandı diyelim. Peki neler geçerli fesih sebepleri? Hakları saydık. Geçerliler ne? Kanunumuz ne olarak belirlemiş? İkili bir ayrım koymuş burada. Birinci ayrımda İşçinin yetersizliğinden ve davranışlarından kaynaklı sebepler var. İkinci ayrımda ise işletmenin iş yerinin gereklerinden kaynaklı sebepler var. Peki işçinin yetersizliği ve davranışları örnek olarak ne olabilir? Yani ben neye göre yetersizim, neye göre davranışlarım hani bozuk? Bu hangileri geçerli fesih sağlıyor denildi. Hani kararlara baktığımızda yetersizliğine mesela baktığında mesleki olarak bu yetersiz, işe yatkın değil. Bunu delillerle bir saklaması lazım. Öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği var. Kaç aydır duruyor ama bir konu, yani bu konu meslek hakkında, bu konu hakkında bir ilerleme kaydedemiyor. Sık sık hastalanıyor. Uyum yetersizliği var. Davranışlarına baktığınızda iş yerinde durmadan gün içerisinde telefonla konuşuyor. Mesai saatlerinde. Ya da iş yerinde durmadan iş akışını bozacak şekilde geziyor diyelim. Arkadaşlarından borç, hani insanları rahatsız edecek şekilde, artık iş arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde borç para istiyor. Amirleriyle tartışıyor, işçilerle tartışıyor, diğer takım arkadaşlarıyla tartışıyor. Bu davranışları sergilerse, bunlar da ispatlanabilirse bu sefer geçerli fesih sebebidir. Burada şu var, eğer ki işveren işçinin yetersizliğinden ve davranışlarından dolayı sözleşmeyi feshedecekse işçinin savunmasını almak zorunda. Savunma derken uygulamada elden genelde bir tebliğ yapılıyor bu savunmalarda da. İşte işveren, orada işçinin amiri, işveren vekili savunma nedenini söylüyor. Şu şu şundan dolayı savunma yapman gerekiyor, şu şundan dolayı uyarısını yazıyor. Bunun da açık bir şekilde yazılması lazım. Bir de işçiye bir süre verilmesi lazım. Tamam, bir savunma istiyorsun şu konuyla alakalı, mesela mesleki yetersizliğiyle alakalı bir savunma istiyorsun ama işçiye de bununla alakalı cevap verebilmek için bir süre ver. 5 dakikada bunun cevaplamasını bekleme. Orada da makul süre, bir günlük bir süre vermesi yeterli. İşçi de ona göre savunmasını alıyor. Eğer ki bu savunma almazsa geçerli sebeple fesih bu sefer gerçekleşmiyor. İş yerinin gereklerinden kaynaklı bir durum varsa, mesela ekonomik kriz var ya da bazı iş yerindeki bölümler kapandı. Bundan kaynaklı bir şeyde savunma almaya gerek yok. Çünkü işçiyle alakalı bir durum değil burada. Yine yazılı bir şekilde, bir de ayrıyetten de feshin sebebi ne olduğunu işçi tarafa bildirerek sözleşmeyi geçerli olarak feshedebiliyor. Geçerli olarak sözleşmeyi işveren feshetti.
5: Evet.
14: Peki işçi bu durumda ben geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ben elimden gelen her şeyi sergiliyordum. Ya da işveren tamam ekonomik sıkıntı var, kriz var vesaire diyor ama halen ben çıktım işçi almaya devam ediyor. Nasıl bir ekonomik kriz? Beni çıkardı ama arkamdan bir sürü işçi aldı. Demek ki sıkıntısı bendeymiş deyip ben işe iade davası açmak istiyorum dedi. Bu davayı bir ay içinde açması lazım. Normalde kıdem ihbar vesaire istediğimizde böyle bir süremiz yoktu. Bir ay içinde arabulucuya başvuracak. Arabulucuda anlaşma gerçekleşmedi diyelim. İki hafta içerisinde işe iade davası açması lazım. Yani burada süreler çok önemli. Süreleri kaçırmamak lazım. Bak geçenki o haklarımızla alakalı ne vardı? 5 yıllık süreler vardı. Burada öyle uzun bir sürelerimiz yok. 5 yıllık zaman aşımı sürelerimiz yok. Bir ay içerisinde açtın. Arabulucu olumsuz sonuçlandı. 2 hafta içerisinde davayı bu sefer açmak zorundasın. Davayı açtın. Bir ay içerisinde arabulucuya başvurdu. Arabulucu olumsuz sonuçlandı. 2 hafta içerisinde davanı açtın. Davada işte ilk derece mahkemesinde görüldü. İşe iade kararı verildi. İtiraz ettiler. Üst mahkemeye geçti. Üst mahkemede davan kesinleşti. İş iade kararı verildi ve hakların verildi. Şimdi ne olacak? Sen 10 gün içinde bu kesin hüküm verildikten 10 gün içinde işverene başvurman lazım. Samimi bir şekilde ben tekrardan bu iş yerinde işe başlamak istiyorum diye başvurmak zorundasın. İşveren de bu başvurundan sonra bir ay içerisinde işe başlatması lazım. İşveren işe başlatmadı diyelim. Ya çıktın gittin bir daha almıyoruz ya da işveren vekili mesela orada karar alıyorlar almıyorlar bir daha işe. İşçiye uyuz olmuşlar. Sevmiyorlar. Yıldızları barışmıyor. O da olabilir. İlla geçerli bir sebepler olmayabilir. Zaten geçerli bir sebep olmamış ki davayı kazanmışsın. Bu sefer 4 aya kadar şurada yani işçinin şurada hakkı var. Yani diyoruz biz çünkü bizim toplum yapımız aslında işe iade davası çok fazla uymuyor. Çünkü bir kere işten çıktın bir daha işe girmesi, işten kabul olması falan bizim toplum yapımızda çok kabul edilen şeyler değil. Hani işveren maalesef orada şey bakacak. Hani gel de bir buyur gel de göstereyim. İşçi diyecek de ben de gel de ben sana göstereyim. Hani böyle bir sıkıntı olma ihtimali çok yüksek. Burada ama işçinin maddi olarak çok büyük hakları var. O yüzden bu davaya gidiliyor. Davayı kazandın. İşveren sürelerde başvurularımızı yaptık. İşveren de başlatmadı. Bu sefer 4 aya kadar çalışmadığın süreye göre ücret haklarım var. 4 ay. Bu mesela ne oldu? Kıdem tazminatında ne kadardı mesela? 4 yıllık çalışma demektir bu. Evet. 4 yıllık çalışma nerede? Mesela 7 aylık bir işçi bunu kazandı. Bak 4 aylık bir kıdem burada ücret hakkı kazanıyor. SGK primleri de ödeniyor.
17: Tabii.
14: Ayrıyetten de 4-8 aya kadar işe başlatmama tazminatı ödüyor işveren tarafından. Hem 4 aya kadar ücret hem 4-8 aya kadar işe başlatmama tazminatı. İşe başlattı diyelim 4 aya kadar ücreti yine ödüyor onu da söyleyelim. 4 aya kadar ücret kazandıysan her türlü ödenecek zaten. Başlatması ayrıyetten de 4-8 aya kadar işe başlatmama tazminatı da ödenmek zorunda. O yüzden işçi lehine, bayağı lehine bir dava bu. Ama sıkıntı nerede? Bu dava hani adalet sistemimiz açısından biraz yük oluşturuyor. İşte hangi ücreti baz alacağız? Kıdem ve ihbar tazminatı bu davayla beraber görülmüyor. İş sözleşmesi askıda kalıyor çünkü. Kıdem ve ihbar tazminatı için ayrıyetten bir dava açılıyor. Bu dava açılmasıyla işçi ve işveren arasındaki dava süreci sona ermiyor. Bu sefer başka davalar açılmaya devam ettiği için aslında bizim mahkemelerimizde bir yük. Hani iş mahkemelerimiz sayısı mesela bir adliyede 40'sa bu davadan dolayı 50 oluyor. 60 oluyor. Bu davanın iş mahkemeler açısından yükü çok fazla. Peki, onu da söyledik ama bir daha üzerine bastırarak söyleyelim. Burada hata yapılıyor çünkü. Kıdem ve ihbar tazminatı hakkınız hala devam ediyor. İlk davayı kaybettiniz. Bakın, davayı kaybettiniz. Geçerli neden nefes etti. Ve siz davayı kaybettiniz. Ne düşünür bir işçi? O zaman kıdem ihbar tazminatında herhalde hiçbir şeyim yok herhalde değil mi? Hakkım yok der. Ücret alacaklarımı alırım bitti der. Öyle bir durum yok. Geçerli nedenle sözleşmeniz feshedilse bile kıdem ihbar tazminatı hakkınız durur. İşe iade mesela bizim müvekkillerden gelen oluyor mesela. İş iade davasını kaybetmiş. Davayı açmış zamanında. Davayı kaybetmiş. Bakıyoruz orada kararda geçerli nedenle sözleşme feshedilmiştir. Yani orada fesih nedeni geçerli diye kabul ediyor. Haklı diye kabul etmiyor. İşveren tarafından. Bu sefer ne oluyor? Kıdem ve ihbar tazminatı hakkın devam ediyor. Bir dava daha işçi açıyor. Kıdem ve ihbar tazminatı için. Talepte bulunuyor. Davası da kabul olunuyor zaten. Zaten ilk mahkemede de böyle bir karar var çünkü. Şimdi bu iş iade davasında davalar açıldı işçi tarafından. İş iade davanız reddedildi. Burada işçinin beklediği ne? İş iade davası reddedilse o zaman bir alacak hakların demek ki yokmuş. Öyle bir şey yok. Kıdem ihbar tazminat davası, iş iade davasıyla beraber açamıyorsunuz. Yani çünkü sözleşmeniz halen askıda duruyor. İş iade davası varken. Davayı reddettikten sonra kıdem ihbar tazminat davası açabilirsiniz. Kıdem ihbar tazminat davanız da kabul olunur burada. Çünkü ilk davada ne? Mahkeme ne diye karar verdi? Bu iş sözleşmesinin feshi geçerli diye kabul etti. Haklı fesih diye belirtmedi. Geçerli diye kabul ettiyse iş iade davasından sonra ya tekrardan bir kıdem ihbar tazminat davası açabilirsiniz. Bu davada en azından kıdem ihbar hakkınızı alırsınız. İş iade kararı alamazsanız, bu deliklerimi alamazsanız bir de bu diğerlerini alırsınız. Uygulamada şöyle bir durum da var. Mesela sözleşme savunma almakla vesaire uğraşmıyor. Mesela bir havayolu şirketinde çalışıyor diyelim. A kişisi. Bu A kişisi havayolunda şirketinde çalışırken işte sık sık rapor alıyor. Sık sık rapor alması da her ay aralıklarla sık sık rapor alıyor. Sık sık rapor alması herhangi bir şekilde haklı sebebi değil. Çünkü devamsızlık yapmıyor aslında. Hep raporlu devamsızlık yapıyor. İşveren tarafından, havayolu şirketleri zaten 30'un üzerinde işçisi olduğu malum. İşveren tarafından sözleşmesi feshediliyor. Hakkı olarak diyor senin sözleşmeni feshettim diyor. Sen kod, hatta şimdi işten ayrılış kodlarına gireceğim için burada örneğimizi oraya da koyalım. İşten ayrılış kodu olarak da 46 yazılıyor. Kodlarımız var işte. 49 tane kodumuz olması lazım. 46 adet kodumuz var. Aralarında bazıları silinmiş durumda. İşten ayrılış kodu olarak da devam edelim. İşten ayrılış kodu olarak da 46 yazdık. 46 ne? İşverenin güvenini kötüye kullanmak açılımında. İşte hırsızlık yapmak, meslek sırlarını ifşa etmek. Bu adam ne yapmıştı? Korona zamanı biraz fazladan hasta olmuş mesela diyelim. 2020-2021 sürecinde olsun. Fazladan hasta olmuş. Rapor almış, devamsızlık yapmış. Şimdi bu kod buna yakışıyor mu? Yakışmıyor bu hareketine. Ve bu 46 kodu bu sefer bundan sonraki iş hayatı süreçlerinde kurumsal firmalar tarafından incelenirken işe başlatmada çok yani negatif bir referans. Bu sefer işe başlamasını da önleyecek bir şey. Bu sefer baktı, işe iade davası bu adam açtı, kaybetti. Baktı ki mahkeme dedi ki ya haklı fesih yoktur, geçerli fesih vardır dedi. Geçerli fesih de neydi? Biz kıdem ihbar tazminatı almaya hak kazandık. Kıdem ihbar tazminatı davasında açtı, davayı kazandı. Yargıtay şöyle bir şey diyor ama. Normalde geçerli fesih de nedir? Biz savunma almak zorunda işçinin davranışlarından dolayı. Haklı fesihte böyle bir şey yoktu. Dava içerisinde haklı fesih değil de geçerli fesih olduğu ortaya çıktı. Savunma alınmamıştı. Ne olacak? İşveren savunma alması da yine de geçerli kabul ediyor dava içerisinde bunu. Bu sefer işverenlere şu kapı açılabilir. Hep haklı fesih yapsınlar. Benim kendi görüşüm. Ben uygun olduğunu düşünmüyorum bunu ama yani Yargıtay'ın uygulaması burada böyle. Geçerliği kabul ediyor. İlla savunma alınmasa bile haklı sebeple zamanında diyor sözleşme feshedilmiştir. Hakkı değil de mahkeme aşamasında geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. Ama yine de geçerli feshimiz kabuldür. Şimdi bu A kişisi havalimanı firmasında iş iadeyi kaybetti. Kıdem ihbarını kazandı. Ama işten ayrılış kodu halen 46. Bundan sonraki iş bulma sürecinde bayağı zorlanmaya başladı. Burada ne yapacağız? Bu sefer ikinci konusundan başladığımız ikinci konumuz işten ayrılış kodları ve bunların değiştirilmesine geçelim. İşveren nasıl işçi işe başlattığında SGK bildirme zorunluluğu varsa işten ayrıldığında da işten ayrılış bildirgesi vermek zorunluluğu var. İşten ayrılış bildirgesinde işçi ayrıldıktan 10 gün içerisinde verilmesi gerekiyor. E-bildirge sistemi üzerinden bu veriliyor. Burada bir de işten ayrılış bildirgesinde ayrıca de işten çıkış kodu da bulunuyor. Bu 46 adet kodumuz var. Bu kodlara göre de işten ayrılış nedeniniz belirleniyor. İşten ayrılış nedenimiz bahsettiğimiz gibi ne için çok önemli? Birincisi çalışma hayatında bundan sonraki referansın için çok önemli. İkincisi işsizlik maaşında da önemli. İşsizlik maaşı almamana sebep oluşturabilir ya da almana sebep oluşturabilir bu durum. İşveren peki bu işten ayrılış bildirgesini 10 gün içerisinde vermek zorunda dedik. Vermezse ne olur? Vermezse askeri ücretin 1/10 tutarında idari para cezası ödemek zorunda. O yüzden de veriyorlar genelde.
17: Yani genelde diye vermek zorunda kalıyorlar. Yani.
14: Evet. Ya da o parayı ödeyecekler.
17: Yani zaten verilmesi gereken bir süreç. İnisiyatif gerektiren bir süreç değil.
14: Aynen. Yani hayatın olağan akışında olması gerek. Hani bizim bazen hatalarımızdan biz tembelliktir. İşi safsaklamaktır. En azından bu cezalarda bu tembellik ve işi safsaklamanın önüne geçiyor.
17: Bunu internetten bulabiliyorlar tabii ki işverenler bu kodları veyahut çalıştıkları muhasebeciler zaten bildiği kodlar. Sadece burada işten çıkartılan kişilerin bir kontrol etmesi iyi olur herhalde onlar açısından, değil mi?
14: Yani burada hani siz de biz de herhangi bir şekilde girelim herhangi bir internet tarayıcısına. İşten çıkış kodları yazalım. Bir sürü sayfa var. Hatta girin birisine baktığınızda işten çıkış kodlarının ekstradan hem kodların sebeplerini yazıyor. Hem de diyor bu kodlar işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor musun, kazanmıyor musun? Çoğu tablo halinde yazmış. Bunlara herkes bakabilir. Herkesin rahat bir şekilde ulaşabileceği bir şey. Sadece işte 5 dakika internetin başına geçmesi lazım bu konu için. Peki bu işveren yok diyelim artık. Yani işten ayrılış bildirgesi düzenleyecek bir işveren yoksa da yine SGK'ya başvurabilirsiniz. SGK zaten kendi bu sefer re'sen düzenler iş. Hani böyle bir işveren yoksa. Bu işveren zaten bir ayrıyetten de şey için de önemli bunlar. Hani emeklilik işlemleri vesaire için işten ayrılış bildirgesi verilmesi lazım bu sefer. Emeklilik aylıkları böyle başlatıyor. SGK yoksa başlatmıyor. Peki işten ayrılış kodları dedik. Burada bizim Akis'i havalimanı firmasından ayrıldı. 46 ile ayrıldı.
17: Evet.
14: Biz burada ne yapacağız? Bu kodlar ne? Bu kodlar nasıl değiştirilebilir? Bu kod hatalı verildiyse benim bak mağdur oluyorum bundan sonraki süreçte. Nasıl değiştirebilir? İşveren mi değiştirecek? İşçi mi değiştirecek? SGK mı değiştirecek? Aslında kafalarda soru işareti olan bir konu. Bu kodlar ufaktan söyleyeyim. İnternetten bakabildikleri için 46 kodu burada okumayalım. Ama bazılarını bilmeleri gerekenleri söyleyeyim.
17: Yani şöyle 3-5 tane önemli bu kod buymuş diye aklımızda kalması gereken varsa.
14: Tamam. Hani belki baktığında anlamayacağını diyelim. Yoksa anlaşılıyor. Hani internetten bakınca da anlaşılıyor. Öncelikle kod 29 vardı. Kod 29 kaldırıldı. Ahlak ve iyi niyet kurallarına, hallerine uymayan şekilde haklı fesih vardı. Biz anlatmıştık zaten geçenki haftalarda. Bu kodumuz kaldırıldı 2021 yılında. Bu kodun kaldırılmasının nedeni ne? Korona zamanında, işte 2020 yıllarında korona başladı. 2021 yılında bu kod kaldırıldı. Çünkü korona zamanında işten çıkış yasağı getirildi işçilere. Ama bazı kodlarla çıkardığında işten çıkış gibi yasağını istisnası olarak kabul edildi. Bu sefer de kod 29 da bunlardan birisiydi mesela. Herkes kod 29'dan işçileri çıkarmaya başladı bu sefer. Ve bu sıkıntı oluştu. Bu sefer dediler ki hani ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller. Bir sürü haller var. Hangi haller? Kod 29 kaldırıldı. Bu hallerin hepsi tek tek madde halinde yazıldı. Kod 41'den sonra. 42, 43, 44, 45, 46 gidiyor böyle. Mesela dedi de işte işçinin işverene sataşması. İşte işçinin iş yerinde işte yanlış maddeler kullanması. Bunların hepsini ayrıca kod yazdılar böyle. Kod 46'ımız neydi? Kod 46 önemli. Genelde işçilerin en mağdur oldukları kod bu. İşverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, mesleki sırlarını ifşa etmek. Bu genelde değiştirilmesi gereken bir kod. Çünkü sadece işsizlik maaşını değil, hayatını etkiler, çalışma hayatını. Mesela kod 4 var. İşçi için çok lokum gibi kod yani. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı bir sebep yokken işveren tarafından feshedilmiş. Her hakkı kazanırsın. Kıdem, ihbar, hani hem ilerideki davada aşamasında elini güçlü tutar, hem de işsizlik maaşında vesaire. Diğer şartları da sağlıyorsun işsizlik maaşında. İşsizlik maaşı da alırsın. Kod 5 var. Mesela belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi. Kod 12 askerlik. Bakın şu da var. Askerlikten geldikten sonra işsizlik maaşı alabilirsiniz. Kod 12 askerlik sebebiyle sözleşmeniz feshedildiyse. Neydi? Askerlik kıdem tazminatında sizin hak kazandıran sebeplerden biriydi. İşçi dedi ben askerlik sebebiyle işimi haklı olarak feshediyorum. Bir yıllık kıdemi de varsa kıdem tazminatı da alıyordu. Ayrıca işsizlik maaşı da alıyor. Eğer diğer şartlar da varsa.
17: İşe de geri dönebiliyor muydu?
14: İşverenin orada yine onu başlatma, eğer ki kadroda yer varsa yine başlatma yükümlülüğü vardı. O yükümlülükten de bahsetmiştik de. Yine bu başlatma yükümlülüğü de vardı. Yoksa ekstradan bir tazminat cezası var. Kod 18 işin sona ermesi. İş sona ermesi. Kod 22 çok kullanılan bir kod mesela. Diğer nedenler. Diğer nedenler ne? Torba bir kod aslında bu. Genelde bu kod da kullanılıyor ama kod 22 ile çıkışınız sağlandığında ise işsizlik maaşı yine alamıyorsunuz.
17: Tehlikeli kodlardan biri.
14: Evet. Yani kod yani en azından işte ortada bırakıyor ama şimdi şu var. Kod 22 verildi. Ben tam işsizlik maaşı alamıyorum ama alabilme ihtimalin var mı? O var. Onu anlatalım şimdi.
17: Harika.
14: Bu kodlar da mesela işveren tarafından girildi. Siz de sistemden kontrol ettiniz. Nasıl değiştireceğim? işverene başvurmak. Bir kere kendiniz, bir istisnasını alacağım, kendiniz gidip de SGK'ya başvurup da bu kodu değiştiremezsiniz işçi olarak. Kesinlikle işveren başvurması lazım. 10 gün içerisinde direkt hemen bunu direkt kontrol edin. Direkt işverenle itibata geçin. 10 gün içerisinde e-bildirge sistemi üzerinden işveren bunu değiştirebilir. Ama kısa bir süre var burada. Dikkat etmeniz lazım. 10 günden sonra bir ay içerisinde bu sefer internet sistemi üzerinden değil, işverenin SGK'ya gitmesi lazım. Ya da işverenin temsilcisinin. SGK'ya gidecek. Bu kodun değiştirilmesi gerekiyor. Belgeleri sunup değiştirebilir. Bir ay geçtikten sonra yine işveren SGK'ya gitmesi lazım ya da temsilcisinin. İş kodunun değiştirilmesine ait belgeleri ve delilleri SGK'ya sunacak. SGK komisyonu toplayacak ve komisyon toplandıktan sonra kararla bu kod değiştirilebilir. Peki işveren değiştirmiyor. Aranız kötü ayrıldı uygulamada olan şeyler bunlar. İşverene siz zaten yanına bile git görmek istemiyorsunuz. O sizin yüzünüzü görmek istiyor. Siz onun yüzünüzü görmek istemiyorsunuz. Ne yapacağız burada? İkili bir ayrıma gitmek lazım. İş kodunun değiştirilmesiyle alakalı. Hani kafalardaki sıkıntı şu oluyor. İş kura gidip mi değiştireyim, SGK'ya gidip mi değiştireyim, nasıl olacak, dava mı açmam lazım? Sadece mesela kod 22'den çıktınız diğer nedenler. İş çalışma hayatınızı çok fazla etkilemez. Olumsuz bir şey değil, kod 46 gibi. Ama işsizlik maaşı alamıyorsunuz. 10 ay işsizlik maaşı alacaksınız belki. Bu sefer iş kura başvurup diyorsunuz ki, ya bana kıdemle mesela örnek diyelim, size kıdem tazminatınız verildi. Ya da ihbar öneli tanındı. Mesela 2, 4, 6, 8 hafta ihbar önünü tanıdı. Ondan sonra çıkışınız sağlandı. Ya da ihbar tazminatınız verildi. Ya da ben zaten sözleşmeyi hakkı olarak feshettim. Ücretlerim ödenmediği için. Benim bakın noterden bu ihtarnamem deyip İşkur'a başvurdunuz. İşkur bu sefer kendisi karar verip bu kodu değiştirebiliyor. Ama dikkat edelim, SGK'daki kodunuz değişmiyor. Sadece İşkur'un kendi sistemindeki kodunuz değişiyor ve diğer şartları sağlıyorsanız İşkur'dan işsizlik maaşı alabiliyorsunuz. İkiye gelelim. Ben diyorsun ki artık kod 46'dayım. Benim çalışma hayatım çok kötü etkileniyor. Sadece mesele işsizlik maaşı değil. SGK'daki kodumun da değiştirilmesini istiyorum. SGK'daki kodun değiştirilmesi nasıl olacak? Siz işçi olarak neydi? SGK'ya gidip başvurunu değiştiremiyordunuz. İşveren de başvurup değiştiremiyor. Bu sefer kodun değiştirilmesinin tespiti diye bir dava açıyorsunuz.
17: Davalık olduk sonunda.
14: Yine burada da davalık olduk. 2025 yılındaki bir genelge var ama en son bu genelgeyi de söyleyeceğim. Burada işçinin lehine çok güzel bir genelge yayınlanmış SGK tarafından. Kodun değiştirmesinin tespit davasını kime karşı açıyorsunuz? Ne İşkur'a ne SGK'ya. Yoksa SGK'ya açtığınız husumet yönünden red yersiniz. İşvereni açıyorsunuz yine. İşvereni açtınız.
17: Çünkü kodu o yanlış yazdığı için bu mağduriyetin yaşandığı söz konusu.
14: Evet. SGK'ya burada direkt husumet yönlendiremiyoruz o yüzden de. Hatta yönlendirirseniz davayı kaybedersiniz. Hem biraz maddi açıdan hem de süre açısından kayıp yaşarsınız. Bu davayı işçiye açıyoruz. Yine iş mahkemesinde açıyoruz. 5 yıllık vesaire gibi bir süre, zaman aşımız yok. Süremiz yok.
17: İşçi işvereni açıyor.
14: İşçi işvereni açıyor. Evet. İşçiye mi açıyoruz dedim?
17: Evet, evet.
14: Pardon.
17: İşçi tarafından evet, açılıyor.
14: İşçi tarafından işvereni açılıyor. Zaten işveren kendi yoksa dava açmasına gelip kendi herhangi SGK'ya bildirim yapabilir. Bu davada normalde iş davalarında ne demiştik? Arabuluculuk var. Bu davada zorunlu arabuluculuk yok. Başvurma şartı değil dava için. Ama ihtiyari arabuluculuk sistemimiz de var. İhtiyari bir arabulucuyla anlaşıp burada da işverene söyleyip ihtiyari arabuluculuk da bu kodun değiştirmesiyle alakalı şey yapabilirsiniz. Aranızda anlaşıp yine SGK'ya bu arabuluculuk belgesiyle de gidilebilir. Davaya geçtik. İhtiyari arabuluculukta da anlaşılmadı. İşverenle zaten itibatınız kopmuş durumda. Dava sonucunda kodun değiştirilmesi 46 değil de kodun 4 olmasına, bizim A örneğindeki havayolu şirketindeki kişi gibi kodun 4 olmasına karar verildi. Bu sefer mahkeme kararıyla kodun değiştirilmesi için SGK'ya başvurabilirsiniz. Şu var ama bu davayı açarken en büyük handikaplardan birisi tespit davası bu. Tespit davalarının hukuki yararın güncel bir hukuki yararın olması lazım. Güncel bir hukuki yararın olması derken nasıl? Sen diyor ki burada zaten İşkur'a başvurabileceğin bir durumdaysan sadece işsizlik maaşı ise mesele elinde de gerekli belgelerin varsa mesela haklı fesih ettiğine dair ihtarnamen var elinde. Git diyor İşkur'a başvur. İşsizlik maaşını zaten o kodu değiştirip işsizlik maaşı alabilecekti. Çalışma hayatını etkileyecek bir durum yok diyor burada. Bu sefer hukuki yararlılıklar red verebilir. İkinci olarak da mesela davalar açıldı. Kıdem ihbar tazminatı kazandınız. Ya da ara buluculukta anlaştığınız kodun değiştirilmesiyle alakalı. Ya da kıdem ihbar tazminatının kıdem ve ihbar tazminatı kazandığınıza dair işverenle bir anlaşmanız oldu. Normalde bu dava sonucunda veya arabuluculuk sonucunda SGK'ya işçi gidip bakın ben kıdem ve ihbar tazminatını kazanmışım. Benim bu kod yanlış. Bu kodun değiştirilmesi gerekiyor diye bir hakkı yoktu. Ama 2025 yılında 3. ayda olması lazım. 2025'e 8 sayılı bir genelge SGK yayınladı. Bu genelgeye göre eğer ki ihtiyari arabuluculukta veyahut mahkemeyle işçi bir kıdem veya ihbar tazminatına hak kazanmış ise kendisi o sigortalı olan işçi kişi SGK'ya başvurarak bu kodun değiştirilmesini talep edebilir. Bu bence yani çok büyük bir işçiler için kolaylık. Hem de davaların önüne geçmiş oluyor böylece gereksiz davaların.
17: Tabii tabii zaten gereksiz davalar çoğaldıkça mahkeme sistemi kilitleniyor. Mahkemelerde yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk yaşandıkça sistem daha da kilitleniyor.
14: Yavaşlıyor
17: öyle
14: yani.
17: Bir yavaşladıkça o etkiyi doğuruyor. Böyle bir tepki oluyor yani.
14: Tepki o zaman diyorlar ki ben hakkımı 6 yıl sonra olacaksam ne? Ben niye adalete başvurayım ki?
17: Yani.
14: Bazen bu durumlar da çıkabiliyor. Ya mesela geçen bir müvekkilden mesela böyle bir serzeniş duydum. İş davası açıldı. Bir yılda sonuçlandı, kazandı davayı. İlk derece mahkemesine. Ya dedi mahkeme giderlerimi dedi alabilecek miyiz? Yüksek rakamlı bir meblağlı bir rakam kazandı. Bir kıdem tazminatı. Ya dedim hani mahkeme giderleri küçük bir rakam zaten. Hani yüksek bir rakam kazanmış. Ona sevinmen lazım aslında. Dedi ki ya zaten dedi benim işten çıktığımda kıdem tazminat hakkımı hemen vermeleri lazım. Bir sene bekledim. Bir de mahkeme gideri yaptım dedi. Bir de üst mahkeme gidecek dedi şimdi. Nasıl ya işte, ama işte yani bu işte o yüzden ne kadar bu işleri kısa sürede bitirebilirsek, ne kadar adalette o yükü alabilirsek işte arabuluculuk sistemi bunun için getirilen bir sistem. Bak bu genelge mesela bu işten ayrılış kodunun değiştirilmesinin tespitiyle alakalı davaların önüne geçilecek bir genelge olmuş. Böyle işte iş sistemlerle o kilitlenen yerler daha fazla çözülebilir.
17: Yani
14: i̇şte,
17: geç gelen adalet pek adalet gibi olmuyor. O yüzden ne yapmak lazım? Sistemi de hızlandırmak lazım. O açıdan çok yerinde bir karar olmuş.
14: Bence. Evet. Evet ya ben de çok hoşuma gitti. Hatta bir müvekkilim için de bu konuyu araştırırken bu genelgeyi buldum ve dava açmadan dedim de SGK'ya başvurun. Zaten kıdem ihbar tazminatına kazandığına dair mahkeme kararım var. Nereden başvuracak? O da çok kolay. E-Devlet sistemi üzerinden başvurabilir. İsterse gitsin SGK kurumuna elden dilekçe yazarak başvursun. Mahkeme kararında ikine eklesin. İsterse de E-Devlet sisteminde bakmıştım ona da. Yani çıkış kodu düzeltme talebi diye bir bölüm var. Çıkış kodu düzeltme talebi diye bölüme girdiklerinde belgelerini sisteme yüklerler. 30 gün içerisinde zaten SGK cevap veriyor. Ekstradan da şey yapabilir SGK eksik belge varsa eksik belgenin teminini sizden talep edebilir. 15 gün içerisinde eksik belgenizi tamamlarsanız böylece hiçbir davaya gerek kalmadan bu işi de bitirmiş olursunuz. Kodunuzu değişmiş olur.
17: Harika. Harika bir kolaylık.
14: Hem size kolaylık hem işverene bir külfet olmuyor. Adalete külfet olmuyor. Peki bu kodumuzu değiştirdik. İşte İşkur'a başvurduk. Ya da dava açılması gerekiyorsa dava açılıyor. Açılmıyor. Açılmadan da bir yol göstererek zaten genelgeye göre SGK'ya başvurduk. Zaten bence işçilerin burada yapması gereken şey kesinlikle bir başvurun yani. Yollarınızı deneyin. Elinizdeki belgelerle ne varsa elinizde artık. İşkur'a başvurun. SGK'ya başvurun. Bak SGK'ya başvurma gibi bir yolda artık açılmış durumda. Peki bu kodlardan sonra ne? İşsizlik maaşı. İşsizlik maaşında aslında şeyden bakabilirler. Hani İşkur sisteminde çok güzel bir şekilde İşkur'un internet sitesine çok güzel bir şekilde şartları yazıyor. Biz yine de şey yapalım, hatırlatalım evet. İzleyicilerimize. Burada işsizlik maaşı dediğin işsizlik ödeneği diye geçiyor. Ne aslında? Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımalar halinde işsiz kaldıkları dönem için belli süre ve miktarda yapılan ödemedir. Bunun ayrıyetten de bu sürede de genel sağlık sigortasından tek yeni yararlanabiliyorsunuz. Bu da size sağlanan güzel bir imkan. Şartları var. Ne? Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmayacak. Yani istifa etmeyeceksin. Ya da işveren senin kusurundan dolayı seni çıkarmış olmayacak. O yüzden kodlar önemli. Orada kodlara bakarak bu karar veriliyor İşkur tarafından. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün hizmet akdine tabi olacaksın. Bir yerde çalışıyor olacaksın. Hizmet akdinin feshinden son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Bunu zaten işveren ödüyor. Bunu işte süre arttığında, gün süreniz arttığında orada sizin işsizlik maaşınız da artabiliyor. İşsizlik aldığınız ödenen prime göre maaşınız artabiliyor. Ayrıyetten de maaşlama ne olursa olsun aylık askeri ücretin %80'ini geçemiyor işsizlik maaşı olarak. Ne zaman peki başvurman lazım? Burada hep sürelere dikkat ediyoruz. Hizmet akdi sona erdi. 30 gün içerisinde İşkur'a başvurmanız lazım. Ya bizzat ya devlet üzerinden. 30 gün içerisinde başvurmadınız ne olacak? Burada yanlış bilinen bir durum var. 30 gün içerisinde başvurmanın tamamen hakkın kaybolmadı. Başvurmadığınız süreler düşülerek eksik kalan sürelerde yine işsizlik maaşı alabiliyorsunuz. Hani kaçırdıysanız yine başvurun.
17: Ama o süreden düşmüş oluyor, almış gibi.
14: Maaşın evet almış gibi maaşınız düşmüş olur. Şartları taşımama rağmen İşkur ücretini vermedi ne olacak? Yani olmaz.
17: Böyle durumlar olabiliyor mu?
14: Olduğu durumda bunlar da olur, uygulamada olabilir. Genelde veriyor İşkur. Ama olduğunda ne yapacağız? Bu sefer İşkur'da yine dava edebiliyoruz. Yine iş mahkemesi görevli. İşçi bulunduğu yerleşim yerindeki iş mahkemesine dava açarak, İşkur'u dava ederek bu toplu olarak bu paraların talep edilmesine için dava açabilir. Bir faiz talep edilmiyor tabii burada İşkur'da. Paralarını toplu olarak alabilir. Bir şey gelmiş aklıma. Genel olarak adaleti aramak açısından da müvekkille vatandaşla avukat arasındaki bağ açısından da söyleyeyim. Bazen arayan müvekkillerimiz oluyor. Ya da arayan vatandaşlarımız oluyor. İşte konuşuyorlar. Bir konusu var. Dava geçen olmuştu. Ben de bu konuda aslında muzdarip oldum biraz. Bir davası var. Trafik kazası. Dava sonucunda avukatın bir ücret ödemesi yapmamış. Kendilerine yani daha cüzi bir ücret ödemesi yapmış. Davayı kazanmalarına rağmen. Kazandıkları rakamlar yüksek rakamlar ama. Trafik kazasının sonucunda işte ölüm gerçekleşmiş. Yüksek yani evet yani aileye de üzülecek bir aile. Aile de çok düzgün bir aile arayan aile. Ölüm gerçekleşmiş ama aldıkları para cüzi bir rakam. Karşı taraftan bu sigorta şirketinin sorumlu olduğu bir miktar var. O ödenmiş. Karşı taraf ama sürücüden. Sürücü herhangi bir şekilde benim anlattıkları kadarıyla herhangi bir şekilde ödeme gücü olmadığı için bir ödeme gerçekleştirememiş. Üzerine de bir mal varlığı vesaire olmadığı için ödeme alınamamış. Şimdi vatandaş geldiğinde avukattan bir yardım istediğinde bak zaten bir avukatı var. Bir kere o avukat kendi avukatınızla iletişim içerisinde kalın. Arayın, sorun, ne yapabiliriz, ne edebiliriz deyin. Tamam ben güvenmedim avukatıma. Bir sıkıntı var hissediyorum. Dediniz bizi aradınız. Bizim ama davada kararı, dosyaları görebilmemiz için ya mahkemeye gitmemiz lazım, kaleminden bu işi görebilmemiz lazım ya da bize TC kimlik numarası ile E-Devlet şifresi veriliyor, oradan bakıp görebiliriz. Başka avukatın görebileceği herhangi bir sistemler yok. Hiçbir avukattan talep ederken söyleyeyim. Siz şimdi TC kimlik numarası ile E-Devlet şifresini avukata vermeyip bize yardım edin. Biz bunu doğru mu oldu, yanlış mı oldu, bakmak istiyoruz derseniz avukatın yapabileceği hiçbir şey yok. Nasıl dosya? Ya da şey bileceksiniz. UYAP vatandaş diye bir sistemimiz var. Buraya yazsınlar. UYAP vatandaş nasıl kullanılır? Çok basit bir sistem. Çok basit bir arayüz yapılmışlar. Dünyada belki böyle bir sistem yok. Hem avukatlıkta hem vatandaşta bence bizim adalet sistemimiz açısından çok yenilikçi, çok güzel bir sistem oluşturulmuş. Artık vatandaş da bu konuda uyanmaya başladı. UYAP vatandaş sorgulamaya girsinler. Bilmiyorlarsa nasıl kullanacağını, internette yüzlerce video var. UYAP vatandaşı ben nasıl kullanabilirim diye. Sol tarafta dosya sorgulama var. Dosya sorgulamadan hukuksa davaları, paraysa, tazminatsa, hukuk davasının içerisine girsinler. Zaten 2 tane 3 tane davaları vardır maksimum. Açsınlar dosya. Zaten 2-3 tane davasından fazla olanlar biliyor zaten o sistemi. 1-2 davası açacaklara bakacaklar. Oradaki dosyaları indirip avukata atmanız lazım ki avukat incelesin. Yoksa nasıl inceleyecek yani? Başka bir bizim sistemimiz yok. Burada da vatandaşa küçük bir anekdot olsun. Yani hem avukata karşı davranışlarında hem de diğer avukatlarına böyle bir yardım isterlerken ayrıca de avukatınız zaten bir dava kazandığında, size belli ücretler ödediğinde bazen icraî kabiliyeti olmuyor. İcraî kabiliyeti yoksa avukatın yapabileceği de bir şey yoktur. Diğer avukatın dosyaya girmesi gibi bir şey yok. Zaten girecek avukat da zaten o dosyanın avukatıyla konuşmak zorunda. Avukat sonuçta orada bir şey çaba vermiş. Bir emek vermiş yoksa o da disiplin cezasıyla karşı karşıya kalır. O konuyu yani genel olarak bunu davalar, dosyalar, olaylara böyle baksınlar. Bir de İşkur'a devam edeyim. İşkur'da güzel bir imkan daha var. Ücret garanti fonu diye. Bak hiç davasız. İşkur'a başvurarak. İşvereniniz battı tabiri caizse. İflas, iflasın ertelemesi, konkordato ilan etti vesaire. İşte aciz vesikası aldı. Başvuruyorsunuz. Son 3 aylık maaşınızı bu garanti fonundan talep edebilirsiniz. Bu maaşınızı buradan alabilirsiniz. Bu da sizin için çok büyük bir imkan sağlıyor.
17: Yani burada bu ücret garanti fonuna mesela bir iflas durumu veya konkordato ilanında bulunmuş olan firmalar için mi geçerli? Yoksa ben 5 aydır maaşımı alamıyorum sıkıntısı yaşayan vatandaş da buna başvurabiliyor mu?
14: Sadece iflas durumunda oluyor.
17: Orada devletin evet. garantörlüğü bu durumda ortaya çıkıyor.
14: Evet, yoksa bir garantörlüğü yok.
17: Zaten öbür türlü daha farklı davalar açıyor.
14: O işte o bizim anlattığımız davalara gidecek. O kıdem ihbar, ücret alacaklar diye şey açacak. İşvereni açması lazım bu davayı. Oradan alacaklarını alabilirse ondan almaya çalışması lazım.
17: Ben çok teşekkür ediyorum Atakan Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır bu konuyla alakalı?
14: Yani bu konuyla alakalı işte bu genelgeye çok dikkat etsinler. Özellikle. Yani eğer ki hakları varsa direkt SGK'ya artık 2025'i 8 sayılı SGK'nın genelgesine baksınlar. O genelge kararını istinaden SGK'ya başvursunlar. Kodu değiştirmek istiyorlarsa. İçten çıkışları verildiğinde içten kod, çıkış kodunu kontrol etsinler. İşverenle itibatlı olsun da eğer yanlış bir kod verilmiştir. Hemen ya değiştirebilir misin desinler. Çünkü internette 10 gün içerisinde değiştirilme hakları var. Bunlara dikkat edildikten sonra dava açarken kesinlikle dava yer sürecine girilecekse SGK'ya açılmıyor. İşverene karşı açılıyor bu dava. İşte bir de iş iade davasında bahsettik. İş iade davasının şartlarından da bahsettik. İşte açarken bu şartlara özellikle dikkat edilsin. Kıdem ihbar tazminatı tekrar vurgulayayım. Kıdem ihbar tazminatı hakları iş iade davasına rağmen geçerli olarak feshedilse iş iade davasını kaybetseniz bile kıdem ve ihbar tazminatı hakkınızda devam ediyor. O hakkınızı alabilirsiniz.
17: Çok teşekkürler Atakan Bey.
14: Rica ederim. Sağ olun.
17: Avukat Atakan Ahmet Toprak Bey bizimle beraberdi efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.
18: Haklarımız programı sona erdi. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
19: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
20: Şimdi reklamlar.
21: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
22: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse bir aksilik olmazsa Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
23: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
0: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Selamun Aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
23: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
20: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
1: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
20: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
24: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedirlere yatları ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde

0: Klas seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ne diyor? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor faziletlerini anlamaya çalıştım. Sonra bir makama geldim. Marifetler denizine, deryasına daldım. Marifetler ne demek biliyor musun? Allah-u Teala'yı tanıma. Marifetin manası, hani Türkçedeki tabirini konuşmuyorum. Bu adam çok marifetli falan. O beceriklilik şey falan. O yanlış manalar. Lügatına, istilahına hiç uymuyor. Marifet, Allah-u Teala'yı tanımak. Çünkü ne buyuruyor? كُنْتُ كَزَمْ مَخْفِيًا فَاَحْبَبْتَنْ اُعْرَفَهْ. Ben gizli bir hazineydim. Çünkü hiç kimse yaratmamıştım. Hiçbir şey yaratmayınca beni kimse tanımıyordu. Ama ben sevdim ki tanınayım. Yani beni tanıyanlar olsun. Niye? Onlar kazansın. Ben kazanacak bir şeyim yok. Allah-u Teala hiçbir mahluku yaratmasaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuru dahil, yani hiçbir şey yok. Tek kendi kalsaydı, nesi eksikti? Ne fazla ihtiyacı vardı? خَلَقْتُ الْخَرْقَ لِيَرْبَحُ عَلَيْهِ لَا لِيَرْبَحُ عَلَيْهِ Ben mahlukatı yarattımsa, benden kâr etsinler diye. Ben onlardan kâr etmek için yaratmadım. Evim yok, işim yok. Efendim, süpürgeciye ihtiyacım yok, yemek yapana ihtiyacım yok. Benim kimseye ihtiyacım yok, Allah buyuruyor. Ama ben sevdim ki tanınayım. İşte, ü'rafe, marifet oradan gelir. Tanınayım. فَخَلَقْتُ الْخَلْ Bütün mahlukat, insü, cin, melaike, işte ne tabi gördüğümüz, görmediğimiz 18 bin alemleri yarattım ki لِيَعْرِفُونِي Beni tanısınlar için. Beni tanısınlar için. İşte biz onun için yaradığımız için. Demek maksadımız neymiş? Mevla'yı tanımak mı? Ne diyor? Kani zevk-i irfan sirri vicdan Kani mi'raci ruhani beheycan İsmet Garibullah Hazretlerimiz. Ya Allah bizi kendini tanımamız için, bilmemiz için yarattı. Kani, Osmanlıca yani. Hani demek. Kani zevk-i irfan. Bak irfan. Aynı kelimeden geliyor. Marifet kelimesi. A'rafe ya'rifu İrfanen mastarı geliyor. Ve marifeten, o da mastar. Tanımak. Kimi tanımak? Nasıl tanımak? Hani diyorum, Allah'ı tanımanın zevkine erecektik ölmeden, onun için yaratılmıştık. E ölmek üzereyiz. Nerede bu, bu tat? Bir şey bulamadık. Sirri vicdan. Vicdan, iç buluş derdi Efendi Hazretleri. Hiçbir lügatta, yani onu Efendi Baba'dan duydu herhalde, hiçbir lügatta bu mana yok. Hep lügatlar bu kelimenin yanından belinden dolanıyor. Kelimenin bu manasını Efendi Hazretleri'nden duymuş. İç buluş. Yani içinde onu hissediyorsun, öğrenmeden. Bir hocadan duymadan, kitaptan okumadan bakıyorsun, kalp Allah'ın hazinesi ya, Beytullah, içinde buluyorsun onu, sırrı vicdan. Vicdan, o iç aleminde Allah-u Teala'yı tanımakla ilgili bir buluşlar, keşifler hasıl olmalıydı. Kimsenin bilmediği, sana özel. Nerede? Hiçbiri yok. Kani mi'raci ruhani beycan? Be arkadaş diyor, be can diyor yani, insan diyor. Canım yani, be canım. Hani ruhani miraç yapacaktık? Yani bedenimizle miraca çıkmak bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu, diğer peygamberlere de olmadı. Ancak İsa aleyhisselam ikinci kat semada ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktığı yerlere çıkamadı. Sidretül müntahaya, yedi kat semaya, iki de. İdris aleyhisselam dördüncü kat semada. O da beşten altıdan şey yok. Yani bedeni olarak

0: İki tane semada var ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracı Cenab-ı Mevla'ya vasıl oldu yani. O nerede? Ama ruhen miraç veliler de yapıyor. Tarikat dersine girenler niye girdiniz ki? Ne iş yapıyorsunuz? İşinizin adı ne? Miracı ruhani, seyri sülük ne? Ruhunuzu manevi basamaklarda ilerlete, ilerlete, ilerlete, bedenen gidemeseniz de ruhen miraç yapmamız lazım. Hani nerede diyor? Öleceğiz işte, ölmek üzereyiz. Hangi basamaktayız? Ha kimini? Efendi Hazretimiz buyururdu, trene binersen, Sapanca'ya gidersen, istasyonda ineceksin, kimisi dalar, istasyonda bakar, aa ayılır, gelmişiz, iner. Otobüste de öyle oluyor. Kimisi de bir sağa bakar, bir sola bakar, bir sağa bakar, bir sola bakar. Öyle meraklı insanlar vardır ki hep sağa da bakmaz. Bir yerden bir şey kaçırmayayım. Böyle işi gücü. Öyle meraklı tazeler vardı. Efendi Hazretimiz buyurdu ki bu seyri sülük miracı ruhani manevi miraç. Tarikat derslerini vakti vaktine hakkıyla yapıyorsan, rabıtanın murakabeni düzgün yapıyorsan, bir de haramlardan sakınıyorsan. Takva esastır. Haramlardan sakınmazsan bir kürek ileri, iki kürek geri gidersin. Haramlardan da sakınıyorsan bu ruhani miraç yapılıyor, bu seyri sülük tamamlanıyor. Ama keşif nedir? Keşif gözü açık gidip de İzmit'te ne var? Dilovası'nda ne var? Dilovası'nda ne var? Berbat bir koku var yani. Efendim kimyasal fabrikaların atıkları var ama işte millet merak yani. Dilovası'nda ne var yani? Bakacak yani. Ben mesela şimdi ezberlediğim için orayı, yüzlerce kere Atapazarı İzmit sohbette gittiğim için ben mesela gözüm kapalı gitmeyi tercih ederim. Pek bir şey yok yani. Ama birileri meraklı yani. Hoca sen gidiyorken, aa biz geliyorduk. Dünya kadar yeni bina yapıldı, site yapıldı. Sana ne? Dairem mi var? Bir şey yok. Ama kimini göstererek götürürler, kimini uykuda götürürler, zuhuratta götürürler. Şimdi ikisi de Sapanca'da iniyor mu? İniyor. Bu ikisinden hangisi eftal? Görmeden giden daha eftal. Niye? Çünkü gören, ya şurayı çok beğendim diye inme tehlikesi var. Veya arada bir duraklarda hani bir şey molası, yolcu alıyor, yolcu indiriyor, arada bir su, tost, most alma molası var. O molada treni kaçırma tehlikesi de var. Dalıp. Veya bir ağacın altında, ya burayı çok beğendim, ya kardeşim biz Ankara'ya diye yola çıktık, sen nereden? Ya vallahi siz gidin, ben burayı çok beğendim. Bu çok büyük tehlike tabii arz ediyor. Çünkü Mevla'ya vasıl olacak yerde, yarı yollarda kalıp tıkanıyor yani. Ama ruhani miraç, tarikat dersini vakti vaktine yapan, bir de haramdan sakınan, kesinlikle derdi Efendi Hazretleri, görse de görmese de, anlasa da anlamasa da, feyiz bulsa da bulmasa da, tatsa da tatmasa da, meariçte, ruhani merdivenlerde ilerlemesi devam ediyor. Çünkü sana demişler ki şunu yap, şuraya vasıl olursun. Allah vaadine hulfetmez. Meşayihe bu tarikat ilham oldu. Ne buyuruyor Şah-ı Nakşibend Sesuru? Es'elüke tarikan yusilu elbettete. Bu kadar tarikat vardı Şah-ı Nakşibend zamanında. Ki kendi tarikatının bile ismi Hacekaniye'ydi. Abdülhalik Ucduvani'nin tarikatıydı. Ama ne lüzum vardı yeni bir tarikat istemeye? Vardı demek ki. Daha bir kese yoldan, daha bir keşif zuhurat tehlikesi olmadan, daha bir sünnet seni ittiba, daha bir azimetli amel. En büyük mesele zikri cehri kaldırılıyor. İşte o zamana kadar bizim tarikat silsilesinde de sesli zikir başlamış. Gizli zaten yapıyorlar ama sesli de ara ara yapıyorlar. Seyyid Emir Külal'de Şah-ı Nakşibend'in şeyhi de yapıyordu. On şeyhleri yapıyordu. Ama Abdülhalik Ucuvani yapmıyordu. Abdülhalik Ucuvani Hazretlerinden sonra millet gevşedi falan. Silsilemizdeki diğer meşayihlarımız onlar. Büyüklerimiz yani Arif Ribekeriler, Mahmud Enciri Fakhneviler, Muhammed Baba Semmasiler, Hacı Ali Rami Teniler, Kaddesallahu Esselamu Aleyhi. Bizim şeyhlerimiz, bizim silsilemiz. Ama biraz cehri zikri de başlatarak çok cahil, gafil, dinden soğuk kitleleri nasıl celbederiz? Onlar gizli zikirden huzur alamıyorlar direkt. Çakraları açık değil diyelim yeni tabirle. Psikopatlar demeyelim de psikologların tabiriyle. Psikopat demeyelim. Oysa çakramakla bir de onları çıkarttılar. Feyiz'den haberleri yok. Letaif'ten haberleri yok. Letaif desen Elif Emer tek çakıyor. En büyük profesör Letaifler desen Sırhafi Akbab. Senin diyor çakraların açık diyor bana gelmiş bir tanesi. Beni ziyarete geliyor her sınıf. Hocam dedi, senin çakraların açık dedi falan. Valla çakralar nedir bilmiyorum dedim yani. Ama dedim yani letaifleri tarıyoruz, la ilahe illallah. Letaifleri tarıyoruz. Tarikat dersinde letaifleri tarıyoruz ama dedim çakralar nedir ben anlamadım dedi. Ben anlıyorum dedi bu çakralar açık olanları dedi falan. Bayağı uğraştım dedi bu işlerle. Efendim, onun da Allah letaiflerini açsın. Amin. Çakralar, yani letaiflerin bunlar başka bir şeyini bulmuşlar herhalde. Şeyini. Onu da tabii tam anlamıyorlar. Letaiflerin her birinin nuru var. Her nurun da rengi var. Öyle iş olur mu yani? Tasavvuf kitapları bunlarla. Efendim, dolu. İlimler çok. Şimdi ruhani miraca geldik. Ondan sonra irfan tadını tatmaya geldik. Marifetullah'a ermeye geldik. Ben mahlukat yarattım. Beni tanısınlar için. Beni bilsinler için. Bu işin neresindeyiz? Şimdi bir de rabıtayı bozarsan zaten 40 senelik ihvan döndün tersine 40 sene geri. Hadi bakalım gitsin. Nasıl kavuşacaksın Mevla'ya? Ne buyurdu şimdi Ebu Yezid el-Bistami, Kudsesi Rusami? Marifetler deryasına daldım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Yesevi yolu başlıyor.
3: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: En hayırlı ameliniz tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3.000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5.000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201.725.000 lira tutarındaki yardımlarımızla 3.134.000 kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4.143.600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297.800.000 TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Haydar olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Haydar olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Haydar olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, İmam Hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı defeder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
0: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
2: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salat ve selam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
6: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatların ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz.

0: Türkiye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
2: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
8: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
9: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
10: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
11: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
12: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun. Tarih

0: şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
1: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
2: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
3: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
4: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
5: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
6: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül FM'de. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül FM.

0: 去。
1: Lale Gül efendim. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Buhara yakınlarındaki Gucdevan köyünden Abdülhalik Gucdivani Kuddise Sirruhu Hazretlerinin kabri şerifinin önünden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah-u Teala buraları ziyaret etmeye müştak olan kullarına da tez zamanda efendim ziyaretleri nasip eylesin. İmkan bulamayıp da o hevesle bu yayınları izleyen kardeşlerimizi de ziyaret etmiş gibi kabul eylesin amin. Kıymetli kardeşlerim, Abdülhalik Gucdivani Hazretleri Ebu Yezid el-Bestami'den sonra tarikata efendim kolbaşılık ismini veren zatlardan biridir. Ebu Yezid el-Bestami'den itibaren bu tarikata Bistamiye ya da Tayfuriye deniliyordu. Bu zattan sonra ise Haceganiye yani Hocalar Tarikatı denmeye başlanmıştır. Bu huzura gelmişken aklıma şu geliyor, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatının Farsça aslında şöyle bir şiir vardır. Bi inayat-ı hak ve hasan-ı hak eger melek bâşet siyah esteşverak. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan, onun has kullarının şefaatleri, himmetleri olmadan bir adam, melek bile olsa onun amel defteri kapkaradır, simsiyahtır. Ahirete çıktıklarında, çıkıldığında getirin bakalım şu kara kaplı defteri dercesine efendim o amel defteri pis bir şekilde gelir o huzura. Allah cümlemizi muhafaza eylesin amin. Mektubatı Arapça'ya çeviren Murat Minzelevi Hazretleri şöyle bunu çevirmiş. Men lem yu'inhu muheyminun ve havasuhu el emru fi hatarin ve lehu ve min melek. Efendim, men lem yu'inhu muheyminun, müheymin olan, kullarını korkulardan emin kılan Mevla Teala Hazretlerinin ve onun has kullarının, onun velilerinin, efendim velileri bir adama yardım etmez ise iş tehlikededir o melek dahi olsa. Niye böyle diyor kıymetli kardeşlerim? Çünkü insan nefsin efendim boynuna attığı kementten kurtulmadığı müddetçe, ihlası kazanamadığı, muhlis hatta muhlas olamadığı müddetçe ibadetleri surete kalır. Cennet sevgisi, cennete kavuşmak, rahata ermek efendim emeliyle, talebiyle, temennisiyle ibadet yapılır ve cehennem korkusuyla günahlardan kaçılır. Bunlar bile Allah-u Teala'ya karşı hakiki bir efendim ihlasın olmadığını gösterir. Bir de sadece o olsa bu efendim yollara, bu yollarda, bu taraklarda bezi olmadan insan ibadetlerini bile çok fazla güzel yapamaz demek ister. Yani umdi olarak söylüyorum. Dolayısıyla Allah-u Teala kıyamet günü ve dostları, onun güzel dostları, onun has kulları, velileri, havas deniyor bunlara. Ya da ehassul has, özellerin de özelleri denir. Bunlar bir adama yardım etmezse o adamın işi hatardadır, zorluktadır. Bunu niye okudum? Bu huzurlardayız. Allah-u Teala, siz de dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Allah-u Teala dostlarının yardımıyla beraber ahirette cümlemizi Efendimizle beraber sallallahu aleyhi ve sellem haşru cem eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Dedikten sonra Abdülhalik Gucdivani Hazretleri'nin tercemeyi halinden size dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışayım. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli hazirun. Kendisi Yusuf el-Hemedani Kuddise Sirruhu Hazretleri'nin en büyük talebesidir. Kendisinden sonra Tarikat-ı Aliye'mizin 10. halkasında yer almıştır. Beraberindeki 3 diğer halife de Abdullah Beraki Hazretleri, Hasan Endaki Hazretleri ve Hace Ahmet Yesevi Hazretleri'dir. Piri Türkistan diye bildiğimiz zattır. Zaten bu 4 halife efendim buralardadır. Ama Abdülhalik Gucdivani Hazretleri, Hace-i Türkistan dediğimiz Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Türkistan'a gitmeden önce kendisi uzete çekmiştir. Ne zaman ki o zat, o kıymetli zat Hace-i Türkistan o taraflara gittiğinde Abdülhalik Gucdivani Hazretleri Buhara'da irşada başlamış ve böylece kulların gönüllerini aydınlatmıştır.

Abdülhalik Gucduvani Kudüs-es-Sirru Hazretleri Risale-i Sahibiyye adlı eserinde kendisinin ifade ettiğine göre babası, kıymetli babaları İmam Malik soyundan gelmektedir. Adı İmam Abdülcemil'dir. Bu zat Malatya'da meskun imiş. Yani kıymetli kardeşlerim, arkamda Kabe Şerif'ini gördüğünüz efendim tarikatımızın 10. silsilesinde 10. halkada yer alan Abdülhalik Gucduvani Hazretleri aslında Malatyalıdır. Bütün kaynaklarda bu ifadeyi görebilirsiniz. Oradayken efendim Malatya Sultanı diye kitaplarda geçiyor ama o vakitleri araştırmacılar efendim göz önüne aldıklarında buranın efendim o sultanın Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru Allah bilir ama araştırmacıların o vakitlerden tayin ettiği kişi budur. Tahtını kaybetmiş, taht kargaşaları var. İmam Abdülcemil, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin babası, o zatın 1. Kılıç Arslan olması muhtemel olan efendim yöneticinin yeniden tahtı ele geçirmesine yardımcı olduğu için mükafat olarak yaşı da bayağı büyük olmasına rağmen kızıyla evlendirir. Yani annesi sultan kızıdır. Kızıyla evlendirir ve bu evlilikten efendim Abdülhalik Gucduvani Hazretleri doğar ki doğumundan önce Hızır Aleyhisselam'ı babası rüyasında görür ve bir evladın olacak. Adını Abdülhalik koy derler. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri sebebini beyan etmedi bir husus. Araştırmacılar diyor ki oralarda efendim kargaşalar olunca tasavvufta neşvesi Buhara'da gelişmiş. Efendim burada çok fazla mutasavvuflar, sofiye erbabı olduğu için muhtemelen oraya göç etmiştir. Buraya göç etmiştir diyorlar. Babası İmam Abdülcemil Malatya'dan kalkıyor ve Buhara'nın şu bulunduğumuz köyüne, Gucduvan köyüne, bugün telaffuzu Gıcduvan'dır. Buraya geliyor ve efendim Hızır Aleyhisselam'ın adını Abdülhalik koy diye müjdelediği evladı burada dünyaya geliyor kıymetli kardeşlerim. Babası da o müjdeye efendim binaen oğlunun adını Abdülhalik koyuyor. El Gucduvani de bu köyden dolayı aldığı nispettir. Kıymetli kardeşlerim, kabrinin başında bir tuğ görüyorsunuz. Bunlar niye konuyorlar? Özetle şöyle söyleyebiliriz. Bu bir Türk adetidir. Efendim, beylik alametidir. Mesela merkezi yönetim, efendim padişahın, yöneticinin olduğu yer, diyelim ki siz burada bir beyliksiniz. Sizi kabul ediyor. Siz de onlara biat ediyorsunuz. Onlara bağlı efendim bir fer'i bir efendim beylik olarak hayatiyetini sürdürmek istiyorsunuz ya. O zaman o devlet başkanı size bir tuğ gönderiyor. Yani bu beylik alameti, ben seni tanıyorum manasında. Efendim oraya bir tuğ dikiyorlar. Böyle at kıllarına oluşuyor onlar. Efendim az önce gördünüz. Bir de onun daha küçük beyliklerine de tuğçe gönderiyorlar. Çe Farsça küçültme ekidir. Mesela kitapların arkasında lügatçe görürsünüz. Yani kitapta geçen manası anlaşılması zor olan kelimelerin manasını ben burada açıkladım ama birkaç kelime çok değil manası lügatçe derler. Yani küçük lügat. Mesela bizde bahçe vardır. Bahçe dediğimiz o büyük bağın evin önündeki küçük haline bahçe yani küçük bir bağ manasında. Bu Farsça küçültme eki olan çeyi Türkçemizde kullanmışızdır kıymetli kardeşlerim. Tuğçe de onun küçüğüne derler. Küçüktü yani daha küçük beyliğe verilir. Bazı komutanlara da bunlar verilmiştir. Temsilen bu kıymetli zatlar da manevi alemlerin komutanıdır. Dercesine hep yani büyük zatlardır dercesine efendim bu coğrafyada bu velilerin kabirlerinin başında bu tuğları görürsünüz. Ucunda da efendim yine at kılları mevcuttur. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri 5 yaşına geldiğinde bu köydeyken efendim Buhara'da ilim merkezi zaten o zaman Buhara medreseleriyle meşhur. Efendim orada ilim tahsiline gönderilir. Büyük alim Hoca Sadreddin Efendi Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim ve tefsir dersleri okumaya başlar. Bir zaman sonra tabii bu. Bir gün tefsir okurlarken Araf suresinin 55. ayet-i kerimesine gelirler. Efendim Estaizu billah ud'u rabbekum tazarru'an ve hufye innehu la yuhibbul mu'tedin. Rabbinize yalvarıp yakararak böyle için için gizlice dua edin. Çünkü Rabbiniz sizi duyar. Efendim şüphesiz ki o haddi aşanları sevmez. Ayet-i kerimesine gelirler. Ve ayet-i kerimenin tefsiri sırasında buradaki gizlilikle alakalı efendim Abdülhalik Gucduvani Hazretleri bir tereddüt yaşarlar. Ve hocalarına derler ki hocam
zakir, efendim zikredecek olan kişi yüksek sesle efendim zikrederse, işte efendim böyle raks eder, sema ederse zaten tamam, bunu herkes görür. Bundan bu ayet-i kerime bizi nehyediyor diye anlıyorum ben. Peki sırf kalbiyle zikrederse, içten içe zikrederse, o zaman da efendim yine böyle sessiz de olsa ya da içinden de zikretse, bundan melekler, cinler haberdar olur. Niye? Çünkü hadis-i şerif var Buhari'de başta olmak üzere. İnne şeytane yecri minel insani mecraddem. Şüphesiz ki şeytan insanın kan damarlarında gezer. Efendim, yani bize vesvese verir. Efendim biliyorsunuz ve kâne minel cinni, o şeytan da cinlerdendir. Kehf suresinde beyan edildiği üzere bizim kan damarlarımızda gezer ve bu efendim bize vesveseler verir. Birçok hadis-i şerifte anlatılır malumunuz. İnsana namaza kalktığında işte hortumunu sokar, üskürü keza şunu hatırla, bunu hatırla der. Hadislerin çoğunda bunlar ifade ediliyor. İşte bunları yapan bu varlıklardır. İşte şeytan insanın kan damarlarında gezer. Sessiz zikretsem o da bunu duyuyor. Yani direkt Mevla ile yine irtibat kuramıyorum. O da duyuyor deyince böyle çok ince bir sual efendim edince hocası Saadettin Hazretleri'ne, o zat anlar ki bu gençte efendim gelecek var. Böyle manevi, işari bir efendim soru soruyor. Der ki evladım, bu ilmi ledün ile cevap verilebilecek bir sorudur. Bu muhtemelen sana ileride ehlullah'tan bir zatın efendim cevabını vereceği bir sualdir der ve o gencin Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin ileride büyük bir zat olacağını hocası keşfeder. Ve aradan zaman geçer kıymetli kardeşlerim. Hızır Aleyhisselam kendisini doğmadan önce babasına müjdeleyen zat, bir gün bağda otururken Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin yanına gelir ve başını havuza daldırıp efendim dilini damağına yapıştırarak Nef'ü ispat tariki ile hapsi nefes dersini kendisine talim eder. Tamamen efendim ne ses ne bir şey, havuzun dibinde hapsi nefes dersini ona talim ettiğinde o evvelce sormuş olduğu sorunun cevabını kendisine vermiş olur. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri kendi ifadesine göre 22 yaşına kadar manevi evladı olduğu Hızır Aleyhisselam'ın yine kendisinin tevcihiyle artık Yusuf el-Hemedani Hazretleri'nin müritlerinin arasına katılır. Kendisi hem büyük bir fakih hem büyük bir mutasavvıftır. Buhari'ye gelmiştir. Hızır Aleyhisselam'ın delaletiyle artık kendisi Yusuf el-Hemedani Hazretleri'ne gidip ona bende olurlar, ondan nispet alır.

Kıymetli kardeşlerim, bir eser vardır Kemalüddin Hariri'nin Tibyanu Vesailil Hakaik ila Turuki Selasili Taraik adında tarikat silsilelerini detaylı bir şekilde incelemiştir. Tek yazma nüskası var. Evvelce bunu efendim Cübbe hocamıza bastırmıştık yazmasından. Yakın zamanda kitap basılı 4 cilt halinde. O eserinde Kemalüddin Hariri Rahimahullah Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin bu havuzda yaşadığı olay esnasında El Cezbetül Kayyumiye, yani efendim Allah-u Teala'nın kulunu kendisine çekecek bir cezbe manası verebilirsiniz. Efendim o zaten meşhur bir söz vardır. Cezbetün min cezebatil hak yuvazi amelet thakaleyn. Allah-u Teala'nın kulunu manen kendisine bir çekişi olur ki o anda yaşadığı manevi hal İnsanların ve cinlerin amellerine denk gelir. O kadar büyük bir makamdır der. Böyle bir meşhur bir söz vardır tasavvuf efendim dünyasında. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri de bu hali yaşayınca çok büyük makamlara ulaşmıştır. Buna da El Cezbetül Kayyumiye demişlerdir. Yusuf El-Hemedani Kudüs-i Sürru Hazretlerinin zikirde takip ettiği yol alaniye, yani cehri zikir iken Abdülhalik Gucduvani Kudüs-i Sürru Hazretleri Hızır Aleyhisselam'dan telkin aldığı, öğrendiği üzere hafî zikir, gizli zikir yapıyordu. Ve kendisi de Yusuf El-Hemedani Hazretleri de ona zaten bu konuda müsaade etmişler idi. Hızır Aleyhisselam kendisini her ne kadar Yusuf El-Hemedani Hazretlerine havale etse de o usulü, yani hafî zikri Abdülhalik Gucduvani Hazretleri devam ettirmiş. Şeyhi de buna müsaade etmiştir. Hatta bundan dolayı kitaplarımızda Hızır Aleyhisselam için Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin piri sebakı, yani zikir telki denen piri ve piri iradeti, yani sülüke başlatan piri denmiştir. Yusuf El-Hemedani Hazretleri için ise sohbet piri efendim denmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Ulu Bey İlme çok hizmeti geçmiş bir idareci olmuştur. Efendim Özbekistan Registanı'nda meşhur 3 tane medrese var. Biri Ulu Bey Medresesi, efendim biri Tillekari, biri de Şirdar Medresesi. Orada efendim babası pirimize bir türbe yaptıralım diye Hacı-i Türkistan'a Hoca Ahmet Yesefi Hazretleri'ne büyük bir türbe yaptırmıştır. Oğlu Ulu Bey de babasının Hoca Ahmet Yesefi Hazretleri'ne yaptırdığı türbenin benzerini, kopyasını Özbekistan'daki Registan Meydanı dediğimiz yere efendim bir medrese olarak inşa etmiştir. Bununla kalmamış, efendim Buhara'daki merkeze de büyük bir medrese inşa etmiştir. Bir de Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin efendim tekkesinin dergahının bulunduğu yerin tam karşısına buralar talebelerle dolsun, burası şenlensin diye bir medrese yaptırmıştır. Az önce kapısının önündeydik. Şimdi medresenin içeri girdik. Hemen yeri gelmişken bundan size bahsedeyim dedim. Hatta yukarıda bir hadis-i şerif var. Oraya güzelce nakşetmişler bakınız. Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki men kâne fî talebil ilmi, kim ilim talep etme yolunda olursa kânetil cennetü fî talebihi, cennet de o kişiyi talep eder. Cennet de o ilim talebesine müştaktır, aşıktır. Ölse gelse de bende nimetlere nail olsa diye efendim cennet onu bekler. Sadaka Habibullah, Allah'ın sevgilisi, Habibi doğru söyledi efendim diye bitirmişler. Bu hadis-i şerifi de Ulu Bey Medresesi'nin içine nakşetmişler. Yusuf El-Hemedani Kudüs-i Sürru Hazretlerinden istifade eden Abdülhalik Gucduvani Hazretleri, Şeyhi Buhara'dayken kendisiyle beraber bulunmuş. Buhara'dan ayrıldığında ise burada bulunan dergahında inzivaya çekilmiştir. Baş tarafta bahsetmiş idim. Hacı-i Türkistan dediğimiz Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri buradayken kendisi uzret tercih etmiş. Ne zaman ki o zat Türkistan'a gidip orada inşaata başlayınca Abdülhalik Gucduvani Hazretleri de bu çevrede inşaatına başlamıştır. Efendim, daha sonra tabii her fani gibi Abdülhalik Gucduvani Hazretleri de bu inşaat faaliyetleri içerisinde ömrünü devam ettirirken, tabii tarihler ihtilaflıdır kıymetli kardeşlerim, takdir edeceğiniz gibi çok geçmiş zamanlar. Hicri 575, miladi 1179 tarihi de bu tarihlerden bir tanesidir. O tarihlerde ahirete irtihal ettiği kitaplarımızda ifade edilmektedir. Şeyhi gibi kendisi de 4 tane halife bırakmıştır. Kimdi bunlar? Hacı Ahmet Sıddık,
Hace Evliya-i Kebir, Hace Habbaz Buhari ve kendisinden sonra Silsile-i Aliye'mizin 11. halkasında bulunan Hace Arif Rivgeri Kutsesirru Hazretleri'dir. Abdülhalik Ucduvani Kutsesirru Hazretleri'nin inziva müddeti boyunca bazı kerametleri zuhur etmiştir. Bunlardan bazıları Mekke'de görülmesi namaz kılarken, hatta Şam'da bir tekkesinin olması ama Şam'a hiç gitmediği halde oradaki müritlerinin bulunması, hatta bazılarının aslında şeyhlerinin Gucduvan'da, Buhara'da bulunduğunu duyması üzerine buraya ziyareti gelmeleri gibi kerametlerdir. Anlatılanlardan bir tanesi şudur. Bir Aşura gününde talebelerine burada ders verirlerken Abdülhalik Ucduvani Hazretleri, bir tane mecliste birisi var ve der ki, Efendimizin bir hadisi şerifi var. İttegu firasetel mümini fe innehu yenzuru bi nurillah. Müminin bakışından sakının çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Acaba bu hadis-i şerif ne anlatıyor olsa gerektir dediğinde o genç der ki Abdülhalik Ucduvani Hazretleri, belinden zünnarı çıkar. Yani demek ister, zünnar Hristiyanlara, papazlara ait bir kemer çeşididir. Aslı çocuk Hristiyanmış. Mecliste bulunan zatı Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin imtihan için o meclise gelmiş ve hadis-i şerifi kendi haliyle şerh ettiğini görünce tövbe eder. Bu zata bende olur, talebeleri arasına karışır. Talebeleri de bu olay üzerine hocasının dizine kapaklanır, hep beraber gözyaşı dökerler ve hocaları Abdülhalik Ucduvani Hazretleri buyurur ki biz de Allah'a tövbe edelim, biz de belimizdeki manevi zünnarları çıkarıp Allah-u Teala'ya hakiki manada iman edelim derler.

Yine kitaplarımızda mervi olan kerametlerinden biri de bir gün otururlarken bir misafir gelir meclise. O efendim esnada bir gencin Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri'nin yanına gelip dua istediğini görürler. Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri ona dua ettikten sonra da o genç meclisten kalkıp gider. Misafir sorar efendim bu kimdi diye. Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri kendisi bir melekti. Dördüncü kat semada Allah-u Teala'yı tesbihle, zikirle meşgul iken bir hikmete binaen dünya semasına indirilmiş. Efendim dua talep etti. Dua ettim ve efendim yeniden eski makamına çıktılar diye cevap vermiş. Ve kendisi de ondan misafir böyle bir hali görünce kendisi de o zattan dua istemişler Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri'nden. Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri de karşılıklı dualar makbuldür. Her farz namazdan sonra sen bana dua edersen ben de seni hatırlamış sana dua etmiş olurum diye o misafire nasihat etmişlerdir. Kerametlerinden efendim bir hususu daha zikredeyim. O da şudur ki Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri'nin müritlerinden bir tanesi artık meclise gelmez olmuş. Ve Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri bunu manen keşfediyor. Keşfettiği husus da şu, şeytan kendisine rüyalar gösteriyor. O rüyalarda cennetlerde eğleniyor vesaire. Orada aldığı hazdan dolayı zikri meclisini bırakmış. Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri manen buna muttali olunca o talebesinin, müridinin evine gidiyor. Ve diyor ki evladım böyle böyle seni göremiyoruz çoktandır. O da diyor ki hocam ben zaten cennetlerdeyim. Diyor ki evladım bir daha o makama geldiğinde güya sana göre cennetlerde olduğun zaman da 3 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim de sonra bak gör. Genç yine efendim gece rüyasında öyle bir alemdeyken efendim hocasının tavsiyesini yerine getirdiğinde bir de gözü açılıyor. Bakıyor ki hayvan kemiklerinin olduğu bir çöplükte. Ve Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri'ne tekrar gelip bende oluyor.

Buhara'daki 7 pirin efendim kabirlerine geldiğinizde arkamda gördüğünüz efendim tekkelerden, camilerden ayrı efendim böyle yığma taşla, tuğlayla yapılmış minareler göreceksiniz. Üst tarafında da kapalı şerefeler var. Nedir bu? Bu Buhara şehrinin simgesidir. Birçok şehrin simgeleri olduğu gibi Buhara'nın merkezinde Miri Arap Medresesi'nin karşısında o Buhara Meydanı'nda kıymetli kardeşlerim büyük bir şey vardır. Bunun benzeri minare vardır. Pai Kelon'dur. Cengiz Han buraları girip yağma yaptığında Buhara'daki insanları da maalesef efendim kılıçtan geçirirken o Pai Kelon önünde ala rivayetin miğferini düşürür. Miğferini düşürüp yerden efendim almak için eğildiğinde arkadan gelen askerler de efendim Han'ın eğildiğini görünce derler ki bu Han hiçbir şeyin önünde eğilmiyordu. Bu minare önünde eğiliyorsa herhalde bir hikmeti vardır. Buna bir saygı duyuyor deyip efendim miğferini alıp yerden kaldırıp başına koyduğunda arkasındaki askerlerin de eğildiğini görünce Cengiz Han diyor ki herhalde bunda bir hikmet var deyip efendim Pai Kelon'u yıkmaktan engelliyor, yıkmıyor, bırakıyor. Bu şehrin simgesi olarak kalmıştır bu. Dediğim gibi üst tarafında bakınız böyle kapalı balkonlu şerefe vardır. Biz de bunun çok daha böyle sanatsal örneklerini efendim Küçük Mecidiye Camii'nde Beşiktaş'ta Yahya Efendi'ye çıkarken hemen sol tarafınızda Küçük Mecidiye Camii'nin minarelerinde görebilirsiniz. Bunu niye anlattım? Buradaki 7 pirin mezarlarında hep böyle Pai Kelon simgesi minareler göreceksiniz. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin efendim hikmetlerinden bir tanesi de şöyledir. Bir gün tabii o zaman sıcak efendim yazın evler böyle üzeri düz dam yapılıyor. İnsanlar yazın o damların üzerinde çıkıp yatıyorlar, uyuyorlar. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri de böyle sıcak günlerin bir tanesindeyken efendim orada zikirle, murakabeyle meşgulken komşu kadınlarının birinin kocasına söylendiğini duyar. Kadıncağız der ki, "Bey, 18 senedir sana tahammül ederim. Yeter ki sen benim olasın, ben senin olayım. Efendim az getirsen çok istemem. Bana kötü davransan kimseye senin hakkında kötü bir efendim söz söylemem. Beyimdir, erimdir der. Her zaman seni el üstünde tutarım. Her zaman her mecliste ben sana sahip çıkarım. Amma ve lakin benden başkasına bakar. Benden başkasına iltifat edersen Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin eteğine yapışır. Allah-u Teala'dan meramımı isterim. Memeramım yerine gelinceye kadar da onun eteğini bırakmam der. O damda zikirle, murakabeyle meşgulken kadıncağızın komşusunun bu sözlerini duyar ve gözünden yaşlar gelir. Der ki bir beşere bu kadar efendim eziyet gördüğü halde böyle tahammül etmiş bir kadıncağızın halini görüyorum. Bizim Rabbimiz devamlı bize iyilik yapıyor ama biz bırakın tahammülü ondan uzaklaşma çarelerini arıyoruz. Ey insanoğlu sen nasıl bir efendim hainsin diye kendi kendine söylenip gözyaşlar.

0: eserleri Risale-i Sahibiye ya da Makamat-ı Yusuf-ı Hemedani, Sultan Sencer'in Ehl-i Sünnet'in tervici niyetiyle yazmasını istediği eserdir. Yusuf el-Hemedani Kudsesirru Hazretlerinin menkıbelerini anlatan ve kendi hayatına dair malumat veren eser Sa'id-i Nefisi tarafından yayımlanmıştır. Kemalettin Hariri'nin Tıbyanu Vesailil Hakaik fi Beyani Selasili Taraik adlı eserinde de bu risale yer almaktadır. Vesaya, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri kısa bir adab risalesi sayılabilecek bu eserini halifelerinden Hacı Evliya-i Kebir için kaleme almıştır. Risalede cahil sufilerden kaçınmak, şeriat ve sünnetten ayrılmamak gibi hususlara değinilmiştir. Ayrıca Buhara'ya iltica eden İranlı Şafii alimi Fazlullah İbni Ruzbihan, Gucduvan şehrinin 1512 yılında bir Safevi muhasarasından Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinin ruhaniyeti sayesinde kurtulduğu inancıyla vesayasına bir şerh yazmıştır.
1: Kıymetli kardeşlerim, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri mezarın üstüne türbe yapılmamasını vasiyet etmişler. Onun için burada zamanında bir türbe yapılmış. Daha sonraki tadilatlarda bu vasiyet ortaya çıktığı, bu malumat görüldüğünden sonra o üzerindeki kubbeyi kaldırmışlar, bugünkü haline getirmişler. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri devrinde buralara Moğol baskınları maalesef başlamış. Necmettin-i Kübra Hazretleri talebelerinden birini Abdülhalik Gucduvani Hazretlerine gönderir. Dua etsin de Moğol baskınlarından yurdumuz kurtulsun diye. Talebe gider, bakar ki Abdülhalik Gucduvani Hazretleri ahirete irtihal eylemiş ve döner, der ki üstadına Necmettin-i Kübra, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri vefat etmiş. Necmettin-i Kübra Hazretleri şu hikmetli kelamı irade ederler. Der ki Allah-u Teala bir memlekete bela vermeyi murad ettiğinde işlerinden dostlarını alır. Demek ki Moğol baskınları mukadderdir, yapacak bir şey yok diye çok hikmetli bir kelam ederler. Ve kendileri müridanıyla beraber Moğol baskınlarında, kıymetli kardeşlerim, savaşırlar. Hatta Moğol askerinin böyle saçı elindeyken kılıcıyla Moğol askerinin kellesini almışken kendi de şehit edilir. Elinden o Moğol askerinin kafasını çözemezler ve o şekilde saçı keserek gömerler. Bunun için şöyle bir beyit de meşhurdur. Bir elden nuş edip iman şarabın, bir elde perçemi kafir tutarlar. Yani bir taraftan insanlara imanı aşılıyordu, bir taraftan da kafirin perçemini tutup o şekilde cihat meydanlarında şehit olmuştu. Bu tabloyu bize ifade eden beyit de çok hoştur.
0: Vasayasındaki vasiyetlerden bazıları şöyledir. Yavrucuğum, sana şunu vasiyet ederim ki takvayı kendine şiar edin, ibadetlerine ve diğer vazifelerine sımsıkı sarıl, ahvalini murakabe et, daima hatalarının korkusu içinde ol. Allah-u Teala'nın hukukuna riayet edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı vazifelerini yerine getir. Ana babanın ve üstadının hukukunu gözet ki Hak Teala da seni muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim okumayı asla bırakma. Zahirini ve batınını hep Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim et. Gizli veya aşikar Kur'an-ı Kerim'i ibret ve tefekkürle gözyaşları içinde oku. Her bir halini Kur'an-ı Kerim ile mizan et ve ona benzet. İlim öğrenmekten hiçbir zaman uzak kalma. Fıkıh ve hadis ilmini öğren. Cahil sofulardan uzak dur ki onlar din yolunun hırsızları ve Müslümanlığın yol kesicileridirler. Sünnet-i Şerife'ye sımsıkı sarıl ve Selefi Salihinin imamlarının yolundan git. Dünyacı gençlerle, ehli bidatle, mağrur zenginlerle sohbet etme. Çünkü onlar senin dinini alıp götürürler. Dünyalıktan iki somuna razı ol ve helal ye ki bütün hayırların anahtarı budur. Haramdan uzak ol, yoksa Hak Teala'dan uzaklaşırsın. Helal ye ve helalden giyin ki ibadetlerin tadına erebilesin. Allah'ın celalinden daima kork ve unutma ki bir gün hesap mahallinde ayakta durdurulacaksın. Hak dostlarının gönlüne girmeye çalış ve bu hususta çok dikkatli ol. Birinin övmesiyle mağrur olup gururlanma, yermesiyle de gamlı olup üzülme. Halkın övmesi de, kötülemesi de nazarında aynı olsun. Edepli ol, küçük büyük bütün insanlara merhamet et. Çok gülme, zira çok gülmek gaflettendir ve kalbi öldürür. Kendini Allah'ın azabından emin görme,
1: Fakat onun rahmetinden de ümit kesme. Havf ve reca arasında yaşa ki kamil müminlerin şiarı budur. Yavrucuğum, şeyh müridin babası gibidir. Hatta ona babasından daha şefkatlidir. Çünkü onu Allah-u Teala'ya yakınlık makamını erdirir. Şeyhin ikaz ve azarlaması sana olan şefkati sebebiyledir. Çok oruç tut, çünkü oruç insanı muhafaza eder, haramlardan korur. Allah yolunda hak dostlarına hem mal, hem beden, hem de can ile hizmet et. Onlara teslim ol ve tavsiyelerini riayet et. Teslimiyet göstermez ve nasihatlerini tutmazsan onlardan istifade edemezsin. Cimrilik ve hasetten daima uzak dur. Allah-u Teala'nın vaadine güven, fani kullardan bir şey bekleme. Doğruyu söyle ve korkma. Daima hak ile beraber ol. Kendisinde şu beş hasleti görmediğin kişiyle arkadaş olma. Ahireti dünyaya tercih etmek, ameli ilimden, ilmi de dünyaya dalmaktan üstün görmek, tevazu ve mahviyeti iltifat ve rağbet görmekten aziz bilmek, basiret ve firaset sahibi olmak, gizli aşikar bütün salih amellere azimli olmak, ölüme hazır olmak.

Kıymetli kardeşlerim, Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinin tarikatta 8 usulü ortaya koyması önemli bir şeydir. Buna kelimat-ı kutsiye derler. Sonradan Şah Nakşibend Hazretlerinin de buna 3 ilave yaptığı kabul edilerek bu 11'e çıkmıştır. Onlardan inşallah bahsedeceğiz. Kelimat-ı kutsiye nedir? Huş derdem, alınan her nefeste gafletten uzak olmak, devamlı efendim kulun Mevla Teala'nın kendisiyle beraber olduğunu mülahaza ederek ona göre edebini takınması, insanların kendisini gördüğü yerde yapamayacağı ayıp olan şeyleri tenhadayken, yalnızken de Allah-u Teala'nın kendisini gördüğü bilinciyle beraber bunlardan uzak olmaya çalışmak. 2. Sefer der vatan, yani alemi haktan canibi hakka yönelmek. Efendim, kul dünyada yaşar ama mahlukata yönelmeyecek, daima Rabbisine yönelecek diyebiliriz kısaca manası için. 3. Nazar ber kadem, yürürken ayağa bakmak. Yani gönül efendim neyi görürse onun resmini çeker ve onunla meşgul olur. İnsan kendisini Rabbinden uzak edecek şeylere çok fazla bakarsa bu efendim nehre devamlı çöp doldurmuş olur ve bu çöpler nehri bulandırdığı için Mevla Teala ile beraberliği o nispette azalır. Onun için kişiye ahireti hatırlatacak şeyleri görüp kalbine onların resmini çektirmesi gerekir. 4. Halvet der encümen, zahirde halk ile ama batında hak ile olmak. Yani insanlar içinde yaşarsın ama Mevla Teala ile beraber manen efendim maiyeti yakalaman gerekir. Hatta kıymetli kardeşlerim, bu konuda İmam Tirmizi başta olmak üzere vesaire efendim sünenlerimizde rivayet edilen meşhur bir hadis-i şerif vardır. El müminüllezi yuhalidun nase ve yasbiru ala ezahum. Efendim, insanların içerisine karışıp insanların eziyetlerine sabreden mümin efsalü, daha üstündür. Kimden daha faziletlidir? Minel müminüllezi la yuhalidun nase وَلَا يَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ İnsanlara karışmayıp onların eziyetlerine sabretmeyen, yani kendini dağın başına çekmiş, efendim herhangi bir gönlünü meşgul edecek hiçbir şey görmüyor, orada Rabbisiyle baş başa kalmaya çalışıyor. Tamam, bu olabilir ama insanlar içerisinde olup insanları da Mevla Teala'ya davet etmek, işte serifil eşya makamı ehlince malumdur. İnsanları da Mevla'ya davet etmek üzere insanlarla meşgul olan mümin, insanlarla meşgul olmayandan çok daha üstündür, faziletlidir. Hadis-i şerifinin ma sadaka olarak bu usulde kendini göstermektedir.

5. Yaat kert. Yani lisani zikirle beraber kalbi zikri de icra etmek. Yani dil Allah Allah diyor ama kalbe inmiyorsa bundan fayda yok. Asıl onu kalbe indirebilmektedir marifet demektir. Bu makamda aklıma Urfalı Nabi'nin Karacaahmet'te yatar, ruhu şad olsun, amin. Bir beyti gelir, şöyle der Urfalı Nabi. Leb zikirde ama gönül fikri cihanda, kaldı arada subhayı mercan mütereddit. Leb dudak, zikirde ama gönül fikri cihanda. Efendim dudak Allah Allah diyor, zikretmeye çalışıyor ama gönül devamlı dünyada geziyor. Efendim elimde diyor mercandan yapılma tesbih var. O da garibim ne yapacağını şaşırdı. Acaba tesbih mi efendim çekiyoruz yoksa dünyayla mı uğraşıyoruz diye. Garibim tesbih de ne yapacağını şaşırdı. Bir oraya bir buraya efendim iki arada bir derede gidip geliyor diye Nabi bu hususu çok güzel beyan etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, İmam Rabbani Hazretlerinin de mektubatta zikrettiği birkaç beyit aklıma geldi. Efendim zikrin, bu kelime-i tevhidin hakiki manada yapıldığında insana nasıl fayda vereceği hakkında İmam Rabbani Hazretlerimiz şöyle der mektubatta. Mel aşku illa şu'letun kad ahrakat küllel vera gayral habibil baqi kad hezze fi katli siva samsamula fenzur ila ma ba'dela mel baqi büşrake ya sahi kad ihterakal vera lem yapka gayru ilahinel hallaki. Ne diyor kıymetli kardeşlerim? Aşk diyor bir şule, bir ateştir ki muhakkak yakmıştır. Neyi yakmıştır? Küllel vera, baki sevgili hariç bütün mahlukatı yakmıştır. Yani kalpten bütün mahlukatın sevgisini çıkarmış. Sadece Mevla Teala'nın sevgisini bırakmıştır. Ne o? Bir şule gibi gönlümdeki aşk. Bu aşkı da tetikleyen, efendim buna sebep olan bu mahlukatın kalpten çıkmasına yarayan nedir diyor. Kat hezze harekete geçti. Fi katli siva. Mevla'dan başkasını öldürmekte ne ele geçti? Samsamula la kılıcı. Yani la'dan rumuz. La ilahe illallah kelime-i tevhididir. Ben bunu çektim çektim belli bir seviyeye geldim. Tabii kalbime indirerek. Bak diyor şimdi. Fenzur ila ma ba'de la mel baki. Bak bakalım ben bu la'yı, kelime-i tevhidi çektim ya. Bak bakalım artık kalbimde Allah'tan başkası kalmış mı? Ne güzel anlatıyor. Müşrake ya sahi. Ey arkadaşım sana müjde olsun. Kad ihteraqal vera. Artık bu makama erdin ya. Bütün mahlukat kalbinden çıktı gitti. Lem yapka kalmadı o kalpte. Gayru ilahinel hallaki. Hallak olan, mahlukatı yaratan Allah'ımızdan başkası artık o kalpte kalmadı. Ama bu geriye gibi yapıldığı zaman da işte bu hal ortaya çıkar diye İmam Rabbani Hazretleri kelime-i tevhidin efendim fevaidini anlatırken bundan bahsetmiş ama başta önemli bir nokta var. Mel aşku illa şu'letun. Aşk bir şuledir, bir ateştir. Kalbe girip yakar ve bu hal ortaya çıkar diye anlatmıştır. Allah-u Teala ölmeden cümlemize nasip eylesin. Amin. 6. Bazı geçt, Hak'tan başka maksudu olmamak. Zikir yaparken ilahi ente maksudi, ya Rabbi sen benim maksudumsun, kastettiğim ancak sensin ve rızake matlubi ve talep ettiğinde senin rızandır, başka bir şey değildir. Cümlesini söylemek ve bunun hakikatine ermek. 7. Nigah daşt, meşguliyet verecek düşünceleri kalpten def etmek. 8. Yaat daşt, her dem Allah ile olmak, zikrin insanın kalbine verdiği uyanıklığı devamlı sürdürmeye çalışmak. İşte bundan başka bahsettiğimiz gibi onu da inşallah Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin tercümeyi halinde anlatırız. 3 usul daha getirilmiştir. Vukufu adedi, vukufu zamani ve vukufu kalbi. Ve vukufu kalbi ile beraber bu kelimat-ı kutsiye 11'e tamamlanmıştır.

0: Kıymetli kardeşlerim, Hacı Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin hayatını sizlere arz etmeye çalıştığım dersimin sonunda kadim edebiyatımızdan Mecdi'nin şu beytiyle size veda etmek isterim. Şöyle der Mecdi, Abdülaziz Mecdi Tolun: "Girenler nakdi can isar ederler babı teslime, erenler bezmine bir başka türlü armağan olmaz." Ne demek? Allah dostlarına verilebilecek efendim en güzel hediye teslimiyettir. Zaten o huzura gelenler peşinen canlarını teslim ederler. Nefislerin isteklerini ayaklarının altına alırlar. Çünkü o Allah adamlarının, Ricalullah'ın mesleği mahlukatı Allah-u Teala'ya manen kavuşturmaktır. Onlar ondan mutlu olurlar, mesud olurlar. Öyleyse bu zatların kapısında onlara verilecek en büyük hediye onların sözlerine ve efendim emirlerine teslim olmak. Böylece efendim Mevla Teala'ya manen kavuşup cennette cemalullah'a erişmektir. Allah-u Teala cümlemizi dostlarına bağışlayarak cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
3: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
7: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah.

0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üseydi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik.

0: Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve eşimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
3: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi En-Nakşibendi El-Müceddidi El-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Aman, paraları iyi yerlere harcayalım. Bir takım talebeler hoca oluyor. Geçim derdinden sebep, gidiyor bir mağazada tezgahtar oluyor. Evvela vazife kime düşer? Evvela vazife hocalara düşer. Hocalara zengin olmak şeref değildir. İlim, amel, ihlas şereftir onlara. Ondan sonra zenginlere düşer vazife. Zenginlerin süsü zenginlikleridir. Hocalar daima şalvarlı, sarıklı, sakallı, camide ön safta ayarlı bir saat gibi olmalı. Ayarı bozulan biri geldi mi, onu düzeltmeli. İlme kıymet verelim, rızık düşünmeyelim. Bir bakarsınız ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e çalışanları maaşa bağlar, diğerleri açıkta kalır. Yakında hocalar antika olacaklar, çok kıymetli olacaklar. Hocada bir ufak ayıp gözükse, beyaz bir şey de siyah nokta gibi gözükür. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, köşeye çekilip tevhid okumaktan daha iyi bir temennim yok. Lakin insanların her istediği verilmiyor. Şunu bilmeyeniniz yoktur. Mevla Teala alimleri sever. Madem böyle, niçin alim olmaya çalışmıyoruz? Kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu çok büyüktür. Ondan gelen ayetleri bilmek de büyük iştir. Onun ayetlerinden ve sevgili Habibi sallallahu teala aleyhi ve sellemin sözlerinden bir şey kalbinde bulunmayan kimse, içinde bal olmayan kovan gibidir. Allah Celle Celaluhu alimleri takdir eder. Kendisini takdir edeni Mevla Teala da takdir eder. Sen Allah Celle Celaluhu'yu seversen, Allah Celle Celaluhu da seni sever. Ey gençler! Hocalardan uzak olmayın. Aksi halde cehennemin kucağına düştünüz demektir. Onun ateşine dayanamazsınız. Sigara kağıdından daha da zayıfsınız. Ey kurban olduğum sana Allah'ım! Ne güzel hitap ediyorsun. Bir meleğin Arş-ı Rahman'ı tutması, bir insanın avucunda bir nohut tanesini tutmasına benzer. Allah Celle Celaluhu ile arayı iyi yapmak lazım. Bütün insanlarla cinlerin vazifesi Allah Celle Celaluhu'yu tanımak. Onu tanımadın mı insan sayılmazsın. Doğru ormana.
2: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmi Hal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de suallerinizi bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. Dini mesele danışma hattımız, kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç inşallah suallerinizi, acil cevaplanması istediğiniz suallerinizi iletebilirsiniz. Oradan da cevaplar alabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
6: Teşekkür ederim, sağ olasınız.
5: Rabbim iyilikler versin hocam. İlk sualimiz hocam, kafamı karıştıran bir şey var demişler. Ben önceden sivilcelerimi patlatırken içindeki şeyden kan çıkmadığı sürece abdest almazdım, bozulmaz diye biliyordum. Şimdi benim namazlarım kabul oldu mu, olmadı mı? Herhalde bizim bir programdaki cevapları takip etmiş hocam.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. İfade ve istifadede cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Hatadan, yanlış yapmaktan, sapmaktan ve saptırmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Abdesti bozan durumlarla alakalı daha önceki derslerimizde de işlediğimiz üzere temelde 3 başlık vardır. Bu 3 başlıktan birincisi vücuttan bir şeyin çıkması, ki bu kendi arasında ikiye ayrılacak, birazdan konuşacağız. İkincisi vücuttan fiili olarak bir şey çıkmasa da çıkma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması, ki uyku hali. Üçüncüsü ise zecir dediğimiz, ceza dediğimiz, vücuttan herhangi bir şey çıkmadığı halde o yapılan ameliyenin nahoşluluğundan kaynaklı olarak abdestin bozulmuş olması, ki bu da rükû ve secdeli bir namazda kişinin sesli bir şekilde gülmesi. Bu iki ve üçü şöyle bir kenara koyacak olursak, çünkü sorumuz bunlarla alakalı değil, yani uykuyla alakalı değil, namazda sesli gülmeyle de alakalı değil, vücuttan bir şeyin çıkmasıyla alakalı. Vücuttan bir şeyin çıkmasında abdestin bozulmasıyla alakalı konuyu yine ikiye ayırıyorlar fukaha. El-Mavsili Rahimullah El-İhtiyar isimli eserinde bunu detaylandırıyor. Bir, ön ve arka yoldan bir şeyin çıkması. İki, ön ve arka yolun dışından bir şeyin çıkması. Ön ve arka yoldan bir şey çıkarsa o çıkan şey, İster muhtat bir şey olsun, ister gayri muhtat olsun, yani olağan bir şey olsun ya da olağan dışı bir şey olsun, her halükarda abdest bozulur, velev ki çıkan şey hattı zatında necis olmasa bile. Bunun sadece istisna edildiği tek bir şey vardır: ön yoldan gelen esinti. Erkek ve kadınla alakalı. Erkek için böyle bir şey olur olmaz tartışmalıdır. Olma vehmi oluşur ama kadın için olabilir, ama olsa da bu hakikatte abdesti bozan bir durum değildir. Eğer kadının ön yolu arka yolundan ayrı ise, bir hastalık sebebiyle birleşik değilse. Ama bunun haricinde ne çıkarsa çıksın, velev ki necis olmasa bile, bu abdesti bozar. Temel bir kuraldır. Mesela yellenme, affedersiniz, abdesti bozar. Halbuki yelin bizatihi kendisi necis değildir. Çünkü bir çamaşıra temas ettiği zaman o çamaşırın yıkanmasına gerek yok. Yani adam iç çamaşırı üzerindeyken yellenecek olsa, affedersiniz, abdesti bozulur. Ama çamaşırını değiştir denmez, eğer onun üzerine bir necaset sıçrantısı olmamış ise. Peki ön ve arka dışında vücuttan bir şeyin çıktığında abdesti bozabilmesi de 3 şarta bağlıdır. Nedir bu 3 şart? Birincisi, çıkan şeyin necis olması gerekir. Bu olmazsa olmaz olan şartlardandır. Dolayısıyla gözyaşı, ağız salyası veya burundan gelen sümük, affedersiniz, her ne kadar vücuttan çıkmış olsa da neticede necis olmadığı için bu şeyler abdesti bozan bir durum değildir. İki, o çıkan şeyin akıcı olması gerekir. Yani camit olmaması, kuru olmaması, akıcılık kıvamında olması gerekir. Üçüncüsü ise tecavüz etmesi. Yani çıktığı yerin aşması gerekecek. Yıkanması, abdest ya da boy abdestinde yıkanması farz olan bir yere ulaşmış olması gerekecektir. Burası önemli. Şimdi bu detayı niçin anlattım? Direkt ben bu sivirceyle alakalı hüküm şudur dediğim zaman bu sadece kuru bir ezber olur. Ama bunun fıkhi anlamda hem mantığını kavrayalım hem de balık yemek değil de balık tutmasını da görmüş olalım. Hani bizim buradaki derslerimiz ders diyoruz zaten. Evet. Mücerret bir soru cevap değil. Fıkhi müzakere, fıkhi ders şeklinde olduğu için bu bağlamda detaylandırmak istedim. Şimdi vücudumuzda bir sivirce var ve sivircemizi patlattık. İçinden bir sıvı çıktı. Bir, çıkan şey eğer kuruysa, yani bazen hani sivirce geçmiş olduğu için sadece bir kuru yağ tabakası çıkıyor. Böyle bir şey ise bu biraz önce bahsettiğimiz üç şarttan bir tanesinde takıldığı için o abdesti bozmayacaktır. Bu bir. Çıkan şey sıvı ise ancak o yani sivircenin ucunda kaldı ve yayılmadı. Etrafa yayılmadı. O zaman tecavüz etmedi demektir. O zaman yine o üç şarttan bir tanesinde sınıfta kaldı. Bu da abdesti bozmayacaktır. Ama çıkan şey sıvı, irin, necis ve sıktık ve yayıldı. Kenarlara bulaştı veya oradan aldık. Ha, üç şartın üçü de tahakkuk etti. O zaman böylesi bir durumda o şey abdesti bozacaktır. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben sadece kanın abdesti bozacağını düşündüm. Sivircelerimi patlatıyordum. Çıkan şeyin abdesti bozmayacağını düşünüyordum. Burada kuru acaba mu? Çıkan şeyin ne olduğunu tespit etmek gerekir. Çünkü bazen sivirce hani geçmiş oluyor, kuru oluyor. Orayı tırnağımızla kazıyarak alabiliyoruz. Evet. Aldığımız şey kuru bir yağ tabakası. Yani
5: tedirirken bile elimize gelebiliyor.
6: Gelebiliyor. Bazen. Bunlar zaten abdesti bozan bir durum değildir. Veyahut da o sivirce bazen sivirce olarak değil de bir çiçek hastalığı diyorlar. Veya deri hastalığı su toplamış olabiliyor. Safi beyaz su. O zaten Hanefi mezhebi de tartışmalı necis midir değil midir, iltihap yoksa içinde, o zaman necis olmama görüşüne göre zaten abdesti bozmamıştır. O yüzden buradaki kişinin o sivirceden kastettiği nedir, çıkan şeyden kastettiği nedir, buna göre kendisi bir yol haritası çizecek. Geçmişe yönelik buna göre ya ben bunu yanlış biliyordum, halbuki benim abdestim meğersem olmuyormuş der, ona göre bir kendine bir reçete oluşturur ve geçmişe yönelik bu namazlarının kazasını yapar. Ama yok, zaten benim vücudum kuru tenli bir vücut, devamlı bu şekilde bir veya yağlı vücut, yağ bezeleri çıkıyor ve çıkan şeyler sıvı değilse zaten abdestini bozmuyordu. Bundan dolayı da geçmiş yönelik o namazların iade etmesine de gerek kalmayacaktır.
5: Evet hocam, ağladın, gözyaşın aktı, işte gözyaşın aktığı için veya gülerken İşte gözyaşın çıktı, bu senin abdestini bozdu, git abdest al. Halk arasında böyle bir kelime kullanılıyor.
6: Şöyle ifade edelim. Biraz önce de ifade ettiğimiz üzere abdesti bozabilmesi için vücuttan çıkan bir şeyin ön ve arkanın haricinde o şeyin necis olması gerekir. Evet. Birinci şart. Gözyaşı hattı zatında necis değildir. Necis olmadığından dolayı abdesti bozacak durumda söz konusu değil. Ama kitaplarımıza şöyle bir ifade geçer. Eğer bir akıntı hastalıktan kaynaklı geliyorsa, ağrıdan kaynaklı geliyorsa, ki İbn Abidin Rahimullah bunu haşiyesinde özellikle dillendiriyor, o zaman o da abdesti bozar. Ama bu hastalıktan dolayı gelen şeyin mutad olmaması demektir. İrin gelmesi demektir. Mesela şöyle örneklendirelim. Kişinin göz dinde bir irin var, bir iltihaplaşma var. Gözyaşı şeklinde irin geliyor. Bu abdesti bozar. Evet. Ama bir de kişinin gözünde bir arpacık çıkıyor, bir sivirce çıkıyor. Ve bu gözüne battığı için göz devamlı yaş üretiyor. Yani mutat olanı üretiyor.
5: Evet.
6: Yoksa mutadın dışında bir şey gelmiyor. Gelen şey yaştır hattı zatında, gözyaşıdır. Bu ne kadar fazla gelirse gelsin, ne kadar ağrıdan kaynaklı gelirse gelsin bu abdesti bozmayacaktır. Evet. Bu ikisinin arasındaki bu farkı anlamamızda fayda vardır. Peki hani halk arasında işte adam çok güldü, gözünden yaş geldi, senin abdestin bozuldu. Aslında abdesti bozulmadı ama hani gaflet anı çok fazla olduğunda abdest almak müstehaptır. Bu bağlamda git abdest al şeklinde
5: abdest al dediler hocam.
6: İfade ediliyor ki bu güzel bir şeydir. Evet, abdesti bozulmaz aslında ama bir insan çok fazla gaflete kapıldığında kendini toparlayabilmesi için abdest alması müstehaptır. Evet. Hatta İşte kötü konuştuğunda, küfürlü konuştuğunda, küfürlükten kastettiğim iman dairesinden çıkartan küfrü demiyorum. Evet. Hani halk arasında sinli kaflı konuşma ki Hazreti Ayşe validemizden bu konuda rivayet de vardır. Bu şekilde bir konuşma söylediğinde, ifade ettiğinde de abdest alması yine müstahaptır. Niye? Çünkü gaflet anıdır. Yani yanlış iş yaptın, günah yaptın. O zaman abdest alarak kendine bir daha çeki düzen vermesidir. Gıybet etti. Gıybet haramdır. Abdesti bozmaz ama gidip abdest alması yine müstahaptır. Yalan söyledi. Yalan abdesti bozmaz ama abdest alması müstahaptır. Halk arasındaki ifadeler genelde bu ananiye bu şekilde bize gelmiş olduğundan dolayı.
5: İfade yani, ederse güzel.
6: Güzel bir adet ama tabii bunun fıkhi tarafında bilmemiz gerekir. Yani abdesti bozulduğu için değil. Abdest alması güzel olduğu için o kişiye git yani abdest al.
5: İnsanı zor duruma sokmadan. Güzel bir şey, hasrete sokmak aslında mevzu. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da satın olacak olan kişiye altını 3 yıl sonra alacağım. Sana ancak bunu yapabilirim dedim. Sıkıntı olur mu? Harama bulaşabilir miyim? Bulaşır mıyım diye sormuşlar.
6: Soruyu
5: bir
6: çok fazla anlamadım.
5: Bir malı satın alırken diyor hocam. Satın olacak olan kişiye altını 3 yıl sonra alacağım.
6: Peki bu kişi o malı altın üzerinden mi satıyor?
5: Evet, altın üzerinden satıyor.
6: Yani şöyle örneklendirelim. Ben size şu işte kupayı satıyorum. 100 gram altına satıyorum veya 5 gram altına satıyorum. O altının vasfını da beyan ediyorum ama altını 3 yıl sonra bana teslim edeceksin. Bu bir vadeli satıştır. Hı-hı. Vadeli satış olduğundan dolayı da bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Yeter ki bu akit sarf akdi olması. Yani karşısında bir para olması. Hı-hı. Eğer karşısında da para olursa o zaman yedembiyet ilkesi yani peşin olma meselesi söz konusu olacağı için orada zaten vade caiz değil. Evet. Ama altının karşısında bir emtia alınıyorsa örneğimizde olduğu gibi şu kupayı size altın karşılığında satıyorum. Sanki TL karşılığında satıyorum demektir. Böyle bir durumda vadeli satış caizdir. Peşin satışın caiz olması gibi ama vadeli satışta bir şart daha vardır. Vade zamanının belirgin olması, malum olması. Akit esnasında taraflar birbirlerinden ayrılmadan önce o vadenin hangi gün olacağı ve o gün ki takdim ve tehir etmeyeceği bir gün. Yani affedersiniz kaypak bir zemin üzerine oturtulmamış olması. Yani mesela örneğin kitaplarımızda der ki hasat vaktinde parasını vereceğim, harman vaktinde parasını vereceğim. Bu gibi ifadeler takdim ve tehir edebilir. Niye? Havalar iyi giderse erken oluşur, hava kötü giderse gecikebilir. Böyle bir vadedeki belirsizlik akdi fasıl eder. Bu şekilde değil de işte ocağın 10'unda, Mart'ın 2'sinde şeklinde veya işte önümüzdeki Ramazan-ı Şerif ayının 20'sinde deyip de net bir tarih koyarlarsa akit içinde de bu tarih taraflar bilerek birbirinden ayrılırlarsa bu vadeli satışların sahtine engel olmaz. Aksine bir vadeli satışta vade zamanını bu şekilde belirtmek akdin sahih olması için olmazsa olmaz olan şartlarındandır.
5: Bazen de şöyle bir şey oluyor hocam. Mesela borç olarak veriyorsunuz ya. Mesela diyorsunuz ki işte ben sana bir kilo altın verdim. Sen al bu işini gör. Elin ne zaman bollaşırsa bana bunu verirsin dediğimizde bu bir sıkıntılı borç verme şekli mi olur hocam?
6: Şimdi bakın biraz önceki bahsettiğimiz mesele vadeli satıştı. Evet. Vadeli satışta vade lazimidir. Yani bağlayıcıdır. Hı hı. O vade zamanı gelmeden alacaklının parasını talep etme hakkı yoktur.
5: Evet.
6: O vade zamanı gelmeden borçlu borcunu ödeme zorunluluğunda değildir.
5: Evet.
6: Ama biraz önce yani şimdi bahsettiğiniz karz-ı hasen borç verme ise böyle değil. Orada vade mefhumu yoktur.
5: Hı.
6: Bir nevi ödünç gibidir, ariye gibidir.
5: Evet.
6: Sadece şöyle bir fark vardır. Bazı mallar vardır ki istihlaki mallardır. Bazı mallar vardır ki istihlaki değil. Ne demek istihlaki? Mesela benim bu kupadan faydalanmam kupayı yok etmeme bağlı değil. Kupanın aynı durur, ben bundan faydalanırım.
5: Hı.
6: Ama diyelim ki ben işte bir paket tuz verdiniz bana. Benim o tuzdan faydalanmam o tuzu yok etmeme bağlıdır. Yani tuzun aynı durduğu halde tuzdan faydalanma imkanım yoktur. Çünkü tüketim malıdır o.
5: Evet.
6: İstihlaki mal tüketim malıdır. Şimdi tüketimi olmayan aynı baki olan malların ariyesine fıkıh dilinde ödünç deniyor. Tüketimi olan yani aynı baki olmayacak istihlaki malların ariyesine ise karz deniyor fıkıh dilinde. Dolayısıyla bana hani işte bir bardak şeker borç ver denir. Bir bardak şekeri ödünç ver denmez. Çünkü şekeri ben kullanacağım, sana şeker gibisini vereceğim. Evet. Ama bana bilgisayarını borç ver denmez. Bilgisayarını bana ödünç ver denir. Evet. Çünkü bilgisayarından, menfaatinden istifade edeceğim ama aynısını sana geri vereceğim demektir. Peki ama bunların hukuki anlamda gerek ödünç olsun gerek karz olsun vade mefhumu yoktur. Yani ben sizden ödünç olarak üzerinizdeki ceketinizi istesem veya önünüzdeki bilgisayarınızı istesem, siz bunu bana 5 günlüğüne verseniz kullan diye, 5 gün geçmeden ertesi gün isteme hakkına hukuki anlamda sahipsiniz. Evet. Ahlaki noktada el Müslümin önünde şuruti, Müslüman verdiği sözün arkasında olmalıdır. O ki 5 gün kalsın diye verdiysen ve bu şartı da konuşmuşsak 5 gün öncesinde istemek ahlaki değildir. Ama ahlaki değildir. Lüzumiyet açısından istediğinde ben vermek zorundayım. Borç da böyledir. Yani sen bana işte bir aylık parayı borç olarak verdiğin zaman 2 gün sonra evet tamam ben bir ay sonra isteyeceğim demiştim ama benim ihtiyacım var ben bu parayı istiyorum dediğinde mahkeme yoluyla yani İslam fıkhında kada diye tabir ettiğimiz bu durumda senin o parayı talep etme hakkın Hanefi mezhebi doğrusunda vardır ve ben bunu vermek zorundayım. Efendim daha benim müddetim var işte 2 ay daha zamanım var 1 ay daha zamanım var, bu bir akit değil, bir alışveriş değil, evet. Bu bir karz-ı hasen. Sendir, bu bir ödünçtür. Ödünç olduğu için evet uygun olan o adam verdiği sözünü tutup erkenden talep etmemesi lazımdı ama o ahlakı göstermedi, o erdemliliği göstermedi, erken talep etti ama hukuki anlamda hakkı mıdır? Evet hakkıdır. Dolayısıyla ben de vermek zorundayım. O yüzden biraz önceki sualinizde verilen borçta karşı tarafta ne zaman talep edeceğinin tarihini belirtmemek borç akdine zarar getirmez.
5: Evet.
6: Çünkü vakti tayin etsen bile bağlayıcılığı yoktur.
5: Evet.
6: Mesele bu.
5: Şeyle alakalı, mal alışverişiyle
6: ama
5: alakalı.
6: Ama alışveriş yapıyorsak orada vadenin zamanı malum olmak zorundadır. Niye? Çünkü vade zamanı belirtilmediği zaman bu takdirde siz parayı talep edeceksiniz. Öteki de hayır biz sonra diye elim boldaşınca demiştik ben de vermeyeceğim. Bu sefer teslim ve tesellim noktasında akit her ikimize referans olacaktır. Yani akitte sözleşmede bir boşluk var. Bu boşluk size de yarayacak, bana da yarayacak. O zaman bu çözülemeyecek bir niza demektir ki çözülemeyecek bir niza İslam fıkhında akdi fâsıt edecektir. Ama borçta böyle değil. Borçta çünkü benim vermiyorum, daha vademe zaman var deme hakkına sahip değilim. Sen ne zaman istersen ödünç olarak verdiğin bilgisayarını benden talep ediyorsun gibidir. O zaman bunu benim verme zorunluluğum vardır. Bundan dolayı borç akitlerinde vade konuşulmasa bile bu akde zarar vermez. Ama uygun olan, güzel olan orada da bir zamanın tayin edilmesi ki karşı taraf en azından ona göre bilsin. Kendine ve ayırsın. Bu kişiye borcu veren kimseye de uygun olan, layık olan, ahlaki olan hadis-i şerifin de ifade ettiği üzere verdiği sözü yerine getirmesi, o gün gelmeden önce imkan nispetince bunu talep etmemesidir. Ama hakkı var mıdır talep etmeye? Elbette hakkı vardır.
5: Evet. Çok detay, yani ince evet. Detaylar var. Onlara dikkat etmek lazım. Bir diğer sorumuza da hocam. İneğin hamile kalması için veteriner gelip aşı koyması haram mıdır? Öküz kimse saklamıyor demişler. Bir de kendi ineğimizi kurban etmeye niyet ettiysek onun sütü salmaz haramdır diyorlar. Bazen niyet ediyoruz ama kesmiyoruz, kurban edemiyoruz. O zaman da sütü kesiliyor. Ne yapmamız lazım demişler.
6: Şimdi burada iki farklı soru var. Birinci soru günümüzde hayvancılıkla iştigal edenlerin nesli daha verimli bir hale getirmek adına veterinerlerden almış oldukları bir yardım. Hı hı. O da nedir? Nesil açısından daha kaliteli bir hayvan elde edebilmek için işte affedersiniz sığırı bir erkek dölüyle döllenmesi ve hı hı. Bu şekilde neslin güzelleştirilmesi.
5: Yani doğal yoldan değil de dışarıdan
6: suni bir yolla. Bu manada baktığımızda ellezî halaka leküm mâ fil erdi cemî'a ayet-i kerimesinden kaynaklı. Ki ayet-i kerimede yeryüzünde ne varsa hepsi insana hizmet için yaratılmış. ve bu manada insana faydası olacak, insana maslahatı olacak ve fıtratı da tahrir etmeyecek, gayrın hakkını da tahallük etmeyecek her bir şeyde asıl olan mubahlıktır.
5: Evet.
6: Dolayısıyla böyle bir işlem netice itibariyle nesli daha güzel bir kıvama getirmek, hayvan neslini, yani hayvancılığı arttırmaya yönelik olduğu için belli muvacihede, belli çerçevede fıkhi anlamda buna caizdir denir. Ancak hani bunun karşılığında bir ücret alınması, çünkü sperm bir mal değildir, satılamaz.
5: Evet, öpücülük yapıyorlar mesela köylerde yani, hocam.
6: Bunun satılması olmaz ki kitaplarımızda, ki hadis-i şerifte de vardır. Bunu bir batıl akitler cümlesinden zikredilir. Ama yok, bu spermin satımı olarak değil de o muamele, o ameliyeye mukabil. Hani veteriner gelecek, hayvanı işte belli bir muayene edecek ve o enjeksiyon ile onu içeri derc edecek, işte tahlil edecek vesaire. Bu ameliyelerinin karşılığında bir ücret dersek bu olabilir.
5: Evet.
6: Spermin satışı olarak değil. Mesela yani makudun
5: alet yaptığı diye, için karşılığı olarak.
6: Akte konu olan şeyi değiştirmemiz gerekir. Akte konu olan şeyi amel dersek caiz olur. Akte konu olan şeyi efa dersiniz sperm dersek bu vakit batıl olacaktır. Bu şekilde meseleyi irdeleyecek olursak evet bu olabilir. Tabii gönül ister ki doğal yolla bu hayvanın gebe kalması, ama dediği gibi hani bulunduğum yerde işte o hayvanı dölleyecek erkek koç veyahut işte boğa yoktur veya olanlar çok cılızdır, nesil kötüye doğru gidiyor, sütçülük veya etçilik noktasında iyi olmuyor, daha kaliteli jarse hayvanlar elde etmek istiyorum şeklinde olursa bu da hayvana eziyet vermemek kaydıyla olabilir. Buna fetva verilebiliyor. Dediğimiz şartlara da dikkat edilmesi kaydıyla. Bu birinci sorunun cevabı.
5: Öküzcülük dediğim kavram var ya hocam.
6: Yani şöyle, ben hayvanımı senin hayvanınla çiftleştiririm.
5: Evet.
6: Bundan dolayı şu kadar para alırım. Bu caiz değil. Bu direktmen batıl olan.
5: Ama parasız yapılırsa zaten sıkıntı.
6: Zaten bu hayvanlar birbirleriyle çiftleşirse bunda bir problem olmayacaktır. İkinci meseleye gelince hani kurbanlık olarak bir hayvanı tayin ettiğimizde, kurban bayramında kesmek üzere hayvanı satın aldık ya da tayin ettiğimizde artık onun mecmuu tamamı Allah için bir nevi adanmış gibidir. Bir nevi diyorum, adak değildir çünkü. Böyle olduğu için Hanefi kaynaklarında der ki onun sütünün kesilmesi sağlanır. Yani işte memesi o günkü tekniklerle vakanın tespiti noktasında soğuk su atılır vesaire gibi bazı ifadeler kullanılır. Bu günümüzde farklı metotlar da uygulanabilir. Ya da süt geliyorsa, kesilmiyorsa da veya kesmek için uğraşmıyoruz. O zaman o süt tasadduk edilir. Yani fakirlere, fukaraya, ihtiyaç sahibi
5: bir
6: olan kişilere verilir.
5: Gibi. Alt soy, üst soy.
6: Kendisi ondan istifade etmeyecektir. O tasadduk edilir. İstifade ederse de parasını verecektir. Yani onu bir nevi yani satın
5: kullanabilir
6: almış.
5: Ama parasını
6: vermek kaydıyla. Tamam. Çünkü onu ben dem ki Allah için kurbanlık olarak ayırdıysam ondan ben dünyevi olarak bir fayda temin etmemem gerekir.
5: Evet.
6: Ama kardeşimizin suali biraz daha farklı. Çünkü bu ben diyor hayvanı diyor kurbanlık için ayırıyorum diyor ama aslında kendisi kurban kesmek üzere ayırmıyor.
5: Satmak için.
6: Hisseye yani kurban bayramında hisse toplamak, bunu satarım diyorum. Ama bu zaman zarfında müşteri çıkmıyor. Bu sefer kurbanlık olmuyor. Halbuki ben onun kurbanlık olacak diye işte sütünün kesilmesini sağlamıştım. Şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Ama satılmadı. Ne olacak şimdi? Sütsüz bir hayvan oldu.
5: Evet.
6: Bu şekilde değil. Bunu satıldıktan sonra, kurbanlık olarak tayin ettikten sonra bunu yapmak gerek. Bu böyledir. Yani an itibariyle benim bunu satışa arz etmem, bu benim kurbanlık hayvanım demek değildir. Ben zaten bir hayvancıyım.
5: Tabii,
6: alan kimse kurban için de alabilir. Başka bir nedenle de onu alabilir.
5: Evet. O anlamda yani sizin işte satıyorum bunu kurban edeceğim diye hayvanın sütünü kesmenize gerek.
6: Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela bu kişi akika niyetiyle alsa, akika niyetiyle de hisseye girilebilir neticede.
5: Evet.
6: Akika niyetiyle giren kimsenin veya akika niyetiyle alan bir kimsenin hayvanın sütünden istifade etmesine engel bir durum yoktur.
5: O öyle de bir durum.
6: Evet.
5: Evet hocam. Peki hocam, adak kurbanı hani dedik ya alt soy üst soy hani bundan yiyemez fakir fukara. Yedi mesela diyelim ki.
6: Parasını tasadduk etmesi
5: gerekecek. Orada da aynı şey.
6: Aynı şey.
5: Tamam hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Evde namaz kılmayan birinin bulunması nelere sebep olur demişler.
6: Evet. Yani bu tabi aslında vaaz-ı nasihatla alakalı bir mesele. Çünkü namaz mümin için olmazsa olmaz olan bir vecibedir. Ki hadis-i şerifte kıyamet gününde hatta kişi kabir alemine indiğinde ilk sual imandan sonra namaz olacağı ve namazda sınıfı geçenlerin diğer ameliyelerde de sınıfı geçeceği ama namazda sınıfta kalanın Allah muhafaza diğer ameliyelerde de sınıfta kalacağı ifade ediliyor. O yüzden namazsız bir Müslüman düşünülmez, namazsız bir aile düşünülmez. Namaz olmazsa olmaz olan her bir Müslüman için bir vecibe, bir gerekliliktir. Yapması gereken bir ameliyedir. Yapmazsa ne olur? Eğer bunun farziyetini inkar ederek yapmıyorsa o insan zaten kafirdir, iman dairesinde değildir. Evet. Ama ben bunun farziyetini kabul ediyorum, nefsime mağlup olduğum için kılmıyorum derse bu bir insan çok büyük bir günah işlemiştir ve günah işlemeye devam ediyor ama ehli sünnet akidesine göre kafir değildir. Evet. Çünkü amel imandan bir cüz olmadığından dolayı. Ama büyük bir günah işlemiştir ve bu hal devam edecek olursa ki neticede nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşrolunursun buyuran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ifadesinden dolayı bu kişinin imanını kurtararak ahirete gitmesi de zordur. Evet, namaz kılmaması, imansız olması demek değil, onu haram olduğuna itikad ederek bunu yapıyorsa. Ama imanlı bir şekilde ahirete gitme garantisi içinde de böyle bir garanti zaten kimse içinde yoktur. Evet. Bu kişi için daha büyük bir tehlikelidir. Dolayısıyla yani neslimizden, aile efradımızdan namaz konusunda çok titizlik göstermemiz lazım. Ama tabii bunun bir öncüsü, önceliği vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir reçete vermiş. Muru evladikum bis salati ve hum ebna'u seb'in. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlar namazı emredin, namaz kılmalarını söyleyin. Yani çocuktur, önemli değil, daha henüz bülüğ çağına ermemiştir, sonra kılar değil. Bu çocuklukta yaş iken ağaç eğileceğinden dolayı o dönemde namaz ona aşılanmalı, namaz bilinci ona verilmelidir. Ve maalesef ailelerde olan bu sıkıntı zamanında bu bilinç verilmemesinden kaynaklı. Bu yaşta işte gel evladım hep beraber namaz kılıyoruz, sen de gel. Çocuktur, nasıl kıldığı önemli değil. Yatıyor kalksın ama namaz diye bir mefhumun insanın hayatında olduğunu bilmesi gerekir. Nasıl ki işte sabahları kahvaltı yapılır, akşamları oturulup ailece yemek yenilirse günde 5 vakitte namaz kılınır. Bunun gibi bir asli ihtiyaç olarak o çocuğun ruhunda bu nakşetmelidir. Bu zamandan başlayacaksın. İşte 10 yaşına geldiğinde bunun hakkında biraz daha müeyyideler uygulayacaksın. Çünkü buluğ artık dönüm noktasıdır. Ondan sonra artık tampon yoktur. Buluğ da ya kılar, kılmış olur ya da kılmaz, kılmamış olur ve günahkar olur. Evet. O yüzden onun öncesindeki o tampon, 10 yaşıyla buluğ çağı arası ciddi bir tampondur. O dönemde daha fazla müeyyideler uygulamak suretiyle namazı ona illaki ve illaki aşılamak gerekir. Ama imtihan olmadı, kılmıyor veyahut da belli bir şeyden sonra bırakmıştır. Tabii burada eğer ebeveyn zamanında vazifesini yapmışsa böyle bir mesuliyet altında değildir. Çünkü o yapacağını yapmıştır, vusunda olanı ortaya koymuştur. Bu saatten sonra günah artık o çocuğadır. Tabii ebeveynin mesuliyet altında olması çocuğun günah işlememiş anlamı taşımaz. Evet. Hani buluğdan sonra işte bana zamanında aşılamadılar, o yüzden benim kılmamamın günah da olsun babamın denmez. Şey, o babanın annenin sorumsuzluğundan kaynaklı vebali ayrı bakidir ama sen buluğdan sonra kılmıyorsan senin günahın da bakidir. O yüzden ebeveyn zamanında vazifesini yapmış olduğu halde bir şekilde çocuk, aile bireyi ya da aldığımız gelin hanım namazı bırakmışsa evet üzülecek bir durumdur. Bu aile içinde bir problemdir. Devamlı dillendirilmesi gereken bir durumdur. Ama bu kişiye tahallük eden bir vebal değildir. Yani bir bereketsizlik olur mu? Elbette evet. Olur. O bereketsizliğe sebep de elbette o kişinin namaz kılmaması söz konusudur. Bu manada telkin edilir. İşte sohbetlere getirilir. namazın ehemmiyeti, bir Müslüman için namaz ne denli önemli olduğu, bu konudaki naslar, bu konudaki hadis-i şerifler ona güzel bir şekilde anlatılır. Onun kabul ettiği, saydığı, hürmet gösterdiği kanaat önderleriyle görüştürülür. Onlara daha önceden bilgi verilir. Bu kişiye namaz konusunda terkin edilmesi sağlanır. Bir şekilde bunu dert edinmek gerekir. Evet. Dert edinirsek belli bir zaman sonra inşallah o namaza dönecek. Dönmezse de o kendi yapacağı bir ameliyedir. En azından biz vusumuzda olanı yerine getirmiş oluruz ki Rabbim ailemizden, neslimizden namazsız kişiler olmasından cümlemizi muhafaza buyursun.
5: İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi hocam? Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor devamlı surette. Yani zürriyetin namaz ehli olması için. Yani bir peygamber olarak bu duayı yapıyor hocam. Evet. Bizim de anne baba olarak, büyükler olarak evlatlarımıza
6: hem duayı yapacağız hem de bunun tedbirini zamanında alacağız. Ama zamanında almadıysak da geç kalmış değiliz. Şu an itibariyle zararın neresinden dönersek dönmek kârdır kuralınca bunu dert edinerek bu konuda çalışmamız lazım.
5: Biraz şey hocam sizden mi duymuştum, diğer hocalarımızdan mı hatırlamıyorum ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında birisi geliyor sahabe efendilerimizden. Ya Resulallah diyor, bende bereketsizlik var diyor. O da diyor ki ona git evine bak diyor, evinde diyor ev ahalisinden namaz kılmayan var mı diye sor diyor. Evine gidiyor. Ondan sonra geliyor diyor ki ya sahibi kimse diyor öyle bir yok. Yani namaz kılmayan kimse yok. Herkes kılıyor. O zaman diyor git diyor komşularına çevrene sor diyor. Bak diyor. Orada da var mı diyor. Gidiyor çevresine bakıyor falan. Orada da yok. Diyor ya sonra etrafında da yok. Komşularında da böyle yok. Sonrasında bir öğreniyor ki hocam namaz kılmayan bir kişinin cenazesi oradan geçerken şeye vuruyor. Bunun evinin duvarına vuruyor. Onun bereketsizliği yansıyor.
6: Evet. Yani tabii ben bu rivayeti bilmiyorum ama benim bilmemem böyle bir rivayetin olmadığı anlamı taşımaz.
5: O zaman diğer hocalarımızı anladım,
6: olabilir.
5: Doğrudur.
6: Yani rivayet hakkında bir şey diyemeyeceğim.
5: Evet.
6: Tabii bu bir vebal manasında değildir ama bir bereketsizlik bir tesir olur mu? Şu müsellem, bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Yani bu evet. Kıssanızı, bu anlattığınız rivayet ya da kıssa neyse evet. Bunun yani İslam'da karşılığı şu bağlamda vardır. Mesela örnek olarak diyelim, misal olarak bir insan yolda yürürken gözü nahoş olan bir manzaraya rastlasa, görmemesi gereken bir şey görse, işte bir kadının avret mahallini görse, saçını görse, sırtını görse, elini görse. Bu bir aslında haram olan bir ameli ama kendi iradesi dışında gerçekleşti ve onu gördü, estağfurullah dedi, gözünü çevirdi. Bu kişi o görmesinden kaynaklı günah işlemiş olur mu? El cevap işlemiş olmaz. Niye? Çünkü kendi iradesiyle oluşmamıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh bununla alakalı ifadesi var. İşte ilk bakış senin içindir. Ama tekrardan gözünü çevirip bakacak olursa bu günahtır. Oraya girmeden o ilk görüşte gözünü çevirdi, tövbe etti ki zaten bir günah yoktur. Ancak onun ona bir tesiri var mıdır? El cevap vardır. O nazar, o bakış kalbine bir hançer olarak saplanmış ki hadis-i şerifte şeytanın zehirli okudur ifadesi kullanılıyor. O belli bir zaman sonra zehrini akatacak ve o kalbe illaki bir tesir bırakacaktır. Yani bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Bakın farklı bir misal vereyim. Fıkıhta bir malın mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır. Bununla alakalı Hazreti Berire hadisi vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Muvatta'da geçiyor bu hadis-i şerif. Hazreti Berire, Hazreti Ayşe validemizin azatlısı, onu ziyarete gidiyor yaşlı bir kadıncağız. O Hazreti Berire Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hurma ikram ediyor. Tabi hurma belki bizim bu bölgemizde kıymetlidir ama Hicaz'da her yerde hurma olduğu için orada da belli bir mertebede kıymeti var ama Efendimiz bakıyor ki orada kazanda et var, kaynıyor. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam hellena nasibu minel lahmi, o etten bizim nasibimiz yok mu, yani bize ondan bir şey vermeyecek misin dediğinde Hazreti Berir radıyallahu teala anha ya Resulullah o bana zekat olarak geldi, sen peygambersin, peygamber zekat yemez, bu sebeple onu sana vermedim dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem leki sadakatun ve lena hediye, sana gelişi zekattır ama senin bize onu vermen ise hediyedir. Evet. Buradan fukaha diyor ki bir malın mülk edinme yolları değişirse, mülk sebebi değişirse, yani maliki el değiştirirse diğer bir ifadeyle, o malın aynı değişmiş gibidir. Buradan hareketle bir insanın eline haram bir para geçse, haram bir mal geçse, ancak bu haramlılık akitten kaynaklı ve bozulamıyor. Yani şahsın, muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği bir haramlık değil. Evet. Çünkü muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği haramlıksa ona verilmelidir. Haram bir şekilde bir mal edindi. Evet, bir mülkiyet vardır ama bu mülkiyet habis bir mülkiyettir. Bunu yapması gereken nedir? Bunu yapması gereken fukaraya tasadduktur. Peki o fakire o haram olur mu? Hayır, o fakire haram olmaz. Ona helaldir. Helaldir ama ona bir tesir eder mi? İşte mesele bu. O tesir noktasında, evet, maneviyat noktasında, ibadetleri noktasında onun kalbinin rikkatiyle alakalı illaki bir tesiri olabilir. Hatta şöyle de ifade edelim. Mesela kendi gündelik hayatımızda bunu tatbik edebiliyoruz. Gidip ecdattan kalma eski tarihi bir camide namaz kıldığımızda, işte bir köy camisi olsa bile, o namazda aldığımız huşu, işte veya günümüzde modern olarak yapılmış bir camide namaz kıldığımızda aldığımız huşu. İkisi de camidir. Ama hani kazanç olarak belki bu dönemdeki insanların kazancında haram şaibesi fazlasıyla var. Ama öyle olsa bile bu camiye sirayet etmez. Çünkü zaten haram dahi olsa kamuya alınır. Camiydi, tekkeydi, bu gibi yerlerde kullanılır. Evet. Burası yapılmış, namazın saatine engel değil. Ama bir tesir bırakır mı? Evet. İlla ki bir tesir bırakacaktır. O yüzden dediğinizi de bu bağlamda anlama imkanımız vardır. Hmm. Yani evet, belki o cenazenin oraya vurması, etmesi vesaire bir günah değildir. Evet. Böyle bir şey olmuşsa, parantez içinde bilmiyorum, bir günah değildir ama bir tesir, bir eser olur mu? Kişiden kişiye elbette farklılık arz etmekle beraber tesiri olacaktır.
5: Evet. Geçen bir şeyde paylaşmıştım onu da hocam. Dedim ki yani bu haram kazandığınız paraları bazen yani Hristiyanları böyle örnek alıyormuş gibi oluyor aslında. Ya hocam işte kusura bakmayın ama biz de bu ticaret yaparken işte kredi kullandık, faiz de çekiyoruz, onu da yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte gelen o faiz parasını hocam camiye verelim, talebeye verelim, medreseye. Ya burası sizin haramınızı temizleme yeri değil.
6: Evet.
5: Yani oradaki insanları da, o camiyi de, o medreseyi de, o talebeyi de düşünmek lazım bir anlamda. Ondan sonra o talebenin şeyi değişiyor hocam. İhlası değişiyor. Medresenin o şeyi kaçıyor, bereketi kaçıyor.
6: Şöyle bir ifadede bulunmak isterim. Bunu yine bu stüdyoda anlattığımı hatırlıyorum ama tekrar etmekte fayda vardır. Allah selamet versin, Nedim Hoca'dan işitmiştim. O Efendi Hazretlerimizden bizatihi ders okuyan o halakadan bir tanesi. Diyor ki yine bir tarihte diyor Efendi Hazretlerimizin halakasında merhum Zır Efendi, Hasbi Hocalar vesaire hep beraber ders okurken Efendi Hazretlerimizin genç olduğu dönemlerde Rabbim şefaatine nail eylesin, yolundan bizleri ayırmasın ki o bize şeriatı öğretti. Son nefesimize kadar da o yolda olabilmeyi bizlere nasip eylesin. İşte Efendi Hazretlerimizin ders halakasında otururken bazen misafirler gelirdi diyor. Gelen misafirler bir hediye getirir, yiyecek bir şey. Ama Efendi Hazretlerimiz hiçbir zaman o hediyeyi evine getirmezdi. Orada tutar, misafiri gittiği zaman veya onun yanında bizlere ikram eder, biz yerdik diyor talebeler olarak. Yine bir zat geldi diyor. O zaman elinde işte bir poşet, içinde meyve olarak muz var diyor. O masaya konuldu. Hoş beş konuştu gittikten sonra. Efendi Hazretleri onun yanında bize ikram etmediği gibi o gittikten sonra da yiyin demedi bize. Kendisi de çıktı diyor. Alıp da götürmedi. Ertesi gün oldu. Yine o meyve orada duruyor. Dersi işledik. Yine bize yayın demedi. Yine almadı. Yine çekti gitti. Birkaç gün böyle geçtikten sonra artık o sineklenmeye başladı. Bozulmaya başladı. Biz de öyle bir durumda onu artık bayağı bozulduğu için attık. Atınca yine Efendi Hazretlerimiz bir gün derse geldi. Bir baktı ki masada o muz meyve olmayınca telaşlı bir şekilde burada bir meyve vardı, ne oldu dedi diyor bize. Biz de dedik ki Efendi Hazretlerimiz yani çürümeye başladı, sineklendi, kokmaya başladığı için biz onu attık deyince Efendi derin bir nefes alarak endişe ettim, korktum acaba yediniz mi diye. Çünkü onu getiren kişinin faizle iştigali vardı, faizle ameliyeleri vardı, sizin yemenizi bu bağlamda istemedi. Oysa fıkhen baktığımız zaman o adam bu günah işlemiş olsa bile zaten İslam otoriteri o parayı ondan alır, kamuya tahallük edecek bir şekilde, ki talebe medresede zaten kamu içindir. Evet. Orada harcayacaktır. Yani olması gerekendir, ama öyle olduğu halde bile o talebenin midesine, o şaibeli haram olmasa bile tesir bırakacak bir şeyin yemesine Efendi Hazretleri'nin müsaade etmemesi, ki bu da elbette bir tesirin varlığını gösterecektir.
5: İşte o yüzden hocam bizim birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Vakıflar, dernekler, işte şeyler olarak. Maalesef. Yani Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini en azından bizler devam ettirmemiz lazım.
6: Bu hassasiyet İslam'ın hassasiyettir. Evet. Olması gereken hassasiyettir, ama artık öyle bir hale geldi ki bu sanki çok yüksek makamlarda sahip olan kişinin göstermesi gereken bir hassasiyet. Halbuki evet, her Müslüman'da olması gereken bir hassasiyettir.
5: Bunu yapmadığınız zaman hocam insanları bizler de harama teşvik ediyoruz bir anlamda. Evet. Yani hoca efendi nasıl olsa benim işte zekatımı alıyor, sadakamı alıyor, İşte bir şey demiyor, o zaman ben bu işe devam edeyim düşüncesiyle de hareket ediyorlar. Evet. Allah muhafaza.
6: İşte ama o da biraz hani şöyle bir şey var. Tabii şu dediğinizde haklısınız. Bir adam zekatını getirdiğinde devlet Ali Osmaniye'de sorulurdu, senin kazancın nereden? Gel önce şunun bir hesabını ver, ondan sonra zekatını alayım. Evet. Ama şu anda böyle bir imkan yok. Niye? Zaten muhtaçlılık bir durum var. Zaten hayır eden insanlar çok azınlıkta. Zekatını veren Müslümanlar çok azınlıkta. Talebelerin ihtiyaçları var. Medreselerin ihtiyacı var. Böyle bir sorgulamada belki de o kişinin zaten zekat vermeye gönlü de olmayacak. Başka bir yere verecek veya hiç vermeyecek. Bu bağlamda ya şu maslahat icabı, şu medreseler bir şekilde hayatta durabilsin, ayakta kalabilsin, bu inşaatlar tamamlanabilsin, aşevlerine ihtiyaçları giderilsin diye idarecilerimiz bu bağlamda tabii sorgulama yapmıyor, ama dediğiniz gibi aslında bu sorgulanmalıdır.
5: İşte bereketimiz kaçıyor hocam, bu kadar sıkıntı olmaz.
6: Tesirli olarak bereketi yansıtıyor. Ki bir tarihte yine işitmiştim. Bu Ahmet Vanlıoğlu Hoca, Allah rahmet eylesin, onun medresesinde bir talebelerde bir bozukluk olmaya başlamış. Derslerde bir sıkıntı olmaya başlamış. Tabii dediğim çok eski tarih. Yine eski hocalarımızdan işittik. Benim yaşadığım bir olay değil. Yani talebelerde bir problem var. Normal olması gerektiği şekilde değil. Dersler olmuyor, laşkalaşma var. İçeride bazı nahoş durumlar söz konusu olmaya başladı. Ahmet Hoca toplamış işte kurmayların, hocalarını. Ya ne oluyor? Biz de neyi eksik ediyoruz? Yani bir problem var.
5: Evet.
6: Bu problem hani bir talebe olsa, iki talebe olsa deriz ki onların karakter bozukluğu, ama bu medresenin tamamına yansıdı. Yani bizde bir şey var deyip de o zaman için diyor bir araştırma yaptığımızda bizim ekmeğimizi veren bir zat vardı diyor. O ekmeği veren kişinin ise kredilerle, faizle iş yaptığı, yani faizli para verdiği biliniyor. Oradan anladık ki tesir buradan geliyor. Halbuki fıkhen talebenin onu yemesi haram değildir. Evet. Onu kestik diyor, talebelerin düzelmeye başladı. Evet. Bunu da eski hocalarımızdan duymuştuk.
5: Ya ayette de öyle geçiyor hocam. Siz diyor helal kazanın, helal kazancınızdan temiz olarak infak edin diyor hocam. Bitti. Rabbim inşallah bu şekilde tam manası helal kazanç nasip etsin hocam. Amin, hepimize. Amin, ve medreselerimize, talebelerimize, işte camilerimize, böyle her yerlerine de bu temiz kazançlardan vermek nasip eylesin diyelim.
6: Rabbim medreselerin imkanlarını da genişletsin, amin, ki bu şekilde seçici olabilme durumuna da haiz olsun.
5: Efendi Hazretlerimiz seçer miydi hocam? Tek tek gelen zekatı, şeyi, her şeyi sorgulardı. İnşallah biz de o şekilde yapmaya gayret gösteririz.
6: Rabbim muvaffak etsin.
5: Amin. Bu duayla hocam programın nihayetini erdirelim inşallah.
6: Buyurun.
5: Rabbim inşallah medreselerimize daim eylesin bu şekilde inşallah, amin, kıyamete dedik.
6: Allah razı olsun.
5: Evet hocam. Kıymetli dostlar, sizler de yine suallerinizi bizlere ilmihaletdalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Ayrıca yine acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizde fıkhi dini meseleleri danışma hattı kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
7: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
10: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidder.
11: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
12: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınları'ndan çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
11: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
2: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın

0: Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
1: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
2: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
7: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
8: İman ihtiyacı, inanç ihtiyacı herkeste var mıdır? Vardır. Yani adam ineğe tapıyor, evet ateşe tapıyor, puta tapıyor. Bir takım ilahlar ittihad ediyor ve ona tapıyor. Yani inanma ihtiyacı genel olarak var. Ama tabii ben inanmıyorum diyen de var mı? Var. İnkar edenler olmuştur. Allah'a inkar etmiştir. Ben görmediğime inanmam diyenler olmuştur. Bunlar tabii hep İslam'a göre iman dairesine zaten girmiyor bile yani. Hani dinden çıktı derken adam zaten dine girmemiş ki çıksın yani. Dolayısıyla hani maddeye inanan, hani materyalist ve ateist Allah'a inanmayanlar olabilir. Bu konuda da kendine göre işte felsefeler yürütüyor yani. Hani anlatılır ya, birisi bir imanlı bir genç efendim berbere geliyor saçını tıraş ettirirken. Derken kapının önünden bir düşkün bir adam geçiyor, dilenci, dilenerek geçiyor falan. Öyle geçince tabii bu sefer berber hemen söze giriyor. Biliyor onun imanlı, Allah'a iman eden bir genç olduğunu. O da demek inanmıyor. Diyor ki yani Allah diyor var diyorsunuz ama eğer Allah olsaydı diyor hani böyle insanlar olmazdı diyor. Bu kadar sıkıntı acı çekenler olmazdı diyor. Dünya orada kendine göre bir felsefe yapıyor. Tabii genç bir şey demiyor. Biraz sonra kapının önünden biri geçiyor. Saç sakal birbirine karışmış yani. Acayip böyle miskin bir herif. Oradan geçince bu sefer o müşteri diyor ki berber diye bir şey yok diyor. Eğer berber olsaydı diyor, bu adam diyor saç sakal birbirine karışmış, böyle gezmezdi diyor. Öyle deyince tabii

0: Hemen berber diyor kardeşim nasıl berber yok işte ben varım. Yani diyor insanlar berbere gelmiyorsa berber ne yapsın diyor. Bu sefer o imanlı genç ne yapıyor söze giriyor. Peki az önce dilenciyi gördün Allah yok diyorsun. İnsanlar Allah'a gitmiyorsa, Allah'a yönelmiyorsa, Allah'ın dediklerini yapmıyorsa Allah-u Teala rızık kapılarını, bereket kapılarını açacağını, nasıl açacağını hep beyan etmiş. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Her kim Allah'ın emirlerine yapışır, haramlarından sakınırsa, takva olursa, Allah ona bir çıkış kapısı yaratır diyor. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Hiç ummadığı yerden rızıklandırır diyor Mevla. Sen şimdi hiç o taraklarda bezin yok, hiç Mevla'ya yönelmiyorsun. Sonra diyorsun ki Allah olsaydı. İşte o genç de diyor ki, o Allah'a yönelmiyorsa, Allah'a gelmiyorsa, Allah'ın dediğini yapmıyorsa Allah ona ne yapsın? Yani onun anlayacağı dilden konuşuyor. Anlıyor musun? Basit efendim mantık yürütmeye, basit mantık yürütmekle cevap veriyor. Nasıl yok ya diyor. O diyor berbere gelmiyorsa berber ne yapsın? Genç de dedi. Ha dedi. Peki az önce dediğin düşkün adam Allah'a gitmiyorsa Allah ne yapsın ya? Mevla'ya gitmiyorsa, Mevla'ya yönelmiyorsa, Mevla'nın dediğini yapmıyorsa Mevla ne yapsın? İnanmak isteyene o kadar çok delil var ki. Bak ne buyurdu Mevla? Câsiye suresi 3. ayet-i kerimede estağfirullah. İnne fissemâvâti vel arz. Muhakkak şüphe yok ki göklerde ve yerde vardır. Le âyâtin lil müminîn. Müminler için elbette deliller vardır. Ayetler vardır. İşaretler vardır. Yeter ki sen inanmak iste. Bak şair ne güzel bir dörtlük yazmış. Yani Mevla'nın varlığını akli olarak ispat için. Ne demiş biliyor musun? اِنَّ الْعِبْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَاَثَارَ الْقَدَمِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ Bir hayvanın pisliği diyor affedersiniz, o hayvanın geçtiğine dalalet eder. Bir hayvan pisliği demek ki buradan bir hayvan geçti, buna dalalet eder. Ayak izleri ise oradan birinin geçtiğine diyor işaret eder, dalalet eder. فَهَيْكَلٌ عُلْوِيٌّ بِهَذِهِ الْلَتَافَةِ Öyleyse bu letafetteki şeffaflıktaki göklerle وَمَرْكَزٌ سُفْلِيٌّ بِهَذِهِ الْكَثَافَةِ Şu ağırlıktaki ve katılıktaki yerler اَمَا يَدُلَّانِ عَلَى وُجُودِ صَانِي الْخَب۪يرِ Her şeyden haberdar olan bir yaratıcının varlığına delalet etmez mi? Bak görüyor musun? Nasıl bir mantık silsilesi kurdu? Bir ayak izi gördün. Bu ayak izi buradan birisi geçmiş desen. Herkes ne der? Tabii belli ayak izi var. Hani bir de desek ne alakası var canım? Tesadüfen ayak izi olmuş. Yağmur yağmış, heyelan olmuş, rüzgar esmiş bir ayak izi olmuş. Herkes ne der böyle bir? Yani bu herhalde sıyırmış derler yani. Ya bu bile efendim birinin geçtiğine delalet ediyorsa, bir hayvan pisliği bile oradan bir hayvanın geçtiğine işaret ediyorsa, şu letafetteki göklere bakar mısın? Direksiz sütunsuz Mevla dikmiş, şu döşek gibi sermiş Mevla yerleri. Peki bu her şeyden haberdar olan bir yaratıcının varlığına işaret etmez mi diyor. Öyle ya, bir bardak bile... Bardağın altındaki ya şu basit şeyi bile bir usta yapıyor. Mutlaka bir usta lazım. Şu bardağı bile yani içindeki suyu, çayı koyan bile, koyan biri bile olması lazımken, basit bir iğneyi bile yapan bir usta varken şu kadar mükemmel, eksiksiz, noksansız. Gökyüzüne bir bak, bir çatlak görebiliyor musun diyor Mevla. Bir daha bak, bir daha bak. Bir hata görebilecek misin? Bir kusur, bir noksan görebilecek misin Mevla'nın yarattığında? Eşşemsü vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesap üzere. Bak aylara bak, güneşlere bak, fezalara bak. Hepsi kendi mecrasında akıp gidiyor. Şaşmak yok, rötar yok, geri kalmak yok. Ya güneş kaçta doğacaksa doğuyor, kaçta batacaksa batıyor. Bir kere bile rötar yapmamış, randevuya geç gelmemiş. Yani bunu götüren yok mu, getiren yok mu? Bunun bir sahibi yok mu? Böyle bir sistem kuran kainatın bir Rabbi var. Mevla diyor ki işte o benim diyor. Benim, ben Allah'ım diyor. O Allah'a iman edeceğiz. Bir bak ya, bir kainata bak. Yani iman edenlere, iman etmek isteyenlere o kadar çok delil var ki yani. Evet kıymetli kardeşler. Sineğin kanadından tutun da yıldızlara kadar, zerreden küreye, habbeden kubbeye kadar şu kainatı dizayn eden bir Rab var, bir Halik var. Allah var Celle Celaluhu. Ve İbrahim suresi 10. ayette Mevla ne buyurdu Esselamübillah? اَفِاللّٰهِ شَكُّنْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri yaratan Allah'ta mı şüphe var? Ya gökleri ve yeri yaratan Allah'ta şüphe mi var? Yok ya Rabbi. Şüphemiz yok ya Rabbi. اَامَنَّا وَصَدَّقْنَا Rabbim hepimize ikan derecesinde iman etmek nasip eylesin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetü lil müttekin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Hepimiz istisnasız alemlerin yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinden dünya ve ahiret saadeti istiyoruz. Muhterem müminler, bu saadete ermenin yolu Hazreti Kur'an'dan, İslam'dan geçer. Elbette ki gayesi olan, maksudu olan, muradı olan bir yere bir kulun vasıl olması için gideceği yerin yolunu bilmesi zaruridir. Maksatlara o kastın ve maksadın yolundan gidilir muhterem müminler. Biz de ebedi saadet darı, selamet diyarı, nimetlerin, devletlerin dolu olduğu cenneti gaye edindik. Ki cennetten cemalullahı göreceğiz inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, zaman zaman işaret ediyoruz. Tabii cennet istiyoruz. Çünkü Allah'ın cemali orada görülecek. Yoksa kamil bir kul cenneti de gaye edinmez. Büyüklerden duyduğumuz, İslami eserlerden okuduğumuz, yaptığımız kulluk ve ubudiyeti, zikir, fikir, ibadet ve güzel amelleri Allah için yapıyoruz. Allah'a vasıl olmak için yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın cemaline ermek için yapıyoruz. Cennet varacak yer, duracak yer. Müminler için ebedi ziyafet sofrası. Ama gaye rızadır ve cemalullah'tır muhterem müminler. Evet. Yolunu bilmemiz gerekir dedik. Tabii ömür boyu dinliyorsunuz, dinlediniz muhterem müminler. Ömür boyu dinlediniz, dinliyorsunuz. Hocalarımız minberlerde, kürsilerde, toplantılarda bu yolu tarif ediyor muhterem müminler. Ama dünya dalgınlıklar dünyası, gafletler dünyası. Hakikaten muhterem Müslümanlar, hadiseler insanoğlunu çok çeşitli taraflara çekip sürüklüyor. Bu bakımdan biz kürsülerde bunu sık sık cemaatimize hatırlatıyoruz. Bugünkü dersimizde, bundan evvelki derslerimizde olduğu gibi cennete giden yolu yine göstermeye çalışacağız. Cennetlik bir müminin vasfı nedir, görüntüsü nedir? Bunu yine tekrarlayacağız, tazeleyeceğiz ki kendimizi tazeleyelim diye muhterem müminler. Bildiklerimizi tazeleyelim diye. Sahabeden bir zat yine sahabeden birine, sahih eserlerde geçiyor, gel bir yeniden mümin olalım diyor. Söylenen kişiye bu söz biraz tuhaf geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine gidiyor. Ya Resulallah, falan kişi, falan kardeşim bana yeniden mümin olalım dedi. Ey, biz zaten mümin değil miyiz ya Resulallah? Peygamberi Zişan Efendimiz buyurdular ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, Allah o kuluna merhamet buyursun, Allah'ın zikrini çok sever o buyuruyorlar. Yani bunu kardeşine söylemekten muradı, gel beraber oturalım, Allah, Allah, Allah diyerek veya La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyelim, imanımızı tazeleyelim demek istiyor size buyurmuşlar Peygamber Efendimiz. Yani aradaki açıklığı hemen kapatmışlar, kardeşinin muradını izah buyurmuşlar. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabına ceddidu imanikum bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah buyurlarmış. İmanlarınızı tevhid okuyarak, la ilahe illallah diyerek tazeleyiniz diye buyuruyorlar muhterem Müslümanlar. Bu sahabeye karşı hitap düşününüz. Güneşi devamlı gören, nurun karşısında oturan, Cibril'in kanat seslerini duyan, vahyin kokusunu alan ashab-ı kirama karşı Peygamber Efendimiz'in âli ifadeleri. Bize gelince zor bir dünyada yaşıyoruz muhterem müminler. Onun için vaaz-ı nasihat dinlemeye, irşada, tebliğe şiddetle ihtiyacımız var. Dünyaya dalınca gaflete gidiveriyoruz muhterem müminler. Ya. Hatta isterseniz mukaddimede şunu da söyleyeyim size. Sahabeden Cenab-ı Hanzale Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine geliyor. Kapının önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyor. Mescid-i Saadet'e çıkınca ona soracak. Hazreti Sıddık-ı Ekber de gelmiş oluyor. Hayrola ya Hanzale? Peygamber Efendimiz'i böyle yakın kapısının önünde ve de vakitsiz olarak bekliyorsun diye sorunca, telaşlıyım ya Ebu Bekir, sormayın diyor. Ne ola ki ya Hanzale diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda melekleşiyoruz. Ahlakımız ulvileşiyor. Edebimiz kuvvet buluyor. Ruhumuz rahmetle yıkanıyor. Kalbimiz nura gark oluyor. Kendi kendimize büyük bir sürura dalmış oluyoruz. Resulullah'ın huzurundan ayrılıp da eve ve çarşıya çıkınca sıfatlarımız değişiyor. Halimizde bir gaflet meydana geliyor. O iç alemimizdeki büyük nur gücünü, kuvvetini kaybediyor ya Ebu Bekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, iki yüzlü insan münafıktır buyuruyorlar. Bugün derdim arttı, gözüm yaşlı, kalbim yanık. Acaba ben de mi öyleyim diye korktum. Resulü Zişan Efendimiz'e sormaya geldim diyor. Ya Hanzale, sen beni de telaşlandırdın. Bu hepimizde olan şey. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda olan neşemizi, iç alemimizdeki güzelliği elbette ki devam ettiremiyoruz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkıyor, selam veriyor, yaklaşıyorlar. Aynı durumu Cenab-ı Hanzale anlatıyor. Sıddık-ı Ekber Efendimiz de ona iştirak ediyor. Ya Resulallah, bu hepimizin hali, bize bir çıkış yolu gösterin lütfedin diyorlar. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle buyuruyorlar. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Eğer devamlı benim önümde olduğunuz gibi diğer ahvalinizde de o halinizi muhafaza etmiş olsanız, melekleri açıktan görür, cadde ve yollarda melaike ile selamlaşır, musafaha ederdiniz. Peygamber Efendimiz ilave ettiler, sa'aten ve sa'aten. Müminin hali meddü cezre benzer. Hani muhterem Müslümanlar, deniz bazen kabarır, sahile doğru yürür, bazen de sakinleşir, içeriye doğru çekilir. Evvelki haline med, ikinci haline cezir diyoruz. Müminin hali meddü cezirlidir. Bazen coşar ve kabarır. Benim önümde, meclisimde olduğunuz zaman bu mutlaka olacaktır. Bazen de kendi halinize kaldığınızda iç aleminizde bir yokluk meydana gelir, buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Saaten ve saaten. Bu müminin halidir, buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Bu müminin halidir. Evet muhterem müminler, cennete giden yol ve cennetlik insanların vasfı, sıfatları dedik ve Allahu Zülcelal'in kitabı keriminden Ayet-i Celle'yi geçen derslerimizde okuduk, tekrar okuduk. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Hakiki müminler, gerçek müminler o kimselerdir ki, yani rızaya erecek, cennete girecek ve cemal görecek olan müminler o kimselerdir ki, yanlarında Allah anıldığı zaman kalplerinde haşyet ve ürperti meydana gelir. Ya muhterem müminler, Mecnun bir yerden geçerken bir köpek görmüş, sarılmış öpmüş, çantasında, keşkülünde yiyecek namına ne varsa önüne dökmüş ve hayran hayran onu seyrediyormuş. Yanındakiler Mecnun'un bu halini garipsemişler. Hatta seneler evvel mutalaa esnasında gördüğüm bir kıta böyle de başlıyordu. Ra'el mecnunu fil beydai kelben femedde lehu minel ihsanı zeylen. Mecnun sahrada, çölde, bir mahallede bir köpek gördü. Ne kadar imkanı varsa ihsanını zeyletti, eteğini açtı, ona ikram etti diyor. Onu görenler ona levm ettiler. Ey Mecnun, şimdiye kadar çok köpek gördün, bunlara böyle bir şey yapmıyordun, ne diye bu köpeğe bu kadar iltifat ettin? Mecnun böyle diyor muhterem Müslümanlar. Arkadaşlar, beni kınamayın. Bu köpeği Leyla'nın mahallesinde görmüştüm de onun için diyor. Ya. Ben size evvelce de söyledim muhterem müminler. Kün meallahi ve la tübali. Bir kardeşimiz böyle der, devamlı bu ibareyi okur. Kün meallahi ve la tübali. Allah ile beraber ol, gayriyi bırak diyor, aldırma. Tamam mı Müslümanlar? Gönlünüzün yaprakları arasına bu ibareyi yazınız. Kün meallahi ve la tübali. Allah ile beraber ol, gayriyi aldırma. Rabbim bize bu neşeyi çok görme diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, demek ki gerçek müminin birinci vasfı böyle. Yanlarında Allah zikrolunduğu zaman kalplerinde ürperti meydana gelir. İkinci vasfı, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُمْ اِيمَانًا Onların yanında, onların meclisinde, onlar Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken cami ve mescitlerde bulunduklarında imanlarında ziyadelik meydana gelir muhterem Müslümanlar. İki ders bunun üzerinde durdum ama bugün Hazreti Kur'an için gene bir iki hadisi şerifi okumadan geçmeyeceğim muhterem müminler. Çünkü dünyada bulunduğumuz müddetle fahri kainattan kıyamet sabahına kadar bir tek düsturu saadet var. O da Kur'an-ı Hakim, kelamı ilahidir muhterem Müslümanlar. Ya. Ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Yaş ve kuru. Yani muhterem Müslümanlar, insanları saadete, cennete, cemale götüren ne kadar fazail varsa Kur'an-ı Hakim'in içerisinde, Allah korusun, insanları ebedi hüsrana gömecek, ateşe götürecek yolda ne kadar fenalık varsa sakının, sakının, sakının diye bütün Cenab-ı Hakk'ın yasakları yine Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Efendiler, yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah inne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Muhakkak bu Kur'an en doğruya iletir. Müslümanlar, duyuyor musunuz? Allah böyle buyuruyor. Muhakkak bu Kur'an-ı Kerim en doğruya, en doğruya iletir. Dünya imparatorlarından, sultanlarından, hakanlarından, kumandanlarından tutunuz, mahallemizde bulunan kardeşlerimize, muhtarımıza varıncaya kadar bütün Müslümanlar, büyüğü küçüğü, ancak Hazreti Kur'an'a tabi olurlarsa saadet bulurlar. Bunun dışındaki yol, Müslümanlar, mikrofonumuz dünyaya bağlı olsa ve her kapının önünde bir de hoparlör olsa, biz kainata seslensek, ey cihan halkı, ey evladı alem, ey insanlık ve beşeriyet, saadet istiyor musunuz? Bir tek çıkar yol var. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'ûhû. Doğru yol, fil dişi cadde, Allah'a ve cennete ve rızaya giden yol ancak Kur'an-ı Kerim'dir diye seslensem diyorum, duyursam kainata diyorum muhterem Müslümanlar. Ya, hocam peki ama Kur'an-ı Kerim Allah'a iletir, rızaya götürür, cennete götürür ve Akif'in dediği gibi Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, Kur'an-ı Kerim, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Muhterem müminler, geçen dersimde söyledim, elhamdülillah, mahşer var. Ya Müslümanlar, elhamdülillah, mahşer var, mahşer. Ya bütün beşeriyet Hazreti Adem'den Sur-i İsraf ile kıyamet sabahına kadar bütün beşeriyet ve insanlık thumme ileyna turcaun fehvasınca Allah'ın huzuruna döneceklerdir bir gün. Orada göreceğiz muhterem Müslümanlar. Hocam, Kur'an-ı Kerim en doğruya iletir. Biraz sonra hadis-i şerifleri okuyacağız muhterem Müslümanlar. Kur'an'daki bütün şirk ve küfür, masiyet ve isyan dertlerine devadır. İlacı hakikidir ve şifadır. Niçin bunlar istifade etmiyorlar? Madem ki hayat verici bir deva, bütün bir beşeriyet bu ilaçta kurtulmalı, bu devadan şifa bulmalı, sıhhat bulmalı. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim de buna işaret ediyor. Estaizu billah. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Dikkat buyurunuz. Kur'an-ı Kerim'den indirdiğimiz bütün hükümler ve hikmetler, ayetler, bütün vahyi ilahiyemiz müminler için sadirdeki dertlere devadır ve şifadır. Ruhları ve kalpleri yıkayıcı rahmettir, rahmet. Ama dikkat buyurun muhterem Müslümanlar, ve la yezidu zalimine illa hasara, zalimlerin ancak husranını artırır diyor. Aynı Kur'an beraberlikte aynı yerde dinleniyor, birine hayat veriyor, şifa veriyor, aşk veriyor, iman veriyor, nur veriyor, saadet getiriyor, müjde veriyor. O birine ise husranını, inkarını, ilhadını artırıyor muhterem Müslümanlar. Diğer ayet-i celle'de yudillu bihi kesiran ve yehdi bihi kesiran. Kur'an vasıtasıyla Allahu Zülcelal bazılarına ebedi saadetler ve hidayetler ihsan eder. Bazıları da Kur'an-ı Kerim'i dinledikçe yoldan çıkar ve dalalet ve husrana gömülür gider. Yok hocam biz bunu anlayamadık. Bize şöyle biraz daha açıkla diyorsun değil mi? Bak mümin kardeşim. Mevlana ile bir sohbet edelim bakalım o ne diyor. Hazreti Pir aşk eri bu meseleyi ne diyor mesnevisinde bakınız. Koca veli büyük mürşit öyle diyor. Güneş yaş ağaçlara vurduğu zaman hayat artırır diyor. Güneş yaş ağaçlara vurduğu zaman hayat artırır. Yapraklar, çiçekler, meyveler verir o ağaçlar diyor. Ama aynı güneş kuru ağaçlara vurduğu zaman yerli odun eder diyor. Yerli kurutur. Öyle mi Müslümanlar? Kuru ağacın güneşten bir faydası olur mu? Olmaz. Yerli kurur, sobalık, ocaklık, külhanlık odun haline gelir değil mi muhterem müminler? Bir. Bakın daha iyi anlayacaksınız muhterem Müslümanlar. Aşk eri konuşuyor. Akan bir nehir diyor. Sağında şeker kamışı dikilmiş, solunda karga kamışı denen kamış dikilmiş. İklim aynı, güneş aynı, toprak aynı, su aynı. Şartlar aynı, tabiat şartları aynı. Şeker kamışı kemale erdi mi? İçerisinde şeker peteği meydana geliyor diyor. Muhterem Müslümanlar, Küba gibi, Şimali Afrika gibi bazı yerlerde yüz binler ton şeker, bizim gibi pancardan değil, şeker kamışından elde ediyorlar fabrikalarda ve dünyaya ihraç ediyorlar. Şeker kamışından yüz binler ton şeker meydana geliyor. Kamış. Nehrin sağ kenarında şeker kamışı, güneş ve sudan şeker meydana getiriyor. Solunda hemen aynı iklimde karga kamışı dediğimiz, dedemizin devrinde bahçemizde bizim de vardı muhterem Müslümanlar. Kendinden ancak kaval çıkan kamış muhterem Müslümanlar. Kaval, evet. Bir de çingenelere sepet sermayesi olur, malzemesi olur. Çingeneler ondan sepet örerler, sele örerler. Karga kamışı. Şartlar aynı, su ortadan akıyor. Biri şeker kamışı, biri karga kamışı muhterem Müslümanlar. Mevlana'mız diyor ki, bir sahrada iki geyik yayılır diyor. Bir sahrada iki geyik yayılır diyor. Biri misk geyiği, yediği göbeğinde misk olur diyor. Misk geyiği, yediği şeyler göbeğinde misk olur. Muhterem Müslümanlar, ona tabii misk diyoruz. Dedemizin zamanında hacca gidenler, şimdiki taklit. İnsanların taklidi çıktığı gibi miskin de kokunun da taklidi çıktı şimdi biliyorsunuz. O misk, içinizde hatırlayanlar var. Ben hatırladıktan sonra yaşça benden önde olan kardeşlerimiz var. Dedemizin getirdiği o misk şimşir ufak ufak yivli kutuların içinde olurdu uçmasın diye. Şimşirden yapılmış parıl parıl ufak kutular içerisinde. Nenemiz 70 sene sandıkta onu muhafaza eder. Kutunun kapağı sımsıkı kapalı olduğu halde ne zaman sandığın kapağını açsa içeriği koku alırdı. Misk. Misk geyiğinin yediği göbeğinde misk oluyor. Adi geyiğin yediği içinde gübre oluyor. Gübre geyiği, adi geyik muhterem Müslümanlar. Daha bitmedi muhterem Müslümanlar. Aşk eri Mevlana'mız diyor ki, aynı merada, aynı sahrada iki arı var diyor. Biri bal arısı, biri o bir arı diyor. Bakarsınız o büyük eski meşe ağacının içerisine veya kovanlara bin bir türlü çiçeklerden yayılarak Hazreti Pir öyle diyor. O arının kulağına hangi kudret fısıldadı ki çiçeklerden toz alıp gelip de bal yapacaksın, fihi şifaül linnas dedi diyor muhterem Müslümanlar. Eve döndüğünüzde Sure-i Nahl'i okuyunuz. 14. cüz Sure-i Nahl'i okuyunuz. Orada göreceksiniz. Cenab-ı Hak Rabbin arıya vahyetti diyor Kur'an-ı Kerim. Rabbin arıya vahyetti. Bütün çiçekleri dolaşıp tozlarını alıp bal yapasın. Fihi şifa ülinnas. O balda insanlar için şifa vardır. Muhterem Müslümanlar, bal arısı çiçeklerden alıyor, petekleri dolduruyor. O biri ise eşek arısı diyoruz ona. Sadece vızıltısı, cazırtısı var. Bir de iğnesinde zehiri var. Allah şerrinden insanları muhafaza vursun. Elimizi arşa açıyoruz. Elimizi arşa açıyoruz. Ya Rabbi, bal arısında olduğu gibi gönül peteğimizi Kur'an, iman, İslam, sünnet ve bir cümle hikmetlerden alarak gönül peteğimizi iman balıyla doldurmayı bize nasip et ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, bu misaller böyle çoğalır gider. Onun için aşk eri Mevlana'mız böyle diyor. Men bende-i Kur'anem eger candarem, men hakirehi Muhammed-i Muhtarem, eger nakil künet yüzeyin kes ez güftarem, bizarem ezu ve zan sukan bizarem. Ben koca dahi, koca mürşit, koca veli, koca alim, devrinin mana eri, Mevlana'mız öyle diyor. Ben sağ olduğum, can taşıdığım müddetle, Kapı Camii'nin muhterem cemaati dikkat ediyor musunuz? Kur'an'ın kulu, kölesi, hadimi, bendesiyim diyor Mevlana. Kur'an'ın kölesi, hadimi, bendesiyim. Ve yine can taşıdığım, sağ olduğum müddetle Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum, toprağıyım. Hazreti Muhammed'in yolunun tozunun, yolunun tozuyum, toprağıyım. Eğer nakil künet cüziyin kes ez güftarem, bizarem ezu ve zan sukan bizarem. Eğer benden bundan başka bir sözü bir kimse naklederse, ben ondan da bizarım, o sözden de bizarım. Uzağım, bıkmışım, usanmışım, istikrah ederim diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Cenab-ı Halik-i Zülcelal Hazretleri, Allah dostlarının nurlu yolunda bizi daim kılsın inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, evet muhterem müminler, bizim fahri kainatımız var. Bizim sahabe-i kiramımız var. Bizim eimme-i müştehidinimiz var. Bizim Muhyiddin-i Arabiler, Bayezid-i Bastamiler, Cüneydi Bağdadilerimiz var. Bizim Mevlana Celaleddin Rumiler, Sadruddin-i Kunuviler, aynı zamanda Hacı Bayram'ın veliler, Akşemseddinlerimiz var. Bunlar bizim gözümüzün bebeği, gönlümüzün nur ve sururu, ruhumuzun aşk ilan ettiği Allah dostlarıdır. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizi Hazreti Kur'an'ın ahkam ve nizamı içerisinde bu büyüklerin yolundan ayırmasın inşallah. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim için size şu hadis-i şerifleri mutlaka okuyacağım. Şu Kur'an-ı Kerim bir anlaşılsın. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi merhum, muhterem müminler, Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi merhum, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ruhul Beyan, şöyle büyük kıtada 4 cilt tefsir muhterem müminler, Ruhul Beyan tefsirinde şöyle naklediyor bakınız. Osman Gazi dostlarının birinin evinde misafir oluyor. Dostu olan ev sahibi arkadaşı, güzel yataklar, kuş tüyü yastıklar, atlas yorganlar hazırlıyor. Leğenini, ibriğini şöyle koyuyor. Efendim diyor, Allah istirahat lütfetsin, rahat edin. Ben sabah namazı abdestini dökmeye yine gelirim diyor. Kapıyı çekiyor muhterem müminler. Aynen tefsiri Ruhul Beyan'da. Sabahleyin erken vakit kapıyı çalıyor, selam veriyor, efendim müsaade var mı diye. Osman Gazi Hazretleri, yani sizin ve bizim dedemiz. Muhterem müminler, ben her zaman söylüyorum ya, ben Osmanlıyım diye. Öyle kozmopolit, köksüz, sokaktan tutma haydutların torunu değil, ben Osmanlıyım muhterem müminler. Evet. kıyamet sabahına kadar torunlarım ve evlatlarım ve yeğenlerime vasiyetim var. Sakın ola ki bir rüzgar size tesir edip de sarartmasın, kurutmasın. Biz evvela fahri kainatın ümmeti, sahabe yolunun yolcusu, Osmanlı'nın torunuyuz çocuklar diyorum hepsine. Ve Kapı Camii'nin cemaati olarak siz kardeşlerime de böyle diyorum, tamam mı? Biz Osmanlıyız. Muhterem müminler, ev sahibi kapıyı açıp da içeriye girince ne görsün? Yatağın kılıfı açılmamış. Yastığa baş konmamış. Osman Gazi Hazretlerine diyor ki, aman efendim, sultanım, gözümün nuru, hiç yatağa yatmamışsınız, yoksa bir kusur mu işledik de serdiğimiz yatağa baş koymadınız, istirahat etmediniz diye böyle gözünün yaşıyla adeta ricada bulunuyor. Verilen cevap bu: evladım, rafta Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim'in olduğu bir odada biz ayağımızı uzatıp yatamayız diye buyuruyorlar. Erbab-ı Mutala'dan rica ediyorum, baksınlar. Orada İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, halen Bursa'da metfun, yanında bir Kur'an kursu da var. İsmail Hakkı Bursevi Kur'an kursu diye ziyaret ettim muhterem Müslümanlar. Çilehanesi var. Tefsiri caminin altında türbesi var. Çilehanesi var. Tefsir yazdığı yer muhterem müminler. Dünyaya açılan bir tek kapısı var, penceresi de yok. Riyazatını orada yapmış, çilesini orada çıkarmış, Allah dostlarından olmuş büyük bir veli ve alim İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Öyle diyor tefsirinde: Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e olan bu saygısından dolayı Cenab-ı Hak evlat ve torunlarına 635 sene dünya hakimiyeti verdi diyor. Osmanlı nesline, hanedan-ı Osmaniye'ye Cenab-ı Hak Hazreti Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e hürmet ve saygısından dolayı 635 sene dünya hakimiyet neşesi, muazzam imparatorluk lütfetti diyor muhterem Müslümanlar. Ve muhterem müminler, bunu görüyoruz. Hatta bunun fotoğrafları da vardı, eskiden görmüşüm. Resim olarak çizilmiş tabii. Göksü hizasında duvarda rahle dururmuş. Rahle, Osman Gazi'nin Kur'an okuduğu rahle, göksü hizasında hatimlerini ayakta kıbleye karşı okuyarak yaparmış Osman Gazi. Oturarak değil, ayakta göksü hizasında rahleden okuyarak hatimlerini yaparmış. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. Muhterem müminler, Allah'ın Resulünü konuşturuyorum. Korkmayın, korkmayın. Ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Kur'an böyle diyor: ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Gevşemeyin Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, gevşemeyin, mahzun da olmayın. Kur'an'a sarılan müminler oldukça kıyamete kadar aziz olacaksınız inşallahü teala. Muhterem müminler, Peygamber-i Zişan Efendimiz'i Hazreti Kur'an için konuşturuyorum. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar: Eleyse teşhedûne en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Sahabeye hitaben Peygamber Efendimiz bir gün, şehadet ediyor musunuz Allah birdir, başka ibadete layık mabut yoktur, ben onun hem kulu ve hem de Resul ve elçisiyim, ey ashabım, şehadet ediyor musunuz? Kalu bela, evet ya Resulallah, şehadet ederiz ki Allah birdir, benzeri, şeriki, misli, naziri yoktur ve Hazreti Muhammed onun kuludur, Resulüdür, elçisidir. Rabbim şefaatine mazhar kılsın. Peygamber Efendimiz devam ediyor: İnne hazel Kur'ane tarafuhu biyedillah ve tarafuhu biyedikum fetemessekû bihi fe innekum len tazillû ve len tehlikû ba'dahu ebeda. Reisi cumhurdan mahalle muhtarına kadar ve bütün İslam alemine, Müslümanlara, inanmış kişilere hitabı peygamberi muhterem Müslümanlar. Ya herkese, herkese, istisnasız herkese fahri kainatın lahuti, Rabbani sesi, Biliniz ki bu Kur'an-ı Kerim ezanda çok çabuk okunmaya başladı muhterem müminler. Ya Bismillahirrahmanirrahim dedik yahu. Bizim müezzinlerle bayağı neredeyse takışacağız bu yüzden yani. Evet. Evet. Evet. Daha yeni mukaddimeyi serdik. Allah cümlenizden razı olsun inşallah. İnne hâzel Kur'âne tarafuhu biyedillâh ve tarafuhu biyedîküm. Ey ashabım ve ümmetim, bu Kur'an-ı Kerim, bu kitab-ı ilahi bir tarafı Allah'ın yedinde, bir tarafı sizin yedinizde, elinizde. Yani Allah'ın kelamıdır, sizin saadet nizamınızdır. Kelamı ilahidir. Aşk eri öyle diyor. Aşk eri öyle diyor. Gerçi Kur'an ezlebi peygamber est. Her ki güyet hakne güfte kafir est diyor. Aşk eri Mevlana. Gerçi Kur'an Hazreti Fahri Kainat'ın Cenab-ı Muhammed'in dilinden dökülmüştür. Ama kim ki ona Allah kelamı değildir derse kafirdir diyor Mevlana. Benim değil. Aşk eri öyle diyor. Ya ya. Hatta muhterem Müslümanlar ilave de ediyor. Gertü der Kur'an-ı Hak bi girihti. Barevan-ı Enbiya amihti. Mümin kardeşim diyor, Allah dostu olan gerçek Müslüman, eğer sen Kur'an'ın kucağına ve dergahına kaçarsan, orada 124 bin enbiyanın ruhlarıyla kucaklaşırsın diyor. Ya barevan-ı enbiya amihti. Kur'an'ın her harfinin göz kafların fağların gözlerinden cennet ırmakları coşmaktadır. Her harfının benlik ve tenlerinden kevserler coşmaktadır. Ama görene, muhterem Müslümanlar, körene, özür dilerim muhterem Müslümanlar, ben Burdur'dayken Burdur'daki hafız kardeşlerimiz meclislerde ilahi okurlardı. O ilahi okunup geliyor da içinde bir beytinde o zat şair edip olan kişi böyle diyor. El hakku azharu mineşşemsiken. Müslümanlar, ben bazen partallatıyorum, beni affediyorsunuz değil mi? Allah'ınızın aşkına. Olmaz mı Müslümanlar? Affediyorsunuz değil mi? El hakku azharu mineşşemsiken dinsiz inkar eder eşekçesine diyor. Benim sözüm değil, şairin sözü. Yani Hazreti Kur'an'ın fazileti, iman ve aşkın meziyeti kuşluk vaktindeki güneş gibi açık iken nasıl da çığlığı koparıyorlar muhterem Müslümanlar. Bir kimseyi itham etmek için ya ya ya. Biz Kur'an'ın şakirtleri pür imanlı vezindeyiz. Haberin ola, bu yoldan dönmeyiz asla, peygamberin izindeyiz. Muhterem Müslümanlar, ya ya ya ya. Yavuz Sultan Selim Han, Yavuz Sultan Selim Han, dünyalara sığmayan adam. Böyle saltanat kaftanıyla, çizmesiyle bir gün dünya haritasını seriyorlar, şöyle bir adımlıyor. Yahu diyor, bu dünya bir sultana belki ama iki sultana yetmez diyor. Yavuz Sultan Selim'in dünya için söylediği bu. Bu dünya diyor, bir sultana belki ama iki sultana, iki hakana, iki kumandana, iki selime yetmez bu dünya diyor. Vefatına yakın aynı aslan, aynı kumandan, vefatına yakın somyası üzerinde gölge haline gelmiş. Şiir pençe iki kürek kemiği arasında sormuş kendini. Somyası üzerinde gölge haline gelmiş. Hasan Can, kıymetli, aziz dostu, silah arkadaşı Hasan Can başucunda, Hasan ne alemdeyiz diye soruyor. Efendim, sultanım, Allah ile beraber olma zamanındayız diyor. Muhterem Müslümanlar, Yavuz Sultan Selim Han hayatında Hasan Can'la hiç kıyamamıştır ve kaşını çatmamıştır. Fakat bu sözün üzerine biraz sanki darılmış gibi oluyor, kaşını çatıyor. Hasan diyor, hayatım boyu beni Rabbimden hangi nefes ve adımda ayrı gördün ki bugün beraberliğe davet ediyorsun diyor. Başımızda böyle baş istiyoruz. Bundan azına razı değiliz. Kur'an'ı Yavuz Sultan Selim Han, Hacı Veysade hocamız 50 veli kudretinde insanlar derdi. Üstadım Hacı Veysade Mustafa Efendi Hazretleri, Yavuz Sultan Selim ve emsalinin adı geçti mi? 50 veli kudretinde insanlar derdi muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'i verin diyor. Defaatle söyledim size, tabii hatırlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i verin diyor, alıyor, Yasin-i Şerif'i açıyor. Baştan okuyor, okuyor, okuyor muhterem Müslümanlar. Selamün kavlem min Rabbir Rahim. Evet. Tekrarlıyor. Selamün kavlem min Rabbir Rahim. Tekrarlıyor. Selamün kavlem min Rabbir Rahim. Muhterem müminler, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Rabbisine böylece Yasin-i Şerif, Kur'an ayetleri, vahyi ilahinin nuru ve şehadetlerle kavuşuyor muhterem müminler. Benim dedem, senin de deden, ecdadımız, onların neslinden olduğumuzu devamlı ifade ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, ve Rabbimizden böyle güzel ölümler niyaz ediyoruz. Hadis-i şerifi tamamlıyorum. Esefle söyleyeyim ki gene iki hadis daha var, okuyamadım. Kur'an-ı Kerim'in bir tarafı Allah'ın yedinde, bir tarafı sizin önünüzde diyor Fahri Kainat Efendimiz. Fetemesseku bihi fe innekum len tadillu ve len tehliku ba'dahu ebeda. Kur'an-ı Kerim'in yoluna temessük ediniz. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılınız çelik pençenizle. Vahtesumu bihablillahi cemiyan ve la teferraku. 1,5 milyarınız, 53-55 İslam devletiniz, hepiniz Kur'an'ın şemsiyesi altında habli metini hak olan İslam ve Kur'an'a kitabullah'a sımsıkı sarılınız. فَاِنَّكُمْ لَنْ تَظِلُّوا وَلَنْ تَحْلِكُوا بَعْدَهُ اَبَدًا. Onun için ne sarsılırsınız, ne helak olur, ne yıkılır, ne düşmanlarınıza karşı mağlup olursunuz. Ebediyetlere kadar saadet ve zafer sizin için olacaktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Müslümanlar, bu dersin son sözü böyle. Akif'in dediği gibi, kendin olmadıysan bari evladına kıyma diyor. Bari evladına kıyma. Yavruna Kur'an-ı Kerim'i okut. Neslinden hafızlar gelsin, alimler gelsin, veliler gelsin, gerçek mümin ve Müslümanlar gelsin. Kıyamet sabahına kadar alemde saadet bizlerin olsun inşallahü teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibeyi, münciyeyi, mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamak nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine cümlemizi ilhak eyleye. Arz üzerindeki bütün Müslüman kardeşlerimize, bilhassa Filistin'de alçak ve sefil Yahudi'nin çilesini çeken Filistinli dostlarımız, kardeşlerimize, Cezayir'de imansızların kurşunuyla can veren ve vermeye hazır olan şehitler ve mücahit kardeşlerimize, muhterem Müslümanlar, Bosna ve Hersek'te telaş geçiren, Çeşenistan'da tetikte duran, Keşmir'de bela ve musibetlere maruz kalan bütün mümin kardeşlerimize ve bütün ehli imana cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
4: Euzu billahi mineşşeytan.

0: merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
5: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
6: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
6: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Şura Fıkıh Kurulumuz, yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve

0: Sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
6: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
7: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
8: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
9: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
10: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
11: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
13: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
14: Sonra da öyle ölüyorsun.
15: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
16: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
0: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun.

0: Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
1: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: İlimden tatlı bir şey yok. Çünkü ilim öyle bir sıfattır ki Allâmul Uyub olan Allah Celle Celaluhu o ilimle bulunuyor. Ve işte o ilim oluyor. Bu dünyaya her istediğimizi yemeye, içmeye, nasıl arzu edersek öyle giyinip kuşanmaya gelmedik. Mevla Teala'yı aramaya ve bilmeye geldik. Kainatta Mevla Teala'yı tanımamaktan daha büyük zarar yoktur. Bir insan bir şey bilmiyorsa o onun hakkında karanlıktır. Biliyorsa aydınlıktır. Mevla Teala'yı ve onun sıfatlarını bilmiyorsa bütünüyle zulümattadır. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin aynasından Mevla Teala daima görünür. Görenlere görünür. Görmeyenlere bir şey yok. Allah Celle Celaluhu hepimizin gözünü açsın inşallah. Bir beyitte şöyle buyrulur. Ne mal iledir, ne sal yaş iledir. Beyim, ululuk kemal iledir. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar yaşarsa yaşasın, servetle ve ömürle ulu olamaz. Bir insan ancak Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle kemal kazanır. Alimler Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle ulu oldular. Cahil insanlar da Allah Celle Celaluhu'yu terk etmekle küçük oldular. İnsandaki kemalat ve bütün kainat zildir. Rabbimizin sıfatlarının gölgesi mesabesindedir. Nasıl ki güneşten ışık kopup gelmiyor, aynı şekilde Allahu Teala'nın sıfatlarında da kopma yok ve devamlı onunla irtibat var. Her ayet insana Mevla Teala'yı hatırlatıyor. Allahu Teala yaratırsa yaratması doğrudur. Yaşatırsa yaşatması doğrudur. Öldürürse öldürmesi doğrudur. Bizim elimizde bir şey yok. Bizim elimizde onu bilip ona ibadet etmek var. Bu da kolay bir şey değildir. Fakat bize kolay etti elhamdülillah. Sana Kur'an'dan ayrıl kim dedi? Sana rütbe sahibi ol, profesör ol, bilmem ne ol, dinden ayrıl kim dedi? Dinden ayrılmak caiz değil. Caiz değil söz müdür? Haramdır. Dinden ayrılmak haramdır. Eğer bu dini beğenmiyorsan, dini gönderen Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu koymuş dini ortaya. Ona inanmıyorsan, onun yemeklerini de yeme, sularını da içme, havasını da teneffüs etme. Yarattığı hanımlarla da evlenme o zaman. Eğer onun dinini beğenmiyorsan, yarattığı rızıklarla da rızıklanma. Ama yok, yemekten ayrılamam. Yemek yiyeceğim dersin. Nefsi emmare yemeksiz yaşamaz. Onun için yemekten ayrılamıyorsun. Ama Mevla Teala'yı da sevmiyorsun. Ondan gelen Kur'an'ı sevmiyorsun. Ondan gelen peygamberi sevmiyorsun. Ama gelen yemekleri seviyorsun. Sen boğazının kulusun. Başka bir şeyin kulu değilsin. Sen nefsinin kulusun. Sen büyük bir Allah Celle Celaluhu'nun kulusun. Gidip de bir acize uyulur mu? Avrupa takdir ediliyor. Allah Celle Celaluhu takdir edilmiyor.
0: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
3: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
5: İcir
4: sunar.
5: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
6: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında Sapanca'da yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
8: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Euzu billahi es-semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezîne âmenû tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Asâ rabbukum en yukeffire ankum seyyiâtikum. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbimiz Tebareke ve Teala ilim meclisine iştirakinizi kadın erkek Allah'ımızın ayetlerini ve Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek için attığınız adımlarınızı cennete doğru atılan adımlara tebdil eylesin. Amin. Ve yarın ahirette bu ilim meclislerinin nurlarıyla, faziletleriyle, bereketleriyle yolumuzu görüp münafıkların nurunun söneceği günde, kafirlerin tamamen karanlıkta kaldığı günde bizlerin nurumuzu itmam eylesin.
9: Amin.
8: Amin. Kısa bir hayat içerisinde geldik gidiyoruz. Geceler günler bizi ahirete taşıyor. Nefeslerimiz bizi her an biraz daha ahirete yaklaştırıyor. Onun için Rabbimizle aramızı hoş tutmamız lazım. Mevla ile arayı bulmak lazım. Ve günahlarımızdan mağfiret talep etmek lazım. Bu kadar mağfiret tecelli ediyor. İnsanlara tevbe kapısı açılmış. Allah-u Teala nida diyor. هَلْ مِنْ تَعِبٍ فَتُوبَ عَلَيْهِ. Tevbe eden var mı? Tevbe nasip edeyim. Tevbesini kabul edeyim. Muvaffak edeyim. Cevap vermek lazım. Allah-u Teala bize muhtaç olmadığı halde efendim bize nida ediyor, bize sesleniyor, bize yakınlık ediyor, bize yaklaşımda bulunuyor, manen tekarrupta bulunuyor. Ama insanlar bir soğuk, bir efendim icabetsiz, huzursuz, huşusuz. Efendim, teheccüd mü olmuş, sehur mu olmuş, seher mi olmuş, teravih vakti mi gelmiş, iftar vakti mi gelmiş, neyle af olacağım, çareme bakayım, bir bahane ortaya koyayım, Mevlam'a yaklaşayım, yok. Böyle donuk bir hal hasıl oldu. Bunların da çoğu sohbetsizlikten. İlim meclislerine katılmayanlar, sohbet dinlemeyenler, ayet hadis dinlemeyenler, mev'ize dinlemeyenler, kalpleri yumuşamaz. Kalpleri yumuşamaz hiç. Hiç tesirlenmez, hiç etkilenmez. Ve zekir fe inne zikra tenfa'ul müminin. Habibim vaaz et, nasihat et. Öğüt ver. Çünkü zerre kadar imanı olana dahi vaaz-u nasihat fayda verecektir. Mutlaka fayda verir. Sohbet yapıyoruz Lale Gül'de. Buraya radyoda ulaşıyor. İlle televizyona bakmak lazım değil. Radyodan da dinlenilebiliyor. Cep telefonundan da dinlenilebiliyor, indirilebiliyor. Artık cep telefon her yerde yanında, el alem kulağına bir şeyler takıp şarkı türkü dinliyor. Sen de efendim oruç ağzına iftardan önce vesaire, eğer ki otobüsteysen, minibüsteysen milleti de tabii rahatsız edemezsin. Kulağına takarsın bir şey, açarsın sohbet saatine, sohbet dinle. Çünkü illaki herkes sohbet meclisine gelemiyor. Artık işte maddi imkanlar azaldı. Yollar yakınlaştı diyoruz ama kalpler uzaklaştı. Yani eskiden biz ayda iki kere 15'te bir Adabazan'a gelirdik. 15'te bir İzmit'e gelirdim. Ondan sonra her yere böyle giderdim. Şimdi o kadar gezemiyorum, gidemiyorum hastalıklarımda hasebiyle. Ve lakin tabii İzmit, Adapazarı, Sapanca buralar hep bize külliyeye gelirlerdi, Fatih'e gelirler falan. Maalesef azimler, azimetler artık gevşeklik oldu. Tabii işte yok, radyodan dinliyorum, televizyondan dinliyorum, cep telefonundan dinliyorum. Bu da biraz gevşekliğe de sebep oldu, olmadı değil. Ama ne yapacağız? Milletin hepsi gelse de yer almaz. Birkaç bin kişiye yer bulamıyoruz yani Fatih'te. Onun için mecburen bu vasıtalar kullanılarak sohbetler yapılıyor. İnsan birbirini davet etmeli, teşvik etmeli. Bak şu kanaldan şu sohbeti dinle. Belki hidayetine vesile olur. Oruç ağzına kalbi yumuşamış olur. Ondan sonra belki o teravih kılmıyor. O gece teravih kılmaya teşvik ediliyor. Belki hani bu gece bu fazileti alayım diye teravih kılar. Ne kaparsak kar, ne kurtarırsak kar. Bir adamı alnını secdeye değdirmeye uğraşacağız. Belki bir hanım kardeşimiz tesettüre girer, kapanır, örtünür, erkeklerle tokalaşmayı bırakır, erkeklerle oturup kalkmayı bırakır, çarşaf giyer. Bunlar bizim için büyük kazançlar olur, büyük karlar olur. Bir insan hidayetine vesile olan, Mevla affeder, mağfiret eder. Sen kuluma acıdın, ben de sana acıyım buyurur. Rabbim Tebareke ve Teala bizi tevbe için, istiğfar için, hidayet için, insanların hidayetine vesile olmak için, sohbetleri dinlemek için, dinletmek için hazırlanan bahtiyarlar zümresinden eylesin. Amin. Amin. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. İmam Seffari'nin de bunu naklediyor. İşte Ahmet bin Hanbel'e atfediliyor. Birçok kitaplarda işte zikrediliyor bu hadis-i şerif. Muhteşem bir hadis-i şerif, teşvik edici bir hadis-i şerif, ümit verici bir hadis-i şerif. Ama ümitlenmek için de kendimizi tabii buna hazırlamamız lazım. Bu müjdeleri bilmemiz lazım. Bu müjdeleri bilmeyen insanlar maalesef ümidi keserler. Ben helak oldum, ben yandım, ben bittim. Allah beni de affetmez. Bana tevbe nasip etmez. Ben çok günahlarım var. Şeytan bu kanaldan girer. Ondan sonra içkiye başlayacaksın. Veyahut da yine zina yaparsın sen. Yok efendim yine gıybet edersin sen. Efendim yine şunu yaparsın, yine bunu yaparsın. Onun için senin tevben zaten kabul olmayacak. Fren yapma, tevbe yapma ne lüzum var? Şeytanın damarlarıdır bunlar. Buradan girer. Adama vesvese verir. Sen bu günahı zaten biraz sonra bir daha yaparsın. Onun için şimdi tevbe etme. Daha beter olursun. Olur mu? Devamlı şeytan ümidi kesene kadar biz istiğfara, tevbeye devam edeceğiz. Sonunda yenik düşen şeytan olacak. Dolayısıyla o bize ümit vermek istediği zaman, ümitsizlik vermek istediği zaman, ümidimizi kesmek istediği zaman biz ona diyeceğiz ki ey iblis, sen Rabbimin rahmetini bilmezsin. Rabbimin rahmeti çok geniştir. Rahmeti ve sıhhat külle şey. Her şeyi kaplar benim rahmetim buyuruyor. Ben de o bir şeylerden bir mahlukum. Ben de o rahmet dairesine girmişim. Onun için sen benim ümidimi kestiremezsin. Ne dedi? Efendim, iblis Allah Teala'nın Celle Celaluhu karşısına dikildi. La zâlu ebrahu ugvi beni Âdem'e. Ma damet ervahum fi ebdanim. Adem oğulları yaşadıkları müddetçe ruhları bedenlerinde çıkmadığı sürece devamlı ben onları azdıracağım. Allah'a söylüyor bunu. Ayette de var. Ayet-i kerimede de var. Levzeyinenne lehum fil ardu ve leuhriyenne mecmuin. Bir de suçu da Allah'a atıyor, haşa ve kella. İblislik çok. İnsanlarda da iblis tıynetliler var. Rabbi bima ahveyten. Ya Rabbi diyor, sen beni azdırdın diyor. Ya sen, Allah seni niye azdırsın? Sen, sana Mevla kabiliyet verdi, hayra da şerre de kullanılmaya müsait Sen haset ettin Adem'e, kıskançlık ettin. Ondan sonra azdın. Mevla azmak isteyene zorla hidayet yaratmaz. Zorla hidayet yaratmaz. Çünkü malzemeyi vermiş sana, gidiyorsun kullanıyorsun bu tarafa. Diyor sen beni azdırdın diyor. Ben de Adem'in çocuklarından intikamımı alacağım. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, ziynetlendireceğim. Şimdi işte dünyanın ziynet ve süsüne yarayan her şey iblisin malzemelerindendir. Yani bize dünyayı sevgili gösteren, süslü gösteren, yaşanılacak bir yer olarak gösteren, insan zaruretlerini, hacetlerini giderir, imkanlarını temin eder, tahsil eder. Bu da ibadetten sayılır meşru surette. Onu konuşmuyorum ama şimdi görmüyor musunuz? Efendim çiçekler, böcekler, havai fişekler, efendim süslemeler, püslemeler, ağaç kesmeler, o efendim o otellerin lobiler, girişler, çıkışlar, bilmem, yazlık tatillerdeki şeyler, reklamlar. Bir bakıyorsun yani hiç ölmeyeceğiz ya herhalde. Böyle bir içine his geliyor, heves geliyor yani. Hiçbir reklamda, programda, şurada burada görür müsün ki mezarlık göstersin, ölü göstersin, defin göstersin, gasil göstersin, tecizü tekfin göstersin. Niye? İş yapamaz. Kimsenin işine gelmez. Adam der ki müessesemizi mi çökertmek istiyorsun? Niye bu millet bunu görürse ne yola gelir, ne çay alır, ne yemek yer? Ne milletin iştahını kaçırıyorsun ya hoca? Onun için bütün bakıyorsunuz yol kenarları, ne diyorsunuz onlara işte efendim billboardlar, bilmem neler, her tarafa bakıyorsun. Hep böyle dünya şöyle güzel, böyle güzel, cicili, bicili. Ha adam işini yapmayacak mı? Ya meşru bir reklam yapıyorsa yapsın. Ona da biz haram demiyoruz hoş. O da meşruysa yaptığı iş. Ama hep dünyayı süslü gösterteceğim ve onların hepsini azdıracağım. İlla ibadeke minel muhlasin. Muhlas kullarına dokunamayacağım çünkü onlar ihlasa kavuşmuşlar. Onların dışında kim? Kaç kişi muhlas var? Sapanca'da, İzmit'te, İstanbul'da, Türkiye'de kaç tane muhlas var? İblisin dokunmayı göze almadığı. Mesaimi boşa çıkartmayayım. Bununla uğraşmayayım, boşa gider. Çünkü ben bunu azdıramam diye efendim gözüne kestiremediği kaç kişi çıkar burada? O için dedi ben onları devamlı azdıracağım. Allah-u Teala da buyurdu ki ey iblis sen ki bana böyle dedin ben de vaat ediyorum. La ezalu ebrahu اَغْفِرُوا بَنِي آدَمْ اَتُوبُ عَلَى بَنِي آدَمْ مَا تَابُوا اِلَيَّ مَا دَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِي اَجْسَادِهِمْ Adem oğulları ne kadar günah yaparlarsa yapsınlar, canları boğazlarından çıkmadığı müddetçe, canları boğazlarından dışarı çıkmayıp ölmedikleri sürece, ne zaman günah yapsalar, benden af isteseler, tevbe etseler, ben de devamlı affedeceğim. Af kapısını ölüme kadar açık tutuyor. Artık can boğazdan karkara haline kadar. Hayattan ümit kesme haline kadar. Ahiretten pencere perde açılana kadar. Ben de böyle söz veriyorum buyurdu. E şimdi onun için sen zaten bu günahı bir daha yapacaksın. Sen zaten tevbe etmezsin. Abdestin tutmaz. Tevbende sebat etmezsin falan. Bunlar başlayabilir. Bu vesveseler. Niye? Ramazan'da da işte yine günahları bırakmana da çok gerek yok. Zaten sen bunu temelli bırakabilecek misin? E düşünüyorsun sen de hakikaten benim bazı alışkanlıklarım var. Ara sıra düşüyorum içine. O zaman değil ne tövbe edip de davete günah giriyorsun? Öyle bir şey yok. Tövbe etmekle aradan davete günah girmez. Her günahın peşine istiğfar. Çünkü hadis-i şerif bize bunu söylüyor. Günah yap demiyor sana. Ama sen günahsız duramıyorsun. اَتْبِعِ السَّيِّيَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Bir kötülük yaptın, hemen peşine bir iyilik tabi kıl ki o kötü işi, o iyi amel sildirsin. Hangi günahsın? Şey, gıybet etmeden duramıyoruz. Ya oturuyoruz bir yerde, iki dakika laf geçmiyor, ben konuşmasam öbürü konuşuyor. Ya ben de içine atlıyorum hakikaten öyle diyerekten. Ya da en takvamız susuyoruz. ya burada gıybet ediliyor bir Müslüman diye çıkıp giden falan daha rastlamadım. Zavendikli Mustafa Efendi hariç, rahmetullahi aleyh hocamız. Daha rastlamadım yani. Ya burada gıybet ediliyor kardeşim, susuyor musunuz? Susuyorsun. Susmuyorsanız ben çıkıyorum. Böyle bir Müslümana rastlamadım ben. Siz rastladıysanız haber gönderin, bana resmini gönderin. Telefon numarasını gönderin. Tebriki arayacağım. Ha, Zavendikli Mustafa Efendi hocamızı gördüm. Ya susuyorsanız susun dedi, ya da dedi çıkın dedi. Evimden dedi. Hem de evden kovacak bizi. Ben talebeydim, çocuktum gerçi. Ben de çok temiz bir şey değildim yani. Ben de konuşurum da. Büyükler konuşuyordu yani. Bana da laf düşmemişti de. Orada büyükler konuşuyordu. 14 yaşımdaydım, 13-14 yaşımda. Ben yani takvalığımdan değil de işte. Ayıp olur diye konuşmuyordum yani. Onlar da konuşuyor. Dedi ki ya susuyorsanız susun, ya çıkıyorsanız çıkar. Ya gider oradan bir çay getirir, yine bir ikram yapacak bize. Ondan sonra bir de bakar, bir fırsattan istifade, bir tak girmişik bir konulara. Aa, lan ne dedim size ben? Niye şimdikine gıybet ediyorsunuz? Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Ya kardeşim git adama, emri bil maruf yapıyorsan yüzüne söyle. Hidayatine vesile ol. Arkasından konuşuyorsun. Yüzüne geldi mi bir şey demiyorsun. Nasihat etmiyorsun, emri bil maruf etmiyorsun. Ya korkuyorsun, ya çekiniyorsun, ya menfaatın var kesilir diye endişeleniyorsun. Bir derdin var yani. İyi bir şey değil ki. E şimdi ne yapacaksın o zaman? O zaman Allahümme gıfir li ve limen ihtebtu. Ya Rabbi beni de affet, gıybet ettiğim adamı da affet dersen, kulağına ulaşmadıysa üzülmüyor. Üzülmediyse bu sene kefaret olabilir. Çünkü ona da mağfiret duası yaptın. Şimdi bak, bir kötülük yaptın, peşine bir iyilik yap, sildirsin diyor. İşte ulema öyle buyuruyor. Ha şimdi birisini gıybet ettin. Adama ulaştıysa, üzüldüyse hak tereddüp etti. Artık ondan istihlal etmen lazım. Helallik istemen lazım. O da helal ederse keyfine kalmış. Düştün adamın eline. Düştün ocağına bir defa. Bitti de bu ahirete kadar gider. Helal etmiyorsa. Hal böyle olunca ne yapacaksın? Kulağına gitmese o zaman biraz daha kolaylık oluyor. İşte Allah'ın mağfirdir duasıyla. Ya da diyor işte Ebu Hasan Şazeli olacak radıyallahu teala. Ya diyor bir ihlas bir felek bir nas oku, sevabını ona hediye et. Şimdi adam diyor ya zaten bu benim düşmanım. Herifi bir gıybet ettik diye iki saat onun günahlarının affı için istiğfar, ihlas, felek, nas. Yanına ruhuna gönder. Ya kardeşim ben zaten bu adama niye bu kadar dua edeyim ki? Zaten sevmiyorum herifi. Ya sevmiyorsan gıybet etme. Çünkü niye gıybet etme? Sevaplarını da gönderme. Sonradan da dua etmek lüzumunda kalma. İnsan esas kimi gıybet etmemeli? Sevmediklerini gıybet etmemeli. Sevdiğini etsen bile sevap gider ona. Hiç olmasa sevap yabancıya gitmez derdi Efendi Hazretleri. İlle ben birilerinin aleyhine konuşmadan duramıyorum diyorsan derdi. Ananı babanı gıybet et derdi. Sevap yabancıya gitmesin. E şimdi bu ne anlatıyor bize yani şimdi? İnsan devamlı tetikte. Bir kötülük yaptın, hemen peşine bir iyilik tabi kıl ki onu sildirsin. Bak bize günah işlemeyin. Buyuruluyor tabii, buyurulmuyor demeyelim ama. Yani ben şimdi düşündüm bir de ayetlerde, hadislerde. Yani günah işlemeyin şeklinde de bir ifadeyi çok hatırlamıyorum şu an. Hep tuvbu, tevbe edin. İstagfiru, mağfiret talep edin. Bu şu demektir. Ha tabii ki ittekullah. Haramlardan sakının, günahlardan sakının. Bütün Kur'an takvayı emrediyor. Ama biz günahsız duramıyoruz. Peygamber olmadığımız için, masum olmadığımız illa bir günah olur. O zaman da tevbesiz durmayın. Tövbu ilallah. Tevbeten nasuha. Allah'a bir tevbe edin ki bir daha günah dönüşü olmasın. Ama ya orada şeytan gelip sana sen bir daha dönersin onun için bari şimdi de tevbe etme der. İşte o kapıyı açık bırakmayacaksın. Çünkü ben şu anda bir günah işlemişim. Bir hadis-i şerifte 3 saat kadar, bir hadis-i şerifte 6 saat kadar, hatta 9'a kadar gördüm. Ama biz en tedbir ve ihtiyata efendim göre hareket edersek 3 saat pay var. Bir insan günah yaptığı zaman soldaki melek onu deftere yazmak istiyor. Sağdaki meleği Mevla sola amir kılmış. O melek onu durduruyor. اِذَا اَزْنَ فَالْعَبْدُ Vekafel melek selase saat diyor. 3 saat melek durur. Niye durur? Sağdaki der ki yazma. Niye? Belki tevbe edecek. Defteri birden kirletmeyelim, bulaştırmayalım. Sonra tevbe ederse silerim. Ya silersen ama bir defa bir leke girer oraya. Bir bulaşıklık olur şimdi. Pisletip de temizletmeye ne gerek var? Hiç pisletmeyelim baştan. Dur. 3 saat soldaki durur. Bazı hadis-i şeriflerde bu 6 saat olarak da gördüm yani. Rivayetlerde. En nihayet 9 saat olsun. Onu da gördüm. Çünkü hadis-i şeriflerde muhtelif rivayetler çok baktığım için çok görüyorum. Ama bu işin en azı ihtiyattan 3 saat içinde bir insan hemen tevbesini yetiştirmesi lazım günahın peşine ya. Bir günah yaptıysan yapma ama yaptın. Ne yapacağız şimdi? Tevbe yapacağız mübarek. Ne yapacağız? Yoksa ne oluyor? Soldaki melek yazıyor. Yazdıktan sonra orası kirleniyor. Kalp Allah muhafızasın bir günahın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre siyah nokta orada beliriyor. Aynı ne gibi senin bize tümör gibi. Kanserli hücre, nasıl hücre? Bir hücre kanserli olunca yanlarındakini de başlıyor efendim kanserleştirme. İşte kemoterapi bilmem ne niye yapılıyor? Onu orada durdurup da etkisini hani dondurup da etrafına yayılmasın falan ama onlar da çok başarılı da olmuyor. Birçok da başka hastalıklar yan tesirler, zararlı tesirler getiriyor. Yani mühim olan o kötü hücreyi tümörü orada bir defa belirtmemek, yerleştirmemek. Ondan sonra onu izalesi zor iş yani. Tehlike. Ne buyuruyor Estağfirullah? Kella bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları suçlar, günahlar kalplerini perdeledi. Buna rain deniyor. Rane fiilinden gelen mastar isim rain. Bu rain nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etmese hadis-i şerifinde kimse bir şey anlamayacak. Kur'an-ı Kerim hadis-i şerif olmadan tefsir olmaz ki. Hadis-i şerifler olmasa kimse Kur'an'dan bir şey anlamaz. Ebu Bekir Sıddık olsan radıyallahu anh Kur'an'dan hüküm çıkaramaz. Hadis-i şerif olmadan bir şey anlamaz. Mutlaka hadis-i şerifler yolu açtı bize. Tefsir etti bunu. Oran nedir? Rain nedir? İzâ eznebel abdu zemben nükitet fî kalbi nüktetün sevda. Bir kul günah işlediği zaman hemen kalbine siyah bir nokta vurulur. Şimdi işte o 3 saat içinde tevbe etse o siyah nokta vurulmaz. Bak siyah nokta vurulmaz. Hiç başlamaz, belirmez. Ama tevbeyi geciktirirse 3 saat, 6 saat, 9 saat ya Rabbi beni affet demiyor. Ben günah işledim, pişman oldum demiyor. Ha, o zaman ne oluyor? Eğer feintabe ve raca'a sukile kalbu. Tevbe etti, rücu etti. Yani 3 saat geçse de, 6 saat, 9 saat geçse bile kalbine o nokta zaten mesele vurdurmamak. Mesele hiç günah yapmamak. Ama hiç günah yapamadın. Bari 3 saat içinde tevbe yap da kardeşim noktayı vurmasınlar oraya. Sen şimdi 3 saatte de tevbe etmedin. 6, 9 kalbine vuruldu. Vurulduktan sonra çare yok mu? Var. Ölene kadar çare var. Tevbe ettin yine tevbe kapısı açık. Tevbe ederse diyor, kalbi cilalanır. Yani o noktayı ne yaparlar oradan? İzale ederler. فَاِلَّمْ يَتُبْ Tevbe etmedi öyle. O nokta efendim zâdet ve'alet hatta تَغْشَ الْقَلْبَ كُلَّهُ O nokta, siyah nokta aynı tümörlü hücrenin yanlarındaki sağlam hücreleri de kanserleştirmesi gibi arta tevbesizlik yüzünden nihayet kalbi kaplar, kalbin tümünü kaplar ve o kalp sipsiyah olur. Allah Allah. Vallahi ve eymullahi diye de hadis-i şerif kasemdir, eymullah da yemin lafızlarındandır. Ve eymullahi lev şakaktum kalbe fasıkın ev münafıkın levecettumu esvede. Bir fasığın bir münafığın, bir tevbesizin, kafiri konuşmuyoruz. Kafirin zaten İrab'tan mal yok, kafiri konuşmuyoruz. Bir adam alenen günahlar işler, kebair günahlar işler, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, içki, kumarı, fuhşu, zinayı, alenen, alenen, beğenerek, severek, isteyerek, kasten millete yayarak, teşvik ederek, o şeyle böyle falan, bu mücahir günahını açık yapan, söyleyenler falan, bunlar fasıktırlar. Bir fasığın, tevbesizin kalbini yarıp baksanız, açıp içini diyor, yarsanız, baksanız, mutlaka simsiyah bulacaksınız. Yemin ediyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü bu ayeti okuyor. Mutaffifin suresindeki bu ayette ne buyuruyor? Kel belrane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Kazandıkları günahların siyahlığı, perdesi kalplerini bürüdü. Kelle innehum an rabbihim yevmeydin le mahcubun. Kalbin böyle siyah olursa, tevbesiz kalırsa, he? Ciğer susuz kalmaktan beter ya, kalp tevbesiz kalmak. Ne olacak? Yarın ahirette de Müslümanlar, müminler, salihler, taipler, tevbe edenler, itaat edenler, takva sahipleri Allah Teala'nın cemalini ziyaret edecekler. Ama bunlar Rablerinin cemalinden hicaplıdırlar, perdelidirler. Asla Mevla'yı göremeyecekler buyurun. Şimdi Allah'ın cemalini göremedikten sonra ne yaratıldık ya? Niye yaşıyoruz? Niye bu dünyanın derdini çekiyoruz? Niyetimiz işte cennete girmek, rızasına ermek, cemalini görmektir. Bunu kazanmadıktan sonra bu ne çile çekmektir boşuna yani? Ne? Bu işin sonu bir de zaten dünya geldik geleli bir keyfimiz de yok, tadımız da yok. Bir sevinmek, bir üzülmek, bir gülmek, bir ağlamak yani. Dünya kimseyi de mutlu etmez. Herkesin sıkıntıları çok. Bununla beraber bir de ebedi ahirette Mevla'nın ziyaretinden memnu, engelli, Mevla'nın cemalini müşahede eden mahcup, hicaplı, perdeli, bundan büyük efendim ağır bir ceza olur mu? Azap olur mu? İşkence olur mu ya? Ateşte yanmaktan beter olur adam. Hiç ateşte yanmaya lüzum yok. Mevla'nın cemalini göremezsin deseler sana, diğer Müslümanlar görüyor, ben Mevla'mı göremeyeceğim. O zevkten mahrum olacağım. Öyle bir zevk, lezzet kimse daha tatmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Miraç gecesinde yaşadı o hal. Ondan başka peygamberlere bile şu anda dünyada nasip olmamış. Öyle bir makamdan mahrum olmak var. Ne lüzumu var ya? Beş paralık dünyanın zevkleri için. İlla tevbe, tevbe, tevbe. Mevla bize... Bak şimdi şu hadis-i şerife başlayayım. İnşallah çoğu yerde bu hadis-i şerifi okuma diye götürdüm. Sayfayı, hadis-i şerifi okuyamadan indim. Konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Dur, dur, dur, dur, dur. Ne konuşuyorum? Ayet, hadis konuşuyorum. Boş konuşmuyorum. Kelimelerim, harflerim kayıt altında. Baktığın zaman fuzuli bir laf bulursan gel. Ama şimdi bu hadis-i şerifi inşallah bitirmek burada nasip olsun. An-Nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Tabii onun anlayışı, onun efendim gördükleri, müşahede ettikleri, işittikleri nerede? Lev te'alemûne mâ alem. Benim bildiklerimi bilseydiniz. Hel tesmâûne mâ esmâ. İşittiklerimi duyuyor musunuz? Soruyordu sahabe. Bir ses yok, çıt yok. Ne duyacağız ya Resulallah? Duymuyor musunuz? Gökler kaçır kaçır kaçır diyor. Göklerin sesini duyuyorum. Çok kaçırtma var. Neden ya Resulallah? Meleklerin ibadetinden, arşı taşıyan melekler, bütün melekler göklerde, meleklerin rükûlerinden, secdelerinden, gökte boş yer kalmamış. Onun için göke bu yük, semavata bu yük ağır geliyor. O hayvan üzerine ağır yükü vurduğun zaman ne yapar? Kaçır kaçır öter. İşte öyle ötüyor. Gökler ötüyor. Duyuyor musunuz? Duymuyoruz ya Resulallah. Bildiklerimi bilseydiniz, lebekeytum kesiran, çok ağlardınız. Ve lebdahitum kalilen, çok az gülerdiniz. Ya. Dağlara çıkardınız. Allah Teala iltica ederdiniz. Sayha atardınız, nara atardınız. Sizi gören deli derlerdi, sizi görenler acırlardı size, ağlarlardı sizin halinize. Ne oldu bu adama acaba derler. Ne derdi var acaba? Halbuki hiçbir derdin yok. Ahirette neler olacak? Mahşerde neler yaşanacak? Ölüm ve ötesi, kabir, mahşer, sırat, mizan, cennete girene kadar nelerle karşılaşacağınıza dair benim bildiklerimi bilseydiniz hiç böyle rahat keyif yapamazdınız. Yataklarınızda eşlerinizden lezzet alamazdınız diyor. Ma telezzetum bin nisa alel furuş ve la sa'idtum ilel cibal, dağlara çıkardınız. Hiç insan görmeyeyim, kimseyi görmeyeyim, bir günaha girmeyeyim. Ama işte dünyanın da düzeni devam edecek. Evlenmeden olmaz, çocuk doğurmadan olmaz, yemeden olmaz, içmeden olmaz, iş yapmadan olmaz. Burada bir imtihan yurdudur. Onun için Allah Teala size bana gösterdiklerini göstermiyor. Bana işittirdiklerini işittirmiyor. Yoksa kolay bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinde taşlar tesbih eder. Çakıl taşlarını aldı eline. O gün Sübhanallah ve Hamdi, Sübhanallah ve Hamdi taşlar söylüyordu. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in eline verdi. Onun elinde de tesbihler duyuldu. Hazreti Ömer Efendimiz'in eline verdi. Onun elinde de tesbihler duyuldu. Sonrakilerde duyulmadı. Şimdi İbn-i Mesud olacak radıyallahu teala. Şimdi sahabe-i kiramın makamını geldi anladın. Nasıl anlayacaksın sen? Künnâ ne'ekülü t-tâme ve nesmâ'u tesbihâhu. Sahih hadis. Sofraya yemek koyulurdu diyor. Sofra deyince siz de zannettiniz masa. Ne masası ya? Ha zannettiniz tahta yer sofrası. Ne yer sofrası ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yer sofrasında mı yedi? Hep nereye sererdi? Tamamen yere sererdi. Bir deri, ince bir derinin üstüne. İbn-i Mesud Hazretleri diyor. Biz diyor otururduk Resulullah ile beraber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yemek yiyeceğiz. Benim rabıta kitabımın da bunun kaynağı da var. Biz yemeği yerdik, çorba içiyoruz. Veya işte ettir. Ya da pişmiş et de olabilir. Canlı hayvan kesildi, boğazlandı, pişirildi. Pişmiş et. Ama tabii çorba ottur, salatadır, pırasadır. Onlar zaten canlı olup da kesilmiş değiller. Canlı veya cansızdan gelmiş. Ne yemek varsa önünde. Biz yemeği yerken diyor, o yediğimiz yemeğin diyor Sübhanallah ve bihamdi diye zikrettiğini kulaklarımızla işitirdik diyor. Sahih hadis. Gel şimdi İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın durumuna bak. Bizim şimdi sofradaki bir tavuğun butu Sübhanallah ve bihamdi dese biz ne oluruz? Hoppala! Herkes çekti elini yemekten. Hadi kaçan kaçana kardeşim, tavuk hortladı falan. Biz ne anlarız ya? Onun için bize acıdıkları için bize işittirmiyorlar, bize duyurtturmuyorlar, anladın mı? Hepten sofrada kalırız yani. Adam ameliyat masasında kalıyor ya, biz de sofrada kalırız, kalpten falan gideriz yani. Hele bir de pişmiş et konuşursa hepten acayip bir şey olur yani. Çünkü neden? O canlıydı ya, canlandı mı ne oldu falan. Ya biz yemeği yerken tesbihini işitirdik diyor. Taşlar sallallahu aleyhi ve sellem elinde tesbih ediyor. Ya Allahu salli ve sellem ala men sebba fi kefil ahcar. Salat selamlarda ne geçiyor? Ya Rabbi avucunda taşların tesbih okuduğu zata salat selam eyle. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi sellem. O son çıkarttığım 100 ismi şerifle 100 salavat-ı şerife kitabında Esma-i Hüsna ile beraber salavat. Onda ne ilimler var? Ahmet Abdülhadi Hazretleri'nin hayratı. Ne ilimler? Orada bu salavat var. Taşlar elinde tesbih eden zata. Taşların selam verdiği zata. Kütüklerin yanından ayrıldı diye, ona değmeyi terk bıraktı diye inim inim inlediği zata. Hurma kütüğünü bıraktı, minbere çıktı. Hurma kütüğü inliyor orada. Bütün herkes duyuyor. Sahabe-i kiram böyle mucizelere şahit oldular. Bizde o da yok. Bizde sifta yok, hiçbir şey yok zaten. Tık yok. Bizde ne mucize gördük, ne bir şey gördük. Evliyadan bazı kerametler gördük. Bazı evliyadan bazı kerametler gördük ama o da mucizenin fer'idir. O peygambere ittibaın bereketidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için onun bildikleri, onun bazı şeyleri bize açıkladı da hepten keyiflenmeyelim, zevklenmeyelim, tamamen ahiret terk etmeyelim, ibadet terk etmeyelim diye bazı şeyler beyan etti. Epey de şeyler beyan etti hadis-i şerifler. Ama nerede? O hadis-i şeriflerde okuyan da yok, anlatan da yok, milletin keyfini kaçıran da yok. İşte ben kendim keyfim de kaçmasın, milletine moralini bozmayalım. Ahiret, ahiret, azap, azap falan. Ben inşallah bu Ramazan'da iftar sohbetlerimde, Lale Gül'de ölüm, kabir, mahşer sohbetleri yapacağım. Dinler misiniz?
9: Evet.
8: İşinize geliyor mu?
9: Evet.
8: Biraz dünyadan soğumanız lazım değil mi yani?
9: Evet.
8: Bana lazım. Ekfirû zikraha zimil lezzat. Lezzetleri kıran, geçiren ölümü çok hatırlayın. Ölümü çok düşün. Bak, 25 kere ölümden ölümü aklına getiren, günde 25 kere ölümü düşünen mahşere şehitlerle geliyor. Harpte Allah yolunda canını vermiş şehit mertebesine geliyor. Kim? Men yezkurul mevt fil yevm vel leyle kamse mahşerin merra. 25 kere ölümü hatırlayan. Ayşe annemiz soruyor. Hel yuhşeru maşşüvedâ hadun. Şehitlerle mahşere çıkacak var mıdır? İmam Kurtubi Et-Tezkira isimli eserinde bu hadis-i şerifi zikrediyor. Ali Adar Efendi babamız niçin evrad-ı bâyenin kenarına koydu bu duayı? Allahümme bârikli fil mevt ve fî mâ ba'del mevt. 25 kere yazıyor. Niye 25 kere? Bir adam bu duayı, ya Rabbi ölümümde de, ölümümün sonrasında da bana bereketler ihsan eyle, ölümümü ve sonrasını mübarek eyle, zararlarından muhafaza eyle. Ha bu duayı yaparken bir adam aklı da başındaysa, 25 kere ölümü hatırlıyor. Onun için şehitlerle mahşere haşr olma müjdesine nail oluyor. Ölümü çok hatırlayın buyuruyor. Biz bu Ramazan böyle yapalım. Haramlara karşı takva kazanmak için, günahlardan uzak durmak için, teravihimiz, orucumuz, ibadetimiz, fitremizin bütün kabulü takvaya bağlı. اِنَّمَا تَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah Teala ancak haramlardan sakınan takva sahiplerinden amellerini kabul eder buyuruyor. Kurbanlarını, fitrelerini, zekatlarını, sadakalarını, kadir gecelerini, teravihlerini, oruçlarını, iftarlarını, sahurlerini. Yoksa kabul etmez buyuruyor. E bizi takvaya sevk edecek nedir? Haramlardan uzaklaştıracak nedir? Ölümü düşünmektir. Ölüm, kabir, mahşer, ahiret dehşetleri. Bunlar bu kadar hadis-i şerifte niye beyan edildi? Onun için bu sene zannetmeyin. Hoca nasıl olsa zaten her sene aynı şeyleri konuşuyor. Ramazan'ın faziletleri. Dinlemesek de olur. Siz bilirsiniz. Siz dinlerseniz bana bir kuruş fazla para mara vermiyorlar yani. Beni alakadar etmiyor. Siz bilirsiniz. Ama bir insan lezzetlerini kıran kabir, mahşer, ahireti mutlaka dinlemesi lazım. Tabii hepsini de anlatamayız vakitler. Bir saat toplasan Ramazan boyunca oluyor. 30 saat yani 30 çektiğini düşün. 30 saat bir sohbet olduğunu düşün. Yani 30 saat sohbette ölüm, kabir bitmez ki. Hele mahşer hiç bitmez mahşer. Ama önemli hadis-i şerifler, rivayetler Allah anlatabilmeyi bize nasip eylesin. İnşallahurrahman.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında Sapanca'da yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
10: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
11: Şimdi reklamlar.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
8: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
9: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
14: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
8: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
16: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
20: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
21: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
22: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
23: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
24: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
25: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
26: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
27: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
28: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
29: Ecir
28: ediyor.
29: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında Sapanca'da yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
8: Ma min yevmin illa vel bahru yeste'zinu rabbehu en yugriq ibne Adem. Günlerden hiçbir gün yoktur ki. Bugün, işte neyse, bugün Allah'ın günlerinden bir gündür. Biz de bugüne imanla, Kur'an'la çıktık elhamdülillah. Namazlarla çıktık elhamdülillah. Namazlarımıza kıldık. Allah akşamı yatsımızı da kılıp da dosyamızı namazla kapatmayı nasip eylesin. Amin. Her günlük defterimiz var. Hiçbir gün yok ki denizler Adem oğullarını boğmak için Allah'tan izin istemesin. Şimdi burada deniz var mı? He? Körfez var mı? Şu tarafta, Karas tarafında Karadeniz var mı? Adapazarı bu tarafta Karadeniz var şöyle gidersin. Ne tarafsa işte. Ondan sonra zaten dört tarafı denizlerle çevrili diye bir laf var memleketimiz için. Her tarafta deniz var. Sapanca Gölü bile yetmez mi size? He? Sapanca'yı bir taşsa, Sapanca'yı sel basa, hepsini alır altına. Ya. Onun için her gün denizler Allah-u Teala'ya müracaat edin. Diyorlar ki, ya Rabbi, bu kulların çok günah işliyorlar, sana isyan ediyorlar, senin koyduğun hududu tecavüz ediyorlar, sınırlarını aşıyorlar, hadlerini de aşıyorlar. Ne gavurlar var ya! Allah Teala'ya inanmayanlar var. Habibine sallallahu aleyhi ve sellem inanmayanlar var. Şeriat'a inanmayanlar var. Şeriat nedir? Allah'ın dininin hükümleridir. Kur'an'da şeriat geçiyor mu? He? Câsiye suresinin 18. ayeti. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'a. Habibim şeriat caddesine koyduk seni. Benim gösterdiğim yola uy diyor. Peki وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenlerin keyfinden uydurdukları İsviçre kanunları, Amerikan kanunları, İngiliz kanunları, Fransız kanunları bilmem ne. Bunlar ne bilirler de ne konuşuyorlar Mevla buyuruyor. Bilmeyenlerin nefsani arzularının hükümlerine uyma. Sen benim hükümlerime uy. Millet nerede? Ha şimdi geçen bir araştırma yapmış. İşte adını da söylerim yani sonra haberlerde izledim. Adam işte açık şey yapmış, ne onun adı, efendim araştırmacı şirket, şirketin ne kabahati var? Şirket millete ne sormuş? Bayağı birkaç bin kişiye sormuş. İnşallah araştırma sonucu doğru değildir ama korkarım doğrudur. Sormuş ki şeriatla yönetilmek ister misiniz? Şimdi şeriat Kur'an'da geçiyor mu? Geçiyor. Kur'an'da geçen bir meseleyi inkar eden ne olur? Kafir olur. İstemeyen de çok tehlikeli. Ha bir adam bir Kur'an'da geçen bir farzla, vaciple, hükümle amel edemeyebilir. Ama der ki, Allah'ım beni affetsin, amel etmeyi nasip etsin. Müslümanın işi budur, öyle mi? Ama Kur'an'da geçen bu meseleyi ben beğenmiyorum, istemiyorum derse Müslüman olabilir mi? He?

Hadi yanılma payını koyayım. Belki hep şeriat düşmanlarından araştırma yapmıştır. Belki hacılara, hocalara sormamıştır. Ben cami imamlarının da çoğunun istemediğini düşünüyorum. İsteselerdi bu cemaat bu hale gelmezdi. Millete bir şey anlattıkları yok. İlahiyattaki hocalardan çoğunu görmüyor musun? Adam cennet Arap'ın cenneti diyor ya. Mustafa Öztürk denen adam. İlahiyatta tefsir okutuyor. İlahiyatta tefsir okutan adam Arap'ın cenneti ne? Ne lazım ağaç mağaç? Bizim Giresun'da daha çok ağaç var diyor. Allah gelsin de Giresun'u görsün der gibi. Sen ne diyorsun yani? Durum bu. Memleketin durumu bu. Ne bekliyorsunuz siz? Kafamıza taş yağmıyor diye şükredelim. Ondan sonra diyor ki soğan diyor 7 lira olmuş. 70 lira olmadığına şükret. Ondan sonra diyor ki pırasa bilmem ne olmuş. Ben diyor salatalık mı yiyeceğim de oruç tutacağım. Kardeşim ben ne bileyim sen ne yiyeceğin de oruç tutacaksın. Efendim durumuna göre yersin. Hazım meselesidir bu. Herkesin midesi hazmetmiyor. Ben bazı şeyleri yiyemiyorum. Şekerim var, hazmım yok falan filan. Ne yiyeceğinden bana ne? Oruç tutacaksın. Allah'ın şeriatını istiyor musun? %15 çıkmış. Adam araştırmacı. Bayağı da bir yani ismi olan markalı bir şey. Şimdi millet istemiyor. Denizler de ne istiyor? Ya Rabbi bu Ademoğulları senin dinini istemiyor. Senin hükümlerine razı değiller. Müsaade eder misin ben bunları bir boğayım diyor. Allah Allah. Her gün deniz Ademoğullarını boğmak için izin istiyor. Çünkü Ademoğulları salih olsalar, müttaki olsalar, Kur'an'a, sünnete, şeriata tabi olsalar, deniz bunu ister mi? İstemez. Vel melâke, melekler testezinû. Bunu Efendi Hazretlerimizden şöyle duymuştum. Beykoz'da sohbete giderdi. Ta Ali Haydar Efendi Baba zamanından başlamıştı. Efendi Baba'dan istemişler bize işte, Mahmut Efendi'yi gönder de bize sohbet etsin. Efendi Babamız da buyurmuş, sen de git onlara sohbet et. Öyle, o zaman vasıtalar da yok falan, tabi gemiyle geçiliyor şeyden karşıya. Öyle Beykoz'a sohbete gidermiş. Sonra Beykoz'da bir meşhur Medineli Hacı Osman Efendi Hazretleri, ulemadan, evliyadan bizzat, orada imam idi. Ali Haydar Efendi babamızın da arkadaşlarından. Bizim işte Lale Gül'de bazı sohbetleri veriliyor sesli. Eski bir kayıt, ses kaydı, görüntüsü yok. Ses kaydından Medineli Hacı Osman Efendi Hazretleri. Onun işte birisi getirmişti eski bir sohbetlerini de dedim bereket olsun mübareğin ruhu şad olsun. Size sohbetleri veriyorlar. Yani denk geldiğinizse. Hacı Osman Efendi ile diyor, Efendi Hazretleri anlatmıştı. İşte Beykoz'dan ben de dönüyorum. O da demek ki işte Fatih tarafına geçecek. Gemiye bindik. Gemide oturuyoruz beraber. Tabii Efendi Hazretleri yaşı küçük olmak hasebiyle ona tabii çok tazım da ederdi. Ama Medineli Hacı Efendi de ona çok, Efendi Hazretleri'ne çok ileride çok daha büyük makamlara sahip olacağını o zamandan işaret ederdi. O zaman Efendi genç. Dedi ki diyor Efendi Hazretleri, işte demek bu hadisi görmüş o zaman Medineli Hacı Osman Efendi. Dedi ki bu denizler var ya, bu denizler her gün Allah-u Teala'ya 70 kere müracaat ediyor. 70 kere şunları bir kabaralım da boğalım geçelim şöyle. Mevla durduruyor. Kullarımla harama girmeyin, tevbe edecekler diye. Allah Allah. İşte bu hadis-i şerif. Efendi Hazretlerine bu şekliyle duymuşum. Vel melâke testezinû en tu'acile ve tu'lükû. Şimdi meleklerin de öyleleri var. Hepsi bize dua etmiyor. Namaz kılana dua diyor, zikredene dua diyor. Melek de kalkıp da şimdi haram işleyene, fısk işleyene, şeriat inkar edene, şeriat istemiyorum diyene de melek dua etmez ki yani. Melekler de Mevla'ya müracaat ediyor. Diyorlar, ya Rabbi sen bize izin verir misin? Bu sen her şey senin yedi kudretinde, tahtı tasarrufundadır. İzin vermezsen biz bir şey yapamayız. İzin verirsen şu memleketi batıracağız. İzin verirsen şu şehri, şu ilçeyi, şu köyü veya işte neyse şu kullarını bu günah işledikleri mecliste veya haram işledikleri yerde acele helak edeceğiz. Altın üstüne getireceğiz. Ya bir yılbaşı gecesinde içilen içkiler, yapılan haramlar değil mi? Yani bir ilçede yapılan belki dünyayı batıracak kadar haram işleniyor, günah işleniyor bazı mevsimlerde. Melekler de izin istiyor. Bunun üzerine veyahut da bir kul hakkında

0: Özel bir kul hakkında da alıyor musun? Bir kulu melekler görüyor, amellerine şahitlik oluyor. Kiramen katibin var, yazıcı melekler var, hafaza melekleri var. Melekler zaten bizim amellerimizin şahitleridir. Bu ne biçim adam ya? Allah! Ne günahlar yapanlar var ya? Adı sanı duyulmamış günahlar icat edenler var ya. Ne zulümler, ne eziyetler, ne çocuk tecavüzleri. Değil mi? Ondan sonra efendim, insan kaçırmalar, bilmem, rehin almalar, ondan sonra işkence yapmalar falan insan. Ne zulümler var ya. Allah'ın laneti o zalimlerin üzerine olsun diyor Kur'an. Ela la'netullahi ala'z-zalimi. Zulüm çok tehlikeli. Kıyamet günü zulümat, karanlıklar halinde karşına çıkacak. Allah muhafaza. Zulüm. Zerre kadar haksızlık, eziyet yapmayacaksın. Hiç. Kul hakkına girmemek lazım. Perişan olsun ahiret. Şimdi melek izin istiyor. Şu kulunu helak edeyim. Bir anda sen işini bitirir. Zaten canını almak Azrail Aleyhisselam'ın şeyinde, tasarrufunda, değil mi? Mevla izin vermeden alabilir mi? Alamaz. Ne buyurdu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Teala bende bir güç yaratmadan sineğin canını bile almaya malik değilim. Azrail Aleyhisselam dedi bunu. Sineğin canını bile almaya malik değilim. Mevla yaratıyor bana bir kuvvet, o kuvvetle alıyorum. Onun için melekler izin istiyor, bir şey yapamaz izinsiz. وَرَبُّ تَعَالَى يَقُولُ Rabb Tebâreke ve Teâlâ, Rabbimiz buyuruyor. Ne buyuruyor? دَعُوا عَبْدِي Bırakın kulumu ya, ne işiniz var kulumla ya? Niye helak etmek istiyorsunuz hemen ya? Allah. Niye denizlere söylüyor? Ne sen yükseleceksin de basacaksın ortalığı da boğacaksın kullarımı? Bırak. İzin yok. İzin vermiyorum sana. Denizlere ne buyuruyor? Boğmanız için izin vermiyorum. Meleklere ne buyuruyor? Helak etmeniz için izin vermiyorum. Kulumu bana bırakın diyorum. Fenalem bi. Onu en iyi bilen benim. Onu ben yarattım. Siz mi yarattınız? Ya. İşte ve kedel genuri İbrahim'e melekut es-semavat vel ard. İbrahim Aleyhisselam'ın gözünden perdeyi, peçeyi açtı, göklerin, yerlerin melekutunu gösteriyoruz diyor ayet-i kerimesinde. O ayet-i kerimenin tefsirlerinde hadis-i şerifler var. Göklerin, yerlerin bizim görmediğimiz tarafları var. Şimdi bizim gözümüzden perdeyi açsa arşı görürüz. Levh-i mahfuzu görürüz. Meleklerin kaç kaç semayı görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermedi mi? Gösterdi. İlla Miraç gecesi de değil, Berat gecesi de gösterdi. Berat gecesi de açıldı bütün gökler, arşa kadar melekleri secdede gördüm buyuruyor. İlla ki göğe çıkmak lazım değil o için. Miraç gecesi ayrı, kendisi de çıktı oralara. Ama İbrahim Aleyhisselam'a da, İbrahim Aleyhisselam'ı bedeniyle göklere kaldırmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bedeniyle göklere kaldırılma rivati iki peygamber hakkında var. Birisi İdris Aleyhisselam'dır, dördüncü kat semaya kaldırıldı. Birisi İsa Aleyhisselam'dır, ikinci kat semaya kaldırıldı. İdris Aleyhisselam vefat etti, tekrar diriltildi. Ölüp, öldürülüp diriltildikten sonra dördüncü kat semaya yerleştirildi. Diridir ama ölüm tatmıştır. İsa Aleyhisselam henüz hiç ölüm tatmamıştır. Canlı olarak göklere kaldırıldı. Şu anda ikinci kat semada meleklerle ibadet ediyor. Kıyamete yakın inecek. Hazreti Mehdi'ye yardım edecek. Deccal onu muhasara ettiğinde Deccal'ı da katledecek. Ondan sonra İslam'ı bütün dünyaya neşredecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olma şerefini de ihraz edecek. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında vefat edip kabri şerifinde Ravza-i Mutahhare'ye defnedilecek. İsa aleyhisselam daha henüz tatlamış. İdris ve İsa aleyhisselam dışında hiçbir peygamberin bedeniyle göklere çıktığına dair bir ayet ve hadis yoktur. Çünkü ikisinde de وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صُدِّقًا نَبِيًّا وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا diyor. Bu Meryem suresinin ayetinde biz İdris'i en yüce mekana kaldırdık diyor. Kaldırdık. Bu kaldırma kelimesi sadece ruh hakkında kullanılmıyor. Ruh çünkü kaldırma meselesi beden ve cisimle alakalıdır. Yukarı kaldırırsın, indirirsin falan. Ruh öyle şeyleri yok. Onun için raf kelimesiyle kullanıldığı için İdris Aleyhisselam hem bedeniyle hem ruhuyla Dördüncü kat semaya kaldırmış. Diğer peygamberlerin ruhları da semavattadır, arştadır. Ama onlar ruhlarıyla, bedenleriyle değil. Bedenleri kabri şeriflerindedir. İdris aleyhisselamın dünyada bedeni de yok. Onu anlatmak istiyorum. İdris aleyhisselamın dünyada kabrin bedeni de yok. O öyle kaldırıldı. Ama İbrahim aleyhisselamın bedeni şerifi El-Halil kentindedir. Ziyaret ettik elhamdülillah. Ondan sonra diğer enbiya-i azam hepsi Musa aleyhisselam, Kesib-i Ahmer, kırmızı kum tepelerin yanındadır. Kudüs'e yakın. Ziyaret ettik elhamdülillah. Onlar bedenleri burada. Ama ruhlu 6. kat semada Musa aleyhisselam, 7. kat semada İbrahim aleyhisselam. Ruhları göklerdedir. Ama İdris aleyhisselam bedeni de göktedir. İsa aleyhisselamın bedeni de göktedir. İdris aleyhisselam ölmüş, diriltilmiştir. İsa aleyhisselam hiç ölmemiştir. Ama kıyamete yakın dünyaya inip ölecektir. Her canlı ölümü tadacak ayeti kerimesinin hükmü ona da efendim şamil olacaktır. Ölümsüz değildir. Ama şu an için ölüm tatmamıştır. İsa aleyhisselam hakkında da ne çıkıyor? Ben rafa'ahullahu ileyh. Allah onu kendi katına, ikinci kat semaya kaldırdı. Orada da raf kelimesi ayette geçiyor. Nisa suresi olacak. Öbür ayette de Meryem suresinde de İdris aleyhisselam raf, kaldırdık diyor. Kaldırdık tabirini ne hakkında kullanıyor? Bedeniyle beraber olan hakkında kullanıyor. Onun için İbrahim aleyhisselama göklerin, yerlerin melekutu gösterildi. Gösterildi ama İbrahim aleyhisselamın bedeni neredeydi? Dünyadaydı. Ama Allah Teala açtı alemleri. Kaldırdı gözünden. Hepsini seyrediyor. Baktı bir adam gördü. Zina ediyor. Şimdi gökleri de görüyor. Yerleri de görüyor. Çünkü göklerin melekutunu da gösteriyorduk, yerlerin melekutunu da gösteriyor. Şimdi yerlerin melekutunu gösteriyor ne demek? Ha şunu duvarın arkasına adam ne yapıyor, benim haberim var mı? He? Belki de orada adam almış, şarap içiyor. Allah muhafaza. Ben bu duvarın arkasını görebiliyor muyum şimdi? Göremiyorum. Bazen bu odada oturuyorsun, çocuğun orada yan odada ne yapıyor, haberin var mı? Yan odaya lüzum yok ki, yanında bile oturuyor. Telefon elinde öyle bir yerlere giriyor çıkıyor ki sen de Hacı Efendi tespih çekmeye devam ediyorsun. Allah mübarek etsin. 6.000'e çekiyorum, 10.000'e gidiyorum. Yanındaki de gidiyor bir taraflardan. Oradan. Ne izliyorsun oğlum falan. Yok babacığım bir şey izlemiyorum falan. Sen de bir kandırıyor, sen de benim gibi gözün de görmüyor zaten. Hadi gitsin. Allah ıslah etsin, tevbe nasip etsin. Çoluk çocuğu terbiye eden aciz kaldık. Sanki kendimizi terbiye edebilirim, ben kendimi ıslah edemedim. Asla edemem, edemem ki zaten. Allah beni de onları da, hepimizin çocuklarımızı da, kendileri nefislerimizi de hayırla ıslah eylesin. Amin. Şimdi bir baktı, adamın biri zina diyor. Vay neuzubillah İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi sen bunu kahreyledi. Adam zina üstünde, iş üstünde fut gitti. Ondan sonra birini gördü, başka hırsızlık ediyor. Gösteriyor Mevla şimdi, her şeyi gösteriyor. Allah'ım ya Rabbim dedi, bu görmemek daha iyiymiş ya. Ya Rabbi dedi, bunu kahret dedi, nasıl adam o malını çalıyor ya. Hadi o da helak oldu anında falan. Mevla buyurdu ki, ya İbrahim, niye böyle bedduayı basıyorsun? Ben bu kullarımın neler yaptığını görmüyor muyum, bilmiyor muyum? Her şeyi görüyorum, seyrediyorum. Ama tevbe kapısını devamlı açık tutuyorum. Sen böyle ikide bir beddua dersen zaten senin de duan reddolmaz. Ben de senin duanı geri çevirmeyeceğim için hemen duanı kabul ediyorum. Gereğini yapıyorum. Ama ben senin keşfini kapatıyorum. Artık sana bir şey göstermeyeceğim. Çünkü neden? Sen hiç sabretmiyorsun buyurdu. Hemen beddua diyorsun. Çünkü peygamberler, büyükler tabii günahtan çok uzak durdukları için, nezih insanlar oldukları için böyle pis işleri gördükleri zaman da dayanamıyorlar. Aman ya Rabbi sana nasıl isyan edilir falan. Ya İbrahim buyuruyor, sana kalsa biraz daha sana bir şeyler göstersem bir kulum kalmayacak. Hepsini helak edeceğim. Onun için ne buyuruyor? Kulumu bana bırakın. İden şeytü min el ard. Onu topraktan ben çıkarttım. Ham maddesini ben yarattım. Anasının babasının suyunun hasıl olduğu rızıkları, erzakı topraktan ben çıkarttım. Hepimiz ana babamızın suyundanız. Ana babalarımızın suları yediklerimizden hasıl oluyor. Yediğimiz bütün gıdalar topraktan inşa ediliyor Allah tarafından. Mevla topraktan çıkarıyor. Öyle değil mi? Ya. Yok, ben topraktan çıkan yemiyorum, ben öküz yiyorum. Öküz yiyorsun da, öküz de ot yiyor. Tamam mı? Sen ne kadar kafası çalışmaz adamsın ya. Bütün yiyecek, içecek canlı nereden besleniyor? Topraktan. Allah Allah, hala anlamıyor. Ben diyor kuzu yiyorum diyor. Kuzu yiyorsun da o da saman yiyor. İşte onun için yediklerimiz oraya dayanıyor. Annenin göz kafesinde, babanın sulbünde, Mevlamızın yarattığı o nutfe, o insan suyu yerden çıkanlardan hasıl oluyor. Onun için diyor, ben kullarımı yerden çıkarırken onların ne yapacağını zaten biliyordum. Ben onları bile bile yarattım diyor. Bile bile yarattım diyor. Onun için size mi kaldı şimdi onları? Onların günahını görüp de helak etmeye kalkmak için izin istiyorsunuz. İnkâne abdekum feşehnukum bihi. Feşehnekum bihi de okunabilir. Eğer o kul, ey denizler, ey melekler, eğer bu kul sizin kulunuzsa, bıraktım size ne yapıyorsanız yapın diyor. Sizin kulunuz mu o? E değil ya Rabbi. Ne karışıyorsunuz? Aramaza ne giriyorsunuz? Siz mi yarattınız onu? Yok. Aramaza ne giriyorsunuz? Tamam. Ve inkâne abdi, eğer benim kulumsa, ne kadar da günahkar olsa ümit kesilmez. Allah'ın kuludur. Mevla tevbe nasip edebilir. Benim kulumsa, feminni, o bendendir. Yaratılışı bendendir. Ve ileyye, banadır. Yani varacağı nokta banadır. Ölecek, kabre girecek, mahşere gelecek, huzuruma gelecek, hesap verecek. Ya cennetime ya cehenneme. Benim hükmüme rücu edecek. Benim mahkememde kararı bağlanacak, verilecek. Bendendir ve banadır. Ya. Onun için şimdi iblis de burada hevesleniyor. Nasıl hevesleniyor iblis? İblis diyor ki اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِيَنَّ لَهُمْ جَنَّةِ Allah Teala mümin kullarından mallarını, canlarını satın aldı. Karşılığında cenneti onlara sattı. Şimdi Allah Teala ile biz bir alışveriş yaptık. Müslüman mıyız? Müslümanız elhamdülillah. O zaman bu alışverişi Allah ile yaptık mı? Kur'an diyor ki yaptınız. Sen diyorsan ki ben hatırlamıyorum. Demek sen alışverişi bozuyorsun. Alışverişi bozarsan sen kaybedersin, cenneti kaçırırsın. Allah bir şey kaybetmez. Neden? Sen alışverişi bozuyorum. Ne demek? Namaz kılmayacağım, oruç tutmayacağım, zekat vermeyeceğim, hayır yapmayacağım. Yapmazsan yapma, kim kaybeder? Sen kaybedersin. Ben canını da aldım diyor. يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad edecekler. فَيَقْتُلُونَ Kafirleri katlederler. وَيُقْتَلُونَ icabında kendileri şehit olurlar. Bak, her gün şehit veriyoruz. Bu vatanın müdafaa meselesine, değil mi? Bu kadar Müslüman her gün şehit oluyor. Yemen'den Doğu Türkistan'a kadar. Hala şu günlerde dünya kadar Müslüman ne zulüm ve işkenceler altında. Ama İslam'dan vazgeçiyorlar mı? Vazgeçmiyorlar. İslam'dan dönmüyorlar. İşte bu nedir? Allah ile biz alışveriş yaptık. Kah öldürürüz efendim din düşmanlarını, kah öldürülürüz. Ama biz bu sözü bozmayız. Çünkü Mevlana buyuruyor. Vaden aleyh hakka. Ben sözleştim. Siz malınıza karışmayacaksınız. Canınıza da karışmayacaksınız. Şimdi memleketi işgal, Allah muhafaza, işte 15 Temmuz'da bir işgal, NATO'nun bilmem nenin, FETÖ'nün, METO'nun işgalleri karşısında millet ne yaptı? Canını ortaya attı, değil mi? Çünkü neden? Allah Teala bizden söz aldı. Onların işgali olsaydı ne camimiz kalır, ne namazımız kalır, ne ezanımız kalır. PKK da oradan girecekti. Doğu, Güney Doğu'ya. İşgal altına geçtikten sonra biz Allah diyemezdik yani. Allah diyemezdik. PKK'nın, PYD'nin yerlerinde namaz mı kıldırıyorlar adamlara? Geçen birkaç tanesi PKK'lı kaçtı, teslim oldu. Teslim oldu. Ben haberlerde izledim. İfadelerinde diyorlar ki, ya biz bunları ne bilelim diyor. Kürtlük, mürtlük, Kürtçülük, mürtçülük dedik gittik ama diyor. Biz Müslümanız diyor adam. Namazı yasak ettiler diyor. E sen PKK'yı Müslüman mı zannettin? PYD'yi Müslüman mı zannettin? E benim Kürt kardeşim, Kürdün Müslümanına kurban olayım. Sen nasıl bunlara kandırılıyorsun? Bunlar Mossad, Yahudi, CIA neyse PKK, PYD odur. Marksist, Leninist, dinsiz, kitapsızdırlar. Sen zavallı biçare, seni mi kandırdılar? Gidiyorsun, zannediyorsun ki bunlarda özgürlük var. Lan ne özgürlüğü var? Adam diyor namaz kılacağım, namaz kılamazsın. Kızını alıyor, efendim tecavüz ediyor, onun buna peşkeş çekiyor, efendim kız çocuklarını kaçırıyorlar, o bazı kızlar okuldan kaçıyor onlara, zannediyorlar ki orada bir hürriyet var. Oo, teslim oluyor, yakalanıyor, ya diyor bana tecavüz etmeyen kalmadı bunlar, ne kitapsız adammış diye. Müslümanın çoluğuna çocuğuna, Yahudinin en büyük projesi bugüne kadar PKK ve PYD ile Müslüman Kürtlere yaptıkları zulümler ve eziyetlerdir. Allah Müslüman Kürtleri, Kürt kardeşlerimizi, canlarımızı, ciğerlerimizi Allah'ın PKK'nın, PYD'nin tasarrufundan tamamen halas eylesin. Onların bütün güçlerini, kuvvetlerini iptal eylesin. Onlara destek olanları da kahreylesin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi'ye arz-ı mevut mu ki göndereceksiniz ya? Vatanımızı, memleketimizi böldür, Suriye'yi böldür, İran'ı böldür, Irak'ı böldür, Türkiye'yi böldür. Ne yapacak? Yahudi'ye arz-ı mevut verecek. Dertleri budur. Başka bir şey yok. Ondan sonra Yahudi de bunları efendim kamplarda yakacak, sabun yapacak. Haberleri de yok. Zannediyorlar ki biz Yahudi ile iyi geçinirsek burada Yahudi bize bir devlet kurduracak. Yahudi seni sabun yapacak. Sabun! Hitler Yahudi'yi sabun yaptığı gibi Yahudi de seni sabun yapacak. Neden? Çünkü Yahudi Müslümanı sever mi? Kürtler Müslüman. Anası Müslüman, babası Müslüman, çocuğu Müslüman, Kürtler Müslüman. E şimdi bu Müslüman Kürt'e bir rahatlık, bir devlet, bir bilmem ne vaat edip de onu rahat ettirir mi ya? En başta işi ele alana kadar. İşi ele aldıktan sonra onları inim inim inletecek ya. Anlamıyorlar. Allah'ım Müslüman Kürtlerden bunlara anlamadan rey verenleri uyandır ya Rabbi. Amin. Destekleyenleri uyandır ya Rabbi. Amin. Bu PKK-PYD'ye giden bu desteğin yarın Yahudinin Filistin'e, Gazze'ye, Suriye'ye, Irak'a işgali olarak döneceği şuurunu idrak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem. Onun için yani biz malı canı sattık, cenneti satın aldık. Vatanımızı da müdafaa edeceğiz, bölünmemesi için de canımızı vereceğiz. İslam vatanları için de, Ehl-i Sünnet Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşu için de Allah bize verdiği maddi bütün imkanları, malı canı bizden istiyor. Biz de yeri geldiği zaman bunu esirgemeyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi ben diyor pazarlık yaptım diyor. Şimdi 15 Temmuz'da bu millet çıktı. 250'si şehit oldu ama milyonlarda çıktı yani şehit olma. Adam şehit olsa olacak, o da olacak. 250 şehit olmak ne demek? Milyonlarca insan, biz dediler vatanımızı çiğnetmeyiz. Müslümanız elhamdülillah, NATO'nun, FETÖ'nün, Mossad'ın operasyonu var burada. Millet bu işi anlat. Allah bir daha yaşatmasın. Ama tabii ki bir işgal tehlikeleri olursa her zaman içinde Müslüman Allah yolunda malını, canını feda etmek durumundadır. Çünkü Mevla satın aldım buyuruyor. Şimdi burada bu alışverişte Mevla buyuruyor ve men efa bi ahdi minallah. Ben Allah'tan çok sözünde duran kim olabilir? En vefalı benim. Ben size söz verdim. Malınızı, canınızı verdiniz tamam. Malını ne istiyor? Zekat istiyor. Zekat 40'ta 1. 39'u sana kalıyor. Fitre istiyor. Fitre kaç lira ya? Şimdi fitre istiyor, zekat istiyor. Kime verin diyor? Fakir kullarıma verin diyor. O da senin iyiliğine. Fakir kalmazsa komünistlik olmaz. Adam fakir aç kalırsa o da gelir senin malını yağmalar. Onun için zekat fitre müesseseleri işlediği zaman zaten yine parası olanlara yarıyor. Neden? Parası olan da rahat edecek. Adamın gözü kalıyor, şusu kalıyor, busu kalıyor. Açken seni tok yatırır mı ya? Mevla bundan menfaati yok ki Allah'ın haşa. Buyuruyor ki zekat ver dedim, sadaka ver dedim. Sen de diyorsun, Allah benim malıma ne karışır? Tövbe ya Rabbelalemin. Hepsini ben verdim sana. Peki ne buyuruyor? Zina etme diyor. Nikahını helalından yap, şahitlerini akit yap, mehrini ver, bir kadınla anlaş, nikahlan diyor. Zina yapma diyor. Şimdi bu beden benim bedenim. Senin bedenine mi? Allah'ın malı sattın ya. Canımızı satmadık mı? Canını satan adam. Şimdi gözünle namahreme bakma diyor. Ya göz benim gözüm arkadaş, su akar göz bakar diyor yani. Kardeşim göz bakar olur mu? Göz kimin malı? Canına dahil, bedenine dahil. E Allah Teala canımızı aldı mı? E gözünle gidip de güneşe bakma, hanımına bakma, çocuğuna bakma demiyor ki. Yabancı adamın karısına kızına bakma diyor yani. E şimdi bu da senin faydana, o da senin karısına kızına bakmayacak işte. Mübarek adam, anlasana yani. Ha, canını satın aldın diyor. O zaman gözü sattık, kulağı sattık. He? Şarkılar, türküler, vur beline göbeğine. Olmaz, sattık. Şimdi satılmış bir malda senin daha tasarrufun olabilir mi? He? Arabayı sattın, ondan sonra adama gidiyorsun diyorsun ki bugün bu arabayı bana verir misin? Adam diyor ki ne alaka? E diyor dün benimdi ya. Bak dün senindi, bugün sattın. Benim de işim var, gücüm var. Niye sattın? O zaman kulak senin değil, satılmış. Ha Kur'an dinleyeceğim. Dinle. Zikir dinleyeceğim. Dinle. Anam babamı dinleyeceğim. Çoluk çocuğumu dinleyeceğim. İşte işime bakacağım. Kulak bana lazım. Dinle. Ama gıybet dinleyeceğim. Dinleme. Çünkü mal benim malım, oraya izin yok. Sattın. Dil benim dilim. Konuşacağım. Konuş. Sabaha kadar konuş. Zikret, şükret, fikret. Muhabbet et, sohbet et. Bir şey yok. E gıybet. Başkasının hakkında konuşamazsın. E niye bu dil benim? E sattın. Canlarını satın aldım diyor. Malından param var. Param var, o zaman domuz eti alacağım diyor. Zıkkım ye, ne domuz eti alacaksın? Ondan sonra bu para senin değil. Niye? Mevla buyuruyor. E malını satın aldım. E ben kuzu eti alacağım. Tamam. O para, oradan izin var. Hınzır alacağım. İzin yok. Niye? Tasarruf bende. İzin verdiğimi aldırırım, izin verdiğimi aldırmam diyor. Şimdi biz bu sözü ne kadar tutuyoruz? Bu alışverişe ne kadar riayet ediyoruz? Ne kadar bozmuşuz? Mevla buyuruyor ki, siz canınızı, malınızı bana sattığınıza göre, siz uzuvlarınızı, cevarihinizi, el ayak, göz kulak, bütün vücudunuzu ve paranızı, maddi imkanlarınızı benim razı olduğum yerlerde kullanırsanız, geri kalan zaten mubah dairesi geniş, helal dairesi geniş, yaşayın, yiyin için, onları zaten ben size helal etmişim. Bu durumda benim size cenneti vermeyeceğim veyahut sizi unutacağım, sizi terk edeceğim veyahut kabirde diriltmeden bırakacağım öyle. Herkes dirildi, sen kalmışsın, unutulmuşsun mezarlıkta. Böyle bir tehlikeden korkuyor musunuz diyor. He? Hiç Allah'ın unutması mümkün mü? Söz bozması mümkün mü? Cimrilik etmesi mümkün mü? Bir de geldin ahirete. Cennet nerede? E sen biraz sona kaldın, dona kaldın. Senin yerin yok. Nasıl yerim yok? Ben de Müslümanım, ben de namaz kıldım, ben de oruç tuttum. İçki içmedim, kumara oynamadım, zina etmedim. Malı sattık, canı sattık. Hepsini Allah'a sattık. E sattığımızda da sözümüzde durduk, rahat ettik. Bunun üzerine biz şimdi ben de cennet istiyorum Allah'ımdan. Baksın melekler bir duruma, bakın bakalım kontrol. Baktılar da ya Rabbi herkes yerine yerleşmiş. Kimine 10 bu dünya kadar verilmiş, kimine 60 bu dünya kadar verilmiş. Bu kuluma yer kalmamış mı? Kalmamış. Şimdi kulum ben şimdi ne yapayım ya? Herkes yerine geçmiş, etmiş. Ondan alıp sana veremem. Şimdi sana da bir daha nasıl yer vereyim, yapayım? Der mi Allah aşağı? He? O zaman unutmaktan münezzeh. Vefasızlıktan münezzeh. Cimrilikten münezzeh. Acziyetten münezzeh. Yani ben bir daha ya... sen şimdi diyor ki benden çok sözünde duran kim olabilir? O zaman benim tarafımda müşkilat yok. Siz kendi tarafınızdan sözü tutmaya bakın. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ. Yaptığınız bu alışveriş çok mübarek oldu. Sevinin, müjdelenin. وَذَٰلْكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ. En büyük kurtuluşa nail oldunuz. Dünya zaten elden çıkacak ölümle, ebedi ahirette kazandınız. Malını canını Allah'a satanlar karşılığında cenneti satın almışlar. Rabbim cümlemizi bu ahde vefa gösterenlerden eylesin. Söz bozan, pazarlık bozanlardan eylemesin. Amin. Şimdi İblis Mevla'ya müracaat ediyor yine. Diyor ki ya Rabbi, ne var? Yine ne var? Diyor, ben seninle bir şey teklif getiriyorum. Allah Teala böyle iblisle de efendim görüşmeleri var. Değil mi? Adem Aleyhisselam'la var, peygamberlerle var, iblislerle var. Baş iblisi söylüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın karşısında olan, hepsinin, bütün şeytanların atası. Ya Rabbi diyor, sen diyor şimdi bu kullarının, Müslümanların, müminlerin mallarını, canlarını satın aldın ya.
1: Evet.
0: Karşılığında cenneti de söz verdin ya. Evet. Şeytanı en çok üzen ne biliyor musun? Bir Müslümanın cennete gitmesi. Hele direkt giderse, azaba uğramadan direkt giderse, iblisi ondan çok hiçbir şey mahzun edemez. Onun için şu iblisi kahretmek için cennete direkt girelim inşallah.
2: İnşallah.
0: Direkt girmek için lazım olan amelleri yapalım. Diyor ki, sen şimdi bunların diyor mallarını aldın, canlarını aldın, tamam. Cenneti vaat ettin, söz verdin, söz verdin. Ama diyor, ya Rabbi diyor, bir mesele var. Neymiş o? Diyor ki, şimdi bunların diyor malını aldın ama diyor bir zekat veriyorlar. Hesabı noksan yapıyorlar, yanlış yapıyorlar, elde kalmış maldan veriyorlar. Ondan sonra efendim bazı zekata tabi mallar içine sokmuyorlar. Fitreyi kusurlu veriyorlar, bir şey verip gösteriş yapıyorlar. Gösteriş yapıyorlar, riya yapıyorlar, kibir yapıyorlar. Ondan sonra gözleriyle namahreme bakıyorlar, kulaklarıyla haram dinliyorlar, elleriyle harama tutuyorlar. Yani sen bunların canını malını aldın, bunlar Müslüman, tamam. Ama canları da ayıplı, kusurlu, malları da ayıplı, kusurlu. Şimdi diyor, ben sana bir teklif edeyim. Teklif getiriyorum. Nedir o diyor? Mevla'ya. Sen diyor buradan müşteri oldun. Müşteri ne demek? Satın alan. Allah Teala bizden canımızı, malımızın müşterisi oldu. Satın aldı yani. Sen diyor müşteri oldun. Bunlar bayi oldu diyor. Ama diyor bir müşteri bir malı diyor sağlam diye alırsa, sağlam diye alırsa, sonra o malın ayıbı çıkarsa, o malı müşterinin geri verme hakkı vardır diyor. İslam'a göre konuşuyor yani, ha. İblis fıkhı çok iyi bilir. 20 bin sene meleklere hocalık etmiş. Bu malı diyor geri verme hakkı doğar diyor. E sen de diyor bunların malını canını satın aldın ama diyor hangisi günahsız, hangisi kusursuz, hangisi ayıpsız diyor. Sen diyor en iyisi bu pazarlığı boz diyor. Bunları bana sat diyor. Bana sat ne demek? Cehenneme sat yani. O da cehennem vaat ediyor zaten. Ne acayip pazarlıklar yapıyor ya. Bizden birini cehenneme götürmek için biliyor musun? Allah Teala buyuruyor ki, ey iblis, sen kendini çok hoca zannediyorsun, alim zannediyorsun ama sen benim şeriatımın ahkamının cahilisin diyor. Yani senin fıkıhta derin ilmin yok diyor. Benim dinimde derin ilmin yok. Yüzeysel gidiyorsun, işe bakıyorsun. Neden? Ben bu kullarımın canını malını alırken, satın alıp müşterilik ederken, bunlara cennetin bayiliğini yapıp da satarken, ben bu mallarının, canlarının ayıplı ve kusurlu olduğunu biliyor muydum, bilmiyor muydum? Ben bunların ne mal olduklarını bile bile satın aldım diyor. Onun için bir müşteri malın kusurunu bilerek alırsa geri verme hakkı yoktur diyor. Onun için ne kadar üzülürsen üzül, çatlasan da patlasan da zerre kadar imanı olan benim sözleşmemde kaldı, ben onu sana satmam, cehenneme atmam diyor. Tamam mı kardeş? Mevla bizi böyle kolluyor. Onun için denizler boğalım diyor, durun. Melekler kıralım geçirelim diyor, durun. Kulumu bana bırakın diyor. Onu yaratırken ben bilmiyor muydum ne mal olduğunu diyor, biliyordum diyor. Size düşmemiş diyor. Sizin kulunuzsa ne yaparsanız yapın. Benim kulumsa bana bırakın diyor. Ondan sonra kuluna dönüyor. Abdi, ey benim kulum. Buyur ya Rabbi demek lazım. Hemen icabet etmek lazım. Gece seherlerde, sahurlerde ne nidalar geliyor. Her gece var zaten. Ramazan şerifte daha da geliyor. Abdi, abdi, ya abdi, ey benim kulum, ey benim kulum, bir şey istiyor musun, tevbe ediyor musun, günahlarından derdin yok mu, mağfiret istemiyor musun, rızık istemiyor musun, afiyet istemiyor musun, başında bela yok. Allah'ın kapısı. Nerede müracaat? Seccadede. Müracaat edeceğim, dilekçe vereceğim, seccadede. Abdestini alırsın, guslünü alırsın, abdestini alırsın, ne kadar da günahın var. Bir tevbe namazı kılarsın. Hangi günahı yaparsa yapsın. مَا مِنْ عَبْدٍ يُزْنِبُ زَنْبًا فَيَتَوَضَّهُ فَيُحْسِنُ الْغُضُوءُ يُصَلِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ غَفَرَ اللّٰهُ اِلَّا كَانَ حَقَّنْ عَلَى اللّٰهِ يَغْفِرَ اللّٰهُ Hangi günah yaptı bir kul? Tabi kul hakları helallaşmak ayrı mesele. Çalmak, çırpmak ayrı mesele. Allah'la aranda. Hangi günah yaptı? Ki kalkıp hemen abdest alsın. Abdestini de sünnete göre güzel alsın. Sonra iki rekat tevbe namazı kılar. Ondan sonra ellerini açar, ya Rabbi tevbe nasip et, ben döndüm, pişman oldum, bu günahımı affet derse, onu affetmek üzerime hak olur diyor. İki rekat tevbe namazı, çok önemlidir tevbe namazı. Günah yapmayı biliyorsun, tevbe namazı kılmayı niye bilmiyorsun? Hiç tevbe namazı kıldınız mı? Sifta yok. Niye? E hoca benim günahım yok ki zaten, ne tevbe namazı kılacağım ya? Melek gibi adamım. Eğer siz hiç günahınız olmadığını iddia ediyorsanız tevbe namazı kılmanıza da bir lüzum yok. Ama hepimiz günahkarız, bir tane tevbe namazı kılanımız yok. Nasıl iş bu? Onun için Efendi Hazretlerimiz ilk teheccüdün ilk iki rekatında hep tevbe namazı niyetiyle kılınır. Ve teheccüdün ilk iki rekatı kısa kılınır. Çok kısa kılınır. Okunacak ayetlerde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ O ayet-i kerime ikinci rekatta ve men ya'mel su'en ev yazlim nefsehu sümme estağfirillah yecidillah gafurar rahima. Kim büyük günah işler nefsine zulmeder veya küçük günah işler efendim sonra Allah'tan mağfiret talep eder, Allah'ı bağışlayıcı ve acıyıcı olarak bulacaktır bu ayet-i kerimesi. İkisi de kısa ayet. Birinci rekatta o kısa ayet okunur, ikinci rekatta o ayet okunur, tevbe namazı kılınır. Ya hocam ben o ayetleri bilmiyorum. Yani bir şey diyeceğim sana şimdi, her şeyi biliyorsun, futbolcuların isimlerini sorsam sayıyorsun, mübarek adam, niye bu ayeti bilmiyorsun? Neyse, sen de kafirunla ihlas oku. Kafirun da bilmiyorum. Sabancı mezarlığına git bari yani mübarek adam. Kafirun bilmeden nasıl duruyorsun? Münafıklara nasip olmaz diyor kafirun okumak diyor. Münafıklar kafirun okuyamaz buyuruyor hadis-i şerif. Nasıl kafirun bilmiyorsun? Ya hoca bilmiyorum, beni mi döveceksin şimdi? Dövmeyeceğim. İnna atayna'ya geçeceğim. Ne yapayım? Ne yapayım? Sana namaz kılma mı diyeyim? İnna atayna'ya da bilmiyorsan iki rekatta da kulü vallahu oku. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Bir adamı kurtarmaya uğraşacağız. Tevbe namazı kıl. Hele gece seherde kılarsan, ben de şurada 10 dakika iki rekat namaz kılayım desen daha karda olmaz mısın? Ama bizde kar nerede? Ya kalk bir abdest al. Ya diyor hoca ben de diyor abdest alırsam uykum kaçar diyor. Aa. Yemek yerken uykun kaçmaz mı? Sen gözün kapalı mı yiyorsun? Dişini oynatmadan mı yiyorsun? Allah Allah. Sakal oynatmaz bir şeyler buldun herhalde, onları yiyorsun. Ha, mesele derdini anlamıyorsun. Adam diyor ki ben diyor sahura kalkıyorum, gözlerimi de açmadan yiyorum, sonra hemen yatıyorum. Meğer sabah namazı da kılmıyormuş. Oho! Bunun orucu da olmaz ya. Sabah namazı kılmayan orucu mu olur ya? Yine de tut ha. Yine de tut bak. Yine yanlış anlama, hoca dedi ki sabah kılmıyorsan oruç da tutma dedi. Öyle de demedim ha. Ama senin orucunun fazileti, kabulü nerede? Yine borcundan kurtulursun. Borca borçtur, güne gündür tut. Allah'ım oruç tutanların hepsine 5 vakit namaz nasip eylesin. Amin. Hem cemaatle nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve alâ âli ve sahbisi. Evet. Onun için şimdi dönüyor. Ey benim kulum ve izzeti ve celali. İzzim celalim hakkı için. Ey benim meleklerim, feleklerim, alemlerim, peygamberlerim, velilerim, göklerim, yerlerim, denizlerim, şahit olun. Bu kullar benim kullarımdır. Siz yaratmadınız, siz yaşatmıyorsunuz. Bu benim kulum. İzzetime, ululuğuma, şerefime, azametime yemin ediyorum. İn etani leylen kabiltu. Ne kadar asilik, efendim, günahkarlık yaptıysa da gecenin bir vakti bana gelirse nasıl geleceksin? Abdest, iki rekat namaz, seccade, estağfirullah. En kısası estağfirullah. El azim ellezî la ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve tûbüle. Üç kere okursan denizlerin köpükleri kadar günah işlemiş olsan affolur. Uyumadan üç kere okursan sünnettir. Tirmizi hadisinde geliyor. Sabah ve ikindi namazından sonra üç kere okursan, harpten kaçsa diyor, kebairin en büyüğünü işlese diyor. Bak kebairin en büyüğünü işlese diyor. Üç kere, tabi manasını düşünecek. Allah'tan af istiyorsun tabi yaptığınca. Allah'la haşa dalga mı geçiyorsun? Af istiyorsun. Bunu bilerek, bu şuurle üç kere okursa غُفِرَتْ لَوْ ذُنُوبُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحَرُ. Kütüb-ü Sitte hadisleri bunlar hep. Denizlerin köpüklerinden fazla günah nasıl olacak bir adamın ya? Olsa bile affederim diyor. Ve inkâne kad ferra mine zehfi diyor. Onun için Mevla yeri göğü şahit ediyor. Melekleri felekleri şahit ediyor. Bu kulum bana gece gelse kabiltuhu kabul edeceğim diyor. Ya 80 sene günah işlemiş, 90 sene, 100 sene. Şimdi dönsem Allah'a kabul eder mi beni? He? Etmez mi kurban olduğum? Tebâreke ve teâlâ. Bak, gece gelse kabul edeceğim diyor. Ve yine tanine aran kabildu. Gündüz de gelse kabul edeceğim diyor. Hiç Allah Teala'nın tevbenizi kabul etmem için şu saat, şu dakika, şu vakit, şu hareket, şu şart var diye bir şeysi var mı? Her an ölebiliriz. Onun için her an tevbe kapısını açık tutuyor ki tevbekar ölelim, günahkar ölmeyelim. Gündüz de gelse kabul edeceğim diyor. İlla da seher vakti teheccüde şartı var mı? Yok der. Gündüz de gelse kabul edeceğim. Ve in tekarrabe minni şibran tekarrabtu minni dira. Bu zaten Buhari hadisi kutsisinde de geçer bu cümleler. Bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşacağım. Allah'ın yaklaşması mekandan münezzeh, metreden, mesafeden münezzeh. Ama senin Allah'a yakınlaşman nasıl olur? Tevbe edersen, istiğfar edersen, namaz kılarsan, zikredersen Mevla'ya manen yakınlaşmış oluyorsun. Sen üç kere istiğfar ediyorsun, Mevla seni bin kere affediyor ya. Sen bir salavat okuyorsun Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi sellem, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir dua yapıyorsun, salavat, selam duası. Ne buyuruyor? Salleytu aleyhi aşran. Sevgilime bir dua yapana 10 tane dua rahmet yaparım. 10 tane bana 100 tane diyor. 100 tane yapana 1000 tane rahmet ederim diyor. Bak sen azıcık yaklaşıyorsun, Mevla karışa arşın yaklaşırım diyor. Ve in tekarrabe minni dirahen tekarrabtu minni ba'in. Bir arşın yaklaşana arşın şu kadar. Bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım diyor. Yani burada tabi Mevla bir mesafe vermiyor, metre vermiyor, ölçü vermiyor. Allah Teala mekandan münezzeh, mesafeden münezzeh, cihetten münezzeh. Ama ne demek istiyor? Ve in meşâ ileyye hervaltu ileyhi. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak kavuşurum Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ve in isteğferani gafartu. Mağfiret talep ederse, affını dilerse gafartu lehu, onu affedeceğim buyuruyor. Ve in isteqaleni. Ya Rabbi benim zellelerim, hatalarımı sil süpür, mahvet, defterimde de bırakma, mahşerede çıkartma. Sen bana güzel tevbe et. Ne buyuruyor? Ekaltuhu. Hemen izale ederim buyuruyor. Yazıcı meleklere de unuttururum. Kiramen katibine de unuttururum. Defterinden de sildiririm. Hangi yatağın üstünde zina etti, o yatağı da şahit etmiştim, ona da unuttururum. Hangi toprağın üzerinde içki içti, şarabı döktü, yattı yan gel, o toprağı da unuttururum. Mahşere çıkarırım ki aleyhinde bir tane şahitlik edecek, aleyhine şahitlik edecek, günahına şahitlik edecek bir mahluk bırakmam Allah buyuruyor. Bir de çıkarsın, millet de seni zanneder ki evliyasın. Halbuki 40 senelik, 80 senelik yani bozuk adamsın yani. Her yol var. Ama tövbeyi doğru yaptın mı kardeşim? Mevla buyuruyor, enseytül hafazate vel kiramel katibin vel ard Bütün aleyhimizde bu kadar şahit tuttuk. Ne kadar günahlar işledik. Ellerimiz şahit, ayaklarımız şahit, göz. Bütün mahlukat o günahı biz yaparken bize şahitlik ediyor. Ama Allah Teala buyuruyor, hepsi benim yönetimimdedir. Hepsine unuttururum, bütün kayıtları silerim. Öyle mi? Adamın sabıkası çıkıyor. 5 sene sonra sabıka düşüyor. Ama 10 seneye kadar yine bir arka sicilde duruyor. O sıra bir bakıyor, benim sabıkam yok diyor. Öbür polis oradan diyor ki, var diyor, ben diyor arka sicile baktım diyor. Arka sicilde diyor, senin bir 10 sene evvelki çıkıyor diyor. Vay anasını diyor, o da oradan kaybolmamış mı hala diyor. Ondan sonra avukat tutuyor, bilmem ne diyor, o sicilde bitiyor bilmem ne. Bir bakıyorsun gebete cebete bir daha çıkıyor bir yerden bir şey ondan sonra. Allah'ın günahlarından Allah'ına tevbe edenin yarın ahirette Allah'tan başka günahına bir şahit kalmıyor. Allah Teala da zaten silmeye bahane arıyor, silip süpürüyor. Sen şimdi daha ne arıyorsun, ne kaşınıyorsun ya? Ve intabe ile yetubtu aleyh. Eğer bana tevbe ederse ben ona tevbe nasip ederim. Tevbesini kabul ederim. Men azamu minni cuden. Cömertlik bakımından benden büyük kim olabilir? Ve keramen, iyilik ve ikram bakımından benden büyük kim olabilir? Ve enel cevadül kerim. Cevat Allah Teala'nın isimlerindendir. El cevadü. Cevat cömert demek. El kerim Allah'ın isimlerindendir. El cevad ismi 99 Esma-i Hüsna'da geçmiyor. Çünkü Esma-i Hüsna 99'la sınırlı değildir. 1001 ismi şerifte vardır. Ancak 99'u ezberleyen, sayan, okuyan cennete girme müjdesi vardır. 99'da o özellik vardır. Yoksa 99'un dışında isimleri yok anlamına gelmiyor haşa. Öbür ismi şerifler de hadis-i şeriflerde sabittir. Bak bu hadiste söylüyor. Ve enel cevadül kerim. İşte müsebbahat virdi, sabah akşam okunan Hızır Aleyhisselam'ın virdinde öyle geliyor. İnneke gafurun halim cevadün kerim raufur rahim. Orada da bu hadis-i şeriften alınmış olsa gerektir. Ben çok cömertim. Ben çok iyilik, ikram sahibiyim. Onun için kullarım benden asla ümidini kesmesin. Herkes onlardan nefret etse. Anası babası nefret etse. Anası babası çocuğunu kovuyor mu? Kovuyor. Dövüyor mu? Dövüyor. Evlatlıktan reddeden ana baba var mı? Ben gördüm. Evlatlıktan reddeden, dünya ahiret ne yüzünü ne yüzümü görmeyeceğim diyen, kapıya gelip ağladığı halde içeri almayan ana baba gördüm. Biliyorum. O zaman hiç Allah-u Teala'ya tevbe edip de ne tevbe ediyorsun? Yüzünü görmek istemiyorum dediği kulu var mı? O zaman anasından, babasından daha ziyade acıyan tabiri yerinde mi? Yerinde. Allah'ımızdan gayrine, Allah'ımızdan gayrine itimadımız yoktur. Güvenimiz yoktur. Tevekkülümüz yoktur. Başkasından talebimiz de yoktur. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat talep ederiz. Ulemadan, evliyadan, şühedadan şefaat talep ederiz. Ancak o şefaat hakkını verecek olan da yine Allah-u Teala'dır. Onun için bütün işler dönüyor dolaşıyor. Ve ilallahi turcu'ul umur. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ayet-i kerimesinin sırrı tecelli ediyor. Tabi hadis-i şerifin yarısına geldik. Şimdi bir yarısına daha gelirsek yatsıya buradan çıkamayız. Ben sizden detek hastayım. 310 şekerle kürsüye çıktım. Bilmiyorum şimdi biraz düşmüştür. İğne yaptım, hap aldım falan. Ondan sonra size bir şeyler anlatmaya çalıştım. İnşallah 263'e düşmüş, daha da düşüyor işte. Düşüşe geçmiş. Burada makine bağlı bana, biliyor musun? Allah sağlık. Canlı bomba falan zannetmeyin. Üzerimde makineler falan var. Ancak birbirimize dua edelim. Rabbim beni de affetsin, sizi de affetsin. Hepimizi hidayet etsin. Hayırla ıslah etsin. Kulların hidayetine vesile etsin. Sohbetlere devam sebat nasip etsin. Dinleyip dinletmek nasip etsin. Mesajlarla, tweetlerle, telefonlarla insanların hidayetine vesile olacak dersleri onlara ulaştırmaya veya linkleri onlara atmaya veya onlara adres vermeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Ta ki bu milletin hepsi Kur'an'ı istesin. Amin. Hepsi şeriatı istesin. Amin. Hepsi sünneti istesin. Amin. Hepsi ehli sünneti talep etsin. Amin. Ehli bid'attan uzak dursun. Amin. Allah milletimize hayır, salah, takva, hidayetler bahşeylesin. Bizi de kurban olduğun vesile eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıza-i şerifiyle, lika-i şerifiyle, vuslatiyle mesrur eylesin. Amin diyen dillerini arcihimden azad eylesin. Şu ilim meclisine iştirakleriniz vesilesiyle sizleri de bizleri de affeylesin. Boyunlarımızı cehennemden azad eylesin. Mağfuran müstecaben dağılmak nasip eylesin. Çok insanı hidayetine döndürmeye bizleri vesile eylesin. Rabbim tebareke ve teala çocuk çoluklarımızı hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin. Allah'ım bizim de nefsimize karşı, şeytana karşı verdiğimiz cihatta, harpte bizleri mansur muzaffer eylesin. Ya Rabbi vatanımızı dış savaştan, iç savaştan muhafaza eylesin. İslam vatanlarında yanan Yahudi Siyonist ateşlerini itfa eylesin. Allah'ım bütün kafirlerin planlarını iptal eylesin. Allah'ım Kur'an'a, sünnete, bu milleti de bizi de birlikte cem'an, cemiyetle cemiyan dönmeye muvaffak eylesin. Fa'tasimu bihablillah cemiyan. Hep birden Allah'ın Kur'an'ına, şeriatına, ipine sımsıkı tutunun, sarılın atile. Amil eylesin. Bildiklerimizden amil eylesin. Riyadan muhafaza eylesin. İhlas nasip eylesin. Maddi manevi iflastan, borçtan, fakirlikten, muhtaçlıktan muhafaza eylesin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Allahümme rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allahümme rabbena hab lana min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yun ve ec'alna lil muttaqina imama. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Allahümme rabbena etmim lana nurana ve ağfir lana inneke ala kulli şeyin kadir. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك يا رب العالمين bu Bukhara camisinde Rabbim mübarek eylesin, hayırlara vesile eylesin, hizmetlere saha eylesin, birçok kulunun hidayetine vesile eylesin, salih amellerine muvaffak eylesin. Allah'ım zerre kadar hayrı geçen, yardım eden, hayır sahiplerine ruhlarını şad eylesin. Sağ olanlarına kat katını infak eylesin, ihlâf eylesin. Amin. Bütün hizmet edenlerin hizmetlerimizi makbul, meşru, merdu ve müessir eylesin. Şu anda isimleri aklımıza gelen gelmeyen vakitler, Allah'ım hepsini biliyor. Sohbetlerimize iştirak eden İhvan kardeşlerimizden olsun, sahir cemaatlerimizden olsun, bir keredeki sohbete gelmiş olan, amin demiş olan, dualara katılmış olan cümle geçmiş cemaatlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, fi kulli lemhetin ve nefesin, عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلالك يا رب العالمين Sen bizden bu şehadetlerimizi, tevhidlerimizi, zikirlerimizi kabul eyledikten sonra bu caminin banilerinden, ihmanımızdan, cemaatlerimizden, geçmişlerinin ervahine, bu cemaatimizin geçmişlerinin ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, bu zikirlerin nurlarını kabirlerinde mahşer sabahına kadar ipka eyle. Nursuz bırakma onları da bizleri de ya Rabbel Alemin, karanlıklara koyma ya Rabbel Alemin. Zulümattan muhafaza eyle, nurumuzu söndürme. Cennetin kapısına varıncaya kadar bu nur ile, iman nuru ile, Kur'an nuru ile, şehadet tevhid nurlarıyla, ezkarın nurlarıyla bizleri münevver eyle ya Rabbi. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Bismillah.

0: Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında Sapanca'da yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
7: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
1: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmaktadır.
7: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
8: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
7: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
8: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı Yurtdışı Küçükbaş Kurban Bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
1: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
2: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
3: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
4: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
5: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
6: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
7: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
9: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
10: Amel yok ama niyetim var. Ne olacak? Bak böyle de kazanabiliyorsun. Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyurdu. Görüyor musun? Bak bu çok önemli. Ne demek hoca efendi? Müminin niyeti amelinden hayırlı. Ya adam efendim bir amel eder, gösteriş yapar, riya yapar, Allah için yapmaz, ondan kazanamaz. Öbürü yapamadım diye üzülür. Keşke ben de yapabilsem, keşke benim de imkanım olsa, keşke ben de fırsat bulabilsem. O kadar uğraşıyor, didiniyor ama yapamıyor. İşte onun üzüntüsü ne yapıyor? Ona kazandırıyor. Evet. Bak Ebu Derda radıyallahu anh ne diyor biliyor musun? Bir kimse gece namaz kılmak niyetiyle yatsa, yani ben bu gece teheccüde kalkacağım diye niyet ediyor. Şayet kalkamasa. Ama ne yaptı? Kalkmak için her şeyi yaptı. Mesela ne yaptı? Saati kurdu. Değil mi? Efendim telefonu kurdu. Tedbirlerini aldı. Veya o saatte ayakta olan biri varsa beni kaldır diye ne yaptı? İkazda bulundu. Yani kalkabilmek için elinden gelen her türlü tedbiri alıyor. Ama ne yapamıyor? Kalkamıyor. Uyku ağır basıyor. Teheccüde kalkamıyor. Ne olacak? O niyet ettiği namazın sevabını alır. Uykusu da diyor ne olur? Kendisine Rabbi tarafından bir sadaka olur. Yani hem sevabını alıyorsun, yani çalışmadan maaş almış gibi bir şey alıyorsun yani. Onun için niyet meselesi çok önemli. Hani anlatılır ya Hazreti Hadir radıyallahu anh bir keresinde teheccüde kalkmak istedi. Kalkamadı. Yorgunluk var, argınlık var falan. Ama kalkamadım diye çok üzüldü. Çok üzüldü. Yani nasıl oldu da kalkamadım falan diye. Ertesi gün teheccüd vakti biri çağırıyor onu. Ya Ali kalk. Bir de baktı ki şeytan. Şeytan Hazreti Hadir radıyallahu anh'ı kaldırıyor. Ya Ali kalk ki teheccüd geçecek, imsak atacak. Emelun sen pek hayra iş yapmazsın. Namaza kaldırmazsın adamı sen. Ya nasıl oldu? Diyor ki ya Ali kalk kalk kalk teheccüdünü kıl. Dün gece teheccüde kalkamadın, kılamadın. Öyle bir üzüldün ki kalksaydın o kadar sevap kazanamayacaktın. Yani daha çok kazandın. Hiç olmazsa kalk da fazla kazanma diyor yani. Anlıyor musun? Ya bizi de hiç namaza şeytan kaldırıyor mu acaba? He? Şeytan bizi kaldırır mı be? Yat diyor be. Yat! Seriyor böyle gaflet yorganını üzerimize. He? Çünkü adam sabah namazını bile kılamamış. Saat bakıyor ki 10 olmuş. E sabah namazına kalkmadın. Tüh ya bugün de kaçtı. Üzüntü müzüntü yok. Anlıyor musun? Şeytan seninle benimle uğraşmaz ki yani. Zaten ne yaptıracaksa ona gerek kalmadan yapıyorsun. Ya demek adam olsak şeytan bile demek ki he? Hazreti Ömer radıyallahu anh girdiği sokağa şeytan giremezdi mesela. Evet, amel yok, niyet var. Ne oluyor bak, ne yapıyorsun gene kazanıyorsun. Hani rivayet edildiği üzere, Beni İsrail'de bir dönemde çok kıtlık var. O kıtlık zamanı bir kimse yoldan geçerken bakıyor bir kum tepesi görüyor. Eğer diyor kendi kendine şöyle düşünüyor. Eğer diyor şu kum tepesi yani hep buğday olaydı da keşke bunları bir dağıtsaydım millet bir doysaydı yani. Ama ne yazık ki öyle değil. He? Zaten kıtlık var yok, bir şey yok. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri o ümmetin peygamberine vahiy buyuruyor ve diyor ki falan kulumun diyor hayrını kabul ettim diyor. Hangi hayır? O kum tepesi kadar efendim buğday

0: varmış da sanki onu infak etmiş gibi. Halbuki öyle bir şey yaptı mı yapmadı. Ama ne yaptı? Niyet etti. Heh. İşte niyet, niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Adam umreye gidiyor mesela. Umreye gidiyor, icabında ne yapıyor? Hava atıyor yani. Riya yapıyor, gösteri için gidiyor, desinler için gidiyor. Hatta gelmiş de zemzem içecekler. Diyor ki evladım, amcanlara zemzem getir. Beşinci gidişimde getirdiğim zemzem takımıyla zemzem verelim. Bak bak, yani çok gitmiş, beşinciye gitmiş. O beşinci ne oldu biliyor musun? -7. Niye? Gösteri için yapıyorsun. Niye diyorsun yani öyle? Ha sen gösteri için gittin, kazanamadın ama adam yanıyor, kavruluyor, gitmek istiyor, gidemiyor. Ah bir gitsem, ah bir gitsem, imkanı yok, fırsatı yok. O gidemiyor ama ne yapıyor? Kazanıyor. Çünkü niyeti olsa yapacak. Demek bu da önemli. Ha, müminin niyeti amelinden hayırlı ama niyeti de sahihse. Anlıyor musun? Yalandan değil, Mevla onu bilir. Şöyle bir misal vereyim, vaktimiz de doldu. Meseleyi biraz daha anlayalım diye. Mesela bir adam dese ve bunu diyenlere de çok rastlıyoruz. Ben hafız olsam her hafta hatim ederdim. Niçin? E çünkü ezber biliyorsun ya. Ezber bilince her hafta okurum ben yani. Şimdi bu adam niyetinde samimi ise her hafta hatim indirmiş gibi sevap kazanır mı? Kazanır. Ama şimdi bu adamın niyeti samimi mi değil mi? Sağlamasını yapacak olursak nasıl yaparız? Soralım mesela ona. Sen şimdi Kur'an'ın hepsini ezbere bilmiyorsun. Tamam. Peki ezbere bildiğin sureler var mı? Var. Neleri biliyorsun? İşte Yasin, Tebareke, Amme, Secde Suresi, Haşr Suresi, İnsan Suresi, işte efendim Amme Cüzü. Yani diyelim ki 20 tane kadar sure biliyorsun. Hah, ezbere biliyorsun. Peki her hafta bunları okuyor musun? Ya maalesef okuyamıyorum, vakit bulamıyorum. O zaman sen niyetinde yalancısın. Niçin? 20 tane surenin hafızı değil misin sen? He? Evet, hepsini ezbere biliyorsun. E ulan 20 süreyi bir haftada okuyamayan 114 süreyi nasıl okuyacak? Sen diyorsun ki 114 hafız olursam her hafta okurum. Tamam. O zaman bildiklerini okuyor musun, okumuyorsun. Demek ki niyetin doğru değil. Anlaşıldı mı? Heh. Demek ki niyetinde samimi olanlar, doğru olanlar ne yapacaklar? Niyetleriyle de amel etmeden ne yapabilecek? Demek kazanabilecekler kıymetli kardeşlerim.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Dalegül Efem. Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lalegül TV seyircileri. Tarih musabelerine hoş geldiniz efendim. Safaları getirdiniz. Bu hafta yine önemli bir konu Barbaros Hayrettin Paşa. Ancak Barbaros Hayrettin Paşa abisi Oruç Reis var. Tarih sahnesine direkt olarak sadece Barbaros Hayrettin Paşa girmiyor. Direkt hemen böylece dahil olmuyor. Ve abisiyle birlikte aile olarak yaşadıkları bir macera var. Tarihte oynadıkları bu rol ve ileride çok meşhur bir aile olarak ve onun istikbalde kalan son ferdi olan Barbaros Hayrettin Paşa ve onun gerçekten harp tarihinde, dünya harp tarihinde her biri ayrı ayrı belki okutulması gereken ilgililerine tabii, belki denizcilik hususundaki subaylara ila ahir okutulması gereken o efsanevi harpleri ve taktikleri ortaya koyan kişi olarak çıkması daha ilerleyen dönemlerde. Ailesiyle beraber, hususen Oruç Reis'le beraber ve onun bir esaret dönemi var. O esaret dönemiyle birlikte tarih sahnesine ilk defa kıymetli seyirciler çıkıyorlar. Tabii bunları anlamadan efendim bu karadaki akıncılığa benzer bir şeydir. Yeri geldim ona izah edeceğiz. Bizim denizlerdeki korsanlık kelimemiz batıdaki o Hollywood filmlerinde izlediğimiz korsanlıkla aynı değil. İsimde bir benzerlik var.
4: Deniz komandoları.
3: Evet. Ama
4: deniz akıncıları.
3: Evet. Deniz akıncıları gibi olarak Bunu görebiliriz. Karada Osmanlı'nın akıncı birlikleri devamlı düşman hukuku içerisinde olduğumuz devletler barış değil de hala aramızda hali hazırda cephe savaşı yapmıyor bile olsak sınırımız bir serhat boyumuzda serhattin öbür tarafı başka bir ülke, bu tarafı diyelim İslam ülkesi Osmanlı Devleti ama aramızda bir ittifak yok. Hali hazırda yürüyen bir savaş yoksa da savaş hukuku geçerli aramızda. Bir ittifakımız olmayan devletlerin Efendim sınıra yakın kalelerine ve stratejik bir takım garnizonlarına Akıncılar sürekli sürgüt bir şekilde, devlet Osmanlı Devleti harbi ilan etmemiş bile olsa, onlar da bize harbi ilan etmemiş bile olsa, sürgüt bir akın düzenlerdi bunlar. Bunların kendi içerisinde bir hukuku vardı. Harp hukuku cari çünkü. Şimdi tabii denizlerde de var bu. Portekizlilerle ve İspanyollarla, hususen bir dönem İtalyanlarla, bunların tabii bizim Müslümanların yaşadığı adalarımıza yaptıkları yağma hareketleri ve adaların birbir arasında yaptıkları deniz ticaretini korsanlık faaliyetiyle bozmaları, ele geçirmeleri, malları yağmaları, yağmalamaları gibi hususlarla bir denizcilikte, deniz sahasında akıncı grubu gibi düşünelim bu korsanlık meselesini. Korsan kelimesiyle hemen o televizyonlarda gördüğünüz haram helal, ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım kabilinden bir şey değil bu. Bunun bir İslam hukukuna bakan tarafı da var. Yeri geldi mi onun da üzerinde duracağız. Şehzade Korkut'un da Yavuz'un abisi idi. Bu hususta yazdığı müstakil bir eseri de vardır. İslam hukukçuların da bu noktada bir takım fetvaları var. Hatta Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında bu ailenin, yani Barbaros ailesinin Kanuni'ye gönderdiği bir kaptanları da var yanlarında, yardımcı kaptan. Bu meseleleri izah edildiği, konuşulduğuna dair de bir takım rivayetler var. Ve nasıl bu işe girdiklerini anlatıyorlar. Cezayir'de efendim oranın hakimi olmaya giden sürecin, vetirenin başlangıcının nasıl olduğunu anlatıyorlar ve hukukçulardan da bu noktada görüş alınıyor, fetva alınıyor. Bu işin mağduru aslında Batı'nın yaptığı Hollywood filmlerindekine benzer bir korsanlık faaliyetiyle Oruç Reis, yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın abisi olan Oruç Reis, ki buna daha sonra ileride Baba Oruç diyecekler. Bu Baba Oruç esir düşüyor ve bu esaretle beraber aslında ekmeğinde, işinde, gücünde olan bir aile artık nefsi müdafaa, malı müdafaa gibi hususlarla başta kendilerinin, sonra da bu iş bir ideal haline gelerek ümmeti Muhammed'in, bütün Müslüman ada sakinlerinin veya denize kıyısı olan Müslüman muhitlerin, coğrafyanın muhafazası ve müdafaası namına karadaki akıncıların yaptığı icraata benzer bir icraatı denizde hala harp hukuku geçerli olan İspanya ve Portekiz gibi devlet ve bunlara ait gemilere karşı yürütüyorlar. Bunun meşru olduğunu bildiğimiz hususlardan birisi de şu, yeri geldi söyleyeyim. Bundan bir kısmı da zaten meşru devletlere pay olarak veriliyor ve gidiyor. Leventler arasında da dağıtılıyor. İla ahir. Bunun bir hukuku var, kendi içerisinde bir disiplini var.
4: Zaten Oruç Gazi, Oruç Reis, kardeşi Hızır gibi ticaret yapıyor yemisiyle. Oradan işte Midilli'den, civar adalardan almış olduğu zeytin, zeytinyağı gibi o bölgeye has bir takım ürünleri alıyor. İşte Trablusşam'a götürüyor. Akdeniz'in güney kıyısındaki memleketlere götürüyor. Oradan da işte buğday alıyor, arpa alıyor, getiriyor. Ticaret yapan insanlar bunlar. Oruç Gazi'nin, Oruç Reis'in bu ticaret esnasında Trablusşam'a, bugün Şam'daki Trablus'a yapmış olduğu sefer dönüşü, dönüşü Lübnan değil, giderken işte Lübnan tabii. Evet. O zaman zaten o zaman Lübnan, Suriye tabii. Falan tabii Biladüş Şam orası tabii, oralar. Rodoslu korsanlar tarafından zapt edilip, hatta kardeşi İlyas'ın şehit edilip, küçük kardeşini bile şehit ediyorlar. Gemiyi zapt ediyorlar, içindeki bütün malları zapt ediyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Müslüman oldukları için.
3: Evet,
4: adam ticaret yapıyor ama tabii, korsanlar önünü kesmiş. Yani bir savaş var. Darül Harp. Derya o zaman Darül Harp.
3: Evet.
4: Osmanlı zaten denizlere, deryaya İslam hukukunu, şeriatı getiren bir ülkedir, bir devlettir, bir nizamdır. Nedir? Harp halinde olduğunuz ülkelerin deryadaki bütün hareketlerine mani olmanız icap eder. Onlar çünkü sürekli birbirleriyle
3: kara sınırlarınızı halinde, koruduğunuz gibi tabii, deniz sınırlarınızı aynen, da korumanız tabii. Gerekir.
4: Hani şimdi mavi vatan kavramımız var değil mi?
3: Ki buna İslam. Bugün bazıları itiraz ediyorlar. Hangi akıl ve kafayla anlamak mümkün
4: bazıları
3: değil.
4: Bazıları itiraz eder çünkü bazıları bizden değil ki yani.
3: Bizden değil. Ama bizden gibi görünüyor.
4: Ama işte zaten odur zaten. Bizim meselemiz o. Herhalde Türkiye
3: adıyla, dünyada, medeni durumuyla, kimliğiyle
4: herhalde dünyada şampiyonu dünyanın bu konudaki kripto unsurları içinde barındıran ülkeler sıralamasında herhalde Türkiye birinci gelir. Öyle söyleyeyim. Yani bu net bir şey. Bunu afaki bir slogan olarak söylemiyorum. Yani
3: bunu o zaman şöyle bir cümle haline getirelim.
4: Sosyalist yazar
3: Kripto kimlikler Atile, konusunda Türkiye şampiyonluğa aday diyebiliriz.
4: Kesinlikle. Sen karşıya verdin.
3: Kripto kimlikler
4: tabii,
3: hususunda tabii. Türkiye ben, şampiyonluğa aday.
4: Hadi kripto demeyelim. Geliştirdiğimiz bir tabir var biliyorsun.
3: Peçeli kimlik. Evet. Peçeli
4: ama
3: kimlik.
4: Peçeler düşüyor Aziz yani. Yani çok büyük. Peçeler çok büyük tarihi gelişmelerde, çok büyük hadiselerde, çok üzüntü verici hallerde o ülke için ya da ülkenin aleyhine çok sevinçli hadiselerde bu tür kripto unsurların peçeleri düşer. Kendilerini fahş ederler, gizleyemezler. Bunları zaten hep dile getiriyoruz. İşte korsanlık dediğimiz hikaye, o zaman biliyorsun Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var. Özellikle Kanuni zamanında evet. Dünyada evet, evet. İki tane büyük devlet var. Yani Haçlı dünyayı temsil eden Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var. Hilal dünyayı, İslam dünyasının efendime söyleyeyim amiral gemisi olarak onu temsil eden, onun lideri pozisyonunda Osmanlı Devleti var. Bu ikisinin hem karada hem denizlerde, deryalarda büyük mücadelesi var, büyük kapışmaları var. Denizdeki o hareketlilik, lojistikler, silahlar, cephaneler, mühimmatlar, erzaklar falan filan bunlar hep Osmanlı'ya karşı Roma Cermen'in özellikle İspanya ve İtalya ve Papalık birlikteliğiyle geliştirmiş olduğu Osmanlı'ya karşı onları denizden kuşatma harekatının lojistikleriydi bunlar. Bunlar nereden gidiyordu? Eskinin en efendime söyleyeyim hem hesaplı hem pratik hem ucuz hem emniyetli intikal yolu deryaydı, denizdi yani. Karayolları bu kadar gelişmemişti.
3: Tabii.
4: Demir yolu zaten bilinmeyen bir şeydi. Tabii. Bütün nakliyat denizlerden oluyordu.
3: Denizin dolayısıyla de bazı tehlikeleri varsa da karayolunun tehlikesi ama, daha fazla.
4: Ama tabii usta denizciler zaten o tehlikeli mevsimleri biliyorlar. O mevsimlerde tabii bir hareket oluyor.
3: Her denizin rüzgarı.
4: Kışın zaten hiçbir hareket yok. Göreceğiz zaten hep baharda başlıyor bu hareketlilik.
3: Tabii, tabii.
4: Yani mavi vatan dediğimiz bugün artık o günkü deryada, derya diye geçiyor biliyorsun kaynaklarla, büyük bir mücadele var. Hem onların bize karşı hem de bizim onlara karşı göreceğiz. Çok büyük kapışmalar da var işte. Preveze Deniz Muharebesi gibi, Cerbe Deniz Muharebesi gibi değil mi?
3: Tabii.
4: Şimdi işte Oruç Gazi biliyorsun Rodos Şövalyelerine esir düştü, anlatmıştık. Esaretin macerasını anlattık. Sonra bir şekilde
3: Şehzade Korkut'un satın alma talebiyle Antalya'ya doğru yola çıkarlar. Gemide Oruç Reis'e, Baba Oruç'a Hristiyan olması teklif edilmesiyle beraber başlayan bir mükaleme, bir karşılıklı efendim konuşma ve orada tam aksini, yani niye bana Hristiyan olmayı teklif ediyorsunuz, siz Müslüman olun diye mukabelede bulunmasıyla aralarında çıkan bir niza ve tartışmayla beraber mevcut durumunun ağırlaşması
4: aynen
3: ve onu
4: öyle
3: Şehzade Korkut'a aynen vermekten vazgeçmeleri durumu karşılığında onun da Peygamber Efendimiz'in ya da yani Allah'ın kendisine yardım edeceği.
4: Tabii orada sizi putlarını aşağılıyor evet. Oruç Reis.
3: Evet.
4: Onları aşağılıyor. Onlar zavallı. Siz ellerinize yaptığınızda tapıyorsunuz. Ben şimdi bunları suya atsam hiçbir şey yapamazlar. Yansılar hiçbir şey yapamam. Ama gelin siz Müslüman olun. Bakın benim Allah'ım ve benim Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar beni gelir kurtarır.
3: Eyvallah.
4: Bunun da ispatı işte o kaçması, çünkü ayağında bukağlar var demir.
3: Evet.
4: Sonra işte
3: sonra ne oluyor
4: bu
3: orada?
4: Efendimizin mucizesinden, onun mutlaka kendisini kurtaracağından iddialı bir şekilde bahsedince teknede de işte tam Antalya'ya varmak üzereler, teslim edecekler ama bunu işte bu putlarına hakaret ettiği için tekrar şeye bağlamışlar. O esnada fırtına kopuyor bunlar gece dinlenirken.
3: Evet.
4: Fırtınayı fırsat bilip zaten bir tane ayağının bir tarafındaki bukağı esaretteyken böyle ile inceltmiş.
3: Hmm.
4: Öbürünü de Allah'ın yardımıyla o gece vakti öbür demiri de ayağındaki
3: ya Allah diyor
4: onu da kırıyor ve o dalgalı denize atlıyor. Sahile kadar yüzüyor. Antalya sahillerine çıkıyor. Tepede bir köy görüyor. O köy zaten hep genelde esaretten kaçan Müslüman kölelerin gelip sığındığı bir köymüş. O
3: köy bu tür durumlara biraz alışık yani.
4: Keşke kaynaklarda adını bilsem, o köyü hususi bir ziyaret etmek istiyorum. Önemli bir yer orası. Çıkıyor oraya, hemen bir eve misafir oluyor. Evdekiler hemen hemen ona çok iyi muamele ediyorlar. Üstüne başına efendime söyleyeyim elbiseler getiriyorlar. Ayağına ayakkabı getiriyorlar. Karnını doyuruyorlar. Civar köylüler de geliyorlar. Macerasını anlatıyor. Fakat bu esnada o korsan kafir teknesindekiler, gemisindekiler fırtına dinip sabah olup hava aydınlanınca bir bakıyorlar ki oruç yok.
5: Evet.
4: Onlar da biliyorlar o köyün Müslüman esirlerin kaçtığı yer olduğunu. Hızla kürek çekip sahile geliyorlar. Hemen o bunu patronu mu diyeyim artık, efendisi mi diyeyim, o azılı kafir Rodos'un askeri işlerden sorumlu olan korsanı adamlarını gönderiyor. Çıkın sahile bakalım o köyde midir, nereye gitti. Çünkü Korkut'un adamları gelecek, nerede, biz bu adam için de diyet verdik, ödedik, kurtuluş akçesi verdik, hesap soracaklar. Dolayısıyla adamları çıkıyorlar, biliyorlar o köyü zaten, hemen köye varıyorlar. Oruç buralarda mı falan, evet burada. Oruç da orada karşılaşıyor bu şeyin, korsan başının adamları. Hemen Oruç Gazi diyor ki, Allah rahmet eylesin.
5: Amin.
4: Gördünüz mü diyor. Muhammed'in mucizesini gördünüz mü diyor sallallahu aleyhi ve sellem.
5: Vallahi.
4: Bak, benim Rabbim, benim Allah'ım beni kurtardı diyor. Onun izni inayetiyle, Peygamber Efendimizin de şefaatiyle kurtuldum. Çünkü inanamıyorlar. Sen ayağındaki o demirleri, bir demirci ustası bir gün uğraşsa zor kırarsan nasıl kırdın da kurtuldun diyorlar. İşte diyor, Efendimizin mucizesiyle kurtuldum diyor. Adamlar abandone oluyorlar. Bütün o kafalarında hakikaten putları ile ilgili sorgulamalar falan filan. Fakat tabii acayip bir şey var tabii, taassuf var onlarda, Hristiyanlarla. Neyse, onlar geri dönüyorlar. Buradan Oruç Gazi, Oruç Reis, çok büyük adam ya. Oradan Antalya'ya geçiyor yürüyerek. Antalya'da Ali Reis diye. Antalya'nın önemli reislerinden, Korkut'un adamlarından zaten bir kere tanışmışlar onunla. Onunla karşılaşıyor. Ali Reis'e durumunu başından geçenleri anlatınca Ali Reis diyor ki, "Oo," diyor, "gökte ararken yerde buldum. Gel benim tekemin reisi sen ol. Benim teknelerimin reisi sen ol." Ali Reis de ticaret yaparmış. Nereyle yapıyor? Mısır'la yapıyor. İşte Cezayir'le yapıyor, Tunus'la yapıyor. Yani Güney Afrika, Afrika'nın kuzeyi, Akdeniz'in güney sahilleriyle ticaret yapan bir reis. Onun şeyine, kadırgasına reis oluyor. Onunla beraber Mısır'a iniyorlar, mal götürüyorlar oraya. Oradan da işte buğday falan alacaklar. Mısır'a gelince Ali Reis bir şekilde Mısır'daki saraya yakın adamları herhalde bu Oruç Reis'in başından geçenlere macerasını, onunla ilgili bilgiler vermiş. Onlar da Memlük Sarayı'na ulaştırmışlar. Memlük Sultanı Oruç Reis'le tanışmak istiyor. Hemen hilat giydiriyorlar. Huzura çıkıyor. Sultan bir bakıyor ki, uf babacan bir adam, yiğit bir adam. Anlat bakalım diyor. Anlatıyor başından geçenleri. Ve ona donanmasını, reisini teklif ediyor Mısır Sultanı. O esnada da Mısır, Memlük, Hindistan'a bir sefer yapmayı düşünüyor. Donanma hazırlıyorlar. Sultan ondan rica ediyor. Diyor ki, yani sen bu işe nezaret et. Bu donanmanın hazırlanmasına. Orada o zamanlar Adana Memlük hakimiyetinde, Adana Memlük hakimiyetinde. Orada Adana Bey'ine bir hüküm yazıyor şey Mısır Sultanı. Diyor ki, Oruç Reis'e, benim kaptanı deryamı gönderiyorum. Donanmanın hazırlanması için kereste temini, şu temini, bu temini falan filan. Tamam mı? Bunları derhal hazırla. Ebas Körfezi'ne getir. Bu şeye, Oruç Reis'in şeyine, teklerine teslim et. Bu emirnameyle Oruç Reis gidiyor. Ebas Körfezi'ne gidecekler ve orada demek ki orada bir tersane var. Memlük tersanesi var. Ebas Körfezi'nin nerede olduğunu bulamadım. Bu çünkü kaynaklarda eski isimler. İsimler çok değişti. Adana yakınlarında da olabilir. Yani deniz sahilinde ya da İskenderiye taraflarında da olabilir. Fakat o esnada bu işlerle meşgul olurken bir Haçlı donanmasının baskınına uğruyorlar. Tam limanda bu işlerle uğraşırken. Kaptan şey, Oruç Reis bir bakıyor ki galip gelemeyecek, baş edemeyecek yani. Çünkü baskına uğramışlar, hazırlıksız yakalanmışlar. Bize yar olmayacak, küffara da yar olmasın deyip Mısır donanmasını yakıyor, ateşe veriyor. Bu çalışanlar her biri nereden gelmişlerse geldikleri yere dağılıyorlar. Oruç Reis ise çaresiz bir şekilde tekrar Antalya'ya dönüyor. Antalya'da Korkut Reis'ten müsaade istiyor. Bir kalyata yapma, 18 oturaklı şeylere, harp gemilerine, işte galyata, galyata falan diyorlar. Onların da teknik tabirler tabii. Oruç Reis de buna Şehzade Korkut müsaade ediyor. Kendisine güzel bir tekne yaptırıyor. Ve o tekneyle hemen şeye gidiyor. Kafasında şey var, o Rodos şövalyelerinden bir intikam almak. Rodos taraflarına açılıyor tekneyle. Civar sahil köylerine basıyor. Ganimet alıyor. Esir alıyor. Yani o Antalya'da yaptırdığı tekneyle. Ve oradan o esirlerden, o ganimetlerden sonra Sıla Rahim için epeydir çünkü memleketinden uzak Midilli'ye varıyor. İshak abisi orada. İşte akrabaları orada, tanıdıkları orada falan filan. Orada onlarla sıla hasreti giderdikten sonra tekrar Rodos açıklarına gelip tekrar baskınlar yapıyor. Şimdi Rodos ahalisi o kadar, oradaki küfar o kadar rahatsız olmuş ki Grand Master diye Rodos'un bir tane şövalye başı var. Oranın hakimi yani. Halk buna Oruç Reis'i şikayet ediyorlar. Bu da 5-6 parçalık bir donanma hazırlıyor bu Grand Master dediğimiz şey. Hakikaten Oruç Reis işte memleketini ziyaret etmiş, sıla-i rahim yapmış, ganimet almış, intikamını almış. Böyle Zincirlikaya diye bir mevki var. Orası böyle bir koy gibi. Orada böyle dinlenirken yeni seferler yapacak. Aniden bu Grand Master'ın bu 5-6 parçalık donanması buna bir baskın veriyor. Orada onlarla kapışıyor ama bakıyor ki yenilecek yani. Çünkü gafil avlanmış. Derhal kendi gemilerini terk edip bir de ateşe verip terk ediyor ve kurtulmayı başarıyor. Kurtulunca ne yapacak? Çaresiz tekrar Antalya'ya geliyor. Şehzade Korkut'un huzuruna çıkıyor. Korkut ilk defa Ruber'le görüşüyorlar. Daha önce adamları vasıtasıyla o tekne yapma izni almıştı. Bu kaçıp Antalya'ya gelince Korkut'un Manisa'ya tayini çıktığını, Manisa şehzadesi olduğunu öğreniyor ve oradan Manisa'ya gidiyor. Düşünebiliyor musunuz o günün intikal şartları tabii. Altında Antalya nereye, Manisa nereye, at sırtında, denizde efendim teknelerle falan filan. Manisa'ya geliyor. Manisa'da Şehzade Korkut'un işte bugünkü özel kalem müdürü pozisyonunda bir adamı var, güvendiği bir adamı var. Piyale Bey. Piyale Bey'le görüşüyor. Piyale Bey zaten bunun maceralarını duymuş Oruç Reis'in. Ha bu arada Hızır kardeş nerede? Yani Barbaros Hayrettin Paşa o zaman Hızır. Daha evet. Da Hayrettin değil. Barbaros denilmiyor daha o zamanlar. O ticaretle meşgul. Nerede? İşte Midilli ile Eğriboz arasında tüccarlık yapıyor, ticaret yapıyor.
3: Abisini kurtarmaya çalışmıştı, kurtaramamıştı.
4: Şehzade Korkut. Ama orada iyi ki hatırlattın. Bir numarası var Hızır Reis'in. Bu şeyi eziyet eden, yani abisine eziyet eden Oruç Reis, daha fazla fidye koparabilmek adına eziyet eden, ayaklarına, boynuna pranga vuran o zalimi bir şekilde ondan bir intikam alması gerekiyor şeyin, Hızır Reis'in. Artık içine yara olmuş, dert olmuş. Atlıyor Rodos'a gidiyor. O kafiri buluyor şövalyelerin başını. Diyor ki ben Oruç'un kardeşim. Hiçbir şeyden haberi yokmuş. Kurtulduğunu biliyor halbuki. Şehzade Korkut'un onun kurtardığını biliyor. Diyor ki ben onun kardeşiyim. 1000 kızıl altın vereceğim. Ne gerekiyorsa, ne istiyorsan sana vereceğim. 1000 kızıl altın getirdim kardeşimi, abimi kurtarmak için deyince adam mosmor oluyor. Çünkü elinden kaçmış. Yani 1000 kızıl altın alabileceği malzeme elinden kaçmış. Adam çok korkunç bir para düşkünü bir adammış. Maddeperest bir adammış. Adam hastalanmış bunun üzerine. Tabii tabii. Bu şekilde intikam alıyor Hızır. İlk intikamını bu şekilde almış yani kafirden. Çünkü daha o zamanlarda mücadele, cihat falan o safhada değil Hızır Reis. Ticar evet. Adam. Ticaret evet, yapıyor. Evet, evet. Neyse bu Piyale Bey, Şehzade Korkut Manisa valisi. Manisa zaten Şehzade şehri biliyorsun.
3: Evet.
4: Piyale Bey bunu Korkut'la, Şehzade Korkut'la tanıştırıyor. Şehzade Korkut bunu görünce etkileniyor. Baba yiğit bir adam. Anlat bakalım diyor. Macerasını anlatıyor. Çok etkilenmiş. Hemen orada İzmir kadısına bir hüküm yazıyor. Diyor ki buradan İzmir'e git, bu hükmü İzmir kadısına ver, yani İzmir valisine, Şehzade Korkut'a bağlı, sana mükemmel bir harp gemisi yapsın. Piyaleye de emir veriyor. Sen de İzmir gümrüküsüne emir ver. Bir tane de işte 24 oturaklı, kürekli. Yine bir başka savaş gemisi. Bunların adları değişik. Aziz, teknik bir konu. İşte ne diyorlar? Kimisine kalyata diyorlar. Kimisine işte şimdi fırkateyn falan filan. İşte onlara denk gelecek. Osmanlı zamanında bunların bir isimleri var. Şimdi karıştırabilirim. Yanlış bilgi vermek istemem. Harp gemisi bunlar yani.
3: Şey ama bunlar yelkenli değil.
4: Hem kürekli hem yelkenli.
3: Yani küçük yani yelkenleri tabii, büyük ölçüde kürekle, hareket ettiği için aslında
4: 28 oturak dediği evet, 28 tane kürekçinin evet, çekerek
3: biraz yaptı. Daha bunların mevsim olarak alanı daha, kullanış alanı daha geniş. Evet. Tamamı yelkenli olanlara evet, göre onların daha çok rüzgara ihtiyacı var. Hı-hı. Limandan çıkmak için bile rüzgara ihtiyacı var. Bunlar daha zayıf rüzgarlarda da limandan çıkabiliyor, hareket ediyor. Rüzgarı yakalarsa onu destek olarak arkasını alıp gidiyor. Rüzgarı yakalayamasa bile devamlı hareket halinde ve muhasara, ya da muhasara yanlış oldu, deniz harplerinde ki rakip düşmanların gemisine nazaran daha hızlı hareket edebiliyor. Etrafını daha rahat çevirebiliyor. İlahir bazı küçük, yani Avrupa'nın gemilerine nazaran biraz daha küçük bunlar. Kadırga, Karamürsel gibi biraz evvel de saydığım
4: ama daha hareketli. Isimli,
3: ama daha hareketli, daha, daha hareketli, kıvrak. O yüzden bizim kalyon evet, tipi gemilere geçmemiz biraz daha gecikmeli oldu. Bunun sağladığı, bu faydanın yanında yalnız sağladığı bazı dezavantajlar da vardı. Bunlardan birisi tabii Batı'nın büyük gemilerine borda etme imkanı daha zordu. Daha az topla mücehhez yapılabiliyordu. Lojistik olarak da daha az lojistik buna koyulabiliyor. Yani 3 günde bir işte bir limana yanaşması gerekiyor. Veya haftada bir diyelim bir limana yanaşması gerekiyor. Büyük kalyon tipi teknelerde bu bir ay belki limana yanaşmasan bile gemide idame edebiliyorsun. Ve daha fazla diyelim 50-60 durumuna göre ileriki yıllarda 1700-1800 sonrası belki 150 top alabilecek kadar büyük kalyonlar da
4: tabii
3: yapıldı.
4: Canım, tabii.
3: Ama Osmanlı bu işin ekmeğini uzun zaman yedi.
4: Göreceğiz ama zaten Yavuz'un bunlara, Oruç ve Hızır kardeşlere hediye ettiği iki tane şey var. Galyon var yani, savaş gemisi. Hızır merhum bunları görünce aklı başından gidiyor yani. O büyüklükte ilk defa böyle bir tekne sahibi olmuş. Bunlar küçücük teknelerle dev donanmaları işini bitiriyorlar. Tamam. Tabii böyle zaten marifet orada. Marifet orada. Şimdi orada Piyale Bey şimdi Oruç'u, Şehzade Korkut'un da çok güzel bir duası var. Diyor ki buraya not aldım. Aynen onun kelimeleriyle ifade edeyim. Ona istediği gibi bir gemi, bir kalyata yapasın. İzmir kadısına hüküm. Varsın dini bibin uğruna, küffardan intikam alsın, cihad eylesin. Ecdad-ı izamımıza dua eylesin. Rahmet ile yad eylesin. Rahmet ile yad eylesin. Sonra Piyale Bey bunu uğurlarken tabii bir sürü insanlarda da bulunmuş Şehzade Korkut. Ya o kadar sevmiş ki Şehzade Korkut'u Oruç ve Hızır kardeşler. Şehzade Korkut da bunları. Şimdi Piyale Bey İzmir'e uğurlayacak, Oruç Reis'i. Çok güzel bir uğurlama şeyi var. O günün Türkçesinin de, o günün Türkçesine de bir misal olması bakımından burada notlarım arasında var. Müsaadenle buradan okuyayım.
3: Tabii tabii.
4: Diyor ki bak, daha ne lazım gelirse görevüz. Bu Piyale Bey'in Oruç Reis'e. Daha ne lazım gelirse görevüz. Her ne hacet olsa iste birevüz. Hayra niyet eyle daim hayır ola. Kalbini paket de hak de gir yola. Sal frengi sana hak yoldaş ola. Yol veren haktır eğer yol taş ola. Bu sözlerle uğurlamış. Ne güzel değil mi Türkçesi?
3: Harika,
4: harika bir şey.
3: Kısa ve öz.
4: Kısa ve öz.
3: De kısa
4: öz
3: yani.
4: Tabii. Oradan hakikaten İzmir'e gidiyor. İki tane mükemmel donanımlı harp gemisiyle tekrar deryaya açılıyor. Deryada Rodos kıyılarını hallaç pamuğu gibi atıyor. O Grand Master'un o Zincirlikaya mevkiinde kendisine baskınının intikamını alıyor. büyük ganimetler elde ediyor. Ve oradan tekrar Midilli'ye dönüyor. Çünkü aldığı ganimetlerle Midilli'nin fakir fukarasına işte evlenmemiş kızların düğününü yapıyor. Sünnet çocuklarının sünnetini falan yaptırtıyor. Hatta şey diyor ki bu Seyyid Muradi Reis, bu Gazavat Hayrettin Paşa'yı yazan, onun çok ilginç bir tespiti var Aziz. Diyor ki şimdi bu Şehzade Korkut'un duasını aldı ya. Seyyid Muradi Reis diyor, şöyle diyor. Üzerimizde Ali Osman'ın duası var. Seyyid Muradi Reis. Her kim ki Ali Osman'dan hayır dua ala, muhakkak ağanın tuttuğu her iş kolay gele. Zira bunlar bir ulu ocaktır Ali Osman için. Bunlardan hayır dua alanın her işi asan olur. Her kim bunlara yan bakarsa onun da başı aşağı olur diyor. Bunda Seyyid Muradi Reis diyor. Bu Gazavat Hayrettin Paşa'daki şeyinde. Şehzade Korkut'un duasını aldılar ya. Sırtını sıvazlamış Uruş Reis'in. Bu onları o kadar motive etmiş ki. Onun üzerine onun ona verdiği o iki tane tekneyle ortalığı dağıtmış. Deryayı birbirine katmış. Onun üzerine dayanamamış. Bu ifadeleri kitabına derc etmiş. Kim? Seyyid Muradi Reis. Yani Oruç Gazi'nin hem katibi hem de yardımcı kaptanı. Şimdi bu esnada Oruç oraları deryayı birbirine kattı. Kimin Şehzade Korkut'un kendisine hediye ettiği, vermiş olduğu teknelerle tekrar gideyim diyor İzmir'e. Oradan Manisa'ya geçeyim. Bu gazalarımı anlatayım. Onları hediye götüreyim. Elini öpeyim. Tekrar bir duasını alayım. Tekrar deryayı açayım diye geliyor İzmir'e. Oraya koyuyor donanmaz. Oradan Manisa'ya geçiyor. Daha Manisa'ya geçmeden bir öğreniyor ki tahta bir tane kartal geçmiş. Yavuz. Ve Şehzade Korkut ortalıktan kaybolmuş. Çünkü bir taht mücadelesi var. Şehzade Korkut yok ortalıkta. Nereye gittiği de bilinmiyor. O kadar üzülmüş ki Oruç Reis. Ve herhalde orada aldığı, yaptığı istihbarat neticesinde acayip korkmuş. Çünkü Yavuz bütün karada ve deryada kardeşini arattırıyor. Korkut'u. Ahmet'in işini bitirmiş. Ama Korkut ortalıkta yok.
3: Evet.
4: Eyvah diyor ya, ben şimdi diyor hemen buradan usul usul dümeni Mısır'a doğru kırayım.
3: Ben de artık, Korkut da Mısır'a gitmemiş miydi?
4: Ya Korkut'un nereye gittiğine dair bilgi yok. Daha sonra yakalanıyor biliyorsun yine. Yani
3: evet, ailesi mi Mısır'a gitmişti? Neyse. Bazı şeyleri yani, yanlış hatırlıyorum.
4: Korkut'un nereye kaçtığı ile ilgili zamirinde şu an bir bilgi yok. Ama sonra da yakalandı biliyorsun. Evet. O oraya geleceğiz zaten. Yavuz'un kaptanı deryası İskender Bey var. İskender Bey Akdeniz'de teröristirmiş yani. Yavuz'un talimatı var. Korkut'u arıyorlar. Korkuyor bir taraftan. Şimdi Yavuz sefere çıkacak. Yani tahta çıktı. Tabii hedefleri var. Tabii yani İran seferi var. Bir takım şeyleri var. Projeleriyle gelmiş zaten tahta. Tabii. Şimdi orduyla döndüğü zaman.
3: Daha eskiden yani babasının sıhhat zamanında projeleri var.
4: Tabii.
3: Babasına siyasi tekliflerde bulunuyor zaten. Stratejik tekliflerde bulunuyor.
4: Babasının yumuşak
3: şey. Tabii yani Doğu politikasına karşı. Hatta daha şehzadelik yani Trabzon efendim beyiken küçük birliği var neticede. Sancakların elindeki birlikler çok büyük değil. Olsun olsun belki 500 bin kişilik, bilemedin en fazla 1500 kişi olur yani. Tabii. O kadar bir birlikle sınır harekatları, serhat ötesi harekatlar yapıyor. Tabii. Küçük operasyonlar yapıyor.
4: Babasına da sormadan.
3: Efendim? Babasına da sormadan. Hatta Ata tarihinde ilginç bir hadise de anlatılır biliyor musun? Zannediyorum Ata tarihindeydi. Bir gün tebdili kıyafet İran'a gider. Orada satranç oynama işi çoktur biliyorsun. En azından o dönemlerde, o günün kahvehanelerinde, kıraathanelerinde bu oynanıyor. İyi de satranç oynuyor. Satranç oynaya orada birkaç günde bir nam yapıyor. Bu tabii Şah İsmail'in kulağına gidiyor. Şah İsmail de halktan insanlarla da, o da satranç oynarmış. Bunu çağırtıyor bir şekilde. Böyle bir hikaye, doğruluğu tabii teyide muhtaç olabilir ama keyifli bir hikaye ve bizim efendim vakanüvislerimizden birinin de tarih kitabına girmiş bir hadise nihayetinde.
4: Ata tarihinde mi geçiyor?
3: Ata tarihinde diye hatırlıyorum.
4: Ama onun dili çok ağırdır biliyorsun ata tarihinde.
3: Eyvallah. Evet.
4: Doğru yani.
3: Davet eder ve oynarlar. İlkini Yavuz kaybeder. ya da bilerek kaybeder. Neyse. Şimdi onu tam hatırlamıyorum. Ama bir kez daha oynayalım der. Bu sefer Yavuz affetmez. Yener. Yenince Şah İsmail de onun böyle göğsüne doğru eliyle vurarak edebin yokmuş dediğini rivayet ediyor kitap. Yani sen bana yenilmeliydin. Niye beni yendin kabilden? Ama yine de işte orada şah pozisyonunda ya, bundan dolayı ona bir kese ihsanda bulunur altın. O da tabii hiç renk vermez. Alır bir kese altını, kuşağına koyar, çıkar. Çıkarken de artık saray ya da köşk neyse orada binek taşı var. Atlara binmek için binek taşları
4: var. Hala var İstanbul'da birçok yerde.
3: Evet. Tabii. O sarayın binek taşını, güçlü kuvvetli de birisi Yavuz, yerinden oynatıp altını, o bir kese altını koyar. Sonra tabii oraya gitmesinin sebebi hep bölge hakkında yerinde istihbarat sağlamak. Bu maksatla gidiyor. Halkı, sosyal hayatı, devleti, askeri yapısını filan efendim müşahede etmek. Sonra tabii bir sürü hadise yaşanır. Kırım'a gider veya Kefke'ye. Oradan döner Çorlu'da babasıyla.
4: Kırım damadı zaten.
3: Zaten Kırım'ın damadı. Kırım'dan evli. Dönüşte Çorlu'da harp olur. Kaybettiği halde askerin Yavuz'un arkasında durması sebebiyle babası tahtı ona terke mecbur kalır. Kısa bir süre sonra kendisi vefat eder. Kardeşleriyle kısa bir taht mücadelesi. İkisinin de efendim bu mücadeleden ayrılmasıyla işte Çaldıran Muharebesi, ki o uzun gider. Nihayetinde İran'a girer ve kaçmıştır artık. Şah İsmail zaten karşısına çıkmamıştır ama hatırlayamıyorum ismini şimdi. Yanındaki sadrazamlardan biri ya da vezirlerden biri olsa gerek. Demiş ki Lala, şu binek taşını kaldır demiş. Altında bir kese altın vardır. Sana ihsanım olsun. Helaldir. Alın teriyle kazanılmıştır der.
4: Allah Allah.
3: Evet, böyle de bir hikaye var Yavuz'la ilgili. Bu tabii bu hadise Trabzon sancağındayken olan, daha şehzadeyken.
4: Sancak şehzadesiyken.
3: Evet, bu tamam. Satranç meselesi, yani oraya gitmesi filan. Sonra Çaldıran'da zaten Osmanlı padişahı olarak tekrar girer. Ve oraya sakladığı bir kese altını ihsan eder yanındaki bir vezirine. Böyle bir adam Yavuz.
4: Çok
3: tabii.
4: Çok enteresan. Yani ömrü uzun, ömrü kısa fetihleri çok büyük tabii, oldu.
3: 8
4: yani.
3: Senede Osmanlı'yı 2,5 senede Osmanlı, kat, 3 evet, kata yakın evet. Toprağını
4: şimdi büyüttü, genişletti. Tabii tırsıyor Oruç Reis. Diyor ki yani tamam, ben artık bize Türkiye sahillerine yakın, Anadolu sahillerine yakın, işte Midilli'de zaten Osmanlı'nın o zaman, bize buralarda ekmek yok, beni Oruç'un adamı diye bellerler, güme giderim diye korkusundan Mısır'a geliyor. Evet. İskenderiye geliyor. Zaten Mısır Sarayı ile bir şey var, tanışıklığı var. Orada Mısır Sultanı ile görüşüyor. Ondan Mısır'da kışlamak için müsaade alıyor. Ona sığınıyor yani.
3: Evet.
4: Sultan da ona müsaade ediyor. Güzel bir yer veriyor ama çok güzel, enteresan bir tespiti var. Sakın diyor, halkımdan, adamlarımla ilgili bir şikayet gelmesin bana. Sakın. Seni çok severim ama sakın yani. Şimdi o devrin anlayışını, çünkü bir kale vermiş ona tabii, yani Oruç Reis'e. Velhasıl çok şey gider. O esnada, o kışı orada geçirdikten sonra, zaten hep kış bir yerde bunlar kışlarlar. Gemilerinin, donanmalarının bakımlarını yaparlar, dinlenirler, gerekli hazırlıkları yaparlar. Baharla birlikte deryaya açılırlar. Artık kış gelene kadar deryada yaşarlar. Deryada seferler, gazalar, baskınlar, savaşlar. Böyle acayip ama her yıl, her sene yani. Velhasıl bu sefer Mısır'da yine baharda böyle deryaya açılıyor. Tunus'un açıklarında Akdeniz'in en büyük adası dediğimiz Cerbe Adası var. Cerbe Adası var. Ticaret yapıyor. Çünkü artık Akdeniz güvenli değil onun için. Çünkü Yavuz İskender Bey vasıtasıyla zaten Akdeniz'i böyle zapturapt altına almış. Herhangi bir adadan bir adaya geçiş yasak. Derya'da yakaladığı gemileri zapt ediyor. Korkut mu var içinde, korktun adam bunlar falan diye. Böyle bir durum yani. Ticaret işte oradan buğday alıyor, oradan zeytin alıyor, zeytinyağı götürüyor, getiriyor. Bu Cerbe Adası'nda, Cerbe'nin pazarı da meşhur. Cerbe Adası'nda gelmiş, orada Oruç Reis mallarını indirecek, orada satacak. O esnada Hızır da tabii deryaya açılmayan Hızır da korkuyor. Herkes haberi almış zaten. O da abisi Oruç gibi dümeni Mısır'a kırıyor. O taraflara kırıyor yani. Mağrip diyoruz o zamanlar. Evet. Şimdi öyle geçiyor gerçi. O da Cerbe Adası'na geliyor. Mallarını indirmiş pazarda. Satış yaparlarken yıllar yıllar sonra abisi Oruç'la karşılaşıyorlar Cerbe Adası'nda. İlk buluşmaları orada oluyor.
3: Esaretten sonra
4: tabii yani. Tabii esaret. Çünkü düşünsene esir olmuş, oradan Antalya'ya bir daha gitmiş, oradan Manisa'ya gitmiş, oradan İzmir'e gitmiş, oradan Rodos kırılan iki defa vurmuş, esir almış, ganimet almış, oradan tekrar Midilli'ye gitmiş, fakir fukaraya ganimet dağıtmış falan filan yani. O bir sürü hikaye. Demek
3: Midilli'de yok Hızır.
4: Tabii.
3: O da bir seferde.
4: O da tabii, o da seferde. O da işte abisi gibi Yavuz korkusuyla aman korkutun adamı derler. Ben de güme giderim diye o da dümeni şey kırmış. Mağara bakılmış yani. Ve nihayet
3: da tarik kader, işte bak ikisi de onu aynı yere
4: tabii,
3: aynı benzer.
4: Kader onları Cerbe Adası'ndaki pazarda buluşturuyor. Birbirlerine sarılıyorlar efendim. Abisini çok seviyoruz. Ona büyük saygısı var. Ve baba gibi görüyor onu Hızır. Hakikaten Oruç vefat şehit olana kadar hep baba gibi. Hızır hep ikinci planda. Yani Barbaros Hayrettin Paşa. Velhasıl orada hikayelerini anlatıyorlar. Sarmaş dolaş falan çok mutlu oluyorlar. Ve artık bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Bu kadar hasret yeter diyorlar. Ve ondan sonra tarihte Hızır ve Oruç kardeşleri birlikte göreceğiz. Sonra çok çok sonra inşallah oraya geliriz program bitmeden. Abileri İshak da bunlara katılıyor. En son o Cezayir'in fethinden önceki safhada yani. O abisi İshak, o zaten hep ticaret yaptı. Ömrü hep ticaretle geçti. Ömrünün sonlarına doğru bunların gazalarına, cihatlarına katıldı. Ya o da zaten şehit oldu. O da şehit oldu. Bak hakikaten şehitlik nasip işi. Barbaros bak o kadar mücadelesi, o kadar cihadı, Akdeniz'i Allah aşkına girip gibi atmış.
3: Hepsinden daha fazla harbe girdi çıktı.
4: Hepsinden fazla ama.
3: Hem de dünya tarihinde mümtaz yerlere sahip bahsedilmeden geçilemeyecek ya, büyüklükteki harplerde bir
4: piramide. Dünya Deniz Sari'nin en büyük adamı. En büyük adamı. Adamlarından biri demiyorum. Tabii. Gavurlar da bunu biliyor.
3: Tabii biliyor.
4: Velhasıl yatağında öldü. Yani. Halid bin Velid radıyallahu anh.
3: Ama kardeşi İshak şehit oldu.
4: Şehit, abisi İlyas Oruç şehit oldu. Reis, Oruç Reis şehit oldu.
3: İshak şehit oldu. İshak
4: şehit oldu tabii. Bir tek Hızır şehit olmadı. Yatağında vefat ya, etti. Hastalandı, rahatsızlandı. Efendimiz'in ne hikmetini bilemiyoruz. İşte kader bunları Cerbe Adası'nda bir araya getirince artık diyorlar ki.
3: Ama ona göre bir hayat yaşadığı için hükmen şehittir Allah'ın izniyle.
4: Tabii. Hayatı gazayla geçmiş ya.
3: Evet.
4: Yani göreceğiz inşallah vakit kalırsa yani kaptan gibi müthiş bir cesaret, soğukkanlılık, kararlılık, stratejik deha. Yani bütün etrafındaki adamlarına güven veriyor. Gittiği her yerde büyük hürmete. Çünkü öyle insanlar vardır ki hiç tanımazsın etmezsin ama gördüğünde böyle saygı duyma ihtiyacı hissedersin. Sana hürmet telkin eder. Vardır böyle adamlar.
3: Doğru.
4: Hatta böyle hanımefendiler vardır.
3: Tabii.
4: Yani hürmet gayri ihtiyari.
3: Doğru.
4: Çünkü
3: doğru.
4: Ruh başka bir şey. Onun ruh taşmış onun o büyük ruh. O cesede sığmıyor ve o şimdi enerji diyorlar ya işte.
3: Evet.
4: Onu sen hissediyorsun zaten.
3: Tabii.
4: Böyle bir zat bu. Oruç da öyle. Hızır da öyle. Velhasıl Cerbe Adası'nda bir bu buluşma üzerine diyorlar ki ne yapalım? Cerbe zaten Tunus açıklarında olduğu için Tunus'a gidiyorlar. Tabii hediyelerle falan zaten gemileri dolu. Tunus kralı var. Tunus kralı değil affedersin. Tunus sultanı var. O zaman Tunus'a Hafsiler hanedanı hakim Tunus'a. Bu bir berberi şey hanedan. Bu Hafsi sultanı Ebu Abdullah Muhammed bin Hasan. O esnada Tunus'un sultanı bu. Bu 1493 ile 1526 arası hüküm fermağı olmuş Tunus'ta. Adam kaç sene ya? 33 sene. Abdülhamit Han kadar tatlı kalmış. Ama çok enteresan bir adam. Tunus'a gidiyorlar.
3: Bak Fatih Hocam şöyle yapalım. Şimdi biraz daha Oruç Reis ve Barbaros Reis'in hayatındaki yine mühim bir kırılma noktalarından birisi.
4: Hep kırılma noktalarından
3: birisi.
4: Bahsediyoruz
3: evet.
4: Zaten. Yoksa bu hikaye acayip uzar ya.
3: Tabii uzar gider.
4: Gazalara hiç girmiyoruz.
3: Bunu şunun için söyledim. Bu kırılma noktasını bütünlüğü korumak adına istersen ikinci bölüme bırakalım.
4: Bitti mi ilk yarı?
3: İlk yarıyı bitirdik.
4: Peki.
3: Allah'ın izniyle. Buraya
4: olur.
3: Kadar
4: asıl şey bundan sonra başlıyor
3: toplu,
4: zaten.
3: Evet derli toplu olarak şu ana kadar yani asıl bundan sonra biraz daha hızlanacak hayatları.
4: İnşallah.
3: Daha fazla denizlerde bulunacaklar. Mühim bir takım stratejik noktaların fetihleri gerçekleşecek. Cezayir'e tamamen hakim olacaklar. Daha sonra işte Kanuni'ye
4: önce Yavuz'la sonra Kanuni'yle
3: bir beylerbeyliği Cezayir Bahri Sefid miydi? Bir beylerbeyliği alacak. Ve ondan sonra Osmanlı Devleti'nin bütün donanmasının kaptanı deryası olarak daha farklı işlere. O da mesela ayrı bir kırılma noktası. Yani Cezayir'in sultanı olup Osmanlı'ya biat edene kadar ki yer başka bir efendim devre. Osmanlı'ya biat ettikten sonraki dönem başka bir dönem. Hayatlarında ilginç dönüm noktaları var. Tamamen bir macera. Ama gördüğüm şey şu. Hiçbir zaman mücadeleden geri kalmamışlar. Hiçbir zaman da ümitsiz olmamışlar. Her zaman duruma ve konjonktüre göre doğru olan tarz hareket neyse onu tespit edip o doğru olan tarz hareket ve tarzı siyaset üzerine amel etmeye çalışmışlar. Gayretle, istikrarla yola devam etmişler. Hasbi, ihlaslı davranmışlar. Evet, Mevla da yollarını açmış, açık etmiş. Nihayetinde böyle tarihte
4: zaten
3: bir
4: mücahitlerin umutsuz olması, gaza dava adamlarının umutsuz olması mümkün değil.
3: Değil.
4: Çünkü bunların felsefesi felsefe değil, imanı şu. Biz sefere mecburuz. Zafer Cenab-ı Hak'tan.
3: Zafer Cenab-ı Allah'tandır.
4: Bu galiptir bu yolda mağlup gözüyle bakıyorlar.
3: Evet.
4: Bu yolda galip olan bile, bu yolda mağlup olan bile galiptir gözüyle bakıyorlar.
3: Çünkü verdiğin hizmet sebebiyle efendim Mevla'nın rızasını kazanma yolunda bir adım atmış olursunuz. Kıymetli seyirciler, ikinci bölümde buluşalım. Bizden ayrılmayın.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendim. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, Gönül Bahçeniz.
5: 6.666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
6: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
7: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
8: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
9: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
10: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
11: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek. Çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
13: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
14: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
15: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
3: Tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lalegül TV seyircileri. Programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Fatih Hocam, Barbaros kardeşler programımızın birinci bölümünde anlattığımız birçok hadisenin yaşanmasının akabinde geldikleri nokta Fas'a geldiler. Değil mi?
4: Yok.
3: Tunus'a.
4: Evet, Tunus'a geldiler.
3: Tunus'a geldiler. Tunus'taki o işte 33 yıl iktidarda olan
4: Hafsi efendim, Sultanı.
3: Kim?
4: Hafsi Hanedanı'nın sultanı.
3: Hafsi Hanedanı'nın sultanıyla artık bir kontak ya da bölgeyle bir kontak
4: bir oldu. Anlaşma yaptılar.
3: Bir anlaşma yaptılar. Oradan devam edelim
4: şimdi
3: efendim.
4: Şimdi bu neden önemli?
3: Bakalım,
4: bu safhası.
3: Kardeşler
4: İşin bu safhası neyse. Hızır artık tarih sahnesine adımını attığı yer burası. Yani abisi Oruç Reis'le, Oruç Gazi'yle buluşmuş olduğu Cerbe Adası. Ondan sonra birlikte hareket etmeye karar veriyorlar. Ve Cerbe Adası zaten Tunus açıklarında onu söylemiştik. Bu Tunus Sultanı, Hafsi Sultanı Muhammed Ebu Abdullah bin Hasan da galiba yanılmıyorsam adı. Fakat bu sultanın şöyle bir kötü adeti var, huyu var. Onun Tunus sahillerine yanaşan gemileri zapt ediyor. Ve onların mallarının çoğu kısmına el koyan böyle bir adam yani. Biraz böyle zalim tarafı olan birisi. Bunu da duymuşlar. Fakat tabii Mısır'a dönmek istemiyorlar. Çünkü Cerbe Adası Tunus açıklarında. Diyorlar ki Tunus'a gidelim, Tunus Sultanı ile görüşelim. Bize burada bir yataklık yani bir barınma kışı geçirebileceğimiz bir yer isteyelim ondan diyorlar. Fakat tabii gemilerini hediyelerle doldurup Tunus'a geliyorlar. Tunus Sultanı'ndan randevu istiyorlar. Görüşme neticesinde Tunus Sultanı o hediyeleri görünce, bunların da böyle baba yiğit olduklarını görünce bunları hoş karşılıyor. Fakat diyor ki topladığınız ganimetlerin 1/5'ini bana vereceksiniz. Bunu da Barbaros kardeşler diyelim artık, kabul edince onlara Tunus'ta Halkul Vaat denilen bir kaleyi onların ikametine tahsis ediyor Tunus Sultanı. Daha sonra bunlar kışın orayı Halkul Vaat'te kışı geçirdikten sonra baharda deryayı açlıyorlar. Küffar gemilerini zapt ediyorlar, bol ganimet alıyorlar efendim. O ganimetlerle Tunus'a dönüyorlar. Ve Tunus'un ne kadar fakir fukarası varsa, garip kurabası varsa bütün ganimetleri onlara dağıtıyorlar. Tabii Levent'lerin payını ayırdıktan sonra en başta da Hafsi Sultanı'nın 1/5 payını ayırdıktan sonra bütün kalan şeyleri Tunus ahalisine
3: ama
4: dağıtıyorlar.
3: 1/5 payın biliyorsun İslam hukukunda bir yeri var.
4: Var, var.
3: Bağlı bulunduğun var, siyasi var, teşkilatın tabii, 1/5 tabii, bir hakkı var.
4: Tabii. Hatta halk bu Tunus Sultanı ile anlaştıktan sonraki baharda çıktıkları o şeyde deryada, gazada o kadar büyük bir gemi zapt ediyorlar ki İspanyol donanmasına ait. Tamamen bir ticaret gemisiymiş. İçerisinde inanılmaz o güne kadar ele geçirdikleri en büyük gemilerden bir tanesi. Bu gemiyle Tunus'a döndükleri zaman halk bir bakıyor ki bunların tekneleri yani bunların gemileri onun yanında kayık gibi kalıyor. O derece. O bütün o ganimetleri halka dağıtmışlar. Halk bunları o kadar seviyor ki şöyle diyorlar. Allahu Teala bu gazileri bize rahmet gönderdi. Yani. Gelişleriyle beldemize bereket geldi deyip dualar, şenlikler günlerce. Ondan sonra bu seferden sonra tekrar deryaya açılıyorlar. Bu gaza çok önemli. Bu demin o devasa gemiyi ele geçirdikleri gemi Sardunya Ceneviz krallıklarının gemisi. Hani İtalya'da biliyorsun şehir devletçikleri var. Evet. Sardunya da bunların en büyüklerinden bir tanesi. Hatta ilginçtir. Bu Sardunya beyliği, prensi diyeyim. Kırım Harbi'nde 1853-1856'da hani İngiltere, Fransa bizimle birlikte Rusya'ya karşı bir tanesi de bir ortağımıza Sardunya krallığıydı. Sardunya prensiydi. İkinci baharda tekrar deryaya açılıyorlar. Bu sefer dev bir İspanyol donanmasıyla karşılaşıyorlar. Zaten bütün mücadeleleri Akdeniz'e İspanya Krallığı'yla yani Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun İspanya uzantısı. Evet. Venedik donanması, işte Sardunya, Napoli ve Papalık. Zaten Akdeniz'de bunlar var dominant güç olarak. Evet. Tekrar deryaya çıkıyorlar. Bir bakıyorlar ki çok büyük bir donanma böyle geliyor. Bir tane de amiral gemisi var. Bir tereddüt ediyorlar. Dalalım mı? Dalalım. Zaten iki kardeş artık düşünsene. İki tane devlet gibi iki adam bir araya gelmiş yani iki kardeş. Hemen yapışıyorlar bunlara. Hava kararına kadar çarpışıyorlar. Onlar bunları püskürtüyor. Bunlar tekrar saldırıyor. Onlar bunları püskürtüyor. Bunlar tekrar saldırıyor. Hava kararıyor. Hava kararınca tabii çarpışmaya çünkü elektrik yok, bir şey yok gemilerde. Sadece fenerler var. Çarpışma zaten akşam hava karardığı zaman biter. Deryada böyle. Hatta karada da böyle çoğu yerde. Ondan sonra gece fakat tabii farkında olmadan gece istirahat edecekler ama galiba yelkenliydi bunlar. Rüzgarın estiği istikamette yani yelkenlerin onları götüreceği istikamette yan yana gitmeye devam ediyorlar. Burada böyle o donanmanın yanında böyle kayık gibi sandal gibi kalan bizimkileri

0: ölülerimiz var. Siz bizi teslim alamazsınız. Boşuna bu sevdadan vazgeçin diye bunlara laf atıyorlar. Bunlar da diyorlar ki biz sizi ele geçirmeden bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Allah. Tekrar giriyorlar birbirlerine. Bunların tabii müthiş o şeyi karşısında, o azmi karşısında, o güçleri karşısında, taktik, stratejik zekaları karşısında böyle ikindiye doğru artık bitmişler ve teslim oluyorlar.
1: Allah Allah.
0: Tabii. Teslim olunca bunlar o koca İspanyol donanmasını yedeklerini alıp Kalkulvade doğru, Tunus'a doğru çekiyorlar bunları. Meğer o kadar büyük bir şey ki amiral gemisi, içinde iki tane İspanyol beyi var. Yani İspanya'daki Aragon ya da Kastilya kraliyet ailesinin iki tane üyesi var. Artık yüzlerce avcı kuşları, zağarlar, şahinler, doğanlar, böyle artık ambarlar ağzına kadar
1: tabii
0: dolu.
1: Tabii öyle hanedanlığa ait iki bey olunca orada ağırlığıyla beraber seyahat ediyor onlar.
0: Tabii,
1: ağırlığı
0: tabii,
1: dediğim
0: tabii.
1: İşte serveti, alet edevatı, teçhizatı,
0: her şeyi.
1: Efendim yanında
0: tabii.
1: yardımcıları, adamları ila ahir ve belli
0: tabii.
1: bir yol harcırahıyla beraber seyahat ediyorlar.
0: Tabii. Hem
1: Bunların
0: içinde
1: yanında para da olur.
0: Toplar, tüfekler,
1: tabii.
0: cephane de var yani. O zaman ticari gemiler zaten yedeklerinde bir savaş gemisiyle, savaş teknesiyle birlikte
1: tabii.
0: gidip geliyorlar. Çünkü denizlerde böyle acayip bir mücadele var deryada. Bunlarla geliyor Tunus sahiline, çıkıyorlar. Hemen Hızır Reis, yani Barbaros Hayrettin Paşa, bu Tunus beylerini kendi kıyafetleriyle, kafalarına da o kendi kıyafetlerinin mütemmimize olan sorguçlarını taktırıyor. Ellerine de her birinin eline zar veriyor. Zar bir avcı kuş biliyorsun. Kendi adamlarını da mükemmel giydiriyor leventlerini. Bu kafir beyleri önde, onların adamları, bizimkiler arkada Tunus Sarayı'na doğru böyle bir alay vala ile arkada da böyle o hediyeleri çeken o esirler, aldıkları esirlerin sırtlarında o ganimetler Tunus Sarayı'na varıyorlar. Tunus Sarayı bunları, bu şatafatı, bu ganimeti falan görünce herifin gözleri böyle fırlamış yuvasından, anlatabildim mi? Ondan sonra çok memnun oluyor tabii. Onları büyük bir şeyle kabul ediyor Barbaros kardeşleri. Hatta böyle gaza gelmiş. Diyor ki Hızır Reis'e, tersaneme git. Hangi gemimi beğenirsen al. Orada bir de Kurdoğlu Reis var. Kurdoğlu Musihittin Reis. O da namlı bir reislerden. O da Tunus'ta ikamet ediyor. Meğer o epeydir, o da saraya yakın bir şey, reis kaptan. Epeydir gözüne kestirdiği, çok böyle heves ettiği bir sultanın donanmasının böyle amiral savaş gemilerinden birisi varmış. Sultan ona vermiyormuş. Evet. Hızır'a böyle verince bir tuhaf oluyor. Sonradan da onların arkadaşı oluyor zaten. Yani böyle bir sefer. Tabii halk yine düğün, bayram, şenlikler yapılıyor. Hakikaten bir anda o kardeşlerin Tunus'a gelmesiyle orada hava değişiyor. Oradan, fakat tabii bu çarpışma daha bir nokta var. Oruç Reis yaralanmış bu İspanyol donanmasıyla olan çarpışmada.
1: Kolundan
0: değil.
1: O sonraki
0: kolunun kesildiği savaş bu. Burada yaralanıyor, diyor ki kardeşine Hızır'a, sen git diyor sultana, ben diyor gemide kalacağım, istirahat etmem lazım, halim dermanım yok diyor. Orada tedavisi falan da yapılıyor tabii. Neyse, bundan sonra bu sefer Becaye dediğimiz Cezayir'e yakın bir kale var. Becaye de deniliyor. Meşhur büyük bir şehir. Müstahkem bir şehir. Ama etraf Müslümanlarla dolu. Burası İspanyolların elinde. Ve Müslümanlara kan kusturan bir kale burası. Becaye şehri. Çok da mamur bir şehirmiş yani. Zengin bir şehir. Şimdi bu İspanyollar iki tane beylerini kaptırmışlar. Donanmalarını kaptırmışlar. Bunun intikamı için İspanya Krallığı öyle söyleyeyim. Bölmeyeyim. Kastilya, Aragon falan demeyeyim. İspanya Krallığı büyük bir donanma hazırlıyor. Bu intikamını almak için. Bu beylerini kaptırdıkları seferin intikamını almak için. Bunlar deryaya açılıyorlar. Ceneviz taraflarına pusu kuruyorlar. Bu İspanyol donanması. Şimdi bunlar fırtına gibi, Barbaros kardeşler fırtına gibi deryada. Kendilerinin öne canamları gidiyor. Diyorlar ki bunlar, ya bunlar mutlaka bu taraflara gelecek. Çünkü üç küfar kıyılarına sefer yapıyorlar. Biz burada pusuya yatalım.

0: Bunları ağımıza düşürelim. Fakat bunlar da o esnada orada bir liman var. Yani o Ceneviz kıyılarına uzak bir mesafede. Orada dinleniyorlar. İşte bir takım planlar, taktik şeyler yapıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Müdavele efkarda bulunurken daha tam böyle sefere çıkmamışlar bir limanda dinleniyorlar. Bu İspanyol donanması bunların yerini tespit ediyor ve bunlara baskın yapıyor. Şimdi İspanyol donanması o kadar büyük bir donanma ki, şimdi Hızır'ın adamları, Oruç Gazi'nin adamları bu büyüklüğü görünce tereddüt etmişler, korkmuşlar. Hızır Reis, işte liderlik buralarda hemen devreye giriyor. Onların adamlarının o korkusunu hemen hissetmiş ve diyor ki, ey yoldaşlar, küffardan korkmak mümine yakışmaz. Ne kadar çok olsa da ördek kaz, yeter imiş ana bir şahini baz diyor. Bu meşhur mısra. Ördek, kaz, binlerce, yüz binlerce olsun. Aralarına bir şahin daldığı zaman hepsi çil yavrusu gibi dağılır. Ve birden adamlarını toparlıyor. Neticede 11 gemi, 11 parçalık o zaman için büyük bir rakam bu. Bir donanmaya karşı bunların 4 tane savaş gemisi var. Hızır hem bu cesareti vermiş, bu motivasyonu vermiş ama bir ön alarak bir böyle kartal gibi düşman donanmasının 11 parçalık arasına önce ha şöyle bir taktikleri var. Hani kara savaşlarında bir Türk hilali şeyi vardır
1: Evet,
0: ya,
1: hile.
0: taktik geri çekiliş, ondan sonra düşmanın yanlarını kuşatma, ondan sonra birden imha hareketi girişme. Bizimkiler bunu denizde de uyguluyorlar. Büyük donanmalar karşısında hemen bir manevra, taktik bir geri çekiliş, kaçış yapıyorlar. Kaçış düşmanı şeye getiriyor, galeyana getiriyor. Bunların peşine takılıyor düşman. Hatta bir tanesi biraz daha hevesli olan, belki de amiral gemisi düşmanın, o arkasındaki o donanmanın diğer kısımlarında, parçalarında geride bırakarak iyice açılıyor mu? Bunlar birden aniden geri dönerek şok bir baskınla trampa yaparak bu şekilde ele geçiriyorlar büyük donanmaları. İşte bu İspanyol donanması büyük 11 parçalık. Burada da taktik bir geri çekilme yapıyorlar, tonistan yapıyorlar. Bunların arkasına gelen İspanyol donanması bir tanesi biraz daha öne açılmış. Hızır Reis birden aniden dönerek kendi teknesiyle, kendi içinde bulunduğu gemiyle donanmanın tam ortasından vuruyor bunlara. İkiye ayırıyor mu? O telaşta hemen iki tane donanma, iki tane gemi, düşman gemisini ele geçiriyor. Bunu gören diğerleri korkudan kaçmaya başlıyorlar. Ondan sonra kaçabilenler Bicaya Kalesi'ne sığınıyorlar. Çünkü o havalide Bicaya İspanyolların elinde bir yer. Korunaklı bir limanı varmış. Oraya sığınıyorlar. Oruç Gazi gaza gelmiş. Diyor ki bunları orada da karaya çıkalım. Bunlar daha kaleye girmeden bunları telef edelim. Kılıçtan geçirelim diyor. Abi diyor, yapma. Ben geçenlerde bir rüya gördüm. Senin geminin direkleri yıkılıyordu. Onları ben ayağa kaldırıyordum. Bu işte bir hayır yok gibi geliyor bana. Gel bu işten vazgeçelim. Biz zaten alacağımızı aldık. Bırak çıksınlar onlar kaleye. Yapmayalım bu işi. Erteleyelim diyor. Fakat Oruç tabi acayip bir adam yani. Önümüzde diyor şikar varken ondan vaz mı geçeceğiz diyor. Şikar av demek zaten biliyorsun. Ben karaya çıkarak adamlarıyla birlikte şeyin o denizdeki hezimetin üzerine karaya çıkmış ve kaleye sığınmak üzere olan henüz kaleye girememiş o İspanyol askerlerinin şeyini adamlarıyla saldırıyor. İşte kelle koltukta kılıç, ok, mızrak, Allah ne verdiyse giderken kaleden yoğun bir tüfek ve top atışıyla adamlarının çoğu şehit oluyor. Kendi koluna da bir misket şeyi, mermisi denk geliyor, tam galiba dirseğinden olacak, dirseği parçalanıyor. Çok zor durumdalarken hemen Hızır reisiyor. Hızır yetişiyor yani kardeşi. O da karaya çıkıyor. Hem o yaralananları tahliye ediyor hem de abisini kurtararak tekrar gemilerine dönüyorlar. Tabii gemide cerrahlar var, ekipler var. Tedavi başlıyor. Uruç Gazi'nin tedavisi başlıyor ama diyorlar ki artık bu kolu kurtarmamız mümkün değil. Bunun iyileşmesi mümkün değil. Çünkü şey parçalanmış. Ne yapılacak peki? Dirsekten keseceğiz kol. Kesmezse kangrene çevirir. Bütün kolunu kaybeder. Hatta ölüme kadar gidebilir. Ve işte bu Hızır Reis'in rüyası hakikaten tahakkuk etmiş. Oruç Gazi'nin yani abisinin kolu oradan kesiliyor. Bir kolunu kaybediyor.
1: Evet.
0: O kadar müteessir olmuş ki kardeşi Hızır Reis Barbaros gözyaşlarını tutamıyor. Gemideki kolunu kaybetmiş. Kahraman Gazi bir kolunu kaybetmiş, bir kanadı kırılmış. Şimdi o halde olan Oruç Gazi'nin metanetine bak. Hızır'a bir şeyi var, hitabı var. Onu not aldım. Çok hoş. Diyor ki: "Ey gözümün nuru Hızır'ım, niçin böyle ah edip ağlarsın? Ben kolsuz karındaşının ciğerini dağlarsın. Takdir-i Rabbani böyleymiş. Ondan gelene merhaba, elhamdülillah, gaza yolunda oldu. O saadet bana yeter." Böyle bakıyor. Kolu şehit oldu.
1: Evet.
0: Kardeşine moral veriyor. Ve toparlanıyorlar tabii. Şimdi bu şey üzerine ben böyle kronolojiyi karıştırmamak için, çünkü bütün hayatları boyunca o kadar çok seferler, o kadar çok hikayeler, maceraları var ki.
1: Hiç durmamışlar.
0: Kışı bir yerde geçiriyorlar. İkmal hazırlıklarını tamamlıyorlar. Baharla birlikte, tabiatın canlanmasıyla birlikte bunlar da canlanıyorlar. Derya'ya açılıyorlar. Bir İspanyol donanmasına, bir Venedik donanmasına, bazen hepsine birden. Çünkü bunların karşısında artık Haçlı donanması dediğimiz bir güç, bir kuvvet
1: mimlendiler de artık. Namları da sağa sola ulaştı. Bir tehdit de arz ediyor. Denizlere çıkan artık batılı tüccar gemileri ya da harp gemileri için artık Barbaroslarla karşılaşmak ihtimali bir tedbir sebebi, bir korku sebebi aynı zamanda.
0: Tabii. Şimdi bunun üzerine işte burada abi Oruç reisliği, liderliği kardeşine devrediyor. Diyor ki artık
1: sağlığındayken reis, yani.
0: Tabii. Ya kolunu kaybetti ya. Artık reis sensin diyor. Gene beraberiz ama artık reis sensin. Reisliği Hızır burada. Bu hadiste Bicaya Kalesi'ne sığınan İspanyol donanmasının zaten gemilerini zapt etmişler. Kaçabilenler Bicaya Kalesi'ne sığınıyorlar, limanına. Can havliyle kendilerini kaleye atmak isterlerken bir çarpışma vuku bulunca orada Oruç Gazi'nin onları daha kaleye girmeden onları da telef edelim şeyi, azmi. Ama işte kolunu kaybetmesine sebep oldu. Tabii onun iyileşme vetiresi falan filan var.
1: Tabii.
0: İşte orada reisi Hızır Reis'e veriyor, kardeşine veriyor. Bunun üzerine o şey bir müddet sonra iyileşiyor. Tekrar Bahar'la birlikte bu sefer bu Barbaros kardeşlerini nerede görüyoruz? Endülüs sahillerinde görüyoruz. Tam da Endülüs'te Emevi Devleti teslim alınmış, yıkılmış. Oradaki Müslümanlar büyük zulümler altında, kaçmaya çalışıyorlar. Kaçamayanlar öldürülmüş. Geride kalan bir kısmı zahiren Hristiyanlığı kabul etmek mecburiyette kalmış ama zahiren gece vakitleri evlerinin gizli bölümlerinde çocuklarına din, iman, ilmi, fıkı bunları öğretiyorlar. Gece ibadet, taat, istiğfar. Gündüzleri çocuklarını kiliseye göndermek mecburiyetindeler. Büyük bir zulüm var. Engisyon kurulmuş. Efendime söyleyeyim. Bir de şöyle bir stratejisi var şeyin. İspanya krallığının, Kastilya ve Aragon krallıklarının oradaki Müslümanlar üzerine düşünebiliyor musun? 800 bin yıla yakın orada hüküm ferma almış. Dünyanın o tarihlerde hatta bu tarihe kadar görebildiği en büyük medeniyeti oluşturmuş Emevi, Endülüs Emevi Devleti artık tarihe havale edilmiş. Ondan o saadet yıllarını yaşamış insanların gördükleri muameleler aziz. Ben bu konuyla ilgili bir ara çalışmıştım.
1: Orada çok ibretler de var.
0: Özellikle çok ibretler var. Çok,
1: o dönemde
0: Müslümanların günümüzü de ilgilendiren
1: çok ibretler var. Müslümanların, Müslüman siyasi teşkilatların bugün particiliğe benzer şekilde tamamen tefrik olması, birbirinden ayrılması, birbirine hasım bellemesi, dışarıda daha büyük bir düşman tehdit ve tehlikesi varken birbirleriyle didişmeleri ve bazılarının yine kendi milletinden olan başka bir kale efendim kumandanına karşı güç ve galebe çalabilmesi için batılılarla ittifak yapması gibi hususlar zamanla bu zaafı derinleştirmiş. Kaleler tek tek gıdım gıdım efendim İspanyolların, Portekizlerin eline geçe geçe geriye en son herhalde bir Beniahmer Kalesi kalmıştı zannediyorum. O da
0: Abdullah.
1: En son kaybedildiğinde yani ilk İber Yarımadası'na çıkıldığında kurulan İslam Devleti ile Beniahmer'in de kaybedilmesi arasında 850 sene var. Belki 1-2 sene fazla, 1-2 sene az. 850 sene az bir şey değil. Tarih bize diyor ki 850 sene senin ecdadın, Müslüman din kardeşin hem de çok parlak bir medeniyet kurarak, öyle kuyruğu titreterek yıkıldı yıkılacak 850 sene boyunca öyle veya böyle hilelerle ve desiselerle ya da birilerinin muhafazasıyla ayakta kalmış bir devlet değil. Güçlü bir devlet olarak. Hatta İstanbul'un fethini İspanya üzerinden batıya giderek batı üzerinden Konstantinopolis'i fethetme planları yapacak kadar güçlü. Batıyı titretmiş ilimde, irfanda, medreseleriyle, kütüphaneleriyle, mimari eserleriyle, iktisadıyla, ekonomisiyle, fikir olarak her cihetten. Şimdi böyle bir medeniyet ve 850 sene yaşamış ama sonuçta ne oldu? Bak yıkıldı, yıkılabiliyor, gidebiliyor. Bak Türkiye'deki efendim insanlar, yani hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. İçimizde bazı her zaman bahsettiğimiz peçeli kimlikler, kripto kimlikler var olmakla beraber kahir ekseriyetimiz hasbi bir şekilde bu memleketin, bu devletin yaşaması, güçlenmesi için efendim bu hislerle, bu hislere sahip. Şimdi birilerine çıkıp bazı şeyler için ya burada dış güçlerin bir parmağı var dediğinde ha dış güçler diye dalga geçiyorlar. Yani dış güç diye bir şey yok. Bu senin psikozun, bu senin evhamın demeye getiriyor. Sen her meselede hemen bir dış güç arıyorsun diyerek senin bu dikkati çektiğin tehdidi nötralize etmeye, etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Ve böyle konuşa konuşa bazı insanlar ki bunlara mikrofon tutup sesini bütün memleket satına yayan medya ve haber organları var. Bu milletin dış tehditlere karşı reflekslerini hissiz hale getirip sinir uçlarını uyuşturmaya çalışıyorlar.
0: Zaten onun için yapıyorlar.
1: Onun için yapıyorlar. Ama arkadaş, sen 850 senede bu topraklarda hakim olsan, bak Endülüs 850 sene sonra kim der ya, tamamıyla Müslüman olan bir ülke, tamamıyla 850 sene iktisadıyla, ilmiyle, irfanıyla, mimarisiyle, askeriyesiyle batıyı titretmiş, Fransa'ya kadar ilerlemiş, çok ciddi ileri uçları ve hatları Sicilya. Olmuş. Tabii. Sicilya. Şimdi bu kadar da güçlü evet. Bir devlet. Sonunda abi sen uyursan, sen yatarsan, sen dış güçler diye öyle dalga geçersen su uyur, düşman uyumaz. Anladın?
0: Bu hep yanlış söylenir. Bunu izah et. Su ne demek? Su uyur derler. Sanki suymuş
1: asker
0: gibi.
1: Manasında.
0: Su düşman demek.
1: Düşman
0: tabii,
1: demek.
0: Tabii.
1: Yani
0: su izan.
1: Evet. O yüzden izan, su dedim,
0: tabii,
1: su demedim.
0: Tabii.
1: Yani onu tabii izah ettiğimiz
0: evet,
1: oldu.
0: Evet.
1: Yani düşman uyumaz abi.
0: Ben tamam. De bir şey diyeyim.
1: Yani sen uyursun. Senin askerin uyur belki evet. Ama sen yurtta sulh, cihanda sulh dersin ama bunu dünya kabul etmediği sürece, bunu tek sen kabul edersen o zaman kusura bakma. Artık en basit ifadesiyle tabii, saflığına tabii. Yan diyeyim sana.
0: Tabii.
1: Çünkü bu sulh senin kafanda olur.
0: Tabii,
1: dünyada ama. Böyle bir şey yok. Rakibinde yok.
0: Evet,
1: hasmında yok. Türkiye için dikkat edilmediği sürece bu topraklar için, Müslümanlar için hep tehdit ve tehlike vardır. Dış güç her zaman var. Ve bunu içeriden de yapmaya çalışıyor, içeriği de karıştırmaya çalışıyor. Hala bir Haçlı Seferi var olduğunu tasavvur etmek lazım ve hala var.
0: Olmaz mı ya?
1: Var. Fikirlerde de var, takip ettikleri olmaz siyasette mı? De var. Şimdi bak Endülüs bize bir örnektir. 850 sene yaşamış ve tarih sahnesinde kaybolup gidebilmiş. Tabii. Hem de kaybolup giderken büyük acılarla tabii, gitmiş. Tabii. Yani Engizisyon mahkemeleriyle dinini kaybederek nesli gavurlaşmış veya kimi canını kurtaramamış, malını kurtaramamış, kimi kaçarken denizlerde boğuldu. İlahir kalanların da nesli ortada. Demek ki İslam ülkelerinin her biri için bu tehdit ve tehlike son derece mümkün ve muhtemel. Hiçbir şeyi küçümsememek lazım. Hele hasmı ve düşmanı hiç küçümsememek lazım. Ve biz 1000 yıldır bu topraklardayız efendi. Bu dakikadan sonra bize ne olur? Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Ama senin tedbire tevessül etmenle bir şey olmaz. Sen uyursan sana çok şey olur.
0: Çok doğru. İster isen sulhu selamet, hazır ol cengü celale demiş. Cengü ecdat böyle demiş. Aynen. Ben de bir şey ilave edeyim.
1: Buyur abi.
0: 1910'a götüreyim seni.
1: Buyurun.
0: Sokaktaki bir vatandaş, İstanbul'da yaşayan bir dedemiz. Birisi ona deseydi ki, bak 1910, daha birinci harbe girmemişiz. 10 sene sonra bu devlet çökecek. Hmm. Cumhuriyet olacak. Halifelik, padişahlık ortadan kalkacak. Bütün kanunların lağvedilecek. 1910'da bak, 10 sene önce. Bak 1910'da Osmanlı.
1: Tabii. Yani, dünyanın tabii, süper gücü.
0: Tabii. Ve dünyanın
1: süper güçlerinden biri.
0: Üç süper gücünden bir tanesi.
1: Güvenim muazzamadan biri tabii, de Osmanlı tabii. Devleti.
0: Yani 10 sene önce herhangi birisine, bir İstanbulluya, bir Erzurumluya, bir Osmanlı tebası bir vatandaşa böyle bir soru sorulsa, 10 sene sonra böyle böyle olacak
1: hayal
0: desen.
1: Hayal bile edemez.
0: Hayal bile edemez değil mi? Ne diyorsun sen ya? Tabii. Ne saçma diyorsun?
1: Ya Abdülhamit dönemi işte indirildiği
0: peki,
1: zaman.
0: Peki ne oldu?
1: 14 milyon kilometre kare toprak, 780 bin kilometre kare toprağı. Hiç yani 15'te 1'e, hatta 17'de 1'e düşeceğini, 20'de 1'e düşeceğini kim tahmin ederdi, edebilirdi?
0: Tabii. Ne oldu peki? Bunların hepsi oldu mu? Allah muhafaza. Niye? Çünkü 1900 yani Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinden sonra, o darbeden sonra devleti ele geçiren çete gafildi. Aynı zamanda saftı. Şey manasında söylüyorum. Temizlik manasında değil. Gafildi. İyi okuyamadı. Dünya siyasetini iyi okuyamadılar. Gerekli manevraları yapamadılar. Kumar oynadılar.
1: Evet.
0: Balkan Harbi'nde kaybettikleri prestiji geri alabilmek adına tekrar koca bir vatan satını masaya pey olarak sürmek suretiyle ya. Bir kumar oynadılar. 14-18 ondan sonra gördük.
1: 1,5 dakikamız var. Endülüs'ün inkırazıyla beraber Müslümanların çünkü oradan burada, tahliyesine
0: burada,
1: geldin.
0: Burada bu Hızır'ı...
1: Bundan sonra şey var abi,
0: Barbaros
1: var, kardeşlerin var.
0: Tabii Endülüs kıyılarına, Endülüs kıyılarını ihate etmelerinin çok önemli bir noktası da bizim işte senin o lejyoner bahsettin ya, o lejyonerlerin ya bunlar lejyoner yani bunlar masum falan değil, bir iddiaları var. Osmanlı o kadar büyüktü bak, orada koskoca Müslümanlar bir de böyle sureti haktan görünerek işte kafirlerin, Haçlıların işkencesi altında inim inim inlerken, öldürülürlerken biz Osmanlı burada keyfine baktı, diğer Müslümanlar keyfine baktı, onları kurtarmadı diye bir iddia var değil mi?
1: Evet.
0: İşte o iddiaların cevapları da var burada.
1: Tamam.
0: Hızır ve Oruç reislerin o tahliye hareketlerini, tahliye operasyonlarını artı Osmanlı'nın Beyaz zamanında, Yavuz zamanında da devam etti.
1: Evet.
0: Oraya nasıl donanma gönderip oradaki Müslümanları tahliye ettiğini, Yahudiler de dahil.
1: Burada tarihi cihetten çıkarılacak çok dersler var. Çok hikmetli bir devir. Şahsiyetlerin ama hayatı da buna
0: son şey olarak ediyor. Şunu söyleyebilirim. Peki, buraya kadardan tamam.
1: Hızlıca söyle.
0: Bu programın manşeti şu olsun. Ne kadar çok olursa ördek kaz, yeterimiş ana bir şahini bas. Biz
1: evet.
0: Şahiniz, biz paranoyak değiliz. Dünyayı saran tehlikeler ortada.
1: Evet.
0: Biz sürekli bir paranoya haliyle yaşayalım da demiyoruz.
1: Evet.
0: Ama bizim imanımız, bizim tarihimizden devşirdiğimiz güç, milli kimliğimiz, düşman ne olursa olsun, kim olursa olsun ona yumruğumuzun yeteceğinin farkında
1: İnşallah.
0: Olarak, şuurunda olarak bunları bilmemiz, bu lejyonerlerin bizi uyutmalarına kalmamamız gerektiğini burada ifade etmeye
1: gençliğe
0: çalışıyoruz.
1: Gençliğe vereceğimiz tedris, eğitim hususlarında da şuurlu bir gençlik elde etmeye dönük bir eğitim faaliyeti gütmek lazım.
0: Bir takım medya organları, 500 bin dolar, 1,5 milyon dolar. Ya adamlar
1: tabii.
0: Kendi şeylerinde, sitelerinde zaten nereye sponsor etmişler, onun zaten şeyini, listesini yayınlıyorlar.
1: Doğru.
0: Bunları bilmek bu milletin hakkı değil mi ya?
1: Hakkı, kesinlikle. Evet, kıymetli seyirciler, siz de hakkınızın peşinde olun efendim. Bir dahaki programda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Burası gönül bahçeniz. Lale Gül Efendi.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
5: Havalar sıcak. Tabii üzerine biraz da nem eklenince hakikaten insan daralabiliyor, sıkılabiliyor, bunalabiliyor. Hatırıma hemen Tebük seferi geliyor. Tebük gazvesi geliyor. Çünkü hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son seferi olan Tebük gazvesi de havaların böyle sıcak olduğu, böylesine sıcak bir mevsimde olmuştu. Tam da böyle meyvelerin olgunlaştığı, canların gölgelikler aradığı böyle bir mevsim. Yolculuk uzun mu uzun, meşakkatli mi meşakkatli, düşman kalabalık mı kalabalık. İşte böyle bir mevsimde, böyle bir ortamda ashab-ı kiram ne yaptılar? Keyiflerini, zevklerini, tatillerini terk ettiler, bıraktılar ve ne yaptılar? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, onunla beraber o cihat yolunda Tebük gazvesine çıktılar kıymetli kardeşlerim. Yani o sıkıntı ve meşakkat imtihanı olan Tebük gazvesinde Onur kafilesi hakikaten çok büyük imtihan oldular. Yani o gazvede, o savaşta hem bedeni olarak hem de mali olarak efendim bu yolda fedakarlıkların adeta zirvesine çıktılar. İstirahatlerini terk ettiler. Keyiflerini bıraktılar. Ticari karlarını da ne yaptılar? Feda ettiler. Allah yolunda aç, susuz ve efendim bu şekilde cihada çıktılar. Yani tabii onların hayatlarına baktığımız zaman, onların mücadelelerine baktığımız zaman şöyle bir gözden geçiriyorsun da bir de kendimize bakıyoruz. İnsan hakikaten utanıyor. Evet, yani onlar da cennete talip, cemalullah'a talip. Ha biz de. Biz de cennete talibiz. Ama bu kadar gevşek, bu kadar tembel. Ashab-ı kirama bakıyoruz. Ne sıkıntılar, ne meşakkatler. Zerre kadar bahane uydurmadan efendim mazeretler bulmadan Allah'a ibadetlerinden, kulluklarından, Muhammed Mustafa'ya itaatlerinden bir karış bile geri kalmadılar. Yani biz hakikaten kendimize ne kadar kıymet veriyoruz. Ne kadar da nazlı kullarız. Canımız çok tatlı. Ne dara gelebiliyoruz, ne zora gelebiliyoruz. Ama konuşurken mangalda kül bırakmıyoruz ama iş icraata sıra gelince maalesef tık yok. Değil mi? Herkes bakıyorsun konuşurken güya herkes pehlivan ama meydanı gösterdiğin zaman güreşecek adam bulamıyorsun. Ashab-ı kiram hakikaten çok sıkıntılar çekmişler. İşte hele Tebük seferinde, değil mi? Yani o Tebük seferini yüzeysel olarak da olsa şöyle bir müzakere ve mütalaa yapalım. Şöyle bir gözden geçirelim. Bakalım neler yaşamışlar, ne hadiseler cereyan etmiş ve bize ibret olsun, ders olsun. Sonra hiçbir şey yapmadığımızı görüp hiç olmazsa ne yapalım, biraz gayrete gelelim. Evet, Tebük gazvesi, meşakkatin ve çilenin yoğrulduğu böylesine sıkıntılı bir süreç, böyle bir yolculuk. O uzun ve çetin yolculukta, yani sahabe-i kiramın dudaklarını ıslatacak kadar su bile bulamıyorlar. Yani boş ver lıkır lıkır içmeyi, boş ver efendim susuzluklarını gidermeyi, dudaklarını o kuruyan, o sıcaklarda çatlayan dudaklarını ıslatacak kadar su bulamıyorlar. Böyle bir ortam. Ha tabii ne yapacaklar? Susuzluktan ölmemek için. Yani nereye gidiyorlar? Cihada gidiyorlar, savaşa gidiyorlar. Böylesine aç bir ilaç halde gidecekler ve karşılarındaki 40 bin kişilik Bizans ordusuyla bir mücadele ve muharebe yapacaklar. Su yok. Susuzluktan kavruluyorlar. Ne yapacaklar? O gittikleri, üzerinde bindikleri binitleri var ya, o develeri var ya, o develeri kesmek zorunda kaldılar. Malumunuz develer, Allah-u Teala onları öyle yaratmış. Susuzluğa dayanıklı hayvanlar. uzun çöllerde o kum fırtınalarında, değil mi, günlerce su içmeden ne yapabiliyorlar, gidebiliyorlar. Ama ondan önce de iyice bir su içiyorlar. Hani affedersiniz, çok susayan birine de ne diyorsun? Öyle susamış ki deve gibi su içti. Develerin işte kursaklarında, bağırsaklarında demek ayrı bir yerleri var. Adeta bir su depoları var. İşte oraya ne yapıyor? Adeta stokluyor. İşte sahabe-i kiram susuzluktan ölmemek için o develerini kestiler ve onların kursaklarındaki suyu içmek zorunda kaldılar. Halbuki deve kesilir mi? Değil mi? Yani senin o uzun yolculukta binitin, bineğin o olmadan, o çöl yollarında, o kumlu yollarda yürüyerek gitmek ne kadar zor. Ama işte susuzluk ondan daha zor olduğu için ne yaptılar? Develerini kestiler ve onların kursaklarındaki suyu içtiler kıymetli kardeşlerim. Ya bakın nasıl imtihanlar yaşamışlar. Yani bu denli susuz kalanımız var mı içimizde? Böylesine susayanımız var mı? Günlerce güneşin altında böyle bir sefer var, böyle bir yolculuk var. Nerede biz bir oruçta bile ne kadar mızmızlanmalar, hala vakit gelmedi mi, iftara ne kadar kaldı, çok acıktım, çok susadım. Oho, bir oruç tutacağın bütün milletin başına ekşiyorsun. Olmaz. Bak işte onlara bakalım. Onların hayatlarına, onların mücadelelerine, onların çilelere ettiği sabra bakalım. Bir de kendimize bakalım. Nerede böyle susamak? Buz gibi sular, envai çeşit meşrubatlar. He? Belki de yetmiyor soğuk su. Bir de buz takviyeleri lıkır lıkır içelim. Afiyet olsun ama Allah'ın verdiği her türlü nimeti yiyeceksin, içeceksin. Ama ibadete sıra gelince bin türlü bahane bulacaksın. Olmaz kıymetli kardeşlerim. Evet, ashab-ı kiram her türlü sıkıntıya göğüs gerdiler. Yine de mazeret üretmediler, bahanelere sığınmadılar, tembellik etmediler, gevşeklik etmediler. Evet kıymetli kardeşlerim, yani Tebük seferinde bizim için hakikaten çok büyük ibretler var. Evet, çıkaracağımız dersler var, alacağımız ibretler var. Hicretin 9. yılında, Recep-i Şerif ayı ortalarında, yani 3 ayların başlangıcı diyelim, Medine ile Şam yolunun ortasında, yani niye Tebük seferi gazvesi dendi? Bu olay Tebük'te cereyan etmesi hasebiyle, oraya kadar gidilmesi hasebiyle bu isimle anıldı. Sıcak bir yaz mevsiminde insanların serinlik aradığı, canların gölgelik aradığı, gölgeliğin tatlılaştığı bir ortam. İşte böyle bir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir haber geldi. Haber getirdiler, dediler ki ya Resulallah, Bizans İmparatoru büyük bir ordu hazırlıyor. Hatta bunların içerisinde Arap Yarımadası'nda bulunan müşriklerden de ona iştirak edenlerle birlikte takriben 40 bin kadar büyük bir ordu hazırlayıp Müslümanlar üzerine yürüyecek ve Müslümanları tamamen tarih sahnesinden silecek, böyle bir karar almış. 40 bin kişilik Bizans İmparatorluğu Müslümanlar üzerine yürüyor. Böyle bir haber geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne yapacak? Şimdi adam geliyor, Müslümanları yok etmek istiyor. Şimdi ne yapsın? Yani gelsinler diye beklesin mi? Artık İslam'ın ilk dönemleri değil ki. Hani evvelce efendim Medine'de müdafaa harbi yapıldı ya. Hendek Savaşı'nı biliyorsunuz. Uhud Harbi'ni biliyorsunuz. Hep Medine'nin civarında. Ha, madem böyle bir karar alınmış, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onları kendi yerinde karşılamak için, onları İslam beldelerine sokmamak için ne yapıyor? Hazırlığa başlıyor. Ve bütün Müslümanlara haber uçurdu. Bütün kabilelere, Müslüman kabilelere, kavimlere elçiler gönderdi. Ve nerede savaş yapılacak, düşmanının gücünü, durumunu, nerede yapılacağını açıkça ilan etti. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani evvelce yaptığı savaşlarda, yapacağı savaşları ne yapmazdı? Söylemezdi. Yerini bildirmezdi. Yani bir takım mübhem ifadelerle bir takım beyanlarda bulunurdu ama açıkça filan yere gidilecek, filanla savaşacak buyurmamıştı. Ama şimdi hakikaten önemli bir savaş. Düşman kalabalık, yol uzun, değil mi? Çetin, meşakkatli, hava da çok sıcak. Zaten öyle bir dönem ki, yani kuraklık var, yokluk var, kıtlık var. Ha, bir de buna ilaveten o kıtlığın, yokluğun olduğu efendim dönemde tam da meyvelerin hasat zamanı. Pek fazla meyve yok ama olanlar da meyveyi alacakları hasat zamanı işte o zaman alabilirler. Yani böyle bir durum. Hakikaten imtihan çok büyük. İşte böyle bir zamanda Bizans 40 bin kişilik orduyla Müslümanlara saldıracak. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Orduyu toparlıyor, tedbirler alıyor ve ne yapacak? Tebüye sefere çıkacak. İşte hicretin 9. yılında sıcak bir mevsimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir haber aldı. Yani Bizans imparatoru 40 bin kişilik bir orduyla Müslümanlar üzerine gelecek ve Müslümanların kökünü kazıyacak. Böyle bir ordu hazırlamış. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu haber gelince hemen aleyhissalatü vesselam hazırlıklara başladı. Kavimlere, kabilelere haberler gönderdi, elçiler gönderdi ve nereye gidileceğini, savaşın efendim nerede yapılacağını, kiminle yapılacağını aşikare ilan etti. Evet, dedik ya, yani kıtlık olduğu bir dönem. Kıtlık var, kuraklık var. Bir de hasat mevsimi. Böyle bir kıtlıkta, yani tam da hasat mevsiminde bir nevi ticaretinden de feragat ediyorsun. Böyle bir sıcak havada tatilin varsa, rehavetin varsa, keyfin, zevkin, alemin neyse hepsini ne yapacaksın? Bırakacaksın ve bu sıcakta meşakkat imtihanı, çetin bir yolculuk olan bu Tebük gazvesine katılacaksın. Hakikaten kolay bir şey değil. Yani sahabe-i kiram ne sıkıntılar çekmişler. Görüyor musun? Ve tabii sıcakların da verdiği bir rehavetle diyelim, sanki sahabe-i kiram biraz ağırdan aldılar. Veya ağırdan almadılar da, belki hazırlıklarını yapıyorlar da, Mevla Teala Hazretleri yani daha atik, daha çabuk olmaları için ayet beyan etti, ikazda bulundu. Yani onların o yavaş davranışlarını beğenmedi Mevla. Ve bakın ne buyurdu Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar, mâ lekum izâ qîle lekum unfiru fî sebîlillâhi thâkaltum ilel erd. Ey iman edenler, mâ lekum, size ne oluyor? İzâ qîle lekum denildiği zaman, infiru fî sebîlillâhi thâkaltum ilel erd. İnfiru fî sebîlillâh, Allah yolunda savaşın, Allah yolunda sefere çıkın denildiği zaman, size ne oluyor da İthakaltum ilel ard, yere çakılıp kalıyorsunuz. Allah Allah. Mevla'yı görüyor musun? Ayete bak. Yani sahabe-i kiramın o tavrını, Mevla Teala ağırdan alma tavrını adeta yere çakılıp kalmak olarak telakki ediyor ve böyle beyan ediyor. Eradîtum bil hayâti dünyâ minel âhirah. Yoksa efendim dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Ahiretten geçip dünyaya mı razı oluyorsunuz? فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ İşte Mevla Teala buyuruyor. Fakat dünya hayatının menfaati ahirete göre çok az bir şey. Yani dünya menfaati, bütün dünya senin olsa, uzun ömrün olsa, yesen, yaşasan, keyfinde, aleminde, efendim ömür sürsen bile ahirete göre çok az. İşte bakın Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'dan bahsetmiyor mu? Adam 400 sene ömür sürmüş. Düşünün yani 400 yıllık bir ömür ama öyle sefalet içerisinde bir ömürde değil ha. Kalbur üstü bir hayat, elit bir ortam, milyonlar kendisine ilah diye secde ediyor saraylarda, yüksek efendim tavanlı, geniş efendim uzun koridorlu o saraylarda, Nil'in kenarında 400 sene bir kere başı ağırmamış, bir kere dişi ağırmamış adam böylesine bir saltanat sürüyor. Ne oldu? Adam şimdi yok. Adam şimdi sabah akşam cehenneme arz ediliyor. Onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur oldu. Ya şimdi diyordur ki, ah diyordur keşke, yani ben ilahım dediğimde ne faydasını görüyorum? Keşke böyle işlere girmeseydim. Keşke efendim daralsaydım da, sıkılsaydım da, efendim fakir bir hayat yaşasaydım da, efendim sıkıntılarla, bunalımlarla geçen bir hayatım olsaydı da, keşke ibadetle, imanla geçseydi. Keşke ben ilahım demeseydim. Keşke Hamanları dinlemeseydim. Keşke isyana dalmasaydım. Musa Aleyhisselam'a iman etseydim de şu efendim azaba düçar olmasaydım diyordur belki ama artık geçti. Artık geçti. Nasıl yaşantı sürersen sür, فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ. Ahiret hayatına nispetle, yani dünya hakikaten çok az bir şey. Dünyanın faydası, menfaati çok az. Ve Mevla Teala Celle Celaluhu buyuruyor: İlla tenfiru yuadzibküm azaben elima. Ha, eğer sefere çıkmazsanız, öyle ya. Halbuki sahabe ben çıkmam demiyor ha. Elbette hazırlık yapıyor. Ama işte Mevla onları demek daha atik, daha çabuk, daha pratik olmalarını istiyor. Eğer savaşa çıkmazsanız Allah sizi elin bir azab ile, acıklı bir ceza ile cezalandırır. Bak şimdi. Ve yestebdil kavmen gayrakum. He, sizin yerinize başka bir kavim getirir. Sizi tebdil eder. Yani siz çıkmazsanız savaşa çıkacak, Allah'ın emirlerini hemen derhal tutacak başka bir kavim getirir. Allah Allah. Yani hakikaten acayip bir sitem var ha. Başka ayetlerde de var. Mevla Teala buyuruyor: İyyeşe yüzdibkü ve bi halkın cedid. Allah sizi dilerse giderir, yerinize başka bir halk yaratır, başka bir toplum yaratır. Tabi burada yani Mevla Teala Celle Celaluhu olaylara göre tabi ayetler nazil oluyor. Mevla inzal buyuruyor ama her ne kadar bu sahabeye söylense de bütün ümmete şamil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iniyor, ashaba duyuruyor ve bütün kullarına Mevla beyan ediyor. Burada bize ibret var, burada bize ders var. Kulağımıza küpe olsun diye. He? Mevla bakın, savaşma konusunda Muhammed Mustafa'nın en yakın arkadaşlarına bile ben bu konuda taviz vermiyorum, müsamaha etmiyorum ve sitem ediyorum. Öyle yapıyorsa sen ben kim oluyoruz ki? He? Namazda gevşeklik edeceksin, ibadette tembellik edeceksin, itaat konusunda yapsam mı yapmasam mı acaba, gitsem mi gitmesem mi? Nasıl olacak bu iş? Allah seni beni giderir, bizim yerimize Allah başkalarını getirir. Sen itaat etmezsen, Allah'a sen ben güzel kulluk yapmazsak, Allah daha iyilerini getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onun için bu işe biz talip olalım. He? Biz varız ya Rabbi. Sen gene efendim dilersen yenilerini yarat ama bizi ıskartaya ayırma ya Rabbi. Bizi bertaraf etme, bizi rafa kaldırma. Eğer bir şey yapacaksan, bu dini mübin İslam'ı efendim İslam'ın neşvü neva bulmasını sağlayacaksan ya Rabbi bizi kullan. Bizimle ya Rabbi bu hizmeti götür. Dememiz lazım. Onu da tabii dilimizle değil, gayretlerimizle, efendim ibadetlerimizle, şuurumuzla, dualarımızla ne yapmamız lazım? İspat etmemiz lazım. Yoksa Mevla için zor değil. İşte bakın ehli kitap, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz daha peygamberlik görevine başlamadan önce Medine'de, orada tabii efendim pek çok Yahudi kabileleri vardı mesela, değil mi? Yani işte Beni Kureyza kabileleri, Beni Nadır, o Hayber Yahudileri, orada Es ve Hazreç kabileleri vardı biliyorsunuz. Daha sonradan Ensar oldular. Onlar tabii aralarında problemler olunca, bir takım çarpışmalar, savaşlar yaşanınca Yahudiler derlerdi ki, onlar tabii ehli kitap olması hasebiyle ellerinde Tevrat var. Tabii Tevrat'ın da tahrif edilmemiş bölümleri var. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vasıfları saçından tırnağına kadar hepsi mevcut. Ne zaman geleceğine işaretler bile var. Ve onlar ne diyorlardı? Yenildikleri zaman Es ve Hazreç kabileleriyle savaşıp yenildikleri zaman onlara diyorlardı ki siz durun bakalım, durun. Çok yakında bir peygamber gelecek. Çok yakında son peygamber gelecek. Biz ona tabi olacağız ve sizin kökünüzü kazıyacağız. Böyle diyorlardı. Ama Tamer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince, he efendim onlardan gelmeyince, Beni İsrail'den gelmeyince, Araplardan gelince ne yapmadılar? Irkçılık yaptılar, gurur yaptılar, inkar ettiler, kabul etmediler. Felemma ca'ahum bil beyinat. Ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyinelerle, mucizelerle, kimsenin inkar edemeyeceği delillerle gelmesine rağmen kalu dediler, hâzâ sihrun mübîn, bu apaçık bir sihirdir dediler ve inanmadılar. Onlar inanmadı ama he, bak onlara nasip olmadı. Demek onlar layık olmayınca Allah Celle Celaluhu Evs ve Hazreç kabilesine nasip etti. He, onlar iman ettiler. Onlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiler. Yanından ayrılmadılar. Cennete kadar beraberler. Ve ensar oldular. Ensar-ı kiram oldular. Evet. Sen bu nimeti tepersen, Sen bu nimetin kıymetini bilmezsen Allah seni alır, yedeğe koyar. Allah-u Teala ne yapar? Başka birini yetiştirir, donatır, tezin eder ve ortaya çıkarır. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Eğer öyle yapmazsanız, he? اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Ha, savaşa çıkmazsanız elin bir adab ile cezalandırır. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Hani sen artık dinlen değil, ona da ne yapar? Cezayı da verir ha. Başka bir kavim getirir Mevla. Öyle yapmadı mı? He? İşte Emeviler, onlardan aldı Mevla, Abbasilere verdi. He? Onlardan aldı, kime verdi? Abbasiler, peygamber soyu nesli ama sonunda ne yaptı bak Mevla? Türklere verdi. Değil mi? O şanlı ecdadımız, 1000 yıllık o geçmişimizde Selçuklu'dan beri Müslüman olduktan sonra İslam'a ne büyük hizmetler yaptılar? Şamanist idiler. He? Tek olan Allah'a inandılar. Bir olan Allah'a inandıktan sonra ellerinde kımız vardı, onu attılar, zemzem içmeye başladılar. Kalpaklarını attılar, sarıklarını taktılar. Onlara Orhun abideleri yol gösteriyordu. İman ettikten sonra, Müslüman olduktan sonra Kur'an'la yol bulmaya başladılar. Hele en son işte şanlı Osmanlı ecdadımız, he? 6 küsur asır, 3 kıta 7 devlette İlahi Kelimetullah'ı her tarafa götürdüler. İslam'ın sancağını dalgalandırdılar. Rabbim o eski izzet ve devletimizi tekrar bizlere iade eylesin inşallah. Evet. Yani sen ben layık olmazsak biz varız ya Rabbi. Biz varız ya Rabbi. Biz varken birilerine ne gerek var? Biz bu işe talibiz. Bize gereken donanımı efendim yükle. Bizi gerektiği şekilde tezyin et. Cesaretse cesaret, ilimse ilim, firasetse firaset, onlarla bizleri tezyin et ya Rabbi. Nerede, nasıl, ne şekilde konuşmamız gerekiyorsa öğret ya Rabbi ve bizi bu dini mübin İslam'ın yayılmasında hizmetçi eyle, hadim eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme amin. Böyle demek lazım. Yoksa Mevla sana mecbur değil, bana mecbur değil, Allah kimseye mecbur değil. Biz layık olamazsak, bu nimeti tepersek وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Tebdil eder. Başka bir kavim getirir. اِيَّشَ يُثِبْكُمْ وَيَدِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ Sizi giderir. He? Yeni bir topluluk yaratır. Demek ki ne yapmamız lazım? Gevşek olmamamız lazım. Gevşeklik, tembellik, Allah böyle hasletlerimiz varsa onlardan bizleri inşallah halas eylesin. Amin. Mevla buyuruyor. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا Ha, siz savaşa çıkmazsanız وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا Ona hiçbir zarar veremezsiniz. Hiçbir zarar vermiş olmazsınız savaşa çıkmamakla. Zaten yaptığımız ibadetler, taatler Mevla'nın menfaati mi var? Yani bütün dünya insanları 7 milyar mı, 7,5 milyar mı neyse bir tane alnı secdeye gelen olmasa, herkes Allah'ı inkar etse, he? Herkes Allah'tan başka gayrine tapsa, Mevla'nın zerre kadar zararı olur mu? Mevla'ya ne zarar vereceğiz? Hiç. Peki hala tam tersi, bütün insanlar hepsi alnı secdede olsa, herkes Allah'a secde etse, herkes elinden Kur'an düşürmese, herkes elinde tesbih, Allah Allah, la ilahe illallah zikir etse, Mevla'ya zerre kadar kârı var mı? Yok. Ha, demek ki ibadet yapıp yapmamak, yapsan da yapmasan da zararı da kârı da sana. Yani herkes ne yapıyorsa kendine yapıyor. Anlaşıldı mı? Yoksa Mevla'ya bir kar yok. Mevla'ya bir zarar yok. Her şey kendimiz için. Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyurdu? O Evliyalar Sultanı mübarek. Dedi ki kimseye iyilik yapmadım. Kimseye kötülük yapmadım. Şaşırdılar. Dediler ki Ali kimseye kötülük yapmadım lafını anlarız. Sen zaten kötülük yapmazsın ama hiç kimseye iyilik yapmadım lafını anlayamadık. Sen iyilik yapmadan duramazsın ki. Dedi ki iyilik de yaptıysam kendime, kötülük de yaptıysam kendime. Yani bir şey yaptıysan kendine. Onun için وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا Ona hiçbir şey zarar veremezsiniz. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah-u Teala her şeye kadirdir. Mevla her şeye kadir. Yani sen savaşa gitmesen de o gidenlerle Hatta bir avuç şuurlu Müslümanla, İslam ordusuyla Allah yine de İslam ordusunu galip getirir. Buna kadir, buna efendim gücü var mı? Elbette. Fealul lima yurid. Allah ne istiyorsa dilediğini yapar. Allah ne murad ediyorsa yapabilecek gücü ve kudreti vardır. Zaten efendim nice az ordularla çok orduları efendim yenmedi mi İslam ordusu? Ve kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Nice az fırkalar, nice sayıca çok topluluklara Allah'ın izniyle galip geldiler. Mevla buyurmuyor mu? Mute'de ne oldu? Efendim Bedir'de nasıl oldu? Hendek Muharebesi'nde efendim nasıldı? Değil mi? Dolayısıyla Allah-u Teala kadirdir Celle Celaluhu. Yani hiç kimse bu işe sahip çıkmasa da, ben bu işte varım demese de, tembellik etse de, gevşeklik etse de, Allah kadir, Allah'ın gücü yeter, yapacağını yapar. O bir avuç gidenlerle de zafer kazanabilir. İşte bu ayet-i kerime, مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ. Size Allah yolunda, efendim, savaşa çıkın denildiği zaman, size ne oldu da yere çakılıp kaldınız buyuruldu ya, işte bu ayet hakikaten sahabe-i kiramı acayip ateşledi. Ve ne yaptılar? Müthiş bir hazırlık başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde toplanmaya başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii bütün ashab-ı kiramı teşvik etti. Cihada davet etti. Mallarıyla da destek olmalarını efendim beyan etti. Aman ya Rabbi, o sahabe-i kiram ne hazırlık. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, fakiriyle, zenginiyle, herkesin ne imkanı varsa ne yaptılar? Getirdiler, İslam ordusuna yardım ettiler. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını verdiği yer, İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh malının yarısını verdiği yer. Hatta dedi ya, dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir gün geçmem eğer mukadderse. Bakın nerede geçecek? Yarışta değil, koşuda değil, İbadet konusunda, dünya malında, efendim, araba markasında, evlerin genişliğinde, eşyalarda değil. Servetim daha çok olsun, hesap cüzdanım ondan daha kabarık olsun. İnfak konusunda, ibadet konusunda, eğer diyor, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir gün geçmem mukadderse, o gün bugündür diyor ve götürüyor malının yarısını veriyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ya Ömer, evine ne bıraktın? Çoluğuna çocuğuna ne bıraktın? Dedi ki ya Resulallah, getirdiğim kadar da dedi çoluğuma çocuğuma bıraktım dedi. Müthiş bir şey. Yani belki bazılarımız düşünüyordur. İçinden geçiriyordur ki acaba ben de yapabilir miyim? O zaman düşünmene yardım edeyim. Cebindeki paranın yarısı değil ha. Evet. Hani malının yarısı derken cebindekinin yarısı değil. Ne kadar arsası var, ne kadar apartmanı var, ne kadar da var, ne kadar hesap, kitap, alacak, çek, senet, döviz, altın, neyse, arsa marsa dahil, yarısını böl, yarısını götürüyor, veriyor. Nerede be, nerede be? O sahabe-i kiram ne acayipmişler. Zekat verirken ne kadar zorlananlarınız oldu. O da ne? Kırkta bir. O da kırkta bir, malının kırkta biri değil ha. Ya, havai-ci asliyenin dışında kullandığın, sana lazım olan ev, bark, araba, harcadıkların, yediklerin, içtiklerin, bunların hepsi hesaba katılmıyor zaten. Onların dışında gene de bir malın kalırsa, onun da üzerinden bir sene geçerse, işte onun 40 parçaya böleceksin, birini vereceksin, 39'unu alacaksın. Bunu bile verirken ne zorlananlarınız oldu. Bak sahabe-i kirama malının yarısını ortadan veriyor. Bakalım Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapacak? Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını veriyor. Malının tamamını infak ediyor. Hatta üzerine giyecek elbisesi bile kalmadığı rivayet edilir. Ya Ebu Bekir, evine, çoluğuna, çocuğuna ne bıraktın deyince, Allah'ı ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Ebu Bekir böyle. Hazreti Ömer, o adaletin güneşi ne dedi? O gün anladım ki Ebu Bekir radıyallahu anh hiçbir zaman asla geçilmez, geçilemez. Ebu Bekir geçilmez radıyallahu anh. Her şeyde önde. Böyle yarış yapıyorlar. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardı semavati vel ard. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete, Allah'ın rahmetine yarışın, müsabaka edercesine yarışın diyor. İşte yarışmak böyle. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi sahabe-i kiramdan bazıları da yani malı yok, mülkü yok, parası yok, ne yapacak? Ama illa verecek. Ne yapıyor? Gidiyor, hurma bahçesinde ameli olarak çalışıyor. Sonra bir günlük ne kadar ücreti var? Kaç ölçek hurma alacak? Akşama kadar çalışıyor, ücretini, yevmiyesini alıyor, getiriyor onu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koyuyor. Allah Allah. Resulullah istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah diyor ki İslam ordusuna getirin diyor. Biz de orada olsak da biz de versek, verebilsek, o yarışa biz de katılabilsek, en arkadan da olsa, bir hurmayla da olsa. Hazreti Osman radıyallahu anh, 300 tane devesi Şam'a gidecek, yani ticaret kervanı, 300 tane tır filosu de, içinde yükler var, üzerinde mal, mülk, hepsini götürüyor, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme İslam ordusuna bağışlıyor. Onunla beraber 1000 tane altını getiriyor Muhammed Mustafa'nın eteğine döküyor. Sahabeye bak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir karıştırdı baktı ve ne buyurdu? Bugünden sonra Osman'ın yapacağı hiçbir şey ona zarar vermez. Neler olmuş? Ne hadiseler cereyan etmiş? Tabi münafıklar da boş durmuyorlar. Münafıklar verirler mi? Asla. Münafık yardım eder mi be? Hani derler ya, efendim ben yapmam ama yapana da mani olmam. Bunlar öyle de değil ha. Hem kendi yardım etmiyor, yapmıyor, yapana da mani olmaya çalışıyor. Çok yardım edene diyor ki sen de ne riyakar adamsın ya. Para verdin diye millete gösteriş yapıyorsun, riya için yapıyorsun. Öbür taraftan az verene diyor ki ya sen de götürmüşsün yani bir avuç hurma. Allah'ın senin 3 kuruşuna ihtiyacı mı var? Bak bak bak şu münafıklar ne acayip. Allah'ın senin 3 kuruşuna ihtiyacın var. Ne demek? Yani trilyon vereceğim Mevla'nın ihtiyacı mı var ya? Senin ihtiyacın var, benim ihtiyacımız var. Vermeye ihtiyacımız var. Niye? Ahiretimizi abad etmek için, o cennetimizi mamur etmek için, o cehennem ateşinden yarım hurmayla da olsa korunmak için vermeye ihtiyaç var. Ama münafık kendi vermiyor, vereni de bir şekilde eleştiriyor ki onların psikolojisini bozacak, onların morallerini bozacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Velhasıl Tebük seferi böyle bir hazırlık, böyle bir gayret içerisinde sahabe-i kiram yardımlar edildi ve böylece yola çıkıldı. Tabi Tebük seferi hakikaten çok uzun, çok efendim ibretler, dersler olan bir gazvedir ve tabi daha sonradan orduya bugün çıkarım, yarın efendim ben de çıkar orduya yetişirim diyerekten geri kalanlar da var. Ama tabi oralara girmeyeceğim ama şunu arz edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi yola çıktılar. Sohbetin başında da arz ettiğim gibi yani çok sıkıntılı bir, meşakkatli bir yolculuk. Hakikaten su yok. Sahabe-i kiram diyorlar ki içimizden birisi su aramaya gidiyor. Gidiyor her tarafa bakıyor. Kuzey, güney, doğu, batı kilometrelerce arıyor, geliyor. Diyor ki boyunlarımız kopacak hale gelinceye kadar su arıyoruz ama bir damla su bulamıyoruz. Ne yaptılar? Söyledik ya, develerini kestiler. Develerin kursaklarındaki, o develer çünkü çok içiyor ya suyu, çöllerde idare etmek için. Adeta onların içerisinde bir depo var. İşte o kursaklarındaki, depolarındaki suyu içmek için, o susuzluktan kurtulmak için. Allah Allah! Görüyor musun? Diyelim ki o suyu aldı. Ne hale gelmiştir değil mi? Adeta çay suyuna dönmüştür. Böyle sıkıntılar var. Açlık var, açlık. Sadece susuzluk değil, aynı zamanda açlık da var. Yani bir hurmayı arkadaşıyla bölüşmek zorunda kaldılar. Böylesine de kıtlık ve efendim yokluk çektiler. Ama tabii daha sonradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası bereketiyle Allah-u Teala bulut gönderdi, yağmur yağdırdı ve böylece susuzlukları da böylece gitmiş oldu kıymetli kardeşlerim. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gittiler. Orada herhangi bir ordu görmediler, göremediler. 20 gün kadar kaldılar ve tekrar geri döndüler. Dedik ya, geç gelenler, daha sonra gelip orduya yetişenler ve hiç ha bugün giderim ha yarın giderim diye efendim gidemeyenler. Üç tane de sahabe-i kiram vardı ki onlar hiçbir mazeretleri olmamasına rağmen gitmediler. Halbuki Medine'de kimler kaldı? Mazeret beyan edip savaştan kaytaran münafıklar, yaşlılar ve kadınlar. Başka kimse kalmadı. Bir de bu üç tane sahabe-i kiram. Ne kadar ağırlarına gitti ama. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şurayı da arz edeyim, döndüğü zaman

0: İslam'ın hükümlerini çiğneyen diyelim, yani İslam'ı yaşamayan kimselere ne yapabilirsin? Allah için küsebilirsin. Ama nefsin için değil ha. Allah için. Yani adam diyelim arsızlık yapıyor. Adam hırsızlık yapıyor. Adam efendime söyleyeyim talan ediyor. Adam bir takım haramları, isyanları alenen işliyor. E sen bu adama bir tavır koyacaksın ki. He? Bu adama bir tavır koyacaksın. Bu adamla görüşmeyeceksin. Efendim bu adamla selamı sabaha keseceksin ki adam yaptığının yanlış olduğunu anlasın. Eyvah desin, ne yapıyorum ya? Bak millet yavaş yavaş efendim sosyallikten çıkıyorum. Bari bu kötülükleri bırakayım diye. Yani onun o kötülükten dönmesi için demek ki ne yapılabilir? Konuşulmayabilir. Buradan da efendim sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatından anlamış oluyoruz. Tabii ki münafıklar da mazeretler beyan. Onlar hakkında tabii ayet indi. Mevla onların tevbelerini kabul ettiğini beyan etti. Ama yalan söyleyerekten mazeret beyan eden münafıkları da Mevla ne buyuruyor bakın. Ferhal muhallefune bimak'adihim hilâfe rasûlillâh. Allah'ın Resulüne muhalefet edip geri kalanlar ferahlandılar. Yani geri kalmakla ferahladılar. He? Yani ve kerihu en yucahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sabilillah. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmeyi hoşlanmadılar. Kerih gördüler. Kendileri gitmediler. Gidenlere de vakalü dediler ki la tenfiru fil har. Yani bu sıcakta dediler savaşa gidilir mi? Bu sıcakta savaşa gidilir mi? Hem de ne kadar yol, uzun yol, hem de düşman kalabalık. 40 bin kişilik düşman ordusu. Yani siz ölüme mi gidiyorsunuz? Bu sıcakta gidilmez dediler. Mevla ne buyuruyor? Kul Habibi Mehmet ve Resulüm ya Muhammed, de ki naru cehenneme eşeddu harra, de ki onlara, de ki cehennem ateşi daha sıcak. Sana da derler belki bu havada, bu kadar da sıcak ortamda camiye mi gidilir, sohbete mi gidilir? Kul naru cehenneme eşeddu harra, onlara de ki cehennem ateşi daha sıcak. Belki size derler ki ya bu sıcakta da tesettüre mi girilir? Başörtüsü mü takılır? Çarşaf mı giyinir? Kul naru cehenneme eşeddu harra, onlara de ki cehennem ateşi daha sıcak. Evet kıymetli kardeşlerim. Lev kânü yefkahun, keşke anlasalardı, akletselerdi. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla gittiler. 20 gün kadar kaldılar ama orada ne ordu var ne bir şey. Demek ki sahabe-i kiram bütün meşakkat ve efendim bu sıkıntıları göze alarak ellerinden geleni yapınca mal ve bedeni konuda efendim fedakarlığın zirvesini efendim zorlayınca adeta, yani ellerinden geleni yapıp kulluğun son derecesinde efendim bütün gayretlerini ortaya koyunca Allah düşmanlarının kalbine korku saldı ve o ordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkamadı. İslam ordusunun karşısına çıkamadı. Neticede şunu anladılar ki İslam ordusuna efendim kafa tutanların kafasının kırılacağını, böylece bütün efendim kabileler, efendim bütün devletler görmüş oldu ve muzaffer bir şekilde ne yapmış oldular? Geri dönmüş oldular. Demek ki biz sıcaktır, soğuktur, efendim hasta olabilirsin, dar da olabilirsin. Hangi şartta, hangi durumda olursak olalım Allah'a kulluktan geri kalmayacağız, gevşemeyeceğiz, tembelleşmeyeceğiz. İbadet ve taat konusunda istikametten ayrılmayacağız. İşte o zaman Allah'ın yardımı gelecek kıymetli kardeşlerim. Evet Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi gevşeklikten, tembellikten muhafaza eylesin. İstikamet üzere cümlemizi daim eylesin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz. Lale Gül Efendi.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke

selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki, başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde, senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde, senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de, kendisine dua ettiğinde, onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 30. bölüm başlıyor.
3: Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تبارك وتعالى bizleri bu fitne fesat içerisinde Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri ve haberlerin okunduğu bu meclislerde daim ve sabit eylesin.
4: Amin.
3: Ve bu fitnelerden bizi bu cemaatlerle muhafaza eylesin.
4: Amin.
3: Devamlı diyorum, yine de söylüyorum. Bu hadis-i şeriflerin hepsi vahiydir. Bu hadis-i şerifler gayıptan haber kabilindendir ve bu hadis-i şerifler mucizedir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden bahsediyorum. Çünkü bazı hadis-i şerifler efendim gayıptan haber vermeye bilir. Mesela işte sabah namazının sünneti 2 rekattır. Bu bir hüküm teşri eder. Yani namazı size tarif eder. Bunda bir gayıptan haber yoktur. Ama yüzlerce sene evvel, 1000 sene sonra olacakları söylediği zaman onu da bundan 1000 sene evvelki, 1200 sene evvelki yazılan kitaplar kaynak olarak geçtiği zaman biz de onu şimdi yaşadığımız zaman bunun gaybtan haber vermek ve mucize olmasından başka bir izahı olamaz. Buna devamlı şeyler veriyorum. Allah hadislere imanınızı artırsın.
4: Amin.
3: Çünkü zaten Resul'e itaat sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a itaattan ayrılmaz. Men yuta'ur Resul fekad ata'allah. Peygamber'e itaat Allah'a itaat. Ve ma ata'akumur Resul fehuzuhu. Resul'ün verdiklerini alın. Bütün bunlar bize ve entuku an leva. O kafadan konuşmaz. İni ve la vahiyyuha. Anlattıkları, buyurdukları, duyurdukları vahiydir, ona Rabbinden bildiriliyor. Bu manada ayetle hadisin farkı yoktur. Ayetle hadisin farkını birkaç kere anlattım. İşte namazda kıraat yerine geçmemesi kabilinden, bir de lafzı Resulullah'tan olması hasebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek kelamlarıyla, ibareleriyle, terkipleriyle cümleleri kurması hasebiyle Kur'an'dan ayrılıyor. Ama mana olarak hadisler de aynı Kur'an'ın manası gibi Allah'tan geliyor. Ama Kur'an kelamı da Mevla'dan olduğu için namazda onu kıraat ediyoruz. Hadis-i şeriflerin o dizgisi Resulullah Efendimiz'in, hani bizim şimdi burada sohbette konuştuğumuz gibi kendi konuşmaları olduğundan, ama mana nereden? He? Allah-u Teala. Ne gibi? Ben size hadis-i şerifleri tercüme ederken nece tercüme ediyorum? He? Türkçe. Size nasıl konuşuyorum? Türkçe. E şimdi bu Resulullah'ın sözüdür diyebilir miyim Türkçe olanı? Diyemem. Ama mana? Ha, işte Resulullah'ın da Arapça konuştuğu hadis-i şeriflerin kelamı Mevla'dandır diyemeyiz. Ama mana? Vahiy Mevla'dan geliyor. Biz nasıl hadisi tercüme ederken size Türkçe anlatıyoruz da Manası hadis değil mi onun? Ama diyebilir misin ki benim gibi Resulullah Türkçe konuşuyordu böyle? Onun farkı bu kadar. Aklınızın alacağı şekilde yaklaştırmak için zihninize konuşuyorum. Mesela bir mucize rastladım yine. Müslim hadisinde. Hakim de sahih diyor. Zaten Müslim, adı Müslim olunca marka olmuş değil mi? Bukhari Müslim dedi mi herkes onu biliyor. Tabii şimdi Bukhari Müslim kabul etmeyenler de var da onları da kim kabul ediyor zaten? Boşver. Ne buyuruyor? La tequmu s-sa'atu hatta ta'ude ardul arabi nurucen ve enhara. Dikkat! Şu kitapların yazıldığı tarihlerde bu olay yoktu. Bak yeni yeni bu olay, bir çeyrek asırdır bu olay oluyor. Kıyamet kopmadan evvel Ceziretül Arap, Arap Yarımadası ve Arapların çöl toprakları, bağlar, bahçeler, şelaleler, ırmaklar haline gelecek diyor. E şimdi Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, şunların efendim bir görseniz, ha biz bazılarına gittik, bazılarında resimlerinde şurada burada görüyoruz. Bunlar da şu anda o yapay şelaleler, o her yerden akan sular, o parklar, o bahçeler, o yeşillikler, hatta şu anda Arafat bile yemyeşil oldu yani. Dolayısıyla Arap toprakları diyor, çayırlık ve ırmak haline gelecek. Ben Arap memleketlerinde bazı kere olan çime hayran kalıyorum ya, bizim memlekette böyle park yok diyorum. Çünkü tabii para da bol, yemi de bol veriyorlar işte, tohumu yani. Hakikaten fışkırtmışlar her yeri. Böyle yemyeşil. O şelaleler görsen duvarlardan bütün su akıyor falan böyle. Ha tabii yapaydır. Ama bunlar kolay iş midir? Bunlar 1400 sene evvel akılla mantıkla bulunacak şey midir? Konuşulacak haber midir? Tabii o sahabe-i kiram ne kadar gayba iman eden insanlardı ki bu da olur mu demediler. Ama şimdi bizim gibi naneler, bizim gibi naneler işte gözüyle görüyor da anca inanayım bari diyor işte. Daha ne göreceksin? Ha bak çeyrek asırdır, 25 senedir. Bunların tarihleri nedir bu devletlerin? Yemyeşil oldular değil mi? Efendim şelalelerle, sularla doldular. Denizin suyunu da arıtıyorlar. Basıyorlar otellere her yere. Arınmış su halinde tabii. Efendim su bol. Çünkü Körfez ülkeleri biliyorsunuz ki ya Ceziretül Arap, Arap Yarımadası dediğimiz her taraflarında illa ne var? Deniz var. Yemen de deniz kenarındadır. Bu taraftan Cidde de deniz kenarındadır. Dubai de deniz kenarındadır mesela. Dolayısıyla o deniz imkanını da kullanıyorlar ama Kainatın Efendisi'nin buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem aynen çıkmıştır. Ve bunu 100 sene evvel, 200 sene evvel de kimsenin anlayacağı bir durum değildir. Bak şu anda biz bunu yaşayarak anlıyoruz. Allah Allah, nasıl haber vermiş? Allah bildirmiş Celle Celal. Ama bize de şimdi Dabbetül Arz çıkacak, Yecüc Mecüc çıkacak, İsa Aleyhisselam gökten inecek değil mi? Bu konular konuşulduğu zaman biz de ne demeyelim? Olur mu böyle şey? Demeyelim o 1400 sene evvel o zamanki dinleyenlerin hayretle dinlediği, izlediği konular bugün gözümüzle görünür şekilde ortadaysa, bundan 100-200 sene sonra veya Allah bilir yaklaşmış olabilir, başımıza geleceği anlatılan hadiseler de olur mu böyle şey demeyin. Bu sizin imanınıza zarar verir. Tevil yapmayın, yoruma kaçmayın. Yok Dabbetül Arz virüsmüş, bilmem şu mikropmuş. Kendi kendinize uydurmayın. Yok İsa Aleyhisselam inmeyecekmiş, onun ruhaniyeti hakim olacakmış. Böyle şeylere uydurmayın. Hadis-i şeriflere uyun. Uydurmayın, uyun. Ne buyuruyorsa onu duyun. Resul'e itaat edin sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurduklarına iman edin. Olur mu böyle şey demeyin. Yecüc Mecüc Kur'an'la sardı. Bunlar var da nerededir demeyin. Bak önümüzdeki haftalarda gireceğimiz konular büyük alametler bahsine girecek ki hakikaten alamet olacak o dersler yani. Daha da bugüne kadar detayını hiçbir yerde konuşmadığımız konular. Ama mecburen gireceğiz içine. Geldik şimdi ikinci kısmı da bitiriyoruz. E bundan sonra yaşanacakları da garipsemeyin. Ne buyuruluyorsa aynen çıkıyor. İşte ilim budur. İşte hikmet budur. Size gerekli faydalı ilim budur. Fuzuli ilimleri, felsefeleri ilim zannetmeyin. Bu da kıyamet alametidir. Bizim bu anlattıklarımızı hurafe sayanlar, haşa, Yalan uydurma addedenler, değil mi? Kendi safsatalarını ilim diye millete kakalayanlar, pazarlayanlar, bunlar milleti kandırıyor. Bunlar yanlış yapıyor. İlim buradadır. İlim Kur'an'dadır. İlim sünnettedir. Yoksa başka yerlerde ilim aramayın, öküzün altında uzak beklemeyin. Bu da bir kıyamet alameti. Şabi radıyallahu anh vaat ediliyor. İbn Ebi Şeybe, meşhur kaynak, geçen de bahsettim. Onda geçiyor. La tequmu saatu hatta yu'addal ilmu cehlen vel cehlu ilma. Kıyamet kopmadan evvel gerçek ilim cehalet ve hurafe sayılacak. Cahillik ve bilgisizlik, safsatalar da ilim sayılacak. Şu anda şu benim konuştuğum şeylerin değerini, ilmi seviyesini, Allah'tan gelen vahiyler olduğunu, ne kadar gerçek bilgiler olduğuna inanan kaç kişi var? Müslümanım diyenlerin çoğu bile hadi öyle şey olur mu demek durumunda kalmıştır. Ama efendim fuzuli fuzuli seyrettiklerini, izlediklerini, bilmem neleri ilim sayıyorlar. Şu gerçek ilimleri gayıptan haber veren, başlarına şu anda gelmiş ve bundan sonra gelecek olan, ebedi hayatlarında da karşılaşacaklar tüm meseleleri anlatan bu din ilmine hiç değer vermiyorlar. Siz öyle değilsiniz. Niye değilsiniz? Ben şahidim ki değilsiniz. Soğuk demiyorsunuz, sıcak demiyorsunuz, yaz güz demiyorsunuz, yağmur çamur demiyorsunuz. Bu dini ilimlere geliyorsunuz. Allah da bunu görüyor. İnşallah bu hadis-i şerifleri dinlemeniz, bu meclislerde bulunmanızın bereketini ölürken de, mezarda da, mahşerde de göreceksiniz. İnşallah. Ne yaptım da vakitlerimi o meclislerde geçirdim diyeceksiniz. İnşallah yaptıklarınızdan memnun kalacaksınız. Ya çoğu kişi gibi vah ben ne etmişim, yazık etmişim, ne işim var dizilerle, filmlerle, internetlerle, bilmem ne, ömrümü tüketmişim de kainat efendisinin yüz binlerce hadisinden gafil, onu bırak Kur'an'ın ayetlerinden bile gafil, hiçbir ayetin tefsirini bilmez bir halde yaşamışım demeyeceksiniz inşallah. Bir yandan tefsir dersleri, burada zaten bütün ağırlık ayet-i kerime ve hadis-i şerifler üzerinde yoğunlaşıyoruz. İnsan bunları hazmede hazmede, sindire sindire kafasına yerleştirip milleti de davet teşvik edip uyarırsa inşallah kıyametin kopması gecikmez ama bizim kafamıza kopmaz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la tequmu s-sa'atu hatta yuqale fil ardı Allah Allah ve hatta yu'mara bil marufi ve yenha anil münker. Bu da muazzam bir hadis-i şerif. Yeryüzünde insanlar birbirine Allah Allah, tabi burada iki mana var. Birisi zikir manasında Allah zikri, birisi de ittekullah manasında. Merfu mensup okunuyor ona göre. Biz mensup manasını veriyoruz. Allah Allah. Yani insanlar birbirine Allah'tan kork. Haram günah yapma. Bak Allah var, kitap var, ahiret var, cennet var, cehennem var dedikleri müddetçe, iyilik emredildikçe, kötülükten nehyedildikçe, insanlar birbirine İslam'ın emirlerini duyurup yasaklarından sakındırmaya gayret ettikçe kıyamet kopmaz. İşte size bağlı. Size bağlı derken tabii ki bu işin saatli bombası kurulmuştur. İleri geri yapacak bir şey değildir. Ama neye rahatlık bulabiliyoruz? Bakarsak ki İslam'dan bahseden, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden, birbirine Allah'tan korkun diyenler varsa, hani inşallah büyük bir kıyamet beklemiyoruz. En azından onu gösteriyor. O bize bir sigorta oluyor. Değil mi? İçimizi rahatlatıyor. Çünkü bu cemaatler yaşadıkça inşallah güneş batıdan doğmaz arkadaşlar. Tevbe kapısı kapanmaz. Çünkü neden? İyiliği emredenler var, kötülükten ne edenler var. Hepiniz mesulsünüz, hepiniz sorumlusunuz, hepiniz görevlisiniz. Herkes elinin erdiği, dilinin yetiştiği her yere sohbetleri duyuracak, radyodaki saatleri duyuracak, birbirlerini teşvik edecek. Artık kadın erkek seferberlik olacak ki insanlar iyiliği duysun, kötülükten uzak dursun. Siz de buna inşallah vesile olasınız. Böylece Rabbimiz bize rahmet buyursun, bize acısın, baksın ki bu kullarım benim dinime önem veriyorlar, benim ilmime ilim diyorlar, bunlar benim ilmime vakit ayırıyorlar, birbirlerini de yönlendiriyorlar. Mevla bunu görürse bize rahmet buyuracak inşallah. Şimdi önemli bir hadis-i şerif başlayacağız dedimse, bu hakikaten çok önemli bir hadis-i şeriftir. Tabii bunun rivayetleri İbn-i Merdûye'de geçiyor tabi aslı, fakat ilginç, çok ilginç bir hadis-i şerif. Ama bunu Suyuti Hazretleri Eddurul Mensur tefsirinde kendi almıştır. Ondan sonra diğer bazı kaynaklarda da vardır. Hazreti Ali rivayetiyle Cem'ul Fevaid isimli eserde vardır. Ondan sonra Ebu Hureyre rivayetiyle radıyallahu anh El Hasaisul Kübra İmam Suyuti Hazretleri'nin eserinde yine vardır. Ondan sonra Mecmu'z Zevaid Heysemi Hazretleri'nin çok önemli bir eser. Tabaranilere vesaire müsnetlere ilaveler olan hadisleri topladığı bir yer. Bir eser. Orada vardır. Ebu Umame'den gelen bir rivayetle radıyallahu anh İhya-ül Ulum İmam Gazali'nin eserinde vardır. Birçok kaynağı efendim sahip, kıymetli bir eser. Zaten buradaki rivayette iki türlü rivayeti var ama biz geniş rivayeti okuyalım diyorum. Burada İbn Abbas'tan geliyor. Radıyallahu anhuma. Ve lakin bizim rivayetimizde de yine İbn Abbas'tan geliyor. Ancak ravilerin adını yazıyor. Bak. Kazı Ebu'l-Ferac Hazretleri. Bu zat yani sene zannediyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 gibi, yani Buharilerin dönemlerinde. Bak söylüyor. Ben Muhammed İbni Hasen'den duydum. Muhammed İbni Hasen, İbni Ali, İbni Said. Bu sefer ayında sene kaç söylüyor? 317 diyor. Dikkat edin. Sene 317. 1100 küsur. Sene evvel. Bak ne kadar yakın. Ben diyor Ebu Said Muhammed bin Hasan İbni Meysara bana anlattı. Ona kim anlattı diyor? Ebu Bekir Muhammed İbni Ebi Şuayb'in Havatimi Hazretleri bunlar hep. Ona kim? Bunlar hep Resulullah'a yaklaşıyor şimdi. Bunların bir tanesi 20 sene 50 sene geri gider. Resulullah'a dayanacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bize kim anlatıyor? İbrahim İbni Muhallet. O yani ona da o anlattı. Ona kim anlattı? Beni Şeyben'in azatlısı Süleyman. Ona kim anlattı? İbni Cüreyç. Ona da Ata radıyallahu, ona da İbni Abbas radıyallahu anhü mecmain hazaratı. Allah şefaatlerine nail ve dahil eylesin. Bak şimdi bu isimler ne büyük isimler bunlar. Bunlar yarar ama işte ah ezberinizde bilseniz İmam Buhari gibi bir hadis rivayet etti mi ben şundan o şundan, tabi arada 3-4 kişi var onlarda. İşte böyle 5-6 kişiyle hemen kime dayanıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Meleklerin haberi olmayan dosyalar var. Allah bazı kullarını rezil etmez. Melekler de bilmez. Melekler bakarlar, muazzam adam derler. Mevla da gel bakayım der, sen ne iş ettin? Her şeyin meleğin bilmediği işler var. Efendi Hazretleri onu şunu okurdu. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. İnna kunna nestensihu ma kuntum te'amelun. Mektubattan alınıyor bu. Sizin yaptıklarınızı diyor meleklerde değil, biz bizzat yazardık diyor. Yani meleklere yazdırdığı başka, bir de bizzat yazdıkları var. Çünkü melekler adamın kalbinden geçene vakıf değiller. Şimdi sen baktın bir kadına. Şimdi bu kadına bakarken ne niyetle baktın? Burada birkaç niyet olabilir değil mi? Gözde değişik bakış şekilleri olabilir değil mi? İlla her bakan şehvetle bakıyor anlamına değildir. Şehvetle bakmak haramdır. Bu itibarla melek ne bilecek senin ne gözde baktığını şimdi misal. Orada senin içinde Allah diyor ya alemu haine telayini, gözlerin hain bakışını da bilir ve ma tuhfi sudur, o anda kalplerin gizlediği niyetleri de bilir. Ha işte orada melek bile devreden çıkar. Melek kalbinden geçeni bilecek ilme vakıf değil, ancak gördüğü amele şahit olarak yazar. Onun için Rabbimizle iyi geçinirsek inşallah, şu hadislerin ravileri hürmetine inşallah, şu kadar okuduğumuz dinlediğimiz hadislerin bereketine inşallah. Neyse siz ravi mavi de bilmeseniz böyle bir hadis duydum deseniz yine kurtarırsınız be. Siz muhaddis değilsiniz ki canım. Ben size böyle bir müjde vereyim. Bir hadis kafanızda tutsanız da ya Rabbi böyle bir hadis duydum onunla amel ettim deseniz. En ayında zanni abdi, kulumun zannının yanındayım diyor Allah. Celle Celal. La emutenne ahadukum illa ve yuhsinu zanne bi Rabbi. Sakın sizden biri bana karşı kötü düşünerek ölmesin. Mutlaka ölmeden evvel düşüncesini güzelleştirsin. Yani beni onu affedeceğim ümidiyle bana gelsin. Ben yandım diye gelmesin yani. Allah'ımız bize itikadımıza göre muamele buyuracak inşallah. Biz böyle inananlardanız. Onun için bu meclislerde bulunanlardan ne nasipli insanlar var. Ne dinlediği hadisle kurtulacaklar var arkadaşlar. Bir hadisle kurtulacaklar var. Ya boşuna mı geliyorsunuz, oturuyorsunuz yani? Şimdi bu hadis-i şerifte İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anhuma buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını yaptı ya, zaten bir kere hac yaptı. Çünkü Mekke anca fethedildi, zaten ömrü yetmedi. Kabe'nin kapısında iki tane tokmak var, şimdi de var değil mi? Altın kapıda iki tane. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki tokmağı tuttu. Sonra yüzünü insanlara çevirdi. Tabii bayağı bir sahabe vardı ama o anda oradana kadar var. Yani haccın tamamında 100.000'den fazla sahabe yaptı ama tabii aynı anda aynı yerde bulunma meselesinde tabii onun sayısını bilemeyiz ama bir kalabalık olduğu şüphesiz. Fekal buyurdu ki ya eyyühennas, ey insanlar. Bu hadis çok muazzam bir hadistir. Belki bu gece bitmeyebilir ama başlıyoruz. Uzun. Kalu dediler. Lebbek ya Resulallah. Fidâki abâuna ve mâtuna. Buyur ya Resulallah. Analarımız, babalarımız sana feda olsun. Doğru mu diyorlar mı? Biz de şimdi diyoruz ama doğru mu diyoruz? Biz biraz yalan diyoruz. Çünkü neden? Kalk diyor o zaman, namaz kıl diyor. Bir uykun feda olsun bile diyemiyorsun be. Ne bileyim, ben kendime konuşuyorum zaten. Ben vaazı kendime yapıyorum ha. Yoksa Allah'tan utanmak lazım size vaaz yaparken yani. Ben vaazı kendime yapıyorum. Yani insan kainatın efendisi için ne fedakarlıklar yaptığına dikkat etmesi lazım. Ama Resul sahabenin anamız babamız feda olsun derken sözleri doğruydu. Çünkü onlar analarını babalarını gözden çıkarmışlardı. Er meydanında, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te babasıyla kardeşiyle karşı karşıya gelenler olmuştu da hep Resulullah'ın tarafında olmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Orada anam var, kardeşim var diye bile Sa'd ibn Ebi Vakkas anası açlık grevine girmiş ölecekken bile Muhammed'e küfretmezsen haşa ve kella sallallahu aleyhi ve sellem şirk koşmadıkça, imandan dönmezsen efendim yemeyeceğim, içmeyeceğim, gölgeliğe girmeyeceğim, güneşin altında açsuz, kendimi öldüreceğim, suçunu sana yükleteceğim, bütün Arap aleminde rezil olacaksın, anasını öldüren adam diye adını çıkaracağım diyen anasına karşı 1000 tane canın olsa, tek tek çıksa, haşa Muhammed'e küfretmem sallallahu aleyhi ve sellem diyecek kadar belli. Ama biz şimdi hanım şöyle dedi, canım böyle istedi, karım şöyle dedi, anam babam da darılmasın falan derken ne sünnet kaldı, ne ümmet kaldı, ne ders kaldı, ne din kaldı, bir şey kalmadı. O oradan kesiyor, bu buradan kesiyor. Doğradı doğradı millet. Böyle ortada acayip bir gösteriş kaldı yani. Allah hakiki dine bizi döndürsün. Amin. Analarımızı, babalarımızı en sevdiğimiz değerleri uğrunda feda edecek sevgiyi bize tattırmadan canımızı almasın.
4: Amin.
3: Yoksa bizi lafta bırakmasın.
4: Amin.
3: İmanın bir tadı vardır. Allah bizi ağızda dilde bırakmasın.
4: Amin.
3: Allah suretlerimizi hakikate çevirsin.
4: Amin.
3: Taklitlerimizi tahkik buyursun.
4: Amin.
3: Amin. Ben de amin diyorum bu duaya. Ya hep diyelim beraber. Bu dualar bir tutar, bir bakarsın hayatın değişti. Çünkü bu kadar Müslüman var burada. Birinin amini hürmetine herkes kabul olur kardeşim, burada cemaat var. En büyük güç cemaattir. Efendim, sümme beka sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar dedi, bütün millet bekliyor, ne buyuracak? Başladı ağlama. Nasıl ağlıyordu ya, Allah Allah. Nasıl ağlardı böyle? O kadar ağladı ki diyor artık sesi yükselmeye başladı. Yüksek ses. Avaz avaz yani. Böyle ağlıyor ağlıyor. Neden? İşte ümmetinin başına gelecekleri görüyor. Şimdi dinleyeceğiniz hadis-i şerif çok ilginç bir hadis-i şerif. Meşhur bir hadis-i şerif. Selman hadisi radıyallahu anh. İbn Abbas rivayet ediyor ama Hazreti Selman'la konuşma devam edecek. Dolayısıyla kainatın efendisini ağlatan bir hadis. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bizlerin de yumuşamasına, kötülükleri bırakmasına vesile olur. Benim salih amellere dönüşümüze, hidayetimize sebep olur inşallah. Ya eyyühennâs, ey insanlar, yeniden buyurdu ağladıktan sonra. İnni uhbirukum bi eşratil kıyameti. Ben size kıyamet alametlerini şu anda bildireceğim. Kabe'nin kapısında. Zaten Kabe'yi de bir daha görmedi. Son Kabe'ye ziyareti. İnne min eşratul kıyameti, kıyametin alametlerinden olarak sayacaklarım imatetes salavat, en başta namaz öldürülecek diyor. Namaz öldürülecek. Namaz diye bir şey kalmayacak. Bugün namaz diye bir şey var demek pek mümkün değil. Bazı ülkelerde, Allah devamını sağlasın inşallah, bazı ülkelerde biraz daha namaz işi ciddi tabii de, bizim buralarda pek namaz diye bir mefhum kalmış gibi gözükmüyor. Tabii yani Mekke Medine namaz ülkesi, İbrahim Aleyhisselam kurdu orayı, liyukuymus salah, namaz kılsınlar diye. Efendi Hazretleri öyle derdi. Ya burası derdi sırf namaz şehri. Otele geliyorsun, abdest alıp namaz al. Namazdan dönüyorsun, otele geliyorsun, biraz yiyorsun, namaza. Yani o yolları hatırlarsınız değil mi Mekke Medine'de? O izdihamlar, o kalabalıklar, o yüz binler, o milyonlar oluyor tabii. Yollar akar, yarım saat geçer bu tarafa, camiye doğru. Namaz bitti, otellere doğru. Orada böyle bir alem var tabii yani de. Buralarda pek namazın nişanesi yok. Ne ezan okunduğunda hayat duruyor. Cuma trafiği. Bazen işte ben yetişeyim diye yolda oluyorum da. Köprüler tıkamaz. Şu Haliç'ten geçemiyorsun cuma saatinde. Şuradan. Hutbe saatinde. Hadi ben, beni beklerler iki dakika diyorum da. Seni kim bekleyecek mesela? Kılmıyor ki. Kılmıyor. Cuma bile kalmadı ya. Bırak beş vakit namazı. Yollar dolu, bu millet nereye gidiyor? Namaz öldürüldü arkadaşlar. Tabii bazı hadis-i şeriflerde de evvelu ma'rufu min ümmeti emanetu ve ahiru ma'rufu as-salah. Bunlarda çelişki yok. Ümmetimden ilk kaldırılacak vasıf güvenilirlik vasfıdır. Emanet gidecek diyor. Son kaldırılacak ise namaz buyuruyor. Burada da şimdi kıyamet alameti namazın öldürülmesi diye sonuna kalmaması sizi çelişkiye düşürmedin. Çünkü burada namazların öldürülmesinden maksat nedir? Hepten namaz kılınmayacak değil. Şu anda hepten namaz kılınmıyor diyebilir miyiz dünyada? Kılınıyor. Ama burada bahsedilen hangisi? Şartları ihlal ediliyor. Rükünleri ihlal ediliyor. Geçen hafta dikkatinizi çektim. Tadil-i erkana riayet edilmiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh adamı gördü kılıyor. Ta o zaman dedik sen efendim ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Kaç senedir kılıyorsun? Adam da sevindi. 60 sene. Dedik 60 senedir bir tane kılmamışsın. Hepsini kaza et dedi yani. Çünkü patır, kütür. Şurada Hoca Efendi'nin kıldırdığı namaz Mustafa Hoca da maşallah. Tadil erkana riayet eder. Her hoca da riayet etmiyor yani. Doğruyu konuşalım şimdi. Tadil erkana, şu imamın kıldırdığı namaz bundan aşağısı kurtarmaz yani. Kendiniz kılarken de. Bu bir ölçüdür zaten. Ama nerede kendiniz öyle mi kılıyorsunuz yani? Patır kütür. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi adama? İrci'i fe salli fe inne gelem tu salli. Selamun aleyküm ya Resulullah. Ve aleykümüsselam dedi ona. Ne oldu dedi, nereden? Sohbet dinlemeye geldim dedi. Namazı mı kıldın da geldi? Dön git dedi, kılmadın. Bir daha gitti kıldı geldi. İrci'i fe salli fe inne gelem tu salli. Dön git dedi geri, kılmadın. Adam da uyanık baktı ki ben böyle kaç kere kılsam demek bir yanlışım var. Boşuna kılmış oluyorum. Dedi ya Resulallah, o zaman ben bu kadar biliyorum. Bana anlat da öyle kılayım dedi. Yoksa git gel git gel boşuna kılacağız yani. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem başladı tadili erken hadisinde tek tek anlattı. Biz bunu size değişik vesilelerle anlatmışız. Her gün her şeyi konuşacak halimiz yok. Ama işte namaz öldürüleceği anladınız mı şimdi? Yoksa namaz var. Evvela güvenilirlik kalktı. Güvenilirlik kalktı mı? O kalktı bak. O kalktı bak. Güvenilirlik vasfı herkesten kalktı. Bu gitti. Allah'ın selameti başına. Yani buna elveda çektik yani. Vah yazık olsun, bu ümmet bunu kaybetti yani. Ama şu anda başka bir hadis-i şerifte diyor ki evvelü ma tefkidûne min amalikum el huşû. Namaz kalacak ama diyor, namazda Allah'ı görür gibi kılma hali ilk olarak kaybedeceğiniz şeydir diyor. He, o da gitti. O nerede gitti? O işte tabi'in, tebe-i tabi'in, selefi salih'in döneminde o da gitti. O huşulu namaz nerede var? 1000-2 kişi de olabilir. Biz geneli konuşuyoruz yani. Adamların namazını okuyoruz. İmam Gazali İhya-ül Ümiddin'de Babu Salatil Haşi'in, huşulu namaz kılanların babı diye bahis açmış. Adamların namazdan sonra suratlarının sapsarı olduğunu, kalp krizi geçirir gibi efendim konuşamadıklarını, soranlara da kabul olundun mu olmadın mı diye ürperdiklerini. Şimdi nerede adam, bir tarafa selam verip öbürüne vermeden kapıyı açsana ya diyor, zil çalıyor ki de bir duymuyor musun diyor. Hiç namaz mı kabul oldu mu derdi de yok. Dolayısıyla yani o huşu gitti, namazın bir sureti kaldı. Evet, gerçek namaz öldürüldü, 4 tekbirle cenaze namazı kılındı. Allah bize, tabi genel manada bunu bilemiyoruz ama kıyamet alametidir bu. Rabbimiz hiç olmazsa bize tadil erkan üzere, huşudan da tabi dostları kadar nerede nasibimiz, bir zerrede bir huşudan Allah huzurunda olduğunun farkında olmayı bize nasip ederek bir namaz nasip etsin inşallah.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 30. bölüm devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: 6.666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
5: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
6: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
7: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
8: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
9: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
10: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
11: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
12: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
13: Sonra da öyle ölüyorsun.
14: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
15: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
2: Ecir
1: ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 30. bölüm devam ediyor.
3: Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem gece sabaha kadar uyumazdı. Her gece sabaha kadar kılardı. Ya hiç uyku yok. Sabahtan sonra 45 dakika kadar ya uyurdu. Bütün gece namazdaydı. Yine de dizlerine bir vururdu. 2 rekat namaz kılamadım. Allah'ın huzuruna yakışan 2 rekat namazım yok diye. İşte o huşu edenler, o zatlar. Şimdi zaten huşu etmeyene adam 2 rekat namazım yok demiyor ki zaten. Oho öyle de alacağım da var diyor. Öyle çok kılıyorum ki diyor. 5'e 5 katıyorum diyor. İşte bu durum. Namaz öldürülecek. Allah bizimle canlandırsın inşallah. Bu namaz. Vettiba'a şehevat. Şehvetlere uyulacak. Canının istediği neyse senin gayretin orada. Canın ne istedi? Karpuz yemek. Tamam, o karpuz bulunacak yani. Mesela. Ne istedi? Muz yiyeceğim. Ne istedi? Ha, keşke senin isteklerin böyle meşru olsa da namahreme bakmak gibi, zina yapmak gibi, kumar oynamak gibi, içki içmek gibi, yalan konuşmak gibi, gıybet yapmak gibi, faiz yemek gibi haram şeyler olmasa, Allah'ın dostları meşru şeylerden bile canlarını çektiklerini engellemişler. Adam yarım kilo, bir kilo et almış. Yarım kilo peki, bir kilo gidiyor. Hazreti Ömer de ne acayip adamdı. Radıyallahu anh. Adamın moralini bozma birebir yani. Diyor ona ki, ne o elinde gidiyor? Hazreti Cabir, şimdi aklıma sorulan göre eski anlattığım şeyler, Efendi Hazreti dedi vaaz etmeye etmeye, bunlar bana vaaz etmeyi unutturdu hani. Bir zaman biz de senelerce etmedik ya, 5 sene beni şey ediyorum. Arada aklıma geliyor, bir şey anlatıyorum size. Hazreti Cabir almış eti gidiyor. Hazreti Ömer de yoldan bakıyor. O elindeki torba ne dedi? Adam ne dedi? Biraz et aldım dedi. İşte eve götüreceğiz, çoluk çocuk yiyeceğiz. Ne var bunda? Sizce ne var? Sizce poşetler patlıyor zaten sizde. Buzdolabının lastiği de bozuldu. Dayatmakta. Kiminde iki ter üçer buzdolabı var zaten. Sığmıyor ki. Tamam. Bir şey demedik kardeşim. Haram olmasın. Ama Hazreti Ömer adama diyor ki, korkmuyor musun diyor. Yarın ahirette sana derlerse ki, اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعَتُمْ بِيَا Bütün lezzetlerinizi dünyada tükettiniz. Dünya zevkleriyle, keyifleriyle enine boyuna yaşadınız. Şimdi dünya ahirette nasibiniz yok. Bu ayeti okuyor. Bu başka anlayış ya. Bu bir başka anlayış. Bize şimdi bu ayet, bu rivayetleri anlattığımız zaman hikaye kabilinden dinliyoruz işte. Tatbik edecek bir durumda değiliz. Hazreti Ömer radıyallahu anh levşitü lekuntü etyebekum ta'amen ve ehsenekum libasa ve lakinni yestebki tayyibati. İstesem en iyi yemekleri yiyen Acem kralları, Kisraları, Kayserileri devirdi be. Onun zamanında bütün Amerika Rusya ayarındaki imparatorluklar çöktü de bütün hazineler Beytülmal'a geldi be. O zenginlik saltanatı görmedi mi? Ama ne buyuruyor? İstesem en iyi yemekleri yer, en güzel elbiseleri giyerim ama ben sizin gibi enayi değilim. İki günde geçiştirmem diyor. İleri bırakıyorum ki devamlı olsun diyor. İşte mesele bu. Ama tabii ki dengeyi sağlamak lazım. Aşırı israfa kaçmadıktan sonra güzel elbise giymek de haram. Değil kul men harame ziynetellahi leti ehrece li ibadî ve tayyibât min rizk. Allah'ın kullarının menfaatine çıkarttığı süsleri, güzellikleri ve temiz ve lezzetli rızıkları kim haram etmiş diyor Allah. Ha tabii ki yağlı da yiyeceksin yani. Anladın mı? Ha yağlıyı seviyorsan yağlı, neyi seviyorsan onu ye. Helal olsun. Yediğin helal olsun. Ama şehvetlere ittiba demek canı ne istiyor onu yapmak. Bu da biraz uygun bir şey değil ya. Adamlar ne işler ya Rabbi, ne işler. Gidiyor Yunanistan'da tıraş oluyor geliyor. Öbürü gidiyormuş Fransa'da bir film seyrediyormuş dönüyormuş. Öbürü bilmem nerede ne yapıyormuş. Bir duyduğun zaman, dinlediğin zaman mantık duruyor ya. Bu kadar da olur mu? Canın ne istiyorsa bu yapılır mı ya? Canı istedi muz almak. Sahabeden biri yine. Alayım almayayım hesap yaptı. Almayayım dedi ya. Niye almıyorsun? Helal. Dedi şimdi dedi yani canım bunu çekti. Ben şimdi hemen bunu alırsam o zaman şu ayete girebilir miyim diyor şimdi. Kendi kendine bir tefsir yap. Ne buyuruyor Sa'idu billah?

Kim Rabbinin huzurunda duracağından korkar da nefsini arzularından engellerse, dizginlerse, dur bakalım derse, varacağı yer cennettir Allah buyuruyor. Ben de diyor bazı istediklerimi yapmayacağım, cennette olsun. Tabii bize göre bu mana değil. Şu anda sizin canınız muz çekiyorsa yiyin, afiyet olsun. Ben size başka mana veriyorum. Tabii canınız bir karıya bakmak istiyorsa, o sizin hanımınızsa doya doya bakın, helal olsun. Ama nikahlınız değilse çevirin gözünüzü de efendim gözünüze ateş dolmasın. Dolayısıyla kötü istekleri bari durdurun. Yani sahabe-i kiram gibi konuşacak halimiz yok. Ama bari haramları durduralım. Büyük günahlardan sakınalım. Bunu da yapamazsak aciz oluruz. Allah bize yardım bulursun. Ya bu günahlardan hevaya uymamak, şehvete uymamak zor iş. Bu şehvet sadece cinsel dürtü değil. O yaygınlaşmış. Ama şehvetin karşılığı nedir? Can çekmek. Şehvetle iştah kelimesi, mesela iştah da Arapçadır. Türkçeleşmiş, iştahım açık diyorsunuz. O iştiha. İşte iştah da şehvetten gelir. Yani canın çekmek. İnsan canının çektikleri şeyleri bakacak. Meşru mu, değil mi? Helal mı, haram mı? Mekruh mu, mubah mı? Yani bunları bir tasnif edecek kadar, düşünecek kadar, süzgeçten geçirecek kadar durabiliyorsa inşallah Allah'ın huzurundaki duruşu kolay olur inşallah. Ama tabii ki canım ne istiyorsa, bodozlama dalıyorsa, freni patlamış araba gibi, onu da cehenneme giderken durdurmak zor olur. Çünkü gidiyor. Canım ne istedi? O yapılır mı ya? Bak Allah bize bu dini gönderdi, helalları haramları bildirdi, sevmediği razı olmadığı işlerden bizi nehyetti. Rabbimizi gözetelim arkadaşlar. Allah bizi gözetiyor. Biz de onu gözetelim. Emirlerini, yasaklarını gözetelim. Uymayalım kafirlerin modalarına. Bunlar filmler çıkarır, diziler çıkarır. Ne oyunlar çıkarır. Bunlar hiç durmaz. İstiyorlar ki bu millet tam dinden çıksın. İstiyorlar hiç namaz abdest kalmasın. Bir evde Kur'an kalmasın ya. Eskiden gürül gürül Kur'an sesi gelen evler, sabaha kadar müzik sesi geliyor ya. Yani çoğu istediklerini yaptılar. Yapmayalım, uymayalım bunlara ya. Bunların modalarını bırakalım ya. Allah bizim iyiliğimizi istiyor. Bizi tevbeye muvaffak kılmak istiyor. Geçmiş peygamberlerin, velilerin yoluna iletmek istiyor. Ama şehvetlerine uyanlar bizi de tabii ona göre filmler, ona göre diziler, ona göre reklamlar. Bir reklamlar var zaten 40 filmden beter. Yani hat, hudut, sınır kalmamış reklamında şunda bunda. İnsanları böyle bazı şeylere teşvik ederek, cazip hale getirerek insan bir duruyor, iki duruyor, ondan sonra ben de alayım, ben de dinleyeyim, ben de bakayım, ben de seyredeyim, ben de gideyim, ben de geleyim. Helak olup gidiyor. Onun için Allah'ımız buyuruyor, estaizu billah.

0: وخلق الإنسان ضعيفا.
1: صدق الله العظيم. Ben size doğru yolu açıklamak istiyorum buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Sizi geçmiş büyüklerin yoluna kavuşturmak istiyorum. Tevbe nasip etmek, tevbenizi kabul etmek istiyorum. Ben her şeyi biliyorum, yerli yerinde yapıyorum. Ben sizin tevbenizi kabul etmek, sizi tevbeye nail etmek isterken, o şehvetlerine uyanlar, o canlarının istediğinin peşine gidenler de istiyorlar ki sizi İslam'dan, Kur'an'dan, sırattan, mizandan, cennetten tam bir saptırmayla neylettirsinler, yamutsunlar. Ben sizin yükünüzü hafifletmek istiyorum. Dayanamazsınız cehennem azabına. Dayanamazsınız 50 bin sene mahşer sıkıntısına. İnsan zayıf yaratılmıştır Allah buyuruyor. Sizi ananızdan babanızdan çok acıyan Rabbinizi dinlemeyeceksiniz de bu şeytan ve taraftarlarını mı dinleyeceksiniz? Onu da buyuruyor. Kehf suresinden Estaizu billah. Ve tettehidûne ve zürriyeten ve evliya min dûniyehum lekum adû. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Sizin düşmanınız iblis ve zürriyetini, şeytan ve etbaını ve o minel cinneti ve nas, insan şeytanları, cin şeytanları, bu programları yapanlar. Şimdi millet, ya bizim Müslümanlar, örtülüler, çarşaflılar bile sinemadan çıkıyor. Allah Allah. Geçen gün şurada Edirne Kapı'dan geçiyoruz. Şarşaflar çıkıyor bilmem ne. Ne oldu? Çok mübarek bir film. Zikir yapıyormuşlar. Vay vay vay vay vay. Ya seni de soktular ya. Seni de içine çektiler ya. Kardeşim. Müslüman. Bu masonların. Bu masonların kanallarının. İslam'a Müslüman'a yarayan bir şey yapacağına inanıyorsanız. Usturanın ağzına sürülecek kadar aklınız yok demektir. Bunlar size fayda düşünmez. Ha, size bir şey söyleyeyim şimdi. Ben seyretmiş değilim. Ama yakında gelen bir tespit, çok güzel bir tespit. Dikkat ediyor musunuz? Bütün filmin içeriği, evvelki şeyler olsun, Irak'ı bırak. Irak'ta da bir şeyh varmış, Kadri bilmem ne. Onun kızı bile doğru dürüst kapanmıyor. Ondan sonra düşünebiliyor musunuz? Bundan evvel Allah, kitap, namaz, abdest, bütün bu konuşmalar içinde artık kaç seriyse bir tane başı örtülü kadın bile yok. Bu ne demektir? İşte Allah, peygamber, kitap tam bir Müslüman olunabilir ama kadın da açık olunabilir. Bu bile bilinç altında, sen bile anlamadan bir zaman sonra çok doğaldır başı açıklık yoluna geleceksin. Bak şimdi bir kanal, yine mason kanalı. Ben bu masonlara çatıyorum. Ben bunlarsız, bunlara çatmamış yaşayamam yani. Bu masonlar duramıyorum ki, nasıl durayım? Duruyorum, duruyorum diyorlar. Çatma bir yere diyorum. Nasıl çatmayayım işte? Bir tanesi şimdi dizi hazırlıyor. Şu anda. Müşteri, sizin gibi müşteri var ya çak. Müslümanlar. Mason kanalı, tescilli mason kanalı. Şimdi dizi çıkacak. Neymiş o? Hoca senin de daha bizim bilmediğimiz şeylerden haberin var. Senin gibi adamlar gelip anlatıyor işte ben. Nereden bileyim yani? Gazete mi okuyorum? Kitap okumaktan vaktim mi kaldı? Ne oluyor? Şimdi bir dizi hazırlamış. Çarşaflılar, sakallılar, sarıklılar, başörtülüler, derin devlet, yok şu, yok bu. Bunlar neler çekmişler? 28 Şubat süreci falan. Bunun dizisi başlıyor. Ne reyting kalır değil mi? Kusura bakmayın, sizin gibi enayi Müslüman varken bunlar da çok para kazanır. Seyredersiniz çünkü. Aa, sakallılardan bahsediyorum. Seyredelim. Ya ne seyrediyorsun? Ne okuyorsun? Ne para veriyorsun? Ne alıyorsun be? Yapmayın Müslümanlar. Kendinize yazık etmeyin. Kur'an'ı bıraktınız, tefsiri hadisi bıraktınız, bu ilimleri bıraktınız da bu rezaletler seyredilir mi ya? Bunların dizisinde size ne kültür kazanabilirsiniz? Ne ilim kazanabilirsiniz? Ne dünyanıza yarar? Ne ahiretinize yarar? Küllün zarar be. Ama aldatılıyorsunuz işte. Ben arada ikaz ediyorum ama bir atımlık barut haftaya kadar sökmez işte. Bir de adam diyor, hoca ne oldu, ben yamuldum diye beni düzelt. Ya kardeşim, burada benzinim bitti, ikmale geldim. Eskiden verirsen çok hoşuma giderdi. Ya diyor, bir hafta gitmiyor benim benzin diyor. 3 gün arayla bir sohbet lazım diyor. Onun için diyordu, perşembe burada dinliyorum diyordu. O zaman burada perşembeydi. Pazartesi de küçüklüğe geliyorum diyordu, biliyor musun? Çünkü benzini baktım yetiştiremiyorum dedi, benzin gitmiyor. Namazı mamazı bırakmaya başladım diyordu. Hemen diyor 2-3 gün arayla bir sohbette anca ikmal yaparaktan yakıtı gidene kadar yolumuza ereceğiz. İnşallah cennete gireceğiz. Cemalullah'ı göreceğiz. Gidene kadar da yoldan çıkmayacağız inşallah. Ama siz böyle, aldanmayın ya. Adamlar sizi malzeme yapmışlar. Dizi film çıkarıyorlar. Ondan sonra sen de bunları seyredeceksin. Ne olacak şimdi? Şöyle mücahit, şu şöyle bilmem ne. Filmde, dizide oynayan adamlar kahraman oluyor, mücahit oluyor, bilmem ne oluyor. Adamın dinden imanına haberi yok yani. E şimdi bu böyle şeyler olmaz. Saçma sapan şeylerle kendinizi avutmayın ya. Kendinizi avutmayın. İlgilenmeyin böyle şeylerle. Dinlemeyin efendim. Şimdi anketler yapıyorlar. Bilmem ne yapıyor. Sakallılardan, çarşaflılardan, cübbelilerden rahatsız oluyor musunuz? Şimdi bir anket yapmışlar. Büyük bir kanal. %60'ı rahatsız olmuyoruz demiş. Helal olsun bu millete be. %40 da rahatsız olur ya. Ama o %60 da kim biliyor musun? Kendilerine göre adam seçmişler. Yine %60 rahatsız olmayan çıkmış. Bir de gelip buralara gelseler herhalde kimse rahatsız değildir. Ama kambersiz duyulmaz. Burada da rahatsız olan çıkar yani. O da başka. Peki bakarsın Bağdat Caddesi'ndekiler bir memnunuz, biz rahatsız değiliz derler. Çünkü hiç görmedikleri için tabii. Belki buralardakiler de rahatsız olan olabilir sık gördükleri için. Bunlar ayrı bir yorumlara girer. Ama demiş başörtüden rahatsız mısınız? %95 rahatsız değiliz. %95 rahatsız derken bu 5 nereden çıkıyor? Allah Allah. Dolayısıyla bunlar bizi böyle anketlerle, filmlerle bilmem illa haberin içine çekecekler. Merak edeceğimiz bir şeyler yapacaklar. Ne oyunlar döndürüyor bu Yahudi, bu Masonlar biliyor musunuz? Canının istediğiyle din olmaz. Din-i mübin İslam insanın nefsinin isteklerine karşı gelmiştir. Çünkü nefse istekleri gayri meşru olarak verilmiştir. Burada bir imtihan hikmeti işlenmiştir. Allah imtihanı kazananlardan etsin. Senin canın zaten hep Allah'ın emirlerini istese imtihan olur mu? He? İçki istemese, kumar istemese, zina istemese, gıybet dedikodu, çalgı dürüstü şey istemese, sırf namaz, abdest, oruç istese oldun melek. Ne lazım imtihan? Tabii ki imtihan nasıl olacak? Canının istemediği bazı şeyleri Allah ve peygamberi sevdiğin için ne yapacaksın? Bertaraf edeceksin. Hayatından dışlayacaksın. Ama işte şu ayet-i kerimede estaizu billah fehalefe min ba'dihim halfun. Peygamberlerin arkasından kötü döller türedi. Eda'u's-salah. Başta ne yaptılar? Namazı perişan ettiler. Namazla beddua etti. Allah da seni perişan etsin dedi. Ve tebehu'ş-şehevat. Şehvetlerine uydular. Şimdi bak hadis-i şerif nasıl tutuyor aynı ayetlerle, Kur'an'la hadis nasıl bir geliyor? Namazı öldürecekler diyor, şehvetlere ittiba edecekler. Ayet ne diyor Meryem suresi? Namazı zayi ettiler. Kılmadılar mı? Kılmayan zaten İrab'tan mahalli yok, konunun dışına çıkıyor. Kılıp da zayi ettiler. Namazı bir kıldı, kafasını gözünü kırdı namazın. Ne abdesti doğru, ne guslü doğru, ne tahareti doğru. Pat, küt, tadil erken sıfır. Ondan sonra namazda ne dedi ona? Dayyakallahu kema dayyate. Sen beni perişan ettin, Allah da seni berbat etsin. Namaz böyle beddua eder kılanlara. Ama doğru dürüst kılanlara, kötü kılanların namazı diyor, kör topal kalır. Göklerin kapıları açılıp da Allah'ın huzuruna çıkacak namaz, adam bozuk kıldığı zaman o namaz,

işte namaz budur. Böyle kılmak lazımdır. Şimdi ne yaptılar? Namazı zayi ettiler. Ne yaptılar? Şehvetlerinin ardına gittiler. Canı ne istiyorsa. Ama tabii burada doğrusunu konuşuyorum size. Fetva olarak da konuşuyorum. Hani canın muz istedi yeme diye bir şey yok. Canın ne istiyorsa helal olduktan sonra ye iç afiyet olsun. Yemeğini ye, dersini iyi çalış. Bizim tarikatımızdaki usul nedir? Nakşibendi Hazretleri vefat ederken Alaaddin Attar Hazretleri iştahı kesilmiş tabii. Hem kayınpederi hem koca Şeyh Efendi. Şah Nakşibendi Hazretleri vefat ederken Alaaddin Attar Hazretleri de iştahtan kesilmiş. Ne buyurdu ona? Ala! Yemeği ye, derse iyi çalış. Yani Nakşi tarikatında az ye, maz ye yok. Normal yemeğini ye, derse iyi çalış. Ama biz tabii yemeği iyi tarafını alıyoruz da derse iyi çalış tarafında sıfır. Zikre iyi çalış, derse iyi çalış, teheccüde iyi kalk. Öyle ihvanlar, öyle müritler, Hurşit Efendi gibi adamlar nerede ya? Adam bir kazan yemek yiyordu mübarek. Yatarken de bir lenger ayran içiyordu. Resul Hoca dedi ki bu adamda keramet ne lazım dedi ya. Bu ayranı içip teheccüde kalkan en büyük keramettir dedi yani. Bir kazanı yiyordu. Bir lengerde ayranı içiyordu. Saat 3 dedi mi nasıl kalkıyordu biliyor musun? 140 okka adam kalkarken devrilirsin rüzgarından be. Bir gece teheccüd kaçırmamış. Ondan sonra da derse bir başlıyor sabaha kadar ağlıyor. Yesin bu adam be. Bu yesin be. Ama bizim gibiler biz ne ya? Yemeği iyi aldık, dersi iyi çalışı bıraktık. Onun için size dediğimi anladın. Şehvetlerine uydular derken kötü arzulara uydular. Yani gayri meşru isteklere uydular. Tenkit edilen bu. Yakında cehennemin dibindeki gayya kuyusunu boylayacaklar. Allah muhafaza buyursun. Şimdi ve tazime rabbil mal, mal sahibine çok değer verecekler diyor. Kıyamet alameti. Zenginlik en büyük hürmet vesilesi. Bir adam zenginse, kürkü postu yerindeyse, arabası kaliteliyse, evi millası varsa o adama ne yapacaklar? Çok saygı gösterecekler. Bu da oldu mu? Eskiden değerlerleri neye göreydi? Hafızlı mıdır, alim midir, salih midir, veli midir, hangi marifete tabidir, hangi ilimle mahirdir, değerler vardı. Şimdi bütün değerler sıfır. Adam hafız desen, benim bütün ayetleri biliyor, bütün fıkıhları biliyor, kimse ona değer. Ama bir zengin geldiği zaman herkes ona hürmet ediyor. Men tevâba'al ganiyye l-ghinâh dinihi. Bir zengine diyor zengin olduğu için hürmet eden dininin üçte ikisi gider. Bir yani üç ayağın biriyle ne kadar gider? Kaç adım gider? Ama adam zengindir diye değil de hakikaten değerli bir Müslümandır. Bir din kardeşimizdir. Ayrıca haç arkadaşımdır. Değil mi efendim? İnsana hürmet edecek iyi namaz kılar, iyi Müslümandır. Bunlar ayrı vasıflardır. Zenginlerin de, Müslüman zenginlerin de güzel vasıfları yok mu? Ama zengindir diye hürmet edersen bu çok tehlikelidir. İşte kıyamet alametlerini sayınca Fevethebe Selman veda haccında kapıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Sahabe dinlerken Hazreti Selman sıçradı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Biye biyentevun inna zâlekâinun. Anam babam sana feda olsun dedi. Bu senin söylediklerin olacak mı dedi. Yani demek istiyor ki İslam'da parlamış ya veda haccı artık zirve. Nasıl bu da bozulacak dedi yani. Bunlar da mı olacak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsî biyedî canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki olacak. İnnel mü'mine leyemşî beynem yevmeydin bil mehâfet. O zaman dedi imanlı kişiler, Müslüman kişiler milletin arasında gezerken korka korka gizlenerek gezecekler. Öyle mi? Hey gidi kardeşlerim, nice iş yerlerinde çalışanlar var, namaz kıldığını gizliyor. Nice efendim okul okuyanlar vesaireler Müslüman olduğunu gizlemek zorunda kalıyor. Öyle mi? Ya işte buyurdu oldu mu? O zaman Müslüman korka korka kendini gizleyecek buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Selman-ı Farisi hiç dayanamadı. Bu da mı olacak diyor. Selman hadisi dediğim o. Ya bi ebi ente ve ümmi inna adaleken. Bu olur mu diyor. Böyle bir şey olur mu?

0: yani İslam dünyaya kim kılacak? Müslümanların arasında, Müslüman geçinenlerin arasında Müslüman gizlenecek. Gavrum diyen yok, yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes Müslümanım diyor ama Müslüman korkuyor. Bu nasıl oluyor? Vellezî nefsî biyedihî, canım elinde olan Allah'a yemin ederim, indihâ yezûbu kalbul mü'mini kemâ yezûbul milhû zil mâi mimmâ yara ve lâ estatî'i yugayyara. Dikkat! İşte o dönem geldiğinde, şu anda yaşıyoruz, tuzun suda erimesi gibi Müslümanın kalbi yüreğinde eriyecek diyor. Neden? Allah'ın dinine muhalif hareketler görecek, içi eriyecek ama değiştirmek ve müdahale etmek elinden gelmeyecek. Öyle mi? Oldu mu? Hazreti Selman bu da mı ya Resulallah dediği günlere geldik mi? Geldik. Eriyoruz işin içine ama pek de eriyoruz diyemeyiz. Yani şişiyoruz desek daha doğru olur. Allah eritin bizi inşallah. Bir Müslüman dertli olursa dertle beraber yağ tutmaz yani. Müslüman eriyecek. Tabi Allah sıhhat afiyet versin, hasta etsin manasına konuşmuyorum. Ama demek istiyorum ki bu kadar Müslümanın ezildiği dünyada, Müslümanların bu kadar zulme, haksızlığa uğratıldığı bir alemde, bu haberleri dinlerken, ne bileyim Filistin'i dinlerken, Keşmir'i dinlerken, Doğu Türkistan'da Müslümanların, kadınların karınlarının deşildiğini dinlerken, efendim o Irak'taki kan revan o sel gibi aktığını dinlerken, yani ne diyeyim dünyanın neresinde o Guantanamo'larda, o esir kamplarında, o İsrail hapishanelerde on binlerce Müslümanın inlediğini dinlerken erimek lazım yani. Ne yapacağız ya Rab? Elden bir şey gelmiyor. Allah Müslümanlara fırsat versin. İmkan versin de hiç olmazsa dilimiz döndüğü kadar İslam'ı anlatmayı bize nasip etsin. Bunu da yapmasak vay halimiz arkadaşlar. Şimdi bu hadis uzun. Bu hamur çok su kaldırır buyururdu efendi baba. Kaddesallahu sirruhu. Yani bu hadiste çok mevzu var. Efendim Selman dedi bu da mı olacak? Resulullah anlatıyor. İnşallah haftaya devam ederiz. Ne yapalım şimdi? Sizin de bir dinleme şeyiniz var. Makara tersine sarmaya başlarsa hoca anladığımda geri gitti dersiniz sonra. Kalsın bu kadar bari. Anladığınız mübarek olsun. Allah amel etmeyi nasip buyursun. İnşallah. Çok yeni ilimler, bilgiler alacaksınız inşallah. Hepinizi Allah'ımıza emanet ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himmetine emanet ediyoruz. Evet ve geçmişlerimizin ervahı için, bu cemaatin geçmiş ruhları için sizlerden Fatiha istirham ediyoruz. Buyurun El Fatiha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 30. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Araf suresini dinliyorsunuz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له.

0: عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: Araf suresini dinlediniz.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Güzel ahlak ve kötü huy. Allahü Teala Kalem Suresi 4. ayetinde sevgili peygamberini övmek ve ona vermiş olduğu nimeti açıklamak üzere şöyle buyurdu: "Gerçekten sen pek büyük bir ahlak üzerindesin." Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı Kur'an-ı Kerim idi diye buyurmuştur. Bir kişi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ahlaktan sordu. Resulullah da Araf suresi 199. ayetini okudu. "Sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." Ahlak ile ilgili hadis-i şerifler. O ahlak, gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve zulmedeni bağışlamandır. Ben ancak ahlaki faziletleri tamamlamak için gönderildim. Kıyamet günü mizana konan iyiliklerin en ağırı takva ve güzel ahlaktır. Adamın biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu: "Ya Resulallah, din nedir?" Resulullah, "Güzel ahlaktır." buyurdu.